0: çabası içinde. Çünkü savaş devam ettikçe orada alacağı yenilgi daha da ağırlaşacak. Mağlubiyeti daha ağır yönden tadacak. Bu yüzden hani iç siyasete, dış politikayı iç siyasete endeksleyerek işte İran'da orada barışı sağlayalım, Rusya, Ukrayna bir şekilde çözelim. İşte sayısız barışa imza attım diyor ya kendisi. 8 olur, 9 olur, 10 olur. Hani bu propagandayla seçimlere gireceği gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii orada yenilgi olursa biraz işi zor. İç politikada, iç siyasette zorluklar bekliyor olacak kendisine. Çünkü elinin kolunun biraz daha bağlanmasına sebep olacak. Check balance sistemi güçlü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dilenirse Kongre başkana adım attırmayabilir bazı alanlarda. İşte bu nedenle de oradan bir başarı beklentisi var ama kendi istediği doğrultuda olmayacak gibi görünüyor. Tabii Hürmüz'ü çözmesi önemli. İşte 300 milyar dolar bir tazminat söz konusu. O, evet, olabilir. Hani yavaş yavaş alıştıralım dozu. Bir anlamda rüşveti verelim. Sonra o şekilde çözelim. Neticede işte para konuşacak. Hani İran'la Amerika'nın çıkarlar doğrultusunda bir araya gelebileceği, en azından işte Amerika'nın bir menfaat sağlayacağı oradan, İran'ın başka bir taraftan menfaat sağlayacağı. Dolayısıyla böyle bir ortak yol bulunabilir gibi geliyor bana. Başından beri ben öyle düşünüyordum zaten. Orada devreye para girerse, menfaatler girerse bir şekilde uzlaşır bu iki ülke diye düşünüyordum. Yavaş yavaş da sanki oraya doğru gidiyor. Dünya bizi oraya doğru sürüklüyor gibi görünüyor. Amerika tabii önemli ülke. Şimdi bekliyor. İşte Salı günü başlayacak NATO zirvesi. Trump gelecek Türkiye'ye. Bütün gözler kulaklar burada. Ben biraz da NATO zirvesine Trump tarafından İran damgasının vurulacağını düşünüyorum. Şimdi Avrupa eski kıta yanındaki savaş alanını, Rusya'yı, Ukrayna'yı tartışalım. Buna yönelik önlemler alalım, buna yönelik tedbirler geliştirelim gibi bir pozisyonda olacaktır diye düşünüyorum ama Amerika başta Trump olmak üzere İran'ı ön plana getirecektir. İkili görüşmelerde, gerekse zirve toplantısında. Çünkü daha öncesinden biliyoruz işte Avrupalı liderlere amiyane tabirle fırçalamıştı. Yanımda değilsiniz İran konusunda diye.
1: Evet.
0: Burada söz konusu Trump olunca tabii her şey olabilir. Her şeye gebe olabilir o zirve. Çok renkli geçebilir. Yani ne yapsa yeridir diyeyim. Trump ne yapsa yeridir. Yani burada da bir uluslararası krize sebep olabilir. Bu şekilde tablolar görebiliriz. İşte Macron'la karşı karşıya gelebilir. Bazı liderlerle ters düşebilir. Hatta onlara diplomatik dil dışında hitapları olabilir.
1: Alışkın zaten.
0: Böyle bir tablo da bekliyorum bir taraf.
1: Bakalım NATO konusunu ikinci bölümde daha enine boyuna konuşacağız. Muhammed Hocam çok kısa bir sürem kaldı. Bir sürü not aldınız gördüm. Şöyle kısaca bir özetleseniz sizinle kapatacağım bu konuyu.
2: İran meselesini ya şöyle bir şey. İran normalde bu ambargoların kökenindeki mesele rehineler krizi. Normalde rehineler krizi dediğimiz olay çok tarihsel sürece girmeden kısaca toparlayayım. Bu rehineler krizi meselesinde şöyle bir denklem oluşuyor. Hümeyni bir bakıyor ki rehineler krizinde bir grup öğrenci gidiyor ABD Büyükelçiliğini basıyor. O dönemin koşullarında 1979'da. Hümeyni bunu planlayan bir adam değil. Tesadüfen gelişen öğrencilerin yaptığı bir eylemi Hümeyni bir bakıyor ki fırsat bu fırsat. Ben bu ülkedeki ABD varlığının kökünü kurutmak için kullanabilirim diyor.
1: Evet.
2: Ve Trump bir, ve şey, Hümeyni bir şekilde bunu kullanıyor. Ve bu ekonomik sermaye bir şekilde günümüze kadar geliyor. İran ikili anlaşmalar çerçevesinde ABD ile her türlü anlaşma yapabilir. İran'ın en büyük korkusu 1989'da yaşanan Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kaynaklı Gorbaçov sendromu dediğimiz bir olay. Diyor ki ben ekonomik açılıma gidersem kültürel ve siyasi açılımlar da beraberinde gelir. Dolayısıyla ekonomik açılımları yapmamasının temel sebebi bu. Bundan sonraki süreçte de bunu yapamaz. her ABD ile mesela şey yapabilir. İkili bir anlaşma yapabilir mi? Hay hay yapabilir. Hatta 27 Şubat gününe gitseydik bence ABD İran'dan bu anlaşma kapsamında alacağı şeylerin 10 katını daha fazla alabilirdi. Ancak bir şekilde serüvene girmek

0: istedi ve İran'dan zorla istediğini almaya götürdü. İran niye ekonomik anlamda kurduğu ilişkiyi siyasete tedavül etmez? Çünkü siyaset anlamında ABD siyasi veya kültürel anlamda girdiği her yeri dönüştürür. İran'ın da en büyük korkusu bu ve buna asla müsaade etmezler. Hani bunun cevabı biraz uzun olduğu için çok vaktimizin şey olmadığını düşünerek burada keseyim. Sadece bu son cümlemi koyayım. Trump bence NATO zirvesine boynu bükük bir şekilde geliyor. Eğer İran'da istediği koşulları elde etseydi bu NATO zirvesine ben demiştimle gelecekti ve çok herkesi hırpalayabilirdi. Ancak bence şu anda elindeki kartlar, onun çok kullandığı kartlar üzerine bakıyorum. Çok güçlü değil.
1: Çok da istediğini alamadı diyorsunuz. Alamadı, evet. Kısa bir reklam arası, virgül koyuyoruz. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.

0: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu Ne devam ediyor. Avukat Cüneyt Altıparmak, gazeteci Levent Eke ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Muhammed Berdibek'le beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde İran'da Ali Hamenei için düzenlenen cenaze törenleri hakkında bir konuştuk. Ama yavaş yavaş da artık NATO'ya doğru gireceğiz. Çünkü sayılı günler kaldı, hatta günler değil artık saatler kaldı. Ankara'da bütün hazırlıklar tamamlandı. İlk olarak Levent Hocam sizinle başlayacağım. Şimdi Ankara'daki güvenlik tedbirleriyle başlayalım ilk olarak. Neden diyeceksiniz? Çünkü günlerdir bu mevzu çok fazla konuşuluyor. Hani ya abartıldı diyen var, işte bu şekilde zaten düzenleniyordu diyen var. Siz öncelikle güvenlik tedbirleri hakkında daha önceki NATO liderler zirvelerini de şöyle bir karşılaştırırsak absürt bir durum görüyor musunuz ortada?
3: Asla görmüyorum. Dersime de çalışıp geldim. Programdan önce Ankara Emniyeti ile de bir dizi görüşme gerçekleştirdim. Rakamları da verebilirim. Bu süper. Önlemlerin neden alındığını da anlatabilirim. Yaptığım görüşmeyi yansıtabilirim. Şimdi 56 bin personel görev yapacak kolluk gücü. Bunun 49 bini polis, 7 bini jandarma. Peki bu hani hep iddialar işte Ankaralı'yı evine hapsedecek, adım attırmayacak deniliyor ya bu yönde iddialar. Bunların asla astarı yok. Şimdi bugün dün başlamış değil bu güvenlik tedbirleri. Yaklaşık 3 aylık bir süreci kapsıyor. Yaklaşık 3 aydır zirvenin gerçekleştirileceği salı ve çarşamba gününe ilişkin bütün planlamalar yapılıyor. Güvenlik önlemleri alınıyor. Güvenlik, trafik, istihbarat, lojistik ve teknik altyapıyı kapsayan çok yönlü bir planlama yapılmış Ankara Emniyeti'nde aldığım bilgiler doğrultusunda. Peki nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak bu zirvede? Şimdi hazırlıklar kapsamında konvoy ve güzergah planlamaları tamamlanmış durumda. Delegasyonların konaklayacağı alanlara yönelik güvenlik planları oluşturulmuş. Görev araçları hazır halde. Araç tanıtım kartları yine basılarak dağıtılmış. Bomba arama köpekleri görevlendirilmiş ilgili noktalarda. Olay yeri inceleme ekiplerinin koordinasyonu sağlanmış. Menfez gibi noktalarda kontroller gerçekleştirilmiş. Ve görev alacak personelin ihtiyaç duyacağı ekipman, lojistik hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlanmış. Tomalar, trafik çekici araçları ve diğer unsurlar da görev bölgelerinde hazır hale getirilmiş. Yine bunlarla birlikte teknik hazırlıklar da bir taraftan devam ediyor. Kent güvenlik yönetim sistemi altyapısı baştan sona gözden geçirilmiş. Kamera sistemleri kontrol edilmiş gibi.

0: Bu liste uzuyor gidiyor. Şimdi bu 3 aylık süreç dedim. 3 aylık süreçte ne yapılmış? 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihleri arasında Ankara genelinde 1 milyon 500 binden fazla şahıs ve 930 bine yakın araç sorgulanmış ve bu denetimlerde 4 binden fazla aranan şahıs yakalanmış. Bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini
1: Bu
0: söyleyebilirim.
1: arada şurada bir parantez açalım Levent Hocam. Şimdi bu rakamlar sadece NATO özelinde Ankara Emniyeti'nin yaptığı uygulamalar değil. Çünkü siz de çok yakinen biliyorsunuz. Ankara Emniyeti her yıl zaten her ay belirli dönemlerle bu rakamları paylaşır. Huzur güven uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar. Çünkü şöyle eleştiriler de var. Ya işte NATO olmasaydı ne olacaktı bu 4000 suçlu işte aramızda mı gezecekti gibisinden de eleştiriler. Onları da böyle bir çürütmüş olalım.
0: Peyderpey zaten
1: Yapılıyor
0: yapılıyor
1: zaten yani.
0: bunlar. Ben o döneme ilişkin rakamları paylaşmak açısından verdim. Tabii şimdi bütün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak diyoruz. Allah göstermesin, olası bir eylem, olası bir gösteri, olası bir hiç istemeyiz tabii terörist eylem. Çünkü bu birkaç gündür pompalanıyor. Dün DMM'de bunu yalanladı. Eylem gerçekleştirileceği yönündeki iddiaları. Böyle bir şeyin başımıza gelmesini istemeyiz. Çünkü bu dünyaya bizi bu açıdan gösterecektir. Umalım ki biz yüz akıyla çıkalım. Bütün hazırlıklar ona ilişkin çünkü. Ve dünya bizi yükselen bir yıldızken, yükselmeye devam ederken görsün. Orada buna bir halel getirecek bir olayla inşallah karşılaşmayız. Çünkü NATO zirvesi burada olacak, gözü kulağı dünyanın burada. Bir taraftan da NATO zirvesinin yıldızlarından biri de Türkiye olacak. Konum itibariyle çünkü tam merkezine gelmiş durumda. İşte eskiden Doğu kanadı, Güney kanadı, kanatta kalan ülke pozisyonundayken bütün yaşanan olaylar, jeopolitik konum, etrafımızdaki Rusya, Ukrayna gerilimi, bir tarafımızda yaşanan Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail, oradaki mücadele, o savaş, alt planda Suriye yine önemli nokta, İsrail, Filistin, bunlar hepsi Türkiye'nin etrafında olan sorun yumakları dünyanın ve dolayısıyla en yakın noktada bunları kucaklayan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii bir taraftan da tabii bunlar devletler arasındaki sorunlar, bir başımızın belası da terör. Gerek PKK terörüyle uğraştık 40 yılı aşkın bir süredir. Gerekse kendisine Suriye'de yer edinen, Irak'ta yer edinen DAEŞ terörüyle uğraştık. Şimdi bundaki tecrübe dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bir taraftan da tabii son dönemde yaşanan krizlerde hep arabulucu rolüne soyundu Türkiye ve bunu da hakkıyla yerine getirdi. Şimdi dünyanın neresinde bir sorun yumağı varsa orada Türkiye'de oluyor. Bu kriz çözücü rolünden dolayı bunu dünyada kabul etmiş durumda. İşte tüm bu önlemler buna yönelik. Hani jeopolitik durumda dedim parlayan bir yıldız, diplomasi alanında, strateji alanında bir dünyanın önem atfettiği bir ülke durumuna gelmiş Türkiye Cumhuriyeti. Buna işte yönelik bunu zedeleyecek herhangi bir adımı atılmasına kolluk kuvvetleri, güvenlik bürokrasisi, Milli İstihbarat Teşkilatı asla izin vermeyecek. Bunu bu şekilde okuyorum ben.
1: Zaten alınması gerekiyordu bu
0: tedbirlerin. Tabii
1: yani.
0: ki. Yani NATO'nun önlemleri var, o ayrı. Bir de yapılan ülkenin aldığı tedbirler var zirvenin. Bu bütün dünyada böyle gerçekleşiyor. Sadece Ankara'ya veya Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bunu alalım götürelim New York'ta yapalım. Belki daha fazla, daha katı kurallarla
1: Şimdi
0: karşılaşacağız.
1: mesela Washington'da yapılan 2024'te Washington'da yapılan NATO zirvesiyle alakalı güvenlik tedbirlerini şöyle bir yayından önce de çıkartmıştım ben nedir ne değildir diye. Mesela o zaman dünyanın en büyük güvenlik çemberlerinden bir tanesi kurulmuş Washington'da. Beton bariyerler, yüksek çitler bunların hepsi konumlandırılmış. Araç ve yaya girişleri kontrol altına alınmış ki Ankara'da da zaten bununla alakalı bazı adımlar atıldı. Yollar günler öncesinde kapatılmış Washington'da. Şimdi Ankara'da ayın 6'sı itibariyle yani bir gün öncesinde bir kapatma uygulanacak.

0: Birkaç günlük bir sıkıntı.
1: Birkaç günlük bir sıkıntı, bir problem. Mesela hava sahası ile alakalı Washington'da uçuş yasakları getirilmiş. Ankara'da insansız hava araçları ile alakalı bazı durumlar var ama mesela Esenboğa Havalimanı'ndaki uçuşlar devam ediyor Ankara'da. Yani bazı uçuşlarda tehirler var ama çoğunluğu devam ediyor, onu biliyoruz. Binlerce güvenlik personeli yine çeşitli departmanlarda görev yapmış. Yani şöyle bir durum söz konusu değil. Yani şunu anlamamız lazım. Galiba eleştirenler tam olarak onu anlamıyor. Festivale ev sahipliği yapmayacağız. Hani böyle normal bir müzik festivaline ev sahipliği yapmıyoruz. Bütün 32 ülkenin devlet başkanının yanında diplomatlarıyla, bürokratlarıyla beraber gerçekleştireceği ve dünyanın konularının ele alınacağı bir mevzu burada gerçekleşecek. Ankara'da gerçekleşecek.
0: Ya bir de şöyle bakalım, adetlerimize, geleneklerimize, göreneklerimize göre bakalım. Şimdi bu insanlar bizim misafirimiz.
1: Evet.
0: Bizim evimize geliyorlar. Şimdi evimize gelen misafirin Allah göstermesin burnunun kanamasını ister miyiz biz? Bu kadar basit. Onları buraya sağ salim getireceğiz, sağ salim ağırlayacağız ve buradan sağ salim yolcu edeceğiz.
1: Ya Türkiye hava sahasına çıktıktan sonra başlarına ne geldi hiç ilgilendirmiyor bizi. Hani kötü bir şey gelmesin tabii ki. Yani sonuçta hiçbir insanın başına kötü bir şey gelmesin ama en azından bizim ev sahipliğimizdeyken bir şey olmasın. Muhammed Hocam, sizce güvenlik önlemleri nasıl? Bu eleştirileri ne diyorsunuz?
2: Yani yapılması gereken bir şekilde yapılıyor. Bir de şöyle bir şey, biz bir konum değiştiriyoruz, bir pozisyon değiştiriyoruz. Yani 2004 zirvesiyle 2026 zirvesi arasında açık bir fark oluşması gerekiyor. Yani biz hakikaten artık bizim bütün, yani ülke olarak en büyük derdimiz ne orta ölçekli bir devlet olmaktan çıkıp büyük ölçekli, küresel ölçekte bir devlet olmak. Bu tarz zirveler zaten bunun eşiği. Dolayısıyla bu tarz güvenlik tedbirlerini alması çok normal. Bir de kendi sınırlarınızda gerçekleştirilebilecek herhangi bir terörist saldırı zaten sizin dünyadaki en azından yükselen trend anlamındaki imajınızı yerle bir edecektir. Ve tedbirlerde bir de şöyle bir durum oluştu. Zaten bir ay öncesinden haber verildi. Zaten şu anda insanlar bir şekilde tatil fırsatı olarak bunu görüyorlar. Kalmak isteyenler de kalıyor. Mesela ben tercihen kalanlardanım. Hani herhangi bir yere gitmiyorum. Bir şekilde işim de olmadığı halde bir şekilde burada durmaya çalışıyorum. Dolayısıyla çok hayatımı etkileyeceğini
1: hocam düşünüyorum. Gidenler de bu arada Ankara'daki tedbirlerden korktukları için gitmiyorlar ha. Onu da söyleyeyim ya.
2: Fırsat
1: bugün,
2: ama.
1: Bugün mesela başkent Ankara'da Ankara çıkışı özellikle tatil şeyidir. Tam böyle bayram öncesinde hani şehirlerde şey olur ya, kaçış olur, vatandaşlar bir giderler. Yani bugün Ankara'dan mesela kaç tane karavan çıktı, kaç tane otel rezervasyonu gerçekleştirilerek vatandaş çıktı. Bunların sayısını bir çıkarsak şöyle NATO zirvesi var, aman yandık ettik falan filan demesine insanlar tatil fırsatı buldu, kaçtılar.
0: Tabii, idari izin.
2: Ya bir de idari izin var. Tabii. Sonuçta ekstradan bir izinin üstüne tabii eklemlenen bir süreç var.
0: Çoğunluk memnun.
2: Tabii yani herkes önceden bir önceden haber verildiği için zaten bunun planlamasını bir şekilde yapıyorlardır yani.
1: Bu önceden haber verilmesiyle alakalı da mesela orada sizin biraz daha açmanızı isteyeceğim. Şundan dolayı ya bu çok hani 3 ay mesela az önce Levent Hocam 3 ay dedi ya, ama şöyle bir durumu da var. Mesela biz gazeteciler olarak programlarda bunu neredeyse 1 yıldır zaten konuşuyoruz. Evet. Ya bu tabii zirvenin Ankara'da yapılacağı daha 3 ay öncesinde bizim kucağımıza doğmadı bu NATO 2026 zirvesi. Yani çok daha öncesinde zaten belliydi. Ha tedbirlerle alakalı vatandaşlar çok fazla bilgi sahibi değildi. Çünkü 22 yıl geçmiş. İstanbul'da yapılmış bir önceki zirve. Ama açıp da şöyle bir bakılsa ya bizde de şöyle bir durum var. Yani her şeyi böyle hazır paket halinde bekliyoruz. Hani vatandaş olarak da öyleyiz. Hani ya ben izin vermeyeyim de mesela özel sektör. Ben izin vermeyeyim de devlet izin versin. Mesela Ankara'da çoğu özel sektör çalışanı önümüzdeki hafta şey mağdur olacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü patronların hiçbiri elini taşın altına koyup da şey almadı. Mesela aksiyon almadı. Gelebilirlerse gelsinler diye bir işin içerisine girdiler. Diğer taraftan vatandaşlar olarak bizler hep bir hazır paket bekledik böyle. Hadi bir açıklama yapılsın diye. Ya kardeşim al 2024 Washington neler oldu? Bir aç bak. Ya bu NATO liderler zirvesi kapsamında ne vardır diye, değil mi hocam?
2: Öyle öyle. Yani siz sonuçta ya bu tarz şeylerde mecbur hakikaten o kriz olacak. Özellikle o Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin etrafındaki yerleşimlerde işte onların işverenlerin izin vermemesinden kaynaklı. Ya en azından burada şey olduğunu iddia etmiyoruz. Bu tarz süreçlerde bu krizler doğal. 2 gün, 3 gün bir şekilde sıkıntıysa da sıkıntı evet bir şekilde çekilecek. Ama büyük devlet olmanın doğası bir şekilde bunu gösteriyor. Yani bu zirve Ankara'da yapılıyorsa hemen İran'ın, hemen savaşın yanı başında Türkiye'de yapılıyorsa demek Türkiye'ye bir şekilde bir güven duyuluyordur ve bu Türkiye'ye duyulan güvenin bir şekilde boşa çıkartılmaması lazım ve bizim bütün tedbirleri de bu anlamda almamız

0: lazım. Çünkü biz bu zirveyi çok önemsiyoruz. Biz bu zirvede Türkiye'nin hakikaten bir küresel ölçekteki güç olma iddiasını sürdürmeyi istiyoruz. Nedir bu iddiamız? Normalde biz, ya şu, hakikaten anlatırken de içim acıyor. Biz 1952'ye NATO'ya nasıl girdik?
1: Kore Savaşı.
0: Can vererek. Verebileceğimiz tek şey canımızdı yani. Bir şekilde askerlerimizi aldık, Kore Savaşı'nda gittik. Bir şekilde bu askerlerimizi feda ettik ve bir şekilde buranın üyesi olduk. Henry Kissinger ne diyordu? Türkiye'nin en önemli ihraç maddesi ordusudur. Ordu çok önemli çünkü Trump da aynı açıklama yapıyor. Trump hatırlarsanız her açıklamasında Türkiye'nin yıpranmamış bir ordusu olduğunu söylüyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu zaten bir şekilde görüyoruz. Bu yıpranmamış ordu demek Avrupa Birliği'nin koridorundaki çok önemli bir ülkeden bahsetmemiş demek. Yani bir şekilde dikkat ettiyseniz savaş başladığında Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği savaşla ilgilenmiyorlar. Göç gelecek mi gelmeyecek mi onunla ilgileniyorlar. Türkiye'yi arıyorlar. Bu tedbirleri nasıl alıyorsunuz diye soruyorlar. Yani biz o kadar ciddi tedbirler almışız ki zamanında veya şöyle bir şey de yapmıyoruz. Hani Darwinist anlamda doğal seleksiyon da işletmiyoruz. Mesela Almanya'ya giden bir mülteci 5 ayrı rotadan geçerek Almanya'ya geçiyor. Böyle bir doğal seleksiyon işliyor. En güçlüsü oraya varıyor. Ancak biz de onu yapmadık. Biz herkesi aldık. 5 milyon aldık. 30 milyonda 5 milyonluk bir mülteci dalgası riski vardı ki geldiler. 90 milyonda 95 milyonluk İran'dan bahsediyorum. Korkunç bir rakamdan bahsediyorum. Demografik anlamda ve göç, biz bunlara çok hazırlıklıydık. Evet. Sınır güvenliğimizi sadece Türkiye'nin sınır güvenliği anlamında düşünmeyin. Bu bağlamda NATO'nun da aslında sınır güvenliği ve biz bunu koruyabiliyoruz. Şimdi ordu bağlamında zaten bir denklemi kurmuşuz. Şimdi gelelim savunma sanayi meselesine. Şimdi biz normalde alandan çıktık. Dünya artık bu NATO 3 meselesinin de biraz da özü o. Dünya artık konvansiyonel savaş mantığından çıkıyor. Soğuk savaştaki denklemde değiliz. 1990'daki terörizm denkleminde değiliz. Yani artık hibrit sistemlere ihtiyacımız var. Yapay zeka diye bir şey çıktı. Siber güvenlik sorunları çıkmaya başladı. İHA ve SİHA kullanımı çok etkili bir şekilde ortaya çıktı. Ya Rusya 15 ülkeyi mi? 15 ülkeyi neredeyse bir aydır İHA'lar ve SİHA'lar ile gözetliyormuş. Yani bu hakikaten bunun önlemini alamazsınız. Niye alamazsınız? Çünkü bunu bir tanker üzerinden yapıyor. Gölge filo, yakıt filosu üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bu NATO 3'e de zirve, ev sahipliği bir yapacak zirvede bizim bundan sonraki süreçteki tek amacımız bizim savunma sanayide elde ettiğimiz şeyleri, üstünlükleri bir şekilde görücüye çıkarmak. Biz 2004'te yerli motorumuz yoktu, şimdi var. Bizim deniz, kara ve deniz sistemlerinde üretebileceğimiz ciddi bir şeyimiz yoktu. Askeri tesisatımız yoktu, şimdi var. Yerli sanayi aşağı yukarı %20 civarındaydı, şu anda %80 civarında. 1 milyar doların altındaydı bizim aşağı yukarı milli savunma harcamaları, şu anda 10 milyar doların üstünde. Dolayısıyla biz ölçek değiştiriyoruz, yani kabuk değiştiriyoruz ve bu kabuk değiştirmeye biraz da paralel işleyen bir zirve var. Dolayısıyla bu zirve kapsamında alınabilecek her türlü tedbirin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam şunun biraz altına çalalım mı? NATO 3.0'dan ne anlamalıyız?
0: Dünya değişiyor. Şöyle düşünürüm. Bu hep merak etmişimdir. Biz Osmanlı'nın o Arap meselesi konuşulurken, hatta filmde de var, Arabistanlı Lawrence filminde. Biz Akabe Körfezi'ne gideniz var mı bilmiyorum da. Akabe Körfezi tam Kızıldeniz'e bakıyor. Bütün top mermileri denizden gelecek saldırılara yönelik planlanmış. Çölden gelecek bir tedbiri hiç düşünememişiz. Çünkü içeriden isyan olacağına, içeriden şey olacağına dair bir algı yok yani. Evet. Sonra bir şekilde Lawrence oradaki Arap kabilelerini bir şekilde örgütlüyor. Ve Arap kabileleri bir şekilde içeri girerek topların yönünün tam ters tarafı olduğu yerde olduğu için toplar da bir şekilde karşılık veremiyor ve Akabe düşüyor. Şimdi bu Osmanlı'nın son döneminde aslında yeni bir çağa geçişteki eşiği kaçırdığını gösteriyor. Şimdi yeni bir eşik var. Özellikle mesela biz bir kere gemilerin, bu uzun uçak savarların olduğu gemilerin ne kadar hantal olduğunu İran Savaşı'nda gördük. hiçbir işe yaramıyorlarmış.
2: Demir, ciğerler kaldı.
0: Evet, teneke yağını yani. Ve çok hızlı bir şekilde gittiğini anlıyorsun. Normalde İHA ve SİHA'ların bu kadar etkili kullanıp biz üreticisiyiz. Biz bunu çok etkin bir şekilde Ermenistan'da kullandık. Yani biz kullanmadık da Azerbaycan kullandı bir şekilde. Ve savaşı nasıl dönüştürebileceğini gördük. Şimdi Ukrayna'da demin bahsettiğim gölge filo meselesinde de bu kadar etkin olduğunu, Ukrayna'nın bir şekilde Rusya'ya nasıl karşılık verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla dün siz konvansiyonel savaş mantığından çıkmanız lazım. Doğrudan düşmanla cephede karşılaşmıyorsunuz ve hibrit modeller gerekiyor. İşte buna NATO 3.0 dediğimiz şey aslında bu hibrit tehditlere bir uyum stratejisi. Yoksa orada ittifaklığın ölçeğini değiştirmiyor. İşte biz burada 3 üye alalım, 5 üye alalım meselesi değil. Bu yeni tehdit karşı nasıl şey yapacağız? Biz Rusya'yı yeni tehdit kategorisinden nasıl konumlandıracağız? Çin'i yeni tehdit kategorisinden nasıl konumlandıracağız? Çin'in yapay zekada, robotik teknolojide veya ileriki aşamalarda yaptığı şeyleri zaten görürüz. Biz bunlara nasıl tedbir alacağız? Peki zirvede böyle çok büyük şeyler çıkacak mı? Hiç beklemiyorum. Yani Türkiye bağlamında çok şey bekliyorum ama genelde NATO zirvelerinden çok iddialı cümleler çıkmaz. Muhtemelen Rusya'nın saldırılarını kınayan bildiriler ortaya çıkacaktır. İşte Ukrayna'dan işgalini bir şekilde işgaliyle ilgili olum şeyler söylenecektir. İran'la ilgili temenniler ortaya atılacaktır. Ancak vurgu tamamen bu NATO 3 meselesiyle bir de yük paylaşımı meselesi olacak. Yük paylaşımı çok önemli bir mesele çünkü Trump tırnak içinde söylüyorum bütün arızayı buradan çıkarıyor.
2: Oraya geleceğiz. O yük paylaşımı konusu çünkü ülkelerin gayri safi hasılalarına göre yaptıkları bir paylaşım var. Oradaki hem para aktarımı hem de az önce Muhammed Hocam'ın söylediği gibi de yani ordunun gücü konusu ayrı bir aslına bakarsanız özellik olarak hanede duruyor. Hepsine bir bakacağız. Mesela 14 ülke, ilk 14 ülkenin hangi harcamaları yapmışlar, nasıl sıralanmışlar ona da bakacağız. Cüneyt Hocam. Birincisi bu güvenlik tedbirleriyle alakalı çok fazla sosyal medyada paylaşım yapılıyor. O konuyla alakalı hani bunun hukuksuz bulan var, böyle eleştiriler falan var. O dezenformasyonları şöyle bir şey yapalım diye size soruyorum. Diğer taraftan da Muhammed Hocam güzel bir kapı araladı. Siz NATO Liderler Zirvesi'nden ne bekliyorsunuz?
1: Bir kere bu güvenlik protokolü yani bir devletin liderinin geldiği bir güvenlik protokolü değil. Birçok devletin liderinin burada bulunduğu bir güvenlik protokolü ve bu protokol NATO tarafından uygulanıyor. Evet. Yani bu Türkiye'nin kendi kafasından işte biz şöyle yapalım böyle yapalım dediği bir şey değil. Bir kere bunu ayırmak gerekiyor. Ve Türkiye bir başka ülkeye gittiğinde aynı protokolle karşılanıyor. Bunda yani biz Sayın Erdoğan gittiğinde de aynı güvenlik taahhütleriyle bir başka ülkeye gidiyor. Hı hı. Bu sadece bizim meselemiz değil. Biz şu anda sıra bizde diye bunu konuşuyoruz. Bundan bir önceki neredeyse oradakiler de bunu konuşuyordu. Eminim Madrid'dekiler de bunu konuşuyordu veya işte Lahey'de bir toplantı oldu. Oradakiler de bunu konuşuyordu. Oradaki yurttaş bu konuyla ilgili şikayet hakkına sahip ama şikayetin de bir makul gerekçesinin olması lazım. Yol kapatmadan güvenliği sağlayabileceğiniz bir durum yok. Yani ben koruma protokollerine böyle bir merak, kişisel merak üzerine okuduğum için belirli bir hızla gitmesi lazım bunun. Yolu kapatmanın sebebi aslında trafiğin olmaması ve o aracın belirli bir hızla seyretmesi. Çünkü atış hızı bir suikast planlandığı zaman, belirli bir hızın üzerine geçtiği zaman aracın ona isabet etme oranı filan bu hesaplanarak, bir fizik hesabı yapılarak bunun üzerine bir protokol belirleniyor. Ben sürecin de gayet şeffaf yönetildiği kanaatindeyim. İletişim Başkanlığı hangi gün, ne zaman, hangi yolun kapalı olacağına dair harita yayınladı. Harita şeyde var internette, harita ve İletişim Başkanlığı yazdığınızda NATO ile ilgili haritada çıkıyor ve güncel olarak takip edebiliyorsunuz.
2: Sürekli güncelleniyor.
1: Şurası kapanacak, şurası kapanacak. Bir de şöyle bir durum var. Bu dezenformatik bilgiye nasıl bir şekilde herkes kani oldu, herkes buna nasıl inandı, onun da altını çizmek gerekiyor. Hiç söylenmeyen bir şey sosyal medyada dolaşmaya başladı. Öyle bir algı oluştu ki sanki işte bugün de dahil olmak üzere iki gün öncesinden bütün yollar kapanacak. Öyle bir şey yok. Kortej geçişleri veya işte lider geçişleri veya gelen ekiplerin geçişleriyle beraber yolların kapanacağı durum var. Bir de bazı yolların 6, 7 ve 8 Temmuz'da tamamen kapanma ihtimali var. Külliye ve çevresi zaten güvenlik gerekçesiyle kapalı. Bunun dışında Ankaralı'nın tatile çıkması için bir bahane olan şeyi bir eleştiri noktasına çevirmesi de bence biraz ironik duruyor. Yani ben kimi arasam yok Ankara'da, ben niye geldim diye düşünmeye başlıyorum.
0: O yüzden Ankara'da kaldım. Evet. Ya. Kimse yani, yoktur ki burada rahat.
1: Şimdi ben istediğim yere çok rahat gidip gelebiliyorum. Yani 5-6 dakika.
2: Programa gelirken Konya yolunun karşısına bir baktım hocam. Trafikten geçilmiyordu. Yani herkes Ankara'yı şu an terk etmeye çalışıyor. Evet. Tatile kaçıyor.
1: Ama bu tarafa geliş, yani Ankara istikametine geliş.
2: Bomboş.
1: Bomboştu. Bu durum bu. Şimdi NATO ile ilgili durum da aslında biraz Rutte açıklama yaptı. Bu Lahey'de verilen taahhütler, biraz önce dediğiniz o mali taahhütler de dahil olmak üzere. Buradan iki tane temel sonuç çıkacağı kanaatindeyim. Bir, deklare edilen veya kamuoyuyla paylaşılan sonuç. Bir de ikili görüşmeler sonrasında Türkiye'de olması hasebiyle, Türkiye'de olmasını da bir tesadüf olarak görmemek lazım. Tabii bu önceden belirlenmiş bir tarih. Ama bu tarihe gelene kadar da gelişen olaylar var. İran meselesi bunun bir örneği. Ama Türkiye'ye karar verildikten sonra bu tarihe kadar gelen konuların da ikili görüşmelerde bir takım değişikliklere, bir takım temel politika farklılıklarına sebebiyet vereceği kanaatindeyim. Bunu ne zaman anlarız? Biz bunu aslında biraz daha bir müddet bu sonrasında. NATO zirvesi geçtikten sonra biz anlamaya başlarız gibi geliyor bana. Yapay zeka. Ya bir kere dünyada saldırı angajmanı değişti. Yani mesela İsrail'in Hizbullah çağrı cihazı patlatması. Şimdi bu bir saldırı angajmanında değişiklik. Veya Çin'in Amerika'ya gözetleyici balon göndermesi. Bu bir değişiklik. İşte biraz önce Muhammed Bey söyledi. Rusya'nın bunun Rusya'nın bir şekilde gözlüyor olması ve bunu bir teknolojik cihazla yapması. Bir kez saldırı angajmanı değişti. Türkiye ne yaptı? Türkiye'de Fukuyama dedi bunu. Biz demiyoruz. Fukuyama şunu dedi. Bu drone meselesi asimetrik angajmanda Türkiye'yi ciddi anlamda önemli bir noktaya taşıyacak dedi. Bu bir tespit. Şimdi bu tespit üzerinden meseleye bakınca şu nokta ortaya çıkıyor. Türkiye NATO'nun en önemli ordularından birisi, artı savunma sanayinde, yani bugün NATO 3.0 dediğimiz meselede tartışılan konu başlıkları ile ilgili çalışma yapan, aktif bir şekilde çalışma yapan ve yeni teknoloji üreten. Şimdi teknolojide şöyle bir durum var. Mesela bunu başka ülkeler de yapabilir ama bu geliştirme veya teknoloji meselesinde siz bir karar verdikten sonra ileriye dönük bir adım atma hızınız özellikle önemli. Savunma sanayinde Türkiye'de önemli bir noktada. Buna dönük Türkiye'nin güçlendirilmesiyle de ilgili bir taahhütün çıkma durumu var. Bir hususun da altını çizmekte fayda var. Lahey'de ne konuşulmuştu? Bir cümle var. O da üyelerin birbirine olan silah satışında veya savunma angajmanını geliştirmedeki kısıtlamalarının kaldırılması. Türkiye-Amerika arasındaki gerilim noktalarından birisi. Rutte bunu dedi. Yani biz bu konuda taahhüt isteyeceğiz. Muhtemelen şöyle bir durum olacak. Amerika Birleşik Devletleri mali noktada bir şey dayatırken diğer ülkelerde kendisiyle ilgili bir takım yasaklar varsa veya engeller varsa bunların kaldırılmasını masaya taşıyacak ve bunun üzerinden bir konuşma olacak. Yani bu meseleyi kabaca böyle değerlendirmek gerekiyor ve ben Türkiye'nin özellikle Orta Doğu ve Afrika coğrafyası ile ilgili NATO'nun hedefleri noktasında jeopolitik omurga paradigmasını da bu zirvede konuşulacağı, ilan edilmese belki de veya ilan edilir onu da bilemiyoruz. İlan edilmese bile bundan sonra Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın güvenlik mimarisiyle Amerika'nın talepleri arasında bir merkez noktada bulunma ihtimalinin, bunun gündeme gelme ihtimalinin de yüksek olduğu kanaatindeyim.
2: Şimdi bu konuyu da açarız ama en fazla üzerinde konuştuğumuz mevzu hani bu harcamalar, savunma harcamaları. Trump'ın ilk döneminde çok fazla gündeme gelmişti. Trump, ya biz niye bu kadar çok para harcıyoruz kardeşim diye soruyordu. Hatta NATO'dan çıkacağım şeklinde açıklamaları da vardı. Sonra ömrü yetmedi. Ayrıldı. İkinci kez yeniden geldiğinde NATO konusu tekrar konuşuldu, tartışıldı. Arkadaşlarım getirdiler. Hemen şöyle bir bakalım nedir, ne değildir. En fazla harcama yapan ilk 14 ülkeyi sıraladık. Şimdi birinci sırada Polonya var. Savunma harcaması gayri safi yurt içi hasılasının %4,3'ü oranında. İkinci sırada Litvanya var. Litvanya'nın da yine milli gelirin oranına %4 oranında bir harcaması var. Letonya %3,7, Estonya %3,4. Tabi bunlar, şunu belirtelim, kendi milli gelirlerine göre olan oranlarında bir sıralama. Hani verilen, aktarılan dolar bazındaki sıralama değil. Diğer taraftan Estonya 4. sırada, Danimarka 5. sırada, Norveç 6. sırada, ABD, Trump hemen 7. sırada sıralanmış. 8. sırada Finlandiya var. 9. sırada Yunanistan komşu. 10. sırada Hollanda savunma harcaması gayri safi yurt içi hasılasının %2,6'sı. İsveç 11. sırada, Almanya 12, Türkiye 13. sırada Birleşik Krallık'ın hemen üzerinde, 14. sırada da Birleşik Krallık var. Tabii burada savunma harcamaları, diğer taraftan da ordunun gücü önemli. Yani sadece

0: Sadece yaptığı harcama üzerinden değil, aynı zamanda askeri anlamda NATO organizasyonlarına, operasyonlarına yaptığı katkı açısından Türkiye burada zaten ilk 3 içerisinde yer alıyor NATO'da. Özellikle ordu gücü anlamında. Ama bu tabloya baktığımızda ABD kendi gayri safi yurt içi hasılasının %3,2'siyle totalde yapılan harcamada birinci sırada.
1: Tabii.
0: Yani onu söyleyeyim. Yani dolar bazında yapılan harcamaya baktığımızda ABD başı çekiyor. Şimdi Trump burada diyecek ki Avrupa ülkelerine, kardeşim benim bu yüküme ortak olun. Peki Avrupa sizce ne der Levent Hocam?
1: Tabii şimdi tablo çok güzel ama bir de şöyle bakmak lazım bu tabloya. Senin dikkat çektiğin gibi şimdi kendi gayri safi yurt içi hasılalarındaki oranlar bu.
0: Tabii.
1: Şimdi bu orana baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 7. sırada oransal bazda. Hı-hı. Ama harcama bazında 1 trilyon dolara yakın bir harcama yapıyor.
0: Tabii.
1: Şimdi kendi yurt içi hasılasına oranlarsak.
0: Ya burada mesela Letonya'nın 1 trilyon dolarlık belki de şey var, milli geliri var.
1: Tabii.
0: Türkiye'nin milli geliri onun katı.
1: O şekilde bakarsak şimdi buradaki birçok ülkenin toplamından Amerika Birleşik Devletleri daha fazla savunma harcaması yapıyor. Şimdi evet, tek başına taşın altına elini koymuş gibi bir pozisyon çıkıyor, bir tablo var burada. Amerika bu oranların %5 civarına yükseltilmesini, kendi payının da daha aza düşürülmesini istiyor haklı olarak. Şimdi bir taraftan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarının yukarıya çıkması, arttırılması talebi bence Türkiye'nin işine gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü savunma sanayinde işte dronlar başta olmak üzere büyük yatırımlar var. Rutte birkaç seferdir açıklıyor. 3000 savunma sanayi şirketi var diyor. Türkiye menşeli işte NATO ülkelerine ihracat yapan. Şimdi bu savunma harcamaları arttığı sürece bizim o savunma harcamalarından pay alma durumumuz da daha artacaktır gibi görünüyor. Şimdi genelde işte Avrupa ülkeleri, sanayileşmiş Avrupa ülkeleri sonda yer alıyor. Almanya sonda bu demek ki listede. Birleşik Krallık en sonda. Arada biz varız. Bir taraftan da şöyle hani bize hep geçmişte hasta adam olarak nitelendirirlerdi. Ama bir taraftan tam tersine dönmüş durumda şimdi. Hasta adam Avrupa, eski Avrupa, işte eski kıta, yaşlanmış Avrupa. Bir taraftan da o arada parlayan ve yıldızı sürekli yukarıya doğru inmelenen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi savunma harcamaları o bakımdan önemli. Zirvede şayet bu yönde bir adım atılırsa hem Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın istediği olacak, bir anlamda da Türkiye'nin lehine olacak bir karar olarak görüyorum ben. Bu kanaatteyim. Tabii zirveyi konuşmuşken şeyi de zikretmeden geçmeyeyim. Siz de çok güzel vurguladınız onu ilk yaptığı zaman açıklamayı Trump. Saygımdan geliyorum dedi. Evet. Erdoğan'a saygımdan geliyorum. Şimdi bu Türkiye'nin gerek Amerika Birleşik Devletleri gözünde gerekse dünyanın gözündeki pozisyonunu da bir anlamda ortaya koyuyor. İşte Türkiye son dönemde özellikle emin ve güvenli bir ülke. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada özellikle bu bölgede güvenli bir müttefik arayışı da söz konusu. İşte İsrail yaramaz çocuğu, müttefiki ama sürekli başını ağrıtan bir müttefiklik söz konusu orada. Biraz güç dengelerinin Türkiye'ye doğru kayacağını belki görebiliriz zirveden sonra. Çünkü dediğim gibi güvenilir müttefik arayışında bence en fazla güvenebileceği bu bölgede, bu coğrafyada Türkiye. Çünkü neden? Binlerce yıllık bir devlet geleneği var. Sözünün arkasında duran bir devlet geleneği var. Ve tarihin doğru tarafında konumlanan bir devlet geleneği var. İşte bütün krizlerde görüyoruz. Doğru konumlanıyor ve hep arabuluculuk pozisyonuna soyunuyor. Ve bunda da çoğu yerde başarılı oluyor ve sorunların aşılmasına bir şekilde ön ayak oluyor Türkiye. Son cümle şunu söyleyebilirim. Bence NATO zirvesinin alınan kararlar ne olursa olsun bir anlamda yıldızı Türkiye olacak gibi görünüyor.
0: Muhammed Hocam, siz tabloyu nasıl yorumluyorsunuz?

Bir de şunu sorayım. Trump'ın tepkisi burada sadece sizce parasal mı? Yoksa NATO'dan gerekli desteği alamadığı için parayı bahane mi ediyor? Çünkü şöyle bir değerlendirme de vardı. Gün içerisinde gazetelerde denk geldim. NATO'nun kuruluşu

0: politikada benden bağımsız davranamazsınız. Ancak buna karşın Almanya, İspanya, İtalya böyle bir şey olmuyor. O bir şekilde olmayacağını söylüyor. Şimdi siz demin gösterdiğiniz tablodaki dikkat ettiyseniz ilk Amerika'nın yukarıdaki
1: getireyim tekrar
0: çok iyi olur. O tabloda yenisi tampon bölge. Doğrudan Rusya ve Avrupa Birliği arasında şey olabilir. Ve onlar tehdidi daha ciddiye aldı.
1: Polonya, Litvanya, Letonya.
0: Hepsi eski işte Danimarka evet. ve Norveç dışında tamamı eski Sovyetler Birliği üyesi ve oluşabilecek bir krizde Ukrayna benzeri bir krizin yaşanabileceği ülkeler bunlar.
1: Bunlar.
0: Ve Polonya en ciddi kriz eşiğini Polonya bu yüzden yatırımlarını yapıyor. Şimdi hatta baktığımızda doğrudan aşağıdan Ukrayna var. Biraz yukarı çıktığımızda Belarus var. Biraz yukarı çıktığımızda Estonya, Letonya, Litvanya var. Polonya hemen gerisinde. İlk bundan sonraki bir ilerlemedeki ilk tehdit görecek ülkeler bunlar ve bir şekilde bunlar da buna riayet etmek istiyor. Zaten rakamlarda aşağı yukarı baktığımızda evet. bu. Ama diğer ülkelerdeki sorun şu, özellikle işte Almanya'dır, Hollanda'dır, Yunanistan'da buradaki en büyük kriz bunlar refah ülkeleri. Yani bir şekilde o savunma sanayine harcayacakları paraları sağlığa, ekonomiye, eğitime, diğer çeşitli alanlara
1: sosyal alanlara
0: harcadılar. Siz bunu savunma alana kaydırdığınızda bir şekilde bunlardan vazgeçmeniz gerekecek.
1: Tabii.
0: Bunlardan vazgeçmeniz gerektiğinde de bunun bir seçim maliyeti var ve siz seçimlere gireceksiniz ve toplumumuzda bunu anlatmanız lazım. Avrupa Birliği'nin tıkandığı durum bu. Yani çözemediği kriz bu. Yani böyle bir savunma harcamalarına 2035 NATO eylem planı için hepsi tamam diyor. Yani aslında hepsini imzaladıkları bir şey. Hepsinin teknik anlamda kabul ettiği bir şey. Ancak 2035 çerçevesine sadık kalmak çok da kolay değil. Yani bu seçmen denklemini düşündüğümüzde ben bunu yapabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Ve bu ciddi anlamda bir seçim maliyeti oluşturacak.
1: Bu şundan mı kaynaklanıyor? Avrupa çok uzun süredir savaşı kapısında görmediği için mi?
2: Yakın tehdit yok.
0: Yok, yakın tehdit yok. Bir de artı Avrupa Birliği o ulus devlet olma duygusunu aşındırmış gibi duruyor. Ben birkaç kanalda izledim.
1: Tabloyu bir daha verelim arkadaşlar.
0: Ankette Almanya'da. Soruyorlar Almanya'da veya başka yerlerde. İşte yarın öbür gün Almanya savaşa girse
2: evet.
0: Girer misiniz diye. Ya neredeyse %70'i şey diyor, girmem diyor. İnanabiliyor musunuz? Yani evet. Alman vatandaşı veya bilmiyorum ne vatandaşı. Demek ki o bir kriz aşılmış. İkincisi de doğrudan siz söylediğiniz denklemde. Dolayısıyla bunu dönüştürmek bu kadar kolay bir şey değil.
1: Hocam çok özür dilerim bir şey ekleyeceğim. Mesela 11. sıradaki İsveç benim dikkatimi çekti. İsveç yanlış hatırlamıyorsam 1700'lerden beri savaşa girmeyen ülkelerden bir tanesi. Yani 1700'lerden beri İsveç'te herhangi bir savaş tehdidi yok. Bunun dışında mesela İsveç'te 1700'lerden beri ya savaş çıkarsa diye kahve stoğu yapılıyordu. Bundan 2 yıl öncesine kadar ülkede her yıl kahve stoğu yapılıyordu. Sonra dediler ki ya savaş da çıkmıyor lanet olsun kahveyi de koyacak yer kalmadı. Biz şey yapalım bu kahve stoğundan vazgeçelim dediler.
2: Yani
1: adamların tek yaptığı
0: ya
1: savaşla ilgili
0: ya,
1: bu. Yani kahveyi stoklamak. Başka bir şey yok.
2: Kahve.
1: Tek derdi kahve. Nasıl bir ortamdan bahsettiğimiz, Muhammed Hocam'ın nasıl bir ortamdan bahsettiğini daha iyi izleyenlerimiz anlasın diye.
0: Çok,
1: hocam,
0: güzel, çok güzel örnekmiş. Trump bu NATO zirvesini evet Cumhurbaşkanımızı çok önemsiyor. Görüyoruz. Suriye'de muhtemelen Trump olmasaydı yani Trump'a tabii ki bağlı değil de biraz nasip, biraz işte mücadele. Sonuçta biz 2016'dan beri bizim Ahmet Şara cephesine verdiğimiz en büyük destek bir kere onları hayatta tutmaktı. 2016'da bir güvenliği alan sağladık. Yani Türkiye hiçbir şey yapmasa bile oradaki İdlib'teki bir tecrübenin oluşmasına vesile oldu. Ve bu tecrübenin sonucunda Suriye'de biz aşağı yukarı istediğimiz sonucu aldık. Evet Trump Cumhurbaşkanımızın çok fazla saygısı var. Ve bu bağlamda da Türkiye gelişini gösteriyor. Ancak bence bir başka önemli neden de gerçekten İran'da istediğini elde etseydi hiç zirveye bile katılmayabilirdi. Sadece Ankara bağlamında söylemiyorum. NATO'yu hiç takmayabilirdi. Nasıl olsa istediğini alıyorum. Venezuela'ya gittim adamın cumhurbaşkanı aldı, neydi işte devlet başkanını aldım. Grönland'da istediğimi alıyorum. İran'da istediğini yapıyorum. Ve Trump bir şekilde İran duana tosladı. İran duana tosladığı için ya bir de Twitter'da veya şeyde inanılmaz artık galis küfürler etmeye başlıyordu. Yani bu aslında ne kadar kontrolden çıktığını bir şekilde gösteriyordu. Dolayısıyla bu NATO zirvesi bir şekilde Avrupa Birliği ile ilişkileri tekrar kurmak için fırsat.

0: Ama kriz çözülecek gibi durmuyor. Çünkü buradaki o ekonomik şeyi uygulamak gerçekten çok zor. Avrupa Birliği yaşlı ayrıca.
1: O zaman ben size hemen şöyle bir soru daha sorayım. Süremi de kontrol ediyorum. Olabildiğince özet geçerseniz sizin bilgilerinizden faydalanalım diye bu soruyu soracağım. Şimdi az önceki tabloda sizin saydığınız mesela Polonya var, işte Litvanya var, Finlandiya var. Yanlış saymıyorum.
0: Lütfen düzeltin.
1: Estonya var. Mesela Rusya tehdidiyle doğrudan karşı. Şimdi bu ülkeler bir şekilde Rus tehdidini algılayabiliyor. Çünkü işte Putin bir günde getirdi Kiev'in üzerinde bombardıman uçaklarını uçurdu. Ha ne kadar başarılı oldu, ne kadar başarılı olamadı bilmiyoruz ama değişir. Adam yani yanlış hatırlamıyorsam 9 saat içerisinde Kiev'de bombardıman uçağı uçuruyordu. Şimdi diğer ülkeler açısından Rusya acaba tehdit olmaktan mı çıktı? Çünkü bir taraftan da Soğuk Savaş döneminden beri teknolojisini tam anlamıyla güncelleyemeyen bir Rusya var. O da farklı şekillerde yorumlanıyor. Acaba NATO ya da Avrupa'da oluşturulacak yeni güvenlik mimarisi kuruluş amacı olarak, güdülenme noktası olarak kendisine yeni bir amaç mı arıyor?
0: Arayabilir ancak şöyle bir şey var. Ya Rusya istediği şey çok basit. Benim tampon bölgelerimdeki ülkeleri kendi hattınıza çekmeyin. O tampon bölgeler öyle kalsın. Ukrayna öyle, Belarus öyle. Gürcistan'da mesela, Gürcistan ne kadar Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Konseyi'ne yaklaştıkça Rusya gitti. Orada Osetya bölgesini oluşturdu. Mesela bizim şu anda çok konuşmadığımız Moldova'da Transdniester bölgesi var. Doğrudan evet. Rus kontrolünde. Yani ayrıca işte hemen Estonya'nın yukarısındaki alanın adını unuttum. Yine Rus bölgesinde. Yani Ruslar bir şekilde oradaki Sovyet bakiyeleri dediğimiz veya teknik anlamda aynı ırktan olan insanlarla o ilişkilerini koparmak istemiyorlar. Evet. Mesela Lehlerin durumuyla eski bizim söylemizde Polonyalıların durumu farklı. Onlar ayrı ırktan, Estonyalılar ayrı ırktan, Litvanyalılar ayrı. Ama Ukrayna doğrudan aynı ırktan. Belarus doğrudan aynı ırktan. Dolayısıyla Rusya burada Avrupa Birliği'nin veya NATO'nun açılımına tabii ki bir barikat oluşturacaktır. Dolayısıyla bu güvenlik tehdidini zaten NATO'nun en büyük sıkıntısı bu. Rusya'yı nasıl tanımlayacaklar? Klasik anlamda Rusya düşman değil. Şeyle çok ciddi tehdit oluşturuyor Avrupa Birliği için. Ancak ABD'de aslında bayağı ilişki kurabilen bir devlete dönüşmüş
1: Putin
0: durumda.
1: Putin'le Trump gayet iyidir.
0: İşte bu tarz şeylerin ara geçişleri nasıl çözecekler? Bence çözemezler. Veya şöyle bir şey düşünün. Rusya ile Çin'in tam bir blok olduğu düşünülüyor. Alakası yok. Yani bunların...
2: Ben burada bir soru sorabilir miyim? Bu Rusya'ya bir teklif gelebilir mi?
0: Gelebilir.
2: Yani NATO bağlamında...
0: Gel birleşelim Çin'e karşı mı şey yapalım?
2: Yani bu çoktan beri kafamı şey yapan tam öyle bir noktaya geldik ki tam bu soruyu sormak istedim.
0: Şöyle dönüşüyor.
1: Ben de bunu soracaktım aslında bakarsan. Şu, acaba yani Rus tehdidinden daha çok Çin tehdidine odaklanan bir yeni güvenlik mimarisi
2: eğer
1: mi?
2: Eğer yapay zeka falan diyorsak en ağrı orada şu anda.
0: Şöyle bir şey. Normalde Rus ne yaptı? Normalde bizim kategorik anlamda iki tane Çin vardı. Milliyetçi Çin vardı. Komünist Çin vardı. İki tane devlet vardı. İşte bugün Tayvan oluşturdu devlet. Bugünkü işte Çin. Amerika ne yaptı? Çin'le bildiğimiz millet, Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya arası, Sovyetler Birliği arasında bir kriz vardı ve bu krizi kullandı. İki ülke arasındaki krizi kullanarak evet. Çin'le ilişkilerini geliştirdi. O dönemin gücü Sovyetler Birliği'ydi ve bir şekilde Çin'le ilişkilerini kullanarak hatta Çin'in bu bağlamda Birleşmiş Milletler üyesi olması bu bağlamda gerçekleşti. Bunun tersini yapabilirler mi? Tabii ki tersini yapabilirler. Çünkü Rusya gerçek anlamdaki bir tehdit olmaktan neredeyse çıkmak üzere. Asıl tehdit Çin'den geliyor. Ancak Çin bu niyetini belli etmiyor. Yani Çin'in yoğurt yiyişi farklı. Mesela hep şey kullanılıyor. Çin'in Tayvan işgal edeceğine ilişkin senaryolarda ben Çin'in Tayvan işgal etmeye ihtiyacın olmadığını söylüyorum.
1: Gerek yok.
0: Günü gelecek zaten orayı yutacak.
1: Aynen.
0: Hong Kong tam bir anlaşma çerçevesinde gerçekleşti de 99 anlaşması İngiltere ile Hong Kong gitti. Hiç kimse konuşmuyor şu anda. Yani Tayvan'ın statüsü de yarın öbür gün buna benzer bir şeyde oluşacak. Çin'in yoğurt yiyişi farklı. Çin masaya çıkmak istemiyor. Çin gücünü göstermek istemiyor.
2: Bir de işgal paradigması da değişti. Biz işgalden ne anlıyoruz? Eskisi gibi gidip işte orduyla oraya girip orayı almak değil ki artık.
0: Tabii.
2: Bir hinterland meselesi. Tabii. Egemenliği onun üzerine kurdum.
0: Tayvan'ın bir de şey avantajı var. Bu İran'ın Hürmüz kartına benzer Tayvan'ın çip avantajı var. Dünya çip piyasasının %86'sı Tayvan'da olduğu için sadece bir tane fabrika.

0: Amerika var, Tayvan işte çip üreticileri şey gibi düşünün, federasyon gibi, birliği gibi bir şey düşünün. Bu birliğin aşağı yukarı ürettiği şey bitin alanlarla bile %86. Büyük yani %86 dediğimiz bu şu anda kullandığımız bütün cihazların %86'sı Tayvan'dan geliyor.
1: Covid döneminde şarteliği
0: indirildi. Zaten öyle oldu.
1: Tabii canım.
0: Şey hesaplayamadılar. Covid dönemindeki kriz şuydu. Adamlar şeyi hesaplayabilmişler. Yani araca ilişkin bir talebin azalmasına ilişkin şeyi hesaplamışlar. Fakat evde insanların laptoplara, telefonlara
2: günlük kullanım malzemelerini.
0: Dolayısıyla Çin yarın öbür gün Tayvan'ın elindeki son kozu da alırsa, yani çip üretiminde belli bir seviyeye geldiğinde Tayvan otomatikmen Çin'in parçası olacaktır yani.
1: Doğru. Cüneyt Hocam, sizinle bitireceğim. Şimdi bu F-35 meselesi konusu falan da çok fazla konuşuldu. Yani Trump'ın da yaptığı açıklamalar vardı. Sizlerin de eklemek istedikleri olursa hocam lütfen ekleyin. Çünkü artık son süreç içerisine girdik. Şöyle bir bakalım. 6 dakika var. Hocam, Trump müjdeyle geliyorum diyor. Şimdi çok fazla konuşuluyor. F-35 ile alakalı bir müjde verecek. Kaan motorlarıyla alakalı bir müjde verecek. Sen nasıl bir şey bekliyorsun?
2: Ya bir müjde, tabii şimdi Trump'ın kavramsal dünyası çok ilginç. Yani şimdi o müjde diyor da mesela bizim için çok sıkıntılı bir şey olabilir. Yani. Bize göre müjde mi? Yani onu da bir ölçmek lazım. Çünkü onun ilginç bir zihin yapısı var. Yani şeyde de yansıyor bu konuşmalarında da.
1: Hani verdim beğenmedim.
2: Kullandığı kavramlar falan hiç bakıyorsunuz. Ya bu müjde meselesinde bir kere ben Rutte'nin açıklamasıyla uyumlu bir şey bekliyorum. Bir kere tümüyle ilgili bir
1: savunma sanayi
2: alanında bir kotasyonların aradaki gerilimin kalktığı bir düzleme geçme ihtimali var. Çünkü birleşmediğiniz andan itibaren bitebileceğiniz bir evreye giriyorsunuz. Hı hı. Bu bağlamda bir işte motorlarla ilgili bir anlaşma oldu. Bunun bir üstüne çıkılabilir mi? Şimdi F-35 gerekiyor mu Türkiye için? O da ayrı bir tartışma. Başka bir şey olabilir. Mesela yeni bir teknolojiyi birlikte geliştirme adına Türkiye'nin bu konuda önder olacağı veya Türkiye'nin bu konuda adım atacağı bir proje olabilir. Varsa arada tıkanmış bazı hukuki problemler varsa bunların da çözülmesi olabilir. Ben aslında Türkiye ile ilgili peyderpey kotasyonların, Türkiye ile ilgili sıkıntıların kalktığı bir evredeyiz Amerika'yla. Çünkü mesela Halkbank meselesi de kapandı. Bu da resmen kapandı. Yani evet. Önemli bir durum. Motor konusunda bir uzlaşma var. F-35 mi? Belki daha fazlası.
1: Belki daha fazlası. Levent Hocam.
3: Ben yine Kaan'da bağlayıp F-110'ların motoruyla ilgili bir...
2: Evet. Yani o artık biraz artık netleşti yani. Müjdelik şeyi kalmadı onun.
1: Çok konuşuldu. Ha
2: belki de buna müjde diyordu.
1: Yani ayyuka çıktı.
3: Çünkü yani F-35 de olabilir. Biz hani haksız bir şekilde projenin dışına itildik. Tabii. Parasını ödedik. İşte katsa yaptırımları. S-400'leri bahane ederek bizi bir şekilde oradan ekarte ettiler. Ama bir taraftan da bizim savunma sanayi şirketleri üretime devam ediyor. Dolaylı yönden. Onun o parçasını üretiyor, bunun bu parçasını üretiyor. Hani can alıcı belki noktaları yok, motor yok ama onun dışındaki bir sürü parça, bir sürü aparat da Türk savunma sanayi tarafı.
1: Çok önemli parçalarını üreten İtalyan şirketi biliyorsunuz Baykar aldı.
3: Tabii. Evet.
1: Aldık ya bizim firma bizim.
3: Yani hani bu birkaç yıl evet ihtiyacımız var. Ama yani ondan sonra zaten
2: Baykar'ı gezdiğimizde de ya yani motor filan bunlar hani böyle bağımlılık filan yani bu yeni düzlemde öyle bir işte bağımlılık üretecek şey sadece onun dijital bir beyni var. Yani anlaşılsın diye anlatmak istiyorum. O komutayı alıp yani merkezden alıp gerekeni yapması gereken yapay zeka disiplini var. Bunu da bizatihi bu konunun uzmanı da Selçuk Bayraktar.
1: Aynen.
2: Kendisi üretiyor bunu. Şimdi bunun dışındakilerin tamamı bir konsorsiyum, bir şekilde ittifaka dönüşüyor. Bu yani Türk malı olmadığı anlamına gelmiyor. Yani
1: şey kalmadı. Düzlemde. Dünya üzerinde bırakın uçağı, arabayı, onu bunu. Ya mutfak robotu kalmadı. Yani bir üreticinin tek başına ürettiği. Yok artık öyle bir üretim anlayışı yok. Yani. Muhammed Hocam buyurun.
0: Ya biz normal insanlar canlı yayınlarda sesli düşünmeyiz. Ama Trump sesli düşünür. Yani Hani bir bakıyorsunuz aynı açıklama içinde 45 tane çelişkili şey kullanıyor ve biz bu adamı yorumlamak istiyoruz ve siz bize bu adamı yorumlamamızı istiyorsunuz. Ya inanmaz.
1: İmkansız istiyorsun.
3: Devrelerimiz yanabilir bizimle.
0: Dolayısıyla ben bu F-35 mesele İsrail'e

0: verilen F-35'ler biliyorsunuz kodsuz F-35'si. İsrail istediği gibi F-35'leri kullanabiliyor. Hı hı. Mesela Güney Kore bunu istediği gibi kullanamaz. Muhtemelen bize verilecek F-35'ler de bu bağlamda. Evet, ben önemsiyorum. Sonuçta biz bir NATO birliğinin üyesiyiz ve NATO'da bir NATO karşıtı oluşacak bir düşman tehditlerine bizim F-35'e tabii ki ihtiyacımız var. Ancak bunun paralelinde gelişecek bence bu ambargo süreçte işte bu Katsa yaptırımları falan, İran'da da bunu gördük. Ambargo süreçleri faydalı şeyler. Yani evet, siz kendi milli sermayenize yaslanabiliyorsunuz ve oradan yeni üretimler çıkarabiliyorsunuz.
1: Evet, İran'ı da İran yapan biraz.
0: İran'da İran yapan aslında biraz da bu. Yani kendi yerli milli şeyine güvenerek. Mesela bunu söylemek istiyorum özellikle. Biz TOG'a niye geçtik? Çünkü biz benzinli veya işte petrollü şeylerle Mercedes ve şeyler baş edemezdik. Ancak dünyada bir segment değişimi vardı. Bir yeni üretim tarzı vardı. Biz bu yüzden TOG'a geçtik. Buradaki süreç mesela İran balistikte bunu yaptı. Evet. İran şunu düşünüyor. Hava savunma sistemlerinde asla ABD'le karşılık veremez. Balistik füzeyle bunu yapabilirdi. Bizim de buna benzer süreçleri üretmemiz lazım.
2: Çok teşekkür ederiz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Muhammed Berdibek. Efendim yorumlarınızla değer kattınız programımıza. Çok teşekkür ederiz. Avukat Cüneyt Altıparmak, saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Ve gazeteci Sayın Levent Tekke, saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Doğrusunu iyi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

NATO, 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te. Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

Otomobil ve motosiklet tutkunlarının buluştuğu adres Sekin Etab'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz ve ilk olarak

Sevgili seyirciler, bu sene 5.'si düzenlenen Honda Motosiklet Günleri'ne geldik. Her sene olduğu gibi bu sene her zamankinden biraz daha kalabalık. Son gün, pazar günü ve inanılmaz kalabalık. Her sene gelen ziyaret sayısı artıyor. Detayları birazdan öğreneceğiz. Burada neler var? Şimdi isterseniz gelin hep beraber Honda Motosiklet Günleri'ni gezelim.

0: testlere katılmak için tam ekipmana sahip olmak gerekiyor. Kask, eldiven ve tam kıyafetle burada olan ziyaretçiler Honda test sürüş günlerinde değişik modelleri test edebiliyor.
1: Merhaba, bugün Honda motosiklet günlerindeyiz babamla beraber. Benim buraya 3. gelişim. Bu etkinliği çok güzel buluyorum. Babamla geldiğim zaman da çok eğleniyorum. Çünkü benim için ve diğer çocuklar için de yapılabilecek çok güzel etkinlikler var.

0: Sevgili seyirciler, motosiklet pazarlama direktörü Taha Öztürk'le beraberiz. Evet Taha, bu sene 5.sini gerçekleştiriyorsunuz. Hava inanılmaz, oldukça kalabalık. Bugüne kadar neler yaptınız? Motosiklet günleri nereden nereye geldi? Tabii ki bu seneki hedefler çok önemli. Ne kadarlık bir katılım bekliyorsunuz?
1: Evet, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bahsettiğiniz üzere bu yıl 5.sini gerçekleştiriyoruz. Artık bizim için gelenekselleşmiş bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Honda motosiklet günlerinde neler yapıyoruz? Aslında birçok etkinliğimiz mevcut burada. Test sürüşü imkanlarımız var müşterilerimize. Honda motosiklet, Honda Türkiye'nin ürün gamındaki tüm motosikletleri burada deneyimleme imkanı sunuyoruz motosiklet severlere. Bunun dışında bu modeller burada sergileniyor. Bayilerimiz burada. Gün boyu süren etkinliklerimiz var. Çocuklar için, büyükler için, yetişkinler için hem eğitimlerimiz mevcut hem de yarışmalarımız var. Kısaca tüm motosiklet severlerin aileleriyle beraber keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam oluşturma amacıyla yaptığımızı söyleyebiliriz.
0: Bu alana baktığımızda çok kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Gerçekten 7'den 70'e herkesin kendisi için bir şey bulabildiği bir alan. Yüz boyamalar, saç örmeler, piknik alanları neredeyse diyeceğim, hamaklar falan. Çok güzel dekore etmişsiniz. Bu alan hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bu alan içinde neler var? Normal zamanda burada neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu alan bizim için kıymetli bir alan. Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nin tesisinde bulunuyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan burası. Burada 10 bin metrekaresi tamamen eğitim alanı. Bunun 6 bin metrekaresi asfalt, 4 bin metrekaresi de off-road olarak tüm seviye burada motosiklet severlere eğitim verdiğimi söyleyebilirim. Asfalt olarak 8 farklı eğitim seviyemiz var. Offroad'da da 2 farklı eğitim seviyesi olarak hizmet veriyoruz. Bizim için aslında Honda'nın global safety yaklaşımı açısından oldukça önemli. Burada bizim Honda Türkiye olarak ana ilkelerimizden bir tanesi Honda değil, motosiklet kültürünün, sağlıklı motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunmak, destek olmak ve öncü olmak. Bu amaç doğrultusunda yapılmış bir tesis burası. Baktığımızda bu sene 20. senesini devirdik bu tesisin. Toplamda 28 bin adetlik bir eğitimci eğitim sayısına ulaştık. Bu yılki hedefimiz de yaklaşık 2500 kişiye

0: eğitim vermek.
1: Evet, gerçekten çok keyifli bir alan. İnsanların yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz ama Honda motosiklet deyince hemen aklımıza da tabii ki son dönemde gündem olan Honda motosiklet fabrikası geliyor. Fabrika ile ilgili gelişmeler nedir? Neler yapıyorsunuz? İlk günden bugüne neler değişti? Bundan sonra gelecekte de bu fabrikada neler göreceğiz?
0: Evet, Türkiye motosiklet pazarı Honda için oldukça önemli bir pazar. Buradaki potansiyeli desteklemek ve üretim gücüne katkı sağlamak amaçlı böyle bir yatırım gerçekleştirdik. Bu sene Nisan ayında üretime başladı fabrikamız. PCX125 modeliyle üretime başladık bildiğiniz üzere. Fabrika 100 bin metrekarelik bir tesis. Bunun 45 bin metrekaresi kapalı, 55 bin metrekaresi açık. Baktığımızda da ilk etapta üretim kapasitemiz 100 bin adet üretim kapasitesi ve bu kapasiteyle beraber de 300 kişiye bir istihdam imkanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde talep doğrultusunda bu kapasitede 200 bin adet seviyesine çekilebilir durumda.
1: Yeni modeller de gelecek mi?
0: Bu konuyla ilgili planlamalarımız devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten motosiklet sektörü için hem faydalı hem eğlenceli hem keyifli bir organizasyon. Ben de 5'te 5 yaptım. 5 senedir buradayım. Ne kadar geliştiğini, arttığını, talebin yoğunlaştığını görebiliyorum. O yüzden seneye, bu sene gelemediyseniz seneye kaçırmamanızı tavsiye ederim.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Muğla'dan Yasemin Avcı'dan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak ustam ilk birkaç yüz kilometre ani fren yapma, balatalar diske alışsın dedi. Balatanın diske alışması ne anlama geliyor diye sormuş Yasemin Hanım.
1: Doğru söylemiş ustamız. İlk birkaç yüz kilometre dikkat etmek, fren balatalarını çok ısıtmamak falan gerekir. Bu da iki türlü, buna da biz fren balatası rodajı diyoruz. Hı hı. Bunun da iki türlü şeyi var. Çünkü genelde bir kere fren diski değişene kadar 2-3 kere fren balatası değişir normal şartlar altında. Hı hı. Eğer eski disk yeni fren balatası kullanıyorsak bunun daha da dikkatli ve daha da uzun olması lazım. Çünkü o diskin yüzeyi ne olursa olsun belli bir ölçüde eğirleşmiştir. Halbuki taktığımız yeni fren balatası sıfır olduğu için o fren balatasının o yüzeye tam alışması için daha fazla birkaç yüz kilometre dikkat etmek gerekir. Hı hı. Ama disk ve fren balatası hepsi sıfır takıldığı zaman bile bir 50-100 kilometre freni çok ısıtmayacak şekilde baskının, diskin balataya alışmasını sağlamak lazım. Usta doğru söylemiş. O yani ama maksimum birkaç yüz kilometredir. Birkaç yüz kilometreden sonra bakmak lazım.
0: Isıtma olayını da istersen anlatalım. Hani balatalar yandı gibi de bir tabir var ya, onunla mı alakalı?
1: Şimdi öyle de onun sebebi biraz teknik bir konu Murat. Şimdi yani balatanın komple yüzeyi, komple diske basmaya başladığı zaman atıyorum balatanın yüzeyinin 40 santimetre kare olduğunu düşünelim. 40 santimetre karenin tamamı diske değdiği takdirde bir gereksiz yüksek ısınma olmaz. Zaten olması gerekendir. Ama daha balata diske tam alışmadan sadece bunun 20 santimetre karesi veya 10 santimetre karesi diske değiyorsa işte o zaman çok yüksek bir ısı çıkar. Hı. Çünkü o balata diski frenleyememeye başlar. Frenleyememesi demek kaydırma yapar. Hı. O kaydırma da yüksek ısıya sebebiyet verir ve bu da fren balatalarının hani bu fiziki anlamda bir yangın çıkması değil konu. Hı hı. Daha fazla ısınıp bir nevi kömürleşmesi diyelim. Hı hı. Bu durumda fren balatasının da kalitesini, yani her fren balatasının dayanabildiği bir ısı vardır. Atıyorum o fren balatası için maksimum önerilen ısı 300 derece ise siz, hı hı, bunu yeni aldığınızda 350-400 dereceye çıkarttığınız takdirde o fren balatasının hem ömrünü çok kısaltmış oluyorsunuz hem de frenleme performansını öldürmüş oluyorsunuz, hı hı, bir yerde. Onun için yani özellikle sadece fren balatası değiştiği zaman daha da dikkat etmek lazım. Ama diskle balata değiştiği zaman bile bir 50-100 kilometre dikkat etmek lazım. Çok ani fren, sert fren yapmamak lazım. Fren mesafelerini uzaltmak lazım. Yani hani

0: normal şartlarda otomobil 100 km hızla giderken işte 100 metrede duruyorsa, siz ilk başta bunu 150 metreye, 200 metreye çıkararak bu bir 50-100 kilometrelik süreçte bunu yaparsanız hem fren emniyetinizi, fren gücünüzü çok daha iyi vaziyete getirirsiniz, hem de fren balatanızın ve diskinizin ömrünü çok daha fazla uzatmış olursunuz.
1: Evet Serdar abi, verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kastrol Magnetek'te yeni bir soruda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Salih Çiçek bizlerle beraber. Veri analiz köşemizde bakalım bu hafta neleri konuşacağız. Trafik kazalarındaki veriler nedir? Nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz araç satışları artıyor. Her sene artık 1 milyon üzerinde araç satılıyor. Tabii bu otomobil sayıları, buna motosikletler ilave oldu biliyorsunuz. Orada da bir artış söz konusu. Dolayısıyla artan bu kadar araç sayısı içinde kazalar ne oranda, ölümlü kazalar ne oranda, onları da Salih Çiçek'ten öğreneceğiz. Salih, hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, merhabalar.
1: Son yıllarda özellikle diyeceğim, çok ciddi tedbirler alınmaya başlandı. Ve Türkiye'nin geneline baktığımızda da hani duble yol tabiri var biliyorsun. Yol kalitemiz arttı, her tarafa karayolları artık duble yol haline geldi, birbirinden ayrıldı. Her şey daha güzele gidiyor. Peki araç sayıları da artarken kazalar ne oranda artıyor mu, eksiliyor mu? Bu kadar denetim uygulamaya rağmen, cezaya rağmen ne durumdayız?
2: Konu aslında Murat çok sevimli bir konu değil. Kazalardan bahsetmek, can kaybı, yaralanmalardan bahsetmek güzel değil ama bunu konuşmak ileriye yönelik alacağımız tedbirlerin ne olması gerektiği ile ilgili bize sinyal verecektir. Hı hı. Verilerimizin kaynağı TÜİK. TÜİK hakikaten bu konuda son derece geniş platformda çok doyurucu bilgilere sahip. Bugün 2025 ve 10 yıl geriye dönerek 2016 arasındaki verileri kıyaslayacağız. Hı hı. 2025'ten başlayalım. 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon manevi, maddi hasarlı kaza oluşmuş. Bu kazalarda 400 bin vatandaşımız yaralanmış ve 6 bin vatandaşımızı kaybetmişiz. Şimdi 6 bin rakamı gerçekten çok büyük bir rakam. Biraz daha böyle nesnelleştireyim. 50 kişilik 120 otobüs dolusu insan demek. Veya günlük 16 tane vatandaşımızı kaybetmiş olmamız demek. Rakam gerçekten çok ciddi. Peki oranlardan bahsedelim. Ne kadar araç var, ne kadar kaza yapıldı? 2025 yılında 100 aracın yaklaşık 4.6'sı kaza yaptı. Yani şöyle bunu da anlatalım. Her 25 araçtan bir tanesi bir sene içerisinde kaza yaptı. Otoparka gittik, 22, 23, 24, 25. Birisi muhakkak son bir yıl içerisinde kaza yaptı. 10 sene evvel oran neydi? 5.6'ydı. Şimdi diyeceksin ki %1 mi iyileştirme yapıldı? Bu %1'in değerini anlatayım ben. Bizim bu kazalarda yaklaşık 6 bin kişiyi kaybettik dedik. Hı hı. 10 sene evvel her 100 bin araca yaklaşık 35 vatandaşımızı kaybettik. 2025'te rakam 18'di. 17 kişi düşürdük. Bu ne demek biliyor musun Murat? Yaklaşık 5300 vatandaşımızın vefatını engelledik bu iyileştirmeyle. Yaralanma sayısına baktığımız zaman 400 bin yaralanmaydı. Aynı hesapla araç parkının artışı, hı hı, ve burada kaza oranımızın düşüşüyle 80 bin vatandaşımızın yaralanmasını engelledik demek. Ve çok daha önemlisi 335 bin kazanın önüne geçtik. Toparlayayım. 2025'te 400 bin yaralanma, 1,5 milyon kaza ve 6 bin ölü vardı. Kaza sayımızı 335 bin düşürdük, 80 bin yaralamayı düşündük ve 5300 vatandaşımızın da ölümünü engellemiş olduk. Neler etkili Murat? Bunlardan bahsedeyim. Senin de bahsettiğin gibi denetimler, yollar, araçlardaki teknolojik gelişmeler de çok etkili. Hı hı. Şimdi biliyorsun araçlarımızda artık ani frenlemeler, şerit değiştirme sistemleri, kontrol kör nokta sistemleri inanılmaz derecede arttı. Kontrolü ve kontrolsüz. 720 derece, 640 derece görüş açı kameralar var. Ne kadar etkiledi? İstersen bunu da verilerle paylaşayım. 2025 yılında 100 tane kazanın 81'i hasarlı kazaymış. 10 sene evvel bu oran 84'müş. Gerçekten teknolojik geliştirme hasarlı kazaların oranını düşürmüş. Bu bence şöyle yorumlanacak bir konu. Sistemler araçlarımızın belli bir seviyeye kadar kontrol edebiliyor. Hı hı. Ama biliyorsun kontrol hep insanda. Peki ölüm oranında ne değişiklik olmuş? Maalesef ölüm oranımız 16'dan 19'a çıkmış. 100 kazada 16'dan 19'a çıkmış. Bu ne demek biliyor musun? Bunu şöyle yorumlayalım. Her ne kadar teknoloji uyarsa da kontrol insanda olduğu sürece teknoloji insanın kontrolünün önüne henüz geçemiyor. Yani biraz daha nesnelleştireyim. Emniyet kemeri. Bugün emniyet kemerini takmadığınız zaman sistem

0: sinyal veriyor. 3 dakika boyunca, 5 dakika boyunca sinyal çalıyor ama araç sürmeye devam ediyor. Araç durdurmuyor. Veya arkadaki yolcular için siz emniyet kemerini takmadığınız zaman sürüş yine devam ediyor. Yani teknoloji aslında ufak çaplı kazaları kontrol ediyor, şehir içi kazaların, ama şehir dışında yüksek hızlarda maalesef durum yine insanın kontrolüne kalıyor. Ben trafiği şöyle değerlendiriyorum Murat. Trafiğe yapılan yatırım aslında insana yapılan yatırımdır sonuçta. 6000 ölüden 5300 ölüm kurtarmak hakikaten büyük bir yatırımdır. Denetimlere yapılan yatırım, yollara yapılan yatırım, bunu hiçbir zaman bir eşya, bir sistem, bir hizmet olarak düşünmeyelim. Sonuçta hepsi insan hayatı, insan sağlığı, manevi kazançların, maddi kazançların toplamına geliyor.
1: Yani sonuçta aslında burada tabii insan hayatı birinci önemli kriter. Tabii ki can kayıpları çok üzücü, acı. Ama bunun bir de ekonomik boyutu var. Her kayıp ekonomik olarak da hem ailelere hem ülkeye çok ciddi zarar yazıyor. Tabii. Kazalar keza öyle. Çünkü çoğu araç maalesef ithal. Dolayısıyla döviz kaybı yaşıyoruz. Orada çok ciddi bir problem çıkıyor aslında ekonomi. Ve orada kaza anında sizin bloke ettiğiniz trafikte de insanların zaman kaybı, yakıt harcaması, çevreye zararı. Kaza tek boyutla ele alınmaması gereken bir şey. Yani o bloke ettiğiniz andan itibaren birçok sorun onun peşinden gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bunların azalması gerçekten önemli. Son dönemde evet dedin, ben hepsini biliyorsun test ediyorum otomobillerin. Çok fazla güvenlik önlemi var araçlarda. Bunlar artık regülasyonlarla zorunlu hale geliyor. Bunlar olmadan artık otomobil üreticileri araç üretemiyor. Evet. Tamam, bu çok güzel ama eskiden bunlar yokken de otomobil kullanıyorduk. Diyorduk ki güvenlik özelliği yok. Ama otomobillerin beygirleri, güçleri çok düşüktü. Yani maksimum süratleri böyle değildi. Şimdi artık böyle 150 beygirleri falan artık beğenmez olduk. Hani 200 bugün neredeyse her otomobil yapıyor. Dolayısıyla şimdi süratler oralara çıkınca risk faktörleri de artıyor. Kaza sonuçları daha kötü olmaya başladı. Oran aslında biraz birbirini dengelemiş gibi gözüküyor burada. Çok otomobiller güvenli hale geldi ama daha hızlı ve daha tehlikeli hale geldi.
0: Çok doğru diyorum. Yani burada hem teknolojik gelişmeler, hem ülkemizdeki denetimler, hem yol yapılarından değişimi bu rakamları etkiliyor ama bir tek parametreye bağlamak çok doğru değil. Hı hı. Çok haksızlık yapmış oluruz. İstersen buradan il bazındaki değerlere geleyim. Burası evet, çok ilginç bir analiz sunacak bize. Türkiye'deki rakamı söylemiştim, 5.6. Her 100 aracın 5.6'sı kaza yapıyordu. Şu anda rakam 4.6'ya çıktık. Çok güzel bir başarı. Peki illerde durumlar nasıl? Şimdi bu stüdyodaki arkadaşlar için veya bizi seyredenler için de söyleyeyim. Bu söyleyeceğim iller Türkiye oranından çok fazla yüksek oranda kaza yapan iller. Ama buradakiler kötü sürücü, denetim eksik, yollar kötü anlamı çıkmasın. Şehrin mimarisi, altyapısı, yerleşimi, demografik yapı bile burada çok etkili olabiliyor. Hı hı. Türkiye'de en çok kaza oranına sahip iller Diyarbakır, Kocaeli ve Bingöl. Peki iyileri söyleyelim. En az kaza oranına sahip iller Kilis, Burdur. Bu iller hakikaten Türkiye'de en az kaza yapan iller.
1: Bunlar büyük şehirler gibi. Oransal bazda.
0: Oransal
1: bazda. Çünkü İstanbul nüfus ve araç yoğunluğu en çok olan il aslında.
0: Aynen. Türkiye ortalaması 4.6 demiştik. İstanbul ve Ankara için rakam 5.9. Türkiye ortalamasından bir tık yukarıda. Bu beklenen bir sonuç yoğunluktan gördüğümüz zaman. İzmir'de 5.4. Hala yukarıda ama İstanbul ve Ankara'ya göre biraz daha düşük. Burada çok ilginç bir veri paylaşmak istiyorum Murat. 6000 ölüm dedik bir yıl içerisinde. Ankara en çok ölüme sahip olan il trafik kazalarında. 290 vatandaşımızı Ankara'da trafik kazalarından kaybetmişiz. İkinci sırada İstanbul geliyor, 289. Yani benim beklentim şöyle olurdu. Araç sayılarına bakarsak herhalde İstanbul Ankara'nın 2-3 katı falandır araç sayısı. Ama buna rağmen ölüm sayısı Ankara'da çok fazla. Bunun hakikaten kamu tarafından çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Detaylara sahip olunması gerekir. Ya burada Ankaralı sürücüleri de suçlamak istemiyorum ama dikkat çekici bir veri olarak bunu paylaşayım.
1: Biraz Ankara'nın iklim şartları etkili oluyor diyebilir miyiz? Çünkü Ankara'da kış oldukça sert geçiyor biliyorsun. Orada buzlanma özellikle çok yaşanıyor. Dolayısıyla belki biraz o etkili diyebilirim ama diğer faktörlere de gerçekten bakmak lazım.
0: Evet, aynen öyle. Zaten şöyle, şehir içi kullanımlarımızda Murat, yani yoğunluk olarak baktığımız zaman, ölüm, yaralanmalı olaylar baktığımız zaman aslında biz şehir içini çok fazla kullanıyoruz. Şehir dışını daha seyrek kullanıyoruz ama ölüm oranları aslında şehir içinde %52 gibi bir oran. Hakikaten bu oran yüksek. Yaralanma oranında %82 gibi bir oranda. Şehir içinde aslında kategori etmek de zor. Bugün İstanbul'da şehir içi dediğimiz ama otobanları kullandık.

0: kaldığımız bir durumda söz konusu. Bu da işin içinde etkili bir nokta. Ben motosiklet konusuna gelmek istiyorum. Biliyorum ki sen de motosiklet kullanıcısın. Burası çok büyük bir parantez açmamız gerekiyor. Detaylarını konuşmamız gerekiyor Murat. Verilerle paylaşayım ben. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon araç var. Ve 7 milyon civarında da motosiklet var. Geçen sene yaklaşık 1000 vatandaşımızı, otomobil sürücüsünü kaybetmişiz. 17 milyonda 1000 vatandaşımızı kaybetmiş. Motosiklette 7.1 milyona 1300 motosiklet sürücüsünü kaybetmişiz. Oranlara bakarsanız şunu söylüyor. Motosiklet kullanıcısı otomobil kullanıcısından 3,5 kat daha riskli. Şimdi burada şunu almamız gerekiyor. Evet, geçmişte böyle oldu. Ben trafikte görüyorum, kask takımı hakikaten artık çok yaygınlaştığını görüyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki kask sadece otomobile göre yeterli gelmiyor. Doğru. Farklı tedbirlerin de alınması gerekiyor. Yani kimseyi motosiklet kullanıcılarını suçlamak veya yargılamak istemiyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki motosiklet otomobile göre çok daha riskli. Farklı tedbirlerin alınarak bu 1300 vatandaşı kaybetmek yerine çok daha az olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi burada her zaman kırılımlar çok önemli. Tabloya böyle sadece uzaktan ve tek pencereden baktığında bu rakamı konuşabiliyoruz. Ama şunun da çok farkındayım ben bir motosiklet kullanan olarak. Bu işin ticari boyutunu yapan sürücülerle bireysel sadece ulaşım amacıyla yapanlar var. Evet. Bir kategori daha var, tamamen keyif amacıyla yapıyor onlar. Yani sadece boş vakitlerinde kafasını dağıtmak için ve bu işten keyif almak için biniyor. Onlar tabii daha az bir oranda ama daha uzun kilometreler yapıyorlar seyahatlere gittikleri için. Şimdi onların kültürleriyle günlük hayatta iş için mobilite olarak kullananların ki farklı, ticari kullananların ki bambaşka. Ya bu acı gerçek, bunu söyleyince hoşlarına gitmiyor ama ters yönde gitme ticari kullanıcılarda, evet. Kaldırımda gitme ağırlıklı ticari kullanıcılarda, sürat aralara dalma ağırlıklı ticari kullanıcılarda, o zaman tabii ki bu oran 3,5 katına çıkabiliyor. Bir de bir avantajları var onlara göre, polislere göre de dezavantaj. Arkada plaka, tek plaka. Görsen de plakayı okuyamayınca bir işe yaramıyor ki çoğu, yani birçoğu diyeceğim, buna hepsi değil tabii de, plakayı kapatma, çamurlu kullanma ki bu da suç aslında. Bundan da faydalanıyor. Dolayısıyla bu şeyleri kendi lehine kullanıp kural ihlalleri yaptıklarında da sonuç maalesef üzücü oluyor. Yani onlar iki tekerlek olduğu için dediğin gibi kask korumuyor. Gövde tampon burası olduğu için sürücüde. Sonuçlar hiç hoş olmuyor. Düştüğün an kötü bir sonuç. Yani Allah, söylemek de istemiyorum açıkçası ama kullandığım için. O yüzden onların biraz dikkat etmesi lazım. Şey bahanesine sığınmasınlar. İşte paket yetiştiriyoruz. Evet. Tamam, yetiştir. Evet. Kurala uyarak yetiştir. Yani navigasyonda bile çizdiğin zaman haritayı diyor ya sana 28 dakika. Tamam, 28 dakikada gideceksin. Sen 20 dakikada gitmeye çalışmayacaksın oraya. Yani paket soğuyor. O senin sorunun değil. Müşteri çok sıcak istiyorsa gidip dükkanda yiyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel, hani evet. Bunun da şeylerinin önüne geçilmesi lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Ticari araç kullanıcılarının kullandığı araçlarda sadece sürücüye değil. Sürücüye 1 yazıyorsan firmaya 5 yazacaksın. Firma sürücüsünü denetleyecek.
0: Evet.
1: Bu kadar.
0: Ben oradan devam edeyim Murat. Gerçekten rekabet ortamının yarattığı durumlar bu kullanıcıların belki bilerek belki bilmeyerek bazı kuralları geçmelerini neden oluyor ama ben burada denetim noktasında biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Yani ticari kullanıcının artık çoğunu görüyorum, yeleklerini giyiyorlar. Bu standartta var olduğunu biliyorum. Evet. O zaman denetim aslında bu noktada çok daha kolaylaşabiliyor. Yani uzaktan bakıldığı zaman bireysel kullanıcı ve ticari kullanıcı ayırt edilebiliyor. Aslında bu noktada onların çok daha sıkı denetime tabi tutulması kamu adına değil, hepimizin can güvenliği adına. Çünkü bir motosiklet bazen kaza yapıyor, bazen başka birine çarpabiliyor. Yani bu ölüm oranları sadece sürücüyle ilgili değil, çevreye de çok büyük etki yaratıyor.
1: Yayalara çarpıyorlar en çok. Evet. Olan o aslında.
0: Evet. Bir de şu var. Motosiklet kullanıcılarının yaşlarını da biliyorum Murat. Senin söylediğin gibi bireysel kullanıcısının, ticari kullanıcının yaşları da çok küçük. Aslında bu genç kuşak çok ciddi bir şekilde eğitime tabi tutulabilir. Hı hı. Puanlama sistemi bunlara olabilir. Yani sadece para öncelikli, hızlı erişim yaparsanız bu kadar ilave değil. Devletin bu noktada denetimlerinin çok daha artması bu mekanizmayı da yavaşlatacaktır. Rekabetin getirdiği şeyi de yavaşlatacaktır.
1: Ya samimi söyleyeyim, devletin denetimleri bence şu anda gayet iyi. Çünkü ben normal kullanırken full kıyafetle çok sık çevriliyorum. Çok sık denetime giriyorum. Ehliyet bakılıyor, ruhsat bakılıyor, sigorta bakılıyor.

0: güzel. Bundan da şikayet etmiyorum. Yazın çok zor. Evet. Sıcakta sıcak motorun üstünde durmak gerçekten zor. Ama denetime girdiğim için de ben seviniyorum. Neden? Çalıntı motosikleti olabilir, suça karışmış biri tabii olabilir, ehliyetsiz biri olabilir, sigortasız biri olabilir, bir trafik kuralını ihlal etmiş birisi olabilir. Yakalanması için bunların yapılması lazım. Benim de buna sıcak ve toleranslı yaklaşmam gerekiyor sürücü olarak. O yüzden şikayet etmiyorum. Evet. Görevlerini bence polisimiz çok iyi yapıyor artık. Yani evet, denetlemeler falan çok iyi. Biraz iş insanın kendinde bitiyor. Yani herkesin başına bir polis, her sokağa bir denetleme koyamazsınız. Sen kendin için bunu yapmalısın. Yani bir ceza var diye değil, bir denetleme var diye değil. Kendin için yap. Zaten denetlemeye gerek kalmayacak o zaman. Hepimiz rahat edeceğiz.
1: Çok doğru yorumlar Murat. Yani bu sadece motosiklet içinde değil, az evvel konuştuğumuz gibi otomobil kullanıcısın. Otomobilde seyahat edenlerin bile buna uyması gerekiyor. İşte az evvel Ankara örneği verdik. Belki bilmiyorum, yolcuların emniyet kemeri takma alışkanlığı Ankara'da çok fazla değil, takılmıyor bu. Söylediğin gibi kış ortamları buna etkili oluyor. Ya bu işin başlangıcı bence bilgiye sahip olmak, eğitime sahip olabilmek ve en önemlisi söylediğin gibi iyi bir insan olabilmek, sorumlu bir insan olabilmek. Çünkü aynen, otomobilde hepimiz karşılıklı sorumlu olmak zorundayız. Sadece kendimiz kaza yapmıyoruz, çevremize de zarar veriyoruz. Trafiği de aksatabiliyoruz. Ve en önemlisi benim için o genç kullanıcıların çevreye çok büyük kötü örnek olması da var. Yani motosiklet kullanıcılarının görüyorum farklı hareketler yapmaları genç kullanıcı için de belki bir cazibe yaratabiliyor. Bu da bir sorumluluk noktası aslında.
0: Doğru. Evet Sait, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine önümüzdeki haftalarda birlikte olacağız. Yine farklı verilerle seninle beraber olacağız. Bugünkü sohbet için teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu hafta da 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından dışlanıldı.

İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Sakıp Sabancı Müzesi'nde yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Sanatçı Yoko Ono'nun İç Ses ve İç Yapı başlıklı kişisel sergisi yıl sonuna kadar devam edecek. Sergiyle ilgili detaylar haberimizde.
1: Sakıp Sabancı Müzesi, Yoko Ono'nun Türkiye'de bugüne dek gerçekleşen en kapsamlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çağımızın öncü sanatçılarından biri olan Yoko Ono'nun İç Ses ve İç Yapı başlıklı sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı. 25 Haziran'da sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. Ono'nun 67 yapıtını bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime, erken dönem talimat parçaları ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor. Sanatçının farklı disiplinlere yayılan öncü pratiğinin en geniş kapsamını ortaya koyuyor. Sergi adını Ono'nun 1964'te ortaya attığı ve serginin kavramsal çerçevesini oluşturan iç ses ve iç yapı kavramlarından alıyor. Bahçede dahil olmak üzere Sakıp Sabancı Müzesi'nin tüm mekanlarına yayılan sergi, Ono'nun kariyerinin farklı dönemlerinden yapıtları bir araya getirerek ziyaretçileri hayal gücü, algı, katılım, hafıza, barış ve insanlar arası bağlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ve 33. İstanbul Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı mekanlarına yayılan festival, cazın hem en genç hem de en usta isimlerini bir araya getiriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 13 Temmuz'da sona erecek olan festival, şehrin farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşuyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne, Salon İKSV'den Boğaz Hattı'na, parklardan Kadıköy sahnelerine uzanan festival, bu yılda cazı yalnızca bir tür olarak değil, farklı coğrafyaları, gelenekleri ve sahne dillerini bir araya getiren canlı bir müzik alanı olarak konumlandırıyor. (33. İstanbul Caz Festivali gelecek programında 6 Temmuz'da modern Brezilya müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden biri olan Marie Froes, Esma Sultan Yalısı sahnesinde olacak. Quem me vinga da mandinga é figa digna, mas o de fé do meu achar não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa digna. Türkiye'deki ilk konseri için İstanbul'a gelen genç sanatçı, henüz 23 yaşında olmasına rağmen Latin müziğin dünya çapında yükselen isimleri arasında sayılıyor. 7 Temmuz Salı günü ise İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde günümüzün en iyi caz müzisyenleri arasında kabul edilen iki büyük isim, Joe Lovano ve Antonio Farao dinleyiciyle buluşacak. Finalde 13 Temmuz Pazartesi günü ise sahnede Veronica Swift olacak. Çağın en başarılı ve üretken caz vokallerinden Veronica Swift, güzel bir caz gecesi için Sultan Park'ta sahne alacak.

0: Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali 8. durağı olan Bursa'da da heyecanını tüm Bursalılara doyasıya yaşattı. Tüm hızıyla devam eden festivalin yeni durakları ise Sakarya, Van ve Konya.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 8. durağı olan Bursa'da da heyecanını bütün Bursalılara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dopdolu bir programa ev sahipliği yapan Bursa, geleneksel zanaat atölyeleri, söyleşiler, konserler ve birbirinden özel etkinlikleri katılımcılara sundu. Gerçekleştirilen etkinlikler, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunarken festivalde şiir, zanaat ve sinemayla şekillenen programlar öne çıktı. Farklı yaş gruplarından ziyaretçiler, Bursa İl Halk Kütüphanesi, Ördekli Kültür Merkezi ve Mustafa Kemal Paşa'da düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Öte yandan açık havada film gösterimi sunan Sinema Yollarda projesi, Bursa Kültür Yolu Festivali ile birlikte sinema severlere keyifli bir seyir deneyimi yaşattı. Sinema Yollarda tırı, ilçeleri dolaşarak sinema severlerle bir araya geldi. Proje, ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü. Tüm bunlarla beraber Bursa Kültür Yolu Festivali'nde konserler de öne çıktı. Derya Ulu, Ceza ve Demet Akalın gibi sanatçılar binlerce kişinin katıldığı konserlerde Bursalı müzikseverlerle buluştu, şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün itibarıyla Sakarya'da başlayacak. Ardından Van, Konya ve Nevşehir'le devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Lumiosa! Sonuz! İsmogan!
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Minyonlar ve Canavarlar yapımı.
1: Regarda! Situ! Esenu!
2: Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, nasıl film yıldızı olduklarının, sonrasında nasıl her şeyi kaybettiklerinin ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikayesini anlatıyor.
3: What is the greatest problem that we face today?
4: Ellie, you're ridiculous. I think I discovered a theory of variable stars.
5: We could both be amateurs.
2: Bir diğer filmimiz ise Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz yapımı.
6: Applied to Cambridge.
7: Absolutely out of the question. You'll marry and you'll be a wife.
6: I need a lab. It's easy. Study here.
2: Virginia Woolf'un aynı adlı romanından uyarlanan bu filmde

Catherine adındaki bir gökbilimci, sevmediği bir adamla nişanlıdır. Üstelik 20. yüzyılın başlarında kadınlardan beklenen role boyun eğmeyi de reddetmektedir. Ancak avukat Ralph'le tanıştığında Catherine anında büyülenir ve kendini giderek artan bir şekilde çelişkilerle

0: dair hem de bu alandaki çalışmalara dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Bir girizgah yapmak adına. Sanat sizin için ne demek? Bu kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun.
1: Yani en kaba tabiriyle bir ifade aracı. Fakat bunu biraz açabiliriz tabii. Günümüzde yani her şeyin sanat olarak kabul gördüğü bir dönemdeyiz. Her şey sanat olarak kabul edilebilir mi? Evet, ama belki yani burada biraz iş izleyiciye düşüyor. Yani izleyicinin süzgecinden geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ne demek bu? Yani izleyicinin gözetmesi gereken bence edinilmiş bir dert var mı? Yani bir mesele var mı? Ki varsa bu çok net bir şekilde belli olur.
0: Yani bir şeyin sanat olup olmayacağına karar verirken izleyiciyi yok sayamayız. İzleyicinin de bu konuda ne söyleyeceği çok önemli bir şey.
1: Tabii kesinlikle. Ben bunu şu an zaten bir izleyici gözüyle cevaplamaya çalışıyorum. Yani bir sanatçı gibi değil de. Çünkü bizim ürettiğimiz belki hani incirde çekirdek bile değil yani. Ama maruz kaldığımız koca bir dünya sonuçta. Oradaki o samimiyeti, meseleyi gördükten sonra bence işin rengi değişiyor. Çünkü işte o anda artık o derdin çözümü için aranan her şey, tüm arayışlar sanatın alanına dahil edilebilir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Dert kelimesini kullandın. Eğer bir sanatçı kendi üretimlerinde herhangi bir şeyi dert etmemişse samimi değildir gibi bir şey mi varıyor bu?
1: Ya bu benim düşüncem bu.
0: Lütfen,
1: arada.
0: Lütfen
1: tabii
0: bunu ki.
1: Bu doğru değil için. Yani. Ya bir şey ifade etmesi gerekiyor. Sonuçta bir ifade aracı dedik ya. Aslında konuşma da bir ifade aracı ama boş konuşanı ne kadar dinleyebilirsiniz yani?
0: Çok doğru. Peki sen sanata ne zaman ve nasıl yöneldin? Ne zaman başladı bu süreç?
1: Yani sanata yönelmem, ilkokuldan beri bir şey yeteneğim olduğu söylenilirdi öğretmenlerin tarafından. Ama profesyonel anlamda 2007 yılında Gaziantep'teki lisans eğitimimle giriş yapmış oldum. Sonra aynı kurumda yüksek lisans ve sanata yeterlik programlarını bitirdim. Şimdi de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim bir taraftan da.
0: Birazdan bu konuyla ilgili sorularım olacak. Lütfen devam etmek istersen eğer.
1: Yok, bu kadardı zaten.
0: Tamam, peki teşekkür ederim. Peki senin kendi sanat üslubuna gelecek olduğumuzda samimi bir cevap vereceğini tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Kendi sanatına, kendi üslubuna teknik ve içerik olarak nasıl bakıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum.
1: Ya bu çok karmaşık. Yani ben bile bunu çok karmaşık olarak tanımlayabiliyorsam izleyici de aynısını zaten söylüyor. Çünkü tek bir üslup birliğim ya da dil birliğim yok aslında. Bir reçetem var, o reçeteye sadık kalarak üretiyorum. Yani belirli okumalar yapıyorum. O okumalar esnasında oluşan düşünce ya da fikirler bir şeye dönüşüyor. O dönüşmesi gereken şey, ana disiplinim resim bu arada. Resim de çözümleyebiliyorsam başka bir şey aramıyorum. Ama bazen yüzey yeterli kalmıyor, başka malzemelere değiniyorsun. Hal böyle olunca da işte resim, heykel, fotoğraf, video, sanatın bütün performans dışındaki tüm mecralarında iş üretmeye başlıyorsun. Bu da bir üslupsuzluk olarak görülebiliyor. Ama ben tam aksini düşünüyorum. Yani bir üslup birliği, bir önceki dönemimizde vardı böyle bir şey. Bizim usta olarak gördüğümüz sanatçılar bu şekilde yaşayıp buna bağlı olarak ürettiler. Ama ben günümüz sanatının pek öyle olmadığını düşünüyorum.
0: Neden böyle düşünüyorsun? Bunun bir sebebi var mı?
1: Sonuçta bir az önce de bahsettim ya, bir derdi, bir tasayı ifade etmek, onunla ilgili bir şeyler anlatmaksa mesele, onu en yalın haliyle nasıl anlatabilirsin ya da en doğrudan nasıl anlatabilirsin? Oradaki malzeme arayışı bundan kaynaklı doğuyor zaten.
0: Gayet iyi anladım. Sanki sanat için, estetik için mi kaygılar daha çok çoğaldı?
1: Yok, estetik de değil aslında. Estetiği de bazen göz ardı edebiliyorsun. Orada tamamen izleyiciyle iletişim kurma derdi yani aslında mesela.
0: Gayet iyi anladım. Sen aynı zamanda geçmişinden beslenen bir sanatçısın. Lütfen yanlışım varsa düzelt. Göçebe bir topluma sahip bir aileden geliyorsun. Yörük bir aileden geliyorsun. Bu da hiç şüphesiz eserlerine yansıyor.
1: Evet. Tamamıyla aslında eserlerin bununla ilgili. Karakeçili Yörüklerine mensup bir aile içinde büyüdüm. O öyle bir coğrafyada yaşadım uzunca bir süre. Sonra tabii oradan göçtük, o başka bir neden. Ben 2011'de mezun olduğumda Gaziantep'te kendi kimliğimle ilgili işler üretmek istedim aslında. Haliyle de doğup büyüdüğüm bölgeye gözümü çevirdim. Göçebe Yörük kültürünü araştırırken de İslamiyet'ten önceki inanç sistemleriyle tanıştım.

0: Yani literatür adıyla şamanizm. İlk işlerimin kaynakları onlar. Sonra işin içine halı, kilim, yörüklerin asıl nesneleri girdi. Öyle bir mesele var. Yani yörük kültürünün etrafında dolanıp duruyorum yani aslında.
1: Mutlu musun bundan? Mutlu
0: çok mutluyum.
1: Süreçten?
0: Şöyle çok mutluyum. Özür dilerim, lafınızı kestim. Kaynağına ulaşmak çok kolay. Çünkü kaynağı benim yani. Benim ailem. Benim gibi insanlar. Ben ilk başta hani en basit yolu seçtiğimi düşünerek böyle bir yola girdim. Ama zamanla şunu gördüm. İtalyan asıllı Martin Scorsese'nin bir sözü var. En yaratıcı hikaye en kişisel olandır diye. Yani sonuçta bitmeyecek bir hazinenin etrafında dolanıyorum aslında. Kaynağına da çok rahat ulaşabiliyorum. Yani küçük çaplı saha araştırmaları yapıyorum. İşte okumalar yapıyorum vesaire. Üretimlerim bu şekilde yol alıyor biraz.
1: Bir de sanatın iyileştirici gücü meselesi var. Senin bunu özellikle sormak istiyorum. Çünkü senin eserlerinde yer yer ürpertici, çok vizyoner, çok güzel işler görüyoruz. Tırnak içinde güzel işler görüyoruz. Estetik işler görüyoruz zaman zaman. Ama zaman zaman da ürpertici işler de görüyoruz. Temsiller üzerinden, resimlerin üzerinden. Sanatın iyileştirici gücü, ürpertici resimler, bu ikilem hakkında ne düşünüyorsun, merak ediyorum. Bu arada sanatın iyileştirici gücü her zaman eşittir demek değildir ki. Şık, cici, iyi
0: evet,
1: olan.
0: Evet. Katılıyorum. Yani sanatın iyileştirici gücünün olduğu işte uzun zamandır hem deneyimsel olarak hem de bilimsel olarak dile getiriliyordu zaten. Ama bunun doğrudan bir iyileştirme ya da sağaltma eylemi olarak düşünmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu biraz yine izleyicinin senin yani bir sanat nesnesiyle karşı karşıya geldiğinde onda bıraktığı içsel durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani benim korkutucu ya da ürpertici çok fazla işim var. Sen de zaten biliyorsun, yakından takip ettiğini biliyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Özellikle pandemi döneminde onlar çok ciddi eleştiri aldı. Ama şöyle bir güzel taraf var. O eleştiri yeni bir otosansür diye bir seri iş üretmeme neden oldu yani. Şunu düşünüyorum. İyileştirilmekten kastın sanatın acıyı yok edebileceğini düşünmüyorum ama acıyı yok edebilecek dili, yani kişinin o konuşma dilini yaratabileceğine inanıyorum. Öyle bir dürtüyle aslında insanların karşısında o korkuları. Çünkü o korkuları ben de yaşadım. Benzerlerini izleyicinin ya da başka insanların yaşadığına inandığım için onların karşısına getiriyorum aslında. Tekrar onlarla yüzleşsinler diye.
1: Gayet iyi anladım. Buna bağlı olarak ve bunun beraberinde sanat fayda sağlamak zorunda mı?
0: Vallahi öyle bir misyonun olduğunu düşünmüyorum ama yani tasarımsal nesneler olarak düşünürsem pratik anlamda belki şey bir ihtiyacı yönelik olabilir ama benim yaptığım şekliyle sanatın daha geniş bir çerçeveden belki kültürel hafızaya bir katkısı olur. Onun taşınması ya da aktarılması gibi düşünülebilir yani.
1: Sen de sık sık sergiler açıyorsun, evet. Güzel işler yapıyorsun. Ben burada bir kitap göstermek istiyorum. Ramazan Can'ın. Almanya'da açtığım büyük sergiler, iki büyük serginin bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor bu kitap.
0: Eş zamanlı ikimize de açılmış sergiler bunlar. Biri Stuttgart tarafında Esslingen Villa Merkel diye bir müze. Diğeri de Ham'da Gustav Lübcke diye bir müze. Bunlar 2024 yılında ben Analogdal'ın yani benim temsiliyetimi üstlenen galerinin Düsseldorf şubesinde bir sergi açmıştım. Orada ondan sonra beni bir takibe alıyorlar. Sonra davet ettiler işte biz de. Öyle işte.
1: Bu eserde, bu çıktığında neler görüyoruz? İçinde...
0: Benim tüm üretimim var. Tüm üretim. Yani neredeyse bugüne kadar yani elimde kalanları diyeyim en azından. Orada bir mini bir retrospektif sergisi gibi oldu ikisi de. Küratöryal kısmı da onlar zaten üstlendiler. Yani bizde nasıldır bilmiyorum ama Almanya'da ya da Avrupa'da genelde öyleymiş. Uzunca bir süre takipte kalıyorlarmış. Senin yani hiç haber vermeden senin tüm etkinliklerini takip ediyorlarmış.
1: Ne kadar güzel.
0: Çünkü her şeye hakimdiler orada. Yani yazdığım tezlere kadar. Hatta Villa Merkel'de büyük bir alanda yörük kültürünü Almanca kaynaklar bulmuşlar. İşte kilimler yerleştirmişler. Büyük işte o çadırı, bizim kıl çadırı anımsatıcı bir ortam yaratmışlar. Mesela ben Türkiye'de yapamadım. Gustav Lübcke'de de haftalık halı dokuma seansları oldu. Ben Türkiye'de onu yapmayı denedim, beceremedim. Orada nasıl yaptılar bilmiyorum yani.
1: Gayet
0: öyle yani. Geri benim için büyük tecrübe oldu diyebilirim ikisi için de.
1: Bu arada sizin bir atölyeniz var mı? Atölye ortamında mı üretiyorsunuz? Ve atölyeye sahip olmak sanatçılar için neden önemli, merak ediyorum.
0: Evet, ya öğrenciliğimden beri atölyem var. Bu işte en kutsallık atfettiğim alan.

0: atölye.
1: Hı hı.
0: Aileden kalma bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Yani dükkan olması çok önemli. Yani onu kepenk kaçıp kapatma gibi görüyorum. İşte dükkanı açıyorum, dükkanın önünü süpürüyorum, işte çayımı demliyorum, tulumumu giyip işte işe koyuluyorum falan. Tüm yani yaratma sürecimin de tamamı orada olduğu için bence hani sergilerin, yani açtığımız sergiler bence atölyenin yani onda birini falan karşılıyor gibi. Yani izleyiciye aktarılan kısmı o. O yüzden bu dokümantasyon meselesi şu an sık sık sanatçılar tarafından başvurulan, işte atölye ortamının galerilere taşınması gibi sergiler görebilirsiniz. Yani yakın geçmişte ben birkaç tane gördüm, İstanbul'da size denk gelmiş olabilirsiniz. Yani bence benim işimin en kutsal kısmı orası gibi.
1: Çok güzel. O zaman atölyeni çok sevdiğini ve çok orada seviyorum, çok üretmekten keyif aldığını anlıyorum.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki ikinci sorumda, sanatçılar için atölyeye sahip olmak özgürlük güzel bir şey mi? Üretimsel açısından, temizlik açısından vesaire vesaire. Yani hijyen, nasıl söyleyeyim, steril ve stabil ortamda çalışıyor olmak güzel, keyifli bir şey.
0: Kesinlikle. Şöyle, şimdi bu ev ortamında olmuyor. Yani onu da denemiş biri olarak. Yani bu temizlik kısmına gelecek olursa, evi tek başına kullanıyor olsam bile onun içinde yaşamak, atölyenin içinde yaşamak zor. Bir dönem onu da yaptım ama yani evle atölyenin sanırım ayrı olması gerekiyor maddi imkanlar elverdiği sürece. Çünkü atölyeyi öyle bütün her şey, yani hiçbir şekilde yorulduğun anda anlık bırakıp terk edebiliyorsun yani. Ama ev ortamında öyle olmuyor. Yani burayı toparlayayım, toparlama için ayrı bir vakit ayırıyorsun, o üretimden çalıyor aslında filan. O yüzden hani bu ikisinin ayrı olması benim için çok önemli yani. Bir de temizlik durumu çok zaten, işte kullandığımız boyaların büyük bir kısmı aslında sağlıksız yani.
1: Ve ev kuralları da var.
0: Ev kuralları var. Hele bir de annen varsa o işler.
1: Haklı olarak,
0: evet, haklı
1: titiz
0: olarak
1: ve düzenli yani davranmamız gerekiyor. Aynen. Aynı zamanda akademisyensiniz. Yani evet, kuramsal tarafta işler yapıyorsunuz, hem pratik tarafta işler yapıyorsunuz. Bunun iki tarafına da hakim olduğunuzu tahmin ediyorum ve düşünüyorum.
0: Olmak
1: Ankara
0: zorundayız.
1: Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Buradan şunu sormak istiyorum. Bu ikisini birlikte yürütüyor olmak işlerinizi olumlu anlamda, olumsuz anlamda nasıl şekillendiriyor ve etkiliyor? İkisi tarafı da biliyor olmak aynı zamanda.
0: Lisansta atölyemin üstünde kocaman şey yazardı. Onu bir süre anlayamadım. Onu idrak etmem de zaman aldı. Yani sanat yaşayarak yapılır, okuyarak öğrenilir diye. Ya bu bence çok doğru yerinde bir cümle aslında. Kimin olduğunu bilmiyorum ama ben onu Erol Batırbek Atölyesi'ndeki sözcük olarak hafızamda kodladım.
1: Tekrarlayabilir miyiz?
0: Sanat yaşayarak yapılır, okuyarak öğrenilir.
1: Çok güzel.
0: Yani o yüzden bu iki kuram ya da okuma kısmı düşünceyi beslediği için yani düşünce üretimi geliştiriyor ama üretim de düşünceyi değiştirebiliyor. Yani böyle bir ilişki var aralarında ve vazgeçilmez bir bağ gibi düşünüyorum ben.
1: Bu söze de paralel olarak o zaman şunu sormak istiyorum müsaadenle. Genç sanatçılara neler söylemek istersin? Elbette senin kendin için bir reçeten var. Hı. Ama bu soruyu bir reçete olarak sormuyorum sana. Hı. Genç sanatçılara neler söylemek istersin? Sence kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu sürece dahil olmalılar ve ben de varım demeliler?
0: Ya şöyle, ya çok fazla insan işte şöyle yapın böyle yapın, biz de zamanında çok işitip hani göz ardı ettik ama bence bir an evvel işe koyulmalılar. Çünkü düşüncenin de plastik olduğu tartışıldı. Yani onun da bir sanat nesnesi olduğu 60 yıl önce Boyz tarafından tartışıldı. Çünkü düşünce de bir noktada insanı tatmin edebiliyor ve onu üretmek istemeyebiliyorsunuz yani. Fikir ortaya çıktığı an bence işe koyulmalı. Yani eylem kısmı bence çok önemli. Yani o iyi olur, kötü olur. Ya bir de bizim toplumumuzda öyle bir şey var. Yapacaksam iyi bir şey yapacağım. Daha büyük olsun, daha derin olsun, daha kutsal olsun. Herkes. Aslında hiç bence gerekli bir şey değil. Çünkü biraz da bazı şeylerin o yolda üretim, pratiksel anlamda üretimde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir fikir geldiyse bir an evvel yola koyulmalılar. Yani üretime başlamalılar. Çünkü diğer türlü hep yerinde sayma gibi bir şey durum söz konusu. Çünkü insan beyni kısıtlı bir şeye sahip sonuçta. Belki 10 birim düşünürsün, 20 birim düşünürsün. Onlardan kurtulmadığın sürece onların yerine başka şeyler koyulamaz diye düşünüyorum.
1: Bir an önce pratiğe dönük bir şekilde başlamak
0: aynen,
1: gerekiyor.
0: Aynen, eyleme. Yani o çöp bile üretiyor olsan yani bir kutsallık da atfetmemek lazım yaptığın işe. Çünkü çok büyük şeyler konuşmuyoruz. Yani dünyayı değiştirmiyoruz sonuçta. Yaptığımız şey sanat, tamam. Belki bir kıvılcım yaratabiliriz. O işin başka boyutu ama yani çok büyük ya da çok derin düşünmeye gerek yok.
1: Bu her sanatçının söyleyemeyeceği ve düşünemediği bir şey. Ben bu açıdan seni tebrik ediyorum. Yok,
0: rica ederim. Ya söylerler de belki yani hani denk gelmemiştir. Yoksa herkese. Çünkü sanatçıların kendini güncellemesi için de zaten o kutsallığı belli bir ölçeğin üstüne taşırlarsa yaptıkları işten vazgeçemezler. O da zaten monotonluk ve tekrar, yani kendini tekrar etme gibi bir şeye dönüşebilir yani.
1: Çöp dedin az önce, tırnak içinde söylüyorum evet. bunu. Bir yerden başlamak gerekiyor ya, ama bazı sanatçılarımız da var ki Türkiye'de ve dünyada üslup ve teknik sorun yaşıyorlar. Yani işleri kusursuz, tırnak içinde kusursuz ve iyi bir şeye çok potansiyel olarak çok müsaitler. Ama üslup sorunu yaşıyor. Mesela biz Ramazan Can'ın eserlerini gördüğümüzde direkt Ramazan Can diyebiliyoruz. Evet. Ama başka bir sanatçı da bunu yapamıyor diyemiyoruz mesela. Hem üslup, içerik ve teknik
0: olarak. O da yine üretimle ilgili, yani düzenli çalışma disipliniyle ilgili. Yani bu arada düzenli çalışma disiplininden şu anlaşılmasın. Yani tuvalin karşısına çıkıp haldır haldır günlerce onunla cebelleşmek değil. Yani ben az önce söylediğim gibi okuma da onun bir parçası, düşünme de onun bir parçası. Bunların hepsi o sürecin bir parçası olarak görüyorum ben. O yüzden yani hareket noktasının ne olduğu önemli değil. Yani çıkıp hani illa tuvalin karşısına cebelleşsinler demiyorum ama fikrin oluşması için de bir harekete geçmeliler. Onun üretime ya da pratiğe dökülmesi için de harekete geçmeliler. Yani bunlar hepsi bir zincirleme, tekrar eden şeyler. Yani birbiriyle ilişkili hepsi. Ben o yüzden hani eylemi, ya bazen şöyle mesela atölyede sıkıldığımda oluyor benim uzun süre, yani bir hafta girmediğim, yani bir hafta benim için çok uzun mesela. Kendim ya atölyeyle olan ilişkimi geliştirebilmem için, toparlayabilmem için kendimi oraya işte böyle gidiyorum, fırçalarımı temizliyorum.
1: Çok
0: i̇şte
1: güzel.
0: Gidiyorum oraya, evet, orada vakit geçiriyorum. Yani atölyeyle tekrar barışık hale gelmeye çalışıyorum yani.
1: Gayet aslında. Yani.
0: Hani o eylem olmadığı sürece aslında düşün işte olduğun yerde düşün yani.
1: Değerli Ramazan Hocam, konuşacak çok şey var seninle ama süremiz kısıtlı, süremin sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki kırmızıydınız, iyi ki buradaydın. Eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok, teşekkür ederim. Zaten çok konuştuk yani.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Alı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kalın.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12 300 ana muharebe tankıyla 2800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Çocuklar için kaleme oynatıyorsunuz ve onlar için yazdığınız muhtelif kitap var ama hemen önümüzde, bugün tam karşımızda duran, daha dumanı üstünde diyebileceğimiz kadar taze görünmeyen bağlar var. Adı ilginç, neden böyle, o görünmeyen bağlar nedir diyeceğim ama ileride diyeceğim. İlk olarak şunu soracağım, görünmeyen bağların konusu nedir?
1: Evet, dumanı üstünde olan kitabım çok tatlı bir tabirdi. Görünmeyen bağların konusu, bizi hayata bağlayan şeyler ne? Sevdiklerimizin arkamızdaki desteği, küçük anların büyüsü. Kitabımın aslında konusu tam olarak bu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar olan hayatımızda önemli anları anlatıyor.
0: Bizim için önemli bağlar konusu aslında her yaştan insanı ilgilendiriyor ama siz çocuklar için bunu anlatmayı seçmişsiniz. Bu bir taraftan benzetmelerle, metaforlarla bezenmiş, süslenmiş, yolunu böyle çizmiş bir kitap. Bu konuyu çocuklara anlatmak nasıl bir tecrübe?
1: Aslında hepimiz yetişkin hayatımıza çocuk kitabı olarak, çocuk kitabı okuyarak başlıyoruz. Bugün bir yetişkin aslında normalde düşündüğümüzde kademe kademe geliyor kitap okumaya. İşte önce çocuk kitabı okuyor, hatta resimli kitap okuyor. Sonra biraz daha romanlara, öykülere geçiyor ve artık daha karmaşık, daha böyle okuması zor kitapları seçiyormuş gibi böyle bir sıralamaya koyuyoruz. Ama aslında bence benim hayatımda öyle değil. Yetişkin hayatımızda da çocuk kitaplarını dönüp okuyabiliriz. Ben bu kitabı evet çocuklara yazdım, çocuk kitabı yazarı olduğum için. Ama o çocuk kitabını okuyan anne babalara, yetişkinlere ya da anne babasını anlamak isteyen gençlere de yazdım. Benim için içimdeki çocuk hala var ve kızım var evimde beni bekleyen. O yüzden bu kitabı hem çocuklara hem yetişkinlere yazdım diyebiliyorum.
0: Çocuklar için kalem oynatmanın içinizdeki motivasyonu nedir? Neden çocuklara yazıyorsunuz?
1: Benim ilk yazdığım şey, hatırladığım daha doğrusu, 4. sınıftaydım. Öğretmenim benim hep kompozisyonumun çok iyi olduğunu söylerdi. Böyle kilitli bir defterim vardı. O defteri bir kitaba dönüştürmüştüm. Televizyonda izlediğim küçük küçük hikayeleri o kitaba anlatıyordum. Kendim işte onu benzetiyordum filan. O yüzden ilk kitap yazma düşüncem, o kitabımı hatırladığımda ve evimde hala duruyor, aklıma geldi. Kızım doğdu. Kızıma kitaplar okurken kendimce, kendi meslek alanımca eksik olduğunu düşündüğüm şeyleri ya bir de ben yazayım acaba nasıl olacak deyip başladım. Ve ilk motivasyonum aslında 4. sınıftaki Firuze ve evde beni bekleyen 5 yaşındaki kızım.
0: Yazmış olduğunuz şeylerde neyi önceliyorsunuz? Mesela siz bir çocuk okurdunuz ya da bir yetişkin olarak çocuk edebiyatı da okumayı seven bir yetişkinsiniz aynı zamanda. Eksik parçalar neydi de siz yapbozun içine o parçaları ekliyorsunuz?
1: Ben sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda. Koruma ihtiyacı olan çocuklarla ve tüm dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. Yaşlılar, göçmenler, mülteciler, bağımlılar. Özellikle alanım güvenli bağlanma ve çocuk üzerine. O yüzden tüm kitaplarımda aslında yine görünmeyen bağlar da dediğimiz gibi güvenli bağlanma üzerine, güvenli bağlanan nesiller yetiştirmeyi amaçlamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden kitaplarımın çoğu

0: Görünmeyen bağlara yine döneceğiz ama onun arkasında belki onun da ortaya çıkmasını sağlayan başka kitaplarınız da vardı.
1: Evet.
0: O geride duranlar neler?
1: Onlar da Yanındayım serisi. Yanındayım güvendesin, yanındayım ağlayabilirsin ve yanındayım yapabilirsin diye ard arda gelen bir seri. İlk kitabım 2023 yılında çıkmıştı. 3 baskı aldı hemen. Sonra Yanındayım ağlayabilirsin ve yapabilirsin de beraber çıkarttık. İçerikleri de şöyle, duygular konuşulabilir. Bizim için genelde hep mutluluk daha böyle kabul edilen bir duygu. Ama aslında korku, öfke, tiksinti, bunlar da çok kabul edilmesi gereken duygular. Bu duygularla karşılaştığımızda genelde çocuklarımıza nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Burada bu kitaplarımda da çocuklarınızın bu duygularıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Biraz aslında bunları anlattım. Kitaplarımın sonunda da yine uzman psikologların rehberleri var ebeveynlere nasıl davranmaları gerektiği ya da bu kitabı nasıl hayatlarına entegre edebileceklerini anlattı. Böyle.
0: Oluşturduğunuz anlatının karakterleri, zemini, zamanı, metaforları var. Bütün bunlarla ilgili sizin mesleki altyapınız var ama onun üstüne kurduğunuz dilin sevimli, sıcak, insani bir tarafı var. Bir bilginin, bilimsel bilginin özellikle sevimli hale gelmesi nasıl mümkün olabiliyor?
1: Deneyim kızım diyormuşum. Ama öyle oluyor gerçekten. Kızımın verdiği tepkilere bakıyorum aslında. İlk kitabımı kızım 8 aylıkken yazmaya karar vermiştim. O böyle kendi gölgesinden ve ellerinin hareketinden korkmuştu. Ve sonra ona nasıl yaklaşmam gerektiği üzerine araştırma yaptım. Gerçekten bilimsel araştırma yapıyorum. Ebeveynlik de çünkü bir yolculuk ve nasıl bir şey yapmayı, spor yapmayı öğrenirken bile araştırma yapıyoruz. O yüzden ebeveyn olurken de araştırma yapmalıyız diye düşünerek ben hep böyle araştırma yaparak, okuyarak ebeveyn olmaya çalıştım, hayatıma geçirmeye çalıştım. Kızımda gördüklerimi, kızımın sevdiklerini ya da benim zaten hali hazırda anneliğimde kullandığım cümleleri, bence tatlı bir anneyim çünkü daha yumuşak bir anneyim, kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum.
0: Sizin az önce söylediğiniz gibi girift aşamalarda değil ama kendine ait yine bir kurgusu, hem altyapısı olan, bilgi ve bilimselliğe dayanan altyapısı olan ama sonuçta kurguyla bir araya gelmiş ve o şekilde ortaya çıkan yazılar yazıyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz, çocuklar için yapıyorsunuz, ebeveynleri için yapıyorsunuz bunları. Peki netleşmeye başladıktan sonra yani önce böyle çocuğunuzun hareketlerini takip ettiniz. Ardından bunun size hem ilhamı oldu hem bilgi olarak hatırlattıkları, çağrıştırdıkları oldu. Bir araştırmaya yöneltti. Ama yine de nesnelleşti, somutlaştı, ortaya çıkmaya başladı. Hangisi hangisini sürükler? Yazar mı eserini, eser mi bir aşamadan sonra, ortaya çıktıktan sonra yazarını sürükler?
1: Aslında net bir cevabı bence yok. Çünkü her hikayemde farklı oluyor. Birinde mesela pıtır pıtır hemen eser beni sürüklüyor oraya, yani içerik. Ama mesela Görünmeyen Bağlar'da böyle oturup çok uzunca düşündüğüm, hayatıma baktığım, ben biraz da kendi hayatıma dönerek benim için neler daha çok önemli, hayatımda böyle ne benim için görünmeyen ama hep yanımda olan şey diye düşünüp karar verdiğim bir süreç oldu. Ama diğer kitaplarımda mesela direkt gördüm ve hemen yazdım. Ama genel olarak benim asla yazma hikayem şöyle oluyor. Gece yatıyorum yatakta ve birdenbire gözlerimi kapatınca hikaye geliyor. Pıtır pıtır geliyor. Sonra gidiyorum kenara yazıyorum ya da sabah unutmamak için ses kaydı yapıyorum. Sonra onu bilgisayarda bir şekilde hayata geçiriyorum. Asla iki türlü de cevap verebilirim. İki türlüsünde.
0: İnsanın edebiyatla ilişkisi çok karmaşık. Öğreniyor mu, zevk mi alıyor, tecrübe mi kazanıyor? Belki hepsi ama amaçlanmış tarafıyla değil, hayatına kattıklarıyla gerçekleşen bir şey bu. Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları ise daima içinde muhtelif tartışmayı barındıran, başka türlü hassasiyetler gerektiren bir şey. Çünkü insanın büyük ihtimalle en savunmasız halleri yaşlılık ve çocukluk. Yaşlılık başka bir faz ama çocukluk gerçekten tam anlamıyla böyle. Bu savunmasız ve hayata hazırlanması gereken minik insan için güzel şeyler yapmak istiyoruz.

0: ve o güzelliklerle karşılaştırmak için doğru adımları atmak istiyoruz. Doğru adımları atmaya nereden başlar ebeveyn?
1: Bence karnımıza düşmeden önce, yani bebek, yani çocuk sahibi olma fikriyle beraber olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç. Ben başta hiç mükemmel ebeveyn yoktur elbette ama anneliğimin ilk yıllarında yaptığım şeyleri belki ikinci çocuğum olsa yapmıyor olacağım. Tabii ki bu bir süreç. O yüzden doğru adımı her daim atamayabiliriz. Ama bence çocuk açısından bakarsak 0-3 yaş çok önemli. Ben de o yüzden aslında kitaplarımda 0-3 yaşı çok önemsiyorum. Görünmeyen Bağlar kitabı mesela soyut bir çalışma. Ama 0-3 yaşta bir çocuğun soyut resimlerle karşılaşması günümüzde bizim ülkemizde, en azından kendi ülkem için söyleyecek olsam, çok rastlanır bir şey değil. Daha böyle basit olsun istiyor ailelerimiz. Ama çocuğumuza ne kadar erken tanıştırırsak dünyayı ve farklı şeyleri, o kadar gelişimi daha hızlı olur. O kadar daha faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden bence 0-3 yaş çok önemli. Kendimiz için de bence anne baba olmaya karar vermeden önce.
0: O zaman bu hayata hazırlamakla mükellef olduğumuz çocuklarımıza eşlik ederken, rehberlik ederken öncelikle bu edebiyatın ilk okuru ebeveynler olmuş oluyor, öyle mi?
1: Evet. Aslında benim de hep beslendiğim bir kitap olduğu için söylüyorum. Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli bir kitap var. Buradan herkese de tavsiye ederim. Bence çocuk kitabıyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes neden okumalıyız ya diye bir merak edip dönmeli. Çünkü biz bugünlere aslında çocuk kitabı okuyarak geldik. Ve hala içimizdeki çocuğu bulmak için değil, geçmişe dönük hatıralarımızı hatırlamak için. Ben o yaşlarda nasıl düşünüyordum acaba diye bakmak için ya da şu an o gözle bakabilecek miyim ya diye bir denemek için çocuk kitaplarını açıp bakmak gerekiyor. Bazen mesela bir çocuk kitabında öfkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatan bir küçük örnek oluyor. Ve gerçekten ben hala öfkemi zaman zaman kontrol edemiyorum. Ve o kitabı görüp Berke neden öfkelendi diye bir kitap var mesela. Berke öfkelendi, ne yapması gerektiğini çocuğa anlatıyor ama ben oradan öğreniyorum aslında. Evet ya, hani biraz daha sakin olmalıyım, tepkilerimi şöyle vermeliyim gibi. O yüzden hepimizin bence dönüp dönüp arada okuması gereken kitap var çocuk kitaplarım.

0: Hayatın bütünüyle etkileşim halinde olduğunuz çok belli. Hem profesyonel alanlarla, hem özel hayatınızla, hem de yazı dünyası içindeki hareketiniz, bakışınız ve araştırmanızla. Hem kendi ülkemize hem de dünyaya baktığınızda, hem de üstelik aynı zamanda bu alana emek veren biri olarak nasıl görüyorsunuz akışı? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Pek çok şeyden endişe ettiğimiz bir dünyada da yaşıyoruz ya aynı zamanda. Bu endişeler içinde mesela limanımız olabilir mi kitaplar, yoksa fazla mı anlam yüklemek olur bu?
1: Yine çok güzel ve çok çok güzel tabir ettiğiniz bir şey oldu. Evet, anlamın tamamını kitapta bulamayız. Bence benim için, hepimiz için hatta belki de anlamı olan tek bir kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Evet, oraya dönüp her zaman bence bakmalıyız. Kitaplarımız, diğer okuma kitapları da rehberimiz olmalı. Ama kitaptan okuduğumuzu tamamen hayatımıza geçirmemiz çok zor. O yüzden aslında her ailenin dinamiği de farklı olduğu için kitaplardan okuduklarımızı aile dinamiğimize göre süzüp süzgeçten getirip hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemiz için konuşacak olursam da ben kötü bir yerde olduğumuzu asla düşünmüyorum. Çünkü nüfusumuz çok kalabalık, çok fazla etnik çeşitliliğimiz var ve yazı hikayemiz de çok eskilere dayanıyor. Yani edebiyatımız çok güçlü. Çocuk edebiyatımız yeni yeni güçleniyor olabilir ama bence çocuk edebiyatında olan yazarlar zaten o güçlü yazarlardan beslenmiş. Okulda o kitapları okumuş yazarlar, insanları olduğu için bence iyi bir yere doğru gidiyoruz.
0: Kendi yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra, tabii görünmeyen bağlar özelinde söylediğimizde çok daha yeni, henüz ondan tam olarak uzaklaşma ve dışarıdan bakma imkanına belki de kavuşamadınız henüz. Daha yeni olabilir ama yine de yazım sürecinden sonra, iki kapak arasına girdikten sonra yazdıklarınıza bakıp bu cümleyi nereden, nasıl buldum ben dediğiniz oluyor mu?
1: Evet, aslında yeni kitaplaşmış ama biz çok önceden çalışıyoruz. Yani içeriğini çok önceden hazırlıyorum. Herkes böyle sonra çizere gidiyor, sonra geri geliyor. Bazen revize oluyor, bazen direkt kitap haline geliyor. Ama aslında biz o yazıyı çok aylar öncesinden bitirmiş oluyoruz. Kitap haline geldiğinde ben vay be, aferin ya, aferin kız sana falan yapıyorum bazen. Hani şimdi olsa aynı cümleyi kullanabilir miydim, nasıl aklıma gelmiş dediğim gerçekten oluyor.
0: Özellikle çocuk edebiyatı için, çocuk kitapları için tabii az önce bahsetmiş olduğunuz şey hemen hatırlattı. Zaten zihnimizin bir köşesinde görsellik de çok önemli. Yazılan metin kadar çocuğun zihnine, algısına ve beğenisine sunacağımız o metin kadar görünürlük, çizimler, renkler de çok önemli. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz ve yazdığınız metinle resmin bütünleşmesi konusundaki süreçlere nasıl dahil oluyorsunuz?
1: Yazıyı yazarken kafamızda bir şeyler beliriyor. Benim genel olarak karakter beliriyor. Diğerleri işte ben şu tarzdan hoşlanıyorum. Bazen animasyondan hoşlanabilirsin, bazen kara kalemden hoşlanabilirsin. O aslında biraz bulduğun çizerin tarzına bağlı. Tabii ki sadece benim istediğimin olması mümkün değil. Çünkü bir kitap çıkarken yazarı, çizeri, yayıncısı, editörü hepsinin emeği var ve hepsinin gözüyle beraber bir bütün oluyor. Sadece ben kendi adıma söyleyecek olursam, yayın eviyle birlikte konuştuğumuzda şu tarzlardan hoşlanıyorum diyorum. Yayın evlerim de sağ olsun her zaman çok seveceğim çizerler buldu. Hepsinden de çok memnunum. Hepsinin kalemi çok farklı. Özellikle görünmeyen bağlar çok soyut bir çalışma oldu. Benim hiç hayal ettiğim gibi bir şey olmadı. Ben bunu zaten hayal edemezdim çünkü çizim yeteneğim yok. Ama görünce inanamıyorum ya, gerçekten hayalime çok benziyor falan dedim. Görmediğim hayalime. O yüzden çok değişik bir duygu. Çok seviyorum.
0: Biraz da okurluk tarafınıza geçelim bakalım.
1: En sevdiğim.
0: Peki orada yazmış olduğunuz türün dışında okuru olmaktan mutluluk duyduğunuz tür ya da türler hangileri?
1: Ben aslında çok yiyici bir insanım. Yani ben iyi edebiyat, kötü edebiyat, her şeyi okurum. Klasikler çok, ben şöyle düşünüyorum. Biz mesela lisede, ortaokulda falan çok klasik okuduk ve o zamanlar çok sıkıcı geliyordu bana. İşte Aşk-ı Memnu'yu bitirdiğimi biliyorum ama şu an tekrar dönüp okumam. Çünkü dizisini izledim. Bence şöyle, biz yaşımız ilerledikçe daha sıkıcı, daha böyle zor metinler okumalıyız gibi bir kafadayız. En azından ben öyleydim. Ama artık daha keyif aldım. Kısa, hemen bitirebileceğim şeyleri seçmeye yönelmeye başladım. Özellikle anne olduktan sonra. Çünkü vaktim çok az oluyor. Ve böyle olunca, böyle bir yol deneyince sevdiğim şeyleri farklılaştığını fark ettim. Mesela en son şu an Hamlet'i okuyorum. Hepimiz biliyoruz Shakespeare'i ama hani bir de yazı halini okuyayım dedim. Hiç okumamıştım. İşte tiyatrolarını izliyoruz, videolarını izliyoruz falan ama metin halinde görmek çok başka hissettirdi. Ondan önce Yaşar Kemal okumuştum. Çok alakasız şeyler. O daldan dala atlıyor gibi. Mesela polisiye çok okurum. Kitaplarımı yazmadan önce genellikle kuramsal şeyler okuyorum. Aleta Solter mesela, Şefkatli Ebeveynlik, Bağlanma Temelli Ebeveynlik. Bu tarz kitapları çok okuyorum. Güncel olarak da Kevin Wilson'ın en son Bir Şey Olduğu Yok kitabını okudum. Böyle çok absürt bir roman. Çocuklar birden ateşe veriyor kendilerini, sinirlendiklerini, öfkelerini kontrol edemiyorlar ve onların her yeri yakabilirler. Onların ateşini söndürmek için aile bir bakıcı tutuyor. Hani gerçek hayatta olmayacak bir şey. Ama bunu nasıl yazar bize aktarabilmiş ve nasıl benim gözümde canlanabiliyor? O kadar akıp giden bir roman ki bence bu benim çocuk kitabı yazarlığımı da besliyor diye düşünüyorum. O yüzden absürt şeyleri de çok seviyorum. Her şeyi okuyorum.
0: Şimdi dijitalleşme hayatımıza girdi gireli birçok şeyin bazı, zemini, temeli haline gelmiş durumda. Ondan hem çok şikayetçiyiz ama hem de imkan ve ihtimallerinden, yani ihtimalleriyle heyecanlanıp imkanlarıyla da kolaylaştırıyoruz hayatımızı. Teknolojinin hayatımıza getirdiği şeylerden biri de klasik okurluğumuzu şu anlamda etkiledi mi bilmiyorum, bu bir tartışma konusu. Dikkatimizi toplama ve odaklanma konusunda dijitalleşme bizi kitapla biraz mesafeli hale getirdi mi acaba?
1: Tabii ki getirdi. Ama kitap okumak ve telefonla ilgilenmek bence çok başka şeyler. Kitap okumaya her halükarda ekstra bir vakit ayırmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama onu hayatımıza, tamam ben artık kitap kesinlikle okuyacağım, düzenli kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım falan gibi böyle şeyler yapıyoruz ya, challenge'lar. Ben onlara gelemiyorum, yapamıyorum yani. Her zaman kitabımda, o yüzden böyle küçük, ince, çantamda kitaplar bulundurunca metroda 2 dakikada 2 sayfa okuyorum, hemen kenarını kıvırıyorum. İşte arabada 2 sayfa okuyorum, kenarını kıvırıyorum falan. O yüzden böyle hayatımızın içine soktuğumuzda aslında bizi aramızı açtı diyemeyiz ama ben kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım, şuraya geçip okuyacağım, yatmadan önce okuyacağım dediğimizde evet çok zor çünkü telefondan vazgeçmek imkansız. Onun için böyle birazcık hayatımızın akışına sokmaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum kitapları.
0: İşte bir yandan aramıza perdeler girerken bir yandan da kolaylaştırıcı başka etkiler olabiliyor. Biraz da bunu sormak için sormuştum. Klasik kitap okuru musunuz yoksa PDF'çi mi?
1: Klasik kitapçıyım. Yani belki bu benim eksikliğim ama hiç PDF'ten okumadım. O e-kitaplardan ya da sesli kitap hiç yapmadım. Podcast dinliyorum ama kitap hiç. Çünkü bana kitabı okumak çok hoş geliyor. Böyle altını çizmek, kenarlarını kıvırmak, sevdiğim bir ayracı kenarına koymak ya da işte atıyorum bir uçak bileti almışım İtalya'ya. Onun biletinin kitabının içine koymak falan bana çok tatlı geliyor. O yüzden ben klasik kitapçıyım.
0: Ya da yazdıklarınızı daha sonra insanlarla konuşur ve tartışır mısınız yoksa okumak çok kişisel bir zevk olarak kendinize ayırdığınız özel bir alan mı?
1: Çok paylaşırım. Özellikle eşimle bunu okumalısın, bunu okumalısın. İkimiz de mesela farklı şeyler okuruz. O böyle okuduklarını buraya koyar, ben okuduklarımı buraya koyarım. Sonra ikimiz de sen bunu oku bak, bunu seversin falan diye birbirimize paylaşırız. Ama Instagram'da da takipçilerime hep anlatırım. Bunu mutlaka alın, pişman olmayacaksınız falan diye. Yazdıklarımı tabii ki bir süre saklamak zorunda kalıyorum. Ama eşimle her zaman paylaşıyorum, annemle de paylaşıyorum. Kafama böyle bir fikir geldi aklıma, ne dersin falan diye. O yüzden paylaşmayı çok seviyorum.
0: Peki okumanın, yazmanın hayatınızda çeşitlendiğini söylediniz ama yine de özel ve güzel bir köşesi var mı? İşte bu benim masam, bu benim defterim, bu benim kalemim. Ucunda tüy var, taş var. Bu bana ait ve bu benim için bir ritüel. Var mı böyle bir alan, materyal?
1: Düşünüyorum, tabletim sadece. Onun dışında evimde öyle bir yer yok. Çünkü evimiz aslında her yer yazmak ve okumak için müsait olan yerler. Banyomuzda da çamaşır makinemizin üstünde bizim kitaplarımız var. Kızım orada çok vakit geçiriyor bazen ya da onun yanında olan insan işte böyle resimlere bakmak istiyor. Böyle çamaşır odamız var mesela, çamaşırlığın yanında böyle kitaplar var. Mutfakta fırınımızın üstünde kitap var. O yüzden aslında okumak bizim için her an, her yerde yapılabilecek bir şey. Yazmak için sadece tabletimi kullanıyorum. O yüzden tabletim bana ait diyebilirim.
0: Okur yazarlık serüveninizin okur olarak başlayan hikayesi yazar olarak devam ediyor. Son soru olarak, bir yazar olarak kendinize belirlediğiniz bir hedef, bir kızıl elmanız, bunu mutlaka yapmalıyım dediğiniz bir şey veya yazmanın bir süresi, şu vakte kadar yazarım, şu tecrübelerden geçtikten sonra yazarım diye bir hayat planlaması var mı?
1: Canım istediği kadar ve akademik bilgilerim arttıkça tabii ki insanlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü okuduğum bölüm ve hayat tecrübem birçok insanda olabilir. Evet, ama ben aynı zamanda bu işin içine anneliğimi de katıyorum. Kızıma olan sevgimi de katıyorum. O yüzden başka çocuğum olursa belki tekrar küçük yaş çocuğa dönebilirim, ama kızım büyüdükçe, onun da hoşlandığı şeyleri gördükçe ben de onunla birlikte ilerleyeceğim diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda bence daha böyle ortaokul çağı çocuklarına kitap yazabilirim diye düşünüyorum. Kim bilir, belki yetişkinlere de yazarım. Ya da en azından çocuk kitapları nasıl olmalı diye belki yetişkinlere hitap ettiğim bir içeriğim olabilir.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Anadolu'nun küçük hanelerinden çıkıp Almanya'ya giden ilk nesil misafir işçiler, bavullarının içinde yalnızca eşyalarını taşımıyordu. Kökleri, hayalleri, gelecek umutları ve kültürlerini de bavula sığdıran misafir işçiler, yemek geleneklerini de yanlarında götürüyordu. İtalya'dan İspanya'ya, Yunanistan'dan Yugoslavya ve Türkiye'ye kadar 60'lı yıllarda Avrupa'nın fabrika ve madenlerinde yan yana çalışan misafir işçilerin belki de birbirinden en fazla ayrıştıkları yer mutfaklar ve tabaklarına koydukları yemeklerdi. Misafir işçi yurtlarındaki elektrikli ocaklarda pişirilen yerel yemeklerin yıllar içinde Alman kültüründe karşılık bulacağını o yıllarda kimse tahmin edemezdi. Ancak misafir işçilerin kalıcı olması ve aileleriyle birlikte Almanya'ya yerleşmesi pek çok kültürel ögenin de Almanya'da hayat bulması ve sokağa karışmasına olanak sağladı. Yemek belki de bunların arasında en hızlı yayılıp karşı komşunun kapısını ilk çalanlardan oldu.
1: Türk kültürümüzde sadece döner yok. Onun için bütün çeşitlerimizi tanımaları gerekiyor. Ve tek düze gitmememiz gerekiyor. Onun için pide ve ızgara çeşitleri olarak benim bulunduğum bölgedeki ben tek Türk restorantıyım. Bu civarda yakın olarak. Onun için bu çevredeki insanlara da Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz.
2: Türkler, kendimiz de Türk olduğumuz için yemek, catering hizmetini sadece Türklere verdik. Diğer ülke insanlarının cateringlerini serbest bıraktık. Onlar kendileri cateringini getirip de yaptılar. Çünkü bizim anlamadığımız kültürlerde bunu hani yarım yamalak işçilik yapacağımıza yapmadık. Sadece Türklere catering hizmeti verdik. Tabii ki bütün herkese açık bir salon olarak işlettik.
1: Yeme içme abartısız söyleyeyim Türkiye'yi aratmıyor. Yani bugün ne istiyorsan Belçika'da mevcut. Çünkü Belçika'da çok başarılı Türk lokanta sahipleri var. Ne ararsanız var. Ama tabii Türkiye gibi değil. Atıyorum saat 3'te 4'te bir kokoreç yiyeceğim. Öyle yok. Belirli bir saatten sonra Belçika yani boş oluyor sokakları. Ama yemekte gerçekten hiçbir sıkıntımız yok.
0: İlk yıllarda ortak kiraladıkları araçlarla hafta sonu tatilinde Edirne'ye gidip bagajı ve aracı tıka basa yiyeceklerle doldurup geri Almanya'ya dönen Türk misafir işçiler zamanla bakkal ve kasap dükkanları açarak henüz çok erken dönemde yemek ve tedarik sorununu büyük oranda çözdüler. Dükkanların giderek yayılması, ürün çeşitliliğinin artmasına ve Türklerin alışık olduğu damak lezzetlerinin Almanya'ya taşınmasına vesile oldu. Ardından gelen lokantalar sayesinde Anadolu'nun yemek kültürü Almanya'da uzun bir yolculuğa çıktı. Pek çok misafir işçi anlatısında Almanların özellikle Akdeniz kökenli meyve ve sebzelerle tanışmasına misafir işçilerin aracılık ettiğini anlatır. Gerçekten de işçi ailelerin taşınmasıyla birlikte Türk yemek kültürü komşuluk ilişkileri üzerinden Alman kültürüne girmeye ve yer edinmeye başlamıştı. Ancak Türklerin Almanya'ya taşıdığı lezzetlerden hiçbiri döner kebabın bıraktığı kadar kokulu izler bırakmayı başaramayacaktı. Döner önce Almanya'nın şehirlerine ardından diğer ülkelere tüm Avrupa'nın en bilinen sokak lezzetlerinden biri haline gelecekti.
3: İşte değişmeyen az şeyden birisi de yeme içme alışkanlıkları. Yani bizim mutfağımız dünyanın hiçbir mutfağıyla kıyaslanamaz bana göre. O yüzden Avrupa'da olsun ya da Avrupa dışında olsun herhangi bir ülkeye gittiğim zaman karnım acıktığında ilk baktığım şey, ilk aradığım şey Türk restoranı. Türk restoranı yoksa işte Orta Doğu mutfağı, Lübnan mutfağı, Suriye mutfağı.
1: Tabii ki bu bir nevi bizim kültürümüz yayıldı diyebiliriz bunu. Kültür bizim, yemek bizim ama artık bunu Avrupalılar da beğendiği için bu sektöre giriyorlar.
4: Zaten kendimiz de yaptığımız için evde öyle bir şeyimiz olmadı yani.
5: Ben Türkiye menüsünü yemek tanımıyorum diyeyim başta. Çünkü gerçi biz alıştığımız için bize öyle gelebilir. İddia etmiyorum ama gerçekten lezzetli yemeklerimiz var. Yani mutfağımız gerçekten çok geniş. Her ara son dönemleri daha da mükemmel oldu. Bunu hakkıyla yapanlar için söylüyorum bak. İşi ticarete döküp sadece para gelsin diye yapanlara şiddetle karşıyım.
3: Çünkü bizim damak tadımız ona daha uygun. O yüzden o şekilde şeyleri tercih etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bu da entegrasyonun aslında bir parçası diyebiliriz. İtalyan mutfağı olsun, Fransız mutfağı olsun, işte Uzak Doğu mutfağı olsun. Onları da tabii ki denedik. Severek yediklerimiz de var ama Türk mutfağı vazgeçilmezim.
1: Çünkü hazır ve rahat yapılabilen bir yemek türü. Onun için demek ki beğeniyorlar ki giriyorlar yani bu sektöre.
0: 1972 yılında Berlin'deki Zoo tren istasyonunda City Grill isimli 17 metrekarelik küçük bir dönerci açan Kadir Nurman, yıllar sonra ekmek arası dönerin mucidi olarak anılacağını hayal bile edemezdi. İlk nesil misafir işçilerden olan Nurman, artık işletmeciliğe geçmeye karar vermiş ve memlekette öğrendiği dönerciliği Almanya'ya taşımıştı. Dükkanı açtığı yer istasyonun çok yakınındaki bir mekan olduğu için insanlar genelde ayaküstü atıştırmalıklar tercih ediyordu. Dükkanın yaşaması için Nurman'ın istasyon yolcularını bir şekilde içeri çekmesi gerekiyordu. Nurman, geleneksel olarak tabakta servis edilen döneri ekmek arasına biraz marul, soğan ve domates ekleyerek 2,5 marktan satmaya başladı. Formül tuttu. Önce işçiler, daha sonra Almanlar dönerin bu tarzını çok sevdi. Açılan dönercilerin sayısı tabii ki zamanla arttı ve ekmek arasına salata ve sos çeşitleri de eklenince döner Almanya'da bugünkü halini almaya başladı. Geleneksel Alman sokak yemeği olan köri soslu sosisi tahtından indirmesi ise neredeyse ışık hızında oldu. Peki nasıl oldu da döner Almanlar tarafından bu denli hızlı sahiplenildi ve Almanya döneri, Berlin döneri gibi kavramlar ülkenin turizm tanıtım bültenlerinde dahi kullanıldı? Döner her şeyden önce orijinal ve geleneksel standartları olan bir yemek olarak rekabetin üst düzeyde olduğu ve iyi olanın aradan sıyrıldığı büyük bir sektörün oluşmasına olanak sağladı. Nasıl yapıldığı, içinde nelerin olduğu ve tüketiciye ne vaat ettiği Kuzey Almanya'dan Güney Almanya'ya kadar sürprize pek mahal vermeyecek şekilde bir standart sunuyordu. Almanya'da yaşayan Türklerin yanı sıra yolu bir şekilde Türkiye'ye düşmüş, Türk yemek kültürüyle tanışmış Alman turistler de Türkiye'den aşina oldukları dönerin yayılmasına aracılık ettiler. Döner belki de ön yargılarla en az karşılaşmış kültürel ögelerden biri olarak Almanya'nın günlük hayatına güvenli ve başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Lezzetinin yanı sıra doyurucu, pratik, kolay ulaşılabilir ve ucuz olması dönerin Almanya'daki yolculuğunu hızlandırdı. Döner ilk günden itibaren Almanya'daki fast food zincirinin önemli bir parçası olmaya adaydı. Çoğunlukla Türk lokanta ve kebapçılarının Almanya'ya taşıdığı ikram kültürü ise dönerin daha çok tutulmasına yardımcı oldu. Birlikte servis edilen ücretsiz salata ve sos çeşitlerinin tüketiciye sağladığı farklı lezzet seçenekleriyle de döner daha cazip gelmeye başladı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde standartları seven ve önemseyen bir ulusun döneri sahiplenmemesi için neredeyse hiçbir neden kalmamıştı. Döner artık Almanya'da kendine yeni bir sayfa açmış ve Anadolu'daki geleneksel tarzının dışına çıkarak Almanya'da farklı bir sokak lezzetine dönüşmüştü.
5: Bunlar çok aşırı yemek. Çünkü iş ortamları şu şekilde. Genelde

0: Tartin diyorlar buna. Böyle ekmek arası, ince ekmeğin arasında yağ ve şey sürüyorlar. Çikolata, işte salam, sosis, o tip şeyler koyarlar. Bunun bir bardak kahveyle hemen böyle sabah öğlen yerler yani.
1: Şimdi ben Karadeniz'de, Trabzon'da doğup büyüdüğüm için daha çok insan kendi yöresinin yemeklerini seviyor. Hani orada doğup büyüdünse o yemeklere bir hasretlik oluyor tabii ki. Bizler çok sevdiğimiz için burada da yapıyoruz gerçi o yemekleri. Hani o hasretimizi bir nevi gidermeye çalışıyoruz ama Türkiye'de onu tatmak, yemek daha farklı. Mesela kendi yöremizde bazı tatlar vardır bizim. Daha çok spesifik Trabzon Araklı'ya ait tadı değil, tatlardan bahsedeceğim. Mesela bizim Trabzon Araklı'da sabahları haşlama yenir. Şimdi duydukları zaman mesela haşlama sabah yenir mi diye şey yapıyorlar, alışkanlık olmadığı için ama orada öyle bir alışkanlık vardır ama inanın çok güzel bir lezzettir ve sabahları alışkanlık olduğu için herkes haşlama yer Trabzon Araklı'da. Oraya gittiğim zaman onu mutlaka onunla kahvaltı yapmayı tercih ederim. Öyle bir hasret var çünkü ona karşı.
2: Ya onlar da biliyor. Şimdi 60'lı senesinde geldiler Türkler buraya. Türk mutfağı benim için Avrupa'da diyebileceğim yani ilk üçe sokabilirim. Biliyorlar. Döneri de biliyorlar, İskender'i de biliyorlar, pidemizi de biliyorlar. Yani her yemeği biliyorlar.
3: Her gün pide yenmez, her gün et yenmez. İşte her gün kahvaltı türü yenmez tabii ki. Bizim de burada restoran işinde en çok zorlandığımız nokta ev yemeklerine biz biraz hasret kalıyoruz. İşte çoğu zaman bütün arkadaşlar olarak burada ne yiyeceğiz sorusu yemeğin içinde maalesef bu her yemek sektöründe olduğu gibi bizim burada da aynı şey geçerli. Genelde diyebilirim ki dükkanı kapattıktan sonra eve gidip yemek yiyoruz.
0: Bizim gibi böyle geniş aile sofrası kuralım, yiyelim, içelim mantığı yok. Şöyle de bir iki olay anlatarak söyleyeyim. Arkadaşımın düğünü vardı geçici olarak. Oğlunun ilk oğlunun düğünüydü. İş yerinde geçici olarak benim çalışmamı istedi. Ben de gittim. Bir ay kadar onun iş yerinde çalıştım. Akşam işiydi. Oranın müdürüyle tanıştırırken bu arkadaş bakacak dedi. İşte düğünümüz falan var. Daha sonra muhabbet ettik. Kaç kişilik düğün dedi. Dedim 1500-2000 kişilik dedim. Onca insana onca yemeği nereden bulacaksınız? Siz paranız ne kadar çok yani nasıl para yetiştireceksiniz falan dedi yani. Tuhafına gitti adam. Bunlar restorana oturup 20-30 kişinin düğün yapan insanlar. Bizim 1500-2000 kişilik yemeğe düğünü yapma şansları yok bu adamların yani. Ha, diyeceğim. Bu adamlar sadece tartinle beslendikleri için bizim o yemekleri gördüklerinin yememeleri mümkün değil yani. Tarz olarak. Ama bizim mutfak maliyetimiz de çok yüksek oluyor bu şartlar altında. Bunu da kabul edelim yani.
1: Bir de Trabzon yağlısı diye bizim böyle kavurmayla yapılan işte kaşarlısı olur, köy peynirlisi olur. Yağlama pide değil de yağlama usulü şey var. Hamur işi bildiğiniz lahmacuna benzer ama pide yağlama deriz ona biz. Biz onları burada Avrupa'da pek görmüyoruz yani. İnsanlar böyle bu sektörde çalışanlar herhalde çok tutmaz diye mi? Onları burada yapmadılar. Onlara burada ulaşma şansımız yok bazı tatlara. Bunları sadece memlekete gidince, sılay rahim yapınca orada tadabiliyoruz. Burada dediğiniz gibi döner kebap çok yaygın yani hani restoranlarımızda. Ama Türk kültüründeki sulu yemek tarzında da hizmet veren restoranlar burada mevcut tabii ki.
4: Almanya'dan diğer Avrupa ülkelerine geçişi ise yine aynı güzergâhtan ancak daha hızlı bir şekilde oldu. Dönerin Avrupa'nın hemen her şehrinde bulunabilecek en yaygın yemeklerden biri haline dönüşmesi çeyrek asır bile sürmemişti. Döner bir sokak lezzeti olarak başlayıp dünya çapında bir fenomene dönüşen o nadir yiyeceklerden biri artık. Her yemeğe nasip olmayan bir üne ve şöhrete sahip. Hatta sıra dışı bir savaş meydanının baş aktörü bile diyebiliriz. Döner savaşları, Türkler ve Almanlar arasında son yıllarda tatlı bir çekişmenin ana konusu. Türkler, bu bizim mutfağımızın incisi derken, Almanlar evet ama onu biz dünya markası yaptık diye karşılık veriyor.

Özellikle Almanların döneri sahiplenme iddiaları bu lezzet savaşında işleri daha da kızıştırıyor. Peki bu çekişme nereden çıktı? Nasıl bu kadar büyüdü ve döner neden bu kadar seviliyor? Dönerin Almanya'daki yükselişi yalnızca gastronomi

0: deneyinde yatıyordu. Döner, Türk ikram geleneğinin sıcaklığını Alman disipliniyle buluşturarak bir yiyecekten fazlasına dönüştü. Adeta bir ikon haline geldi. Şehirlerin ritmine ayak uyduran bu yemek, gece geç saatlerdeki atıştırmalıklardan öğle aralarındaki hızlı kaçamaklara kadar her anın parçası oldu. Böylece döner, Almanya'nın kültürel manzarasında silinmez bir iz bırakarak Avrupa'nın geri kalanına uzanan bir lezzet köprüsü kurdu. Gelelim içindekilere. Peki döner, Almanya'da iki kültürün gastronomik katkılarından ibaret yeni bir ürün mü, yoksa hala 100 yıl önceki orijinalliğini muhafaza mı ediyor? Türk dönerinde kuzu eti ve kuyruk yağı öne çıkıyor. Genelde yaprak döner şeklinde elle kesiliyor ve her ustanın sırrı kendinde saklı. İskender'den Aspava'ya, soslu dönerden sade pilav üstü versiyona çeşit bol. Almanya'da ise döner daha endüstriyel bir hale gelmiş. Kıyma karışımlı et yaygın. Yaprak döner az bulunuyor. Üstüne marul, kırmızı lahana, salatalık ve bol sos ekleniyor. Türk dönerinde ayran klasik eşlikçiyken, Alman dönerinde yanına gazlı içecekler devreye giriyor. Bu farklar çekişmeyi de körüklüyor. Türkler, sizinki döner değil, sandviç derken, Almanlar, biz bunu herkesin yiyebileceği bir hale getirdik, diye cevap veriyor. Türkler, dönerde lahana mı olur diye itiraz ederken, Almanlar, tabaktaki versiyonu yağlı ve ağır olarak değerlendirebiliyor. Ama iş sadece yemekle bitmiyor. Döner, entegrasyonun sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Alman yazar Eberhard Seidel'in Döner, Bir Türk-Alman Kültür Tarihi kitabında "Döner artık ne Türk ne Alman, melez bir şey" diyor. Almanların döneri sahiplenme iddiası politikacılardan sanatçılara kadar uzanıyor. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in bir seçim kampanyasında döner yiyip "bu bizim sokak lezzetimiz" demesi, Türk medyasında "Schröder döneri Alman yaptı" diye tiye alındı. Keza Alman rapçi Sido'nun Main Block şarkısında dönercileri Berlin'in vazgeçilmezi olarak anması, bu lezzetin Alman gençlik kültürüne ne kadar işlediğini kanıtlıyor.
1: Şöyle söyleyeyim, Türk yemeğini sevmeyen yok. O yüzden iç yemeklerimizin çoğu da %90 Türk mutfağı ya da Türk mutfağının benzer mutfakların olduğu restoranlarda oluyor. Yani işime yarıyor açıkçası. Ailesiyle, futbolcunun ailesiyle görüşeceğim zaman da hemen güzel bir Türk restoranına götürüyorum. Onlar da memnun kalıyorlar.
2: Ya çünkü sürekli yemeğin içindeyiz. Yani bu şey için değil. Sürekli pidenin içindesiniz. Bir gün yersiniz, iki gün yersiniz. Artık üçüncü gün canınız istemez. Etler ona keza, hani çeşit çok fazla. Ama sürekli yemeğin içinde olduğunuz için zaten o kokuyla zaten doyuyorsunuz. Ama buradan çıkıp biraz temiz hava alıp ailemizin ortamına girdiğimizde otomatikman o ev yemeklerine ihtiyaç duyuyoruz tabii ki. Yani alışkınız sonuçta. Ben sonradan geldim. Ben annemin yemekleriyle büyüdüm. Hani dışarı yemeğine, dışarı kültürüne o kadar alışkın değiliz. Sonuçta insan o eski anılarını tabii ki istiyor.
3: Ya annemin en çok çocukluğumda sevdiğim mercimek çorbasıydı. Yeşil mercimek çorbası. Onu çok severdim. Onu her gördüğümde, yaptığımda hep o an aklıma gelir. Yani annemin bize yaptığı. Bir de böyle şeyde yapardı, sobanın üstünde yapardı. O pişerken kokusu yayılırdı evin içine. Yani odur herhalde, kokusu bile doyuruyor. O ana götürüyor.
4: Ben mesela şöyle bir doya doya lahmacun yemeği çok özledim. Ve hatta daha bunun biz dün mevzusunu yaptık. Dedim ki ya dedim şurada dedim. Şöyle bir lahmacun söylediğimizde dedim. Hani bu Türkiye'de olur ya böyle bir üst üste koyarlar sıcacık keli. Ya dedim ben bunu çok özledim dedim. Hani böyle bir sipariş veriyoruz Türkiye'de. Şimdi alo bize bir 10 tane lahmacun getirir misiniz diyoruz. Yani o kadar güzel geliyor ki ya bir insan lahmacunu özler mi derseniz ben özledim. Yani ben gerçekten özledim. Mesela bir simit. Tamam simit var ama onun tadı kokusu bile başka. Ya da ne bileyim belki de kendi toprağımda yediğim için mi farklı bilmiyorum. Yani benim en özlediğimden birisi size lahmacun diyemiyorum. Lahmacun benim kırmızı çizgim. Çünkü burada gerçekten damak tadıma göre bir lahmacun bulamam. Kendim de yapıyorum ama hayır, o tadı vermiyor.
0: Bir zamanlar Galatasaray'da da top koşturan emekli Alman milli takımı futbolcusu Lukas Podolski'nin kurduğu döner zinciri de son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Lukas elinde döner bıçağıyla poz verirken şöyle söylemişti. Çocukluğumdan beri sevdiğim bir sokak lezzeti. Alman futbol efsanesi Jürgen Klopp bir röportajında Almanya'da döner yemeden maç günü geçmez diyerek

bu lezzeti Alman kültürünün bir parçası gibi sunmuştu. Klopp'un bu sözleri Türk taraftarları arasında "Hocam döner Türk ama olsun, seni seviyoruz" esprilerine yol açtı. Tesla'nın patronu Elon Musk 2022'de Berlin ziyareti sırasında attığı tweette "Döner kebap harika" dedi ve Alman medyası bunu "Musk Alman dönerini sevdi" diye duyurdu. Türkler hemen itiraz etti. "Elon, o döner Türk işçilerin eseri, yanlış adrese teşekkür ediyorsun." Kim bilir, Musk belki de son yıllarda dönerin Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı işletmeler tarafından Alman döneri veya Berlin usulü döner olarak pazarlanmasından etkilenmiştir. Nitekim Atlanta'daki Frankfurt Döner Kebap, Texas'taki Wertz Berlin Inspired Kebabs ve Seattle'daki The Berliner Döner Kebap, döneri bir Alman ürünü olarak sunan döner zincirlerinden maalesef yalnızca bazıları. Kitaplarda da döner eksik değil. Max Gold'un Der Krapfen ve Auf dem Sims adlı eserlerinde Berlin sokaklarındaki dönerciler şehrin ruhunu yansıtan bir detay olarak geçiyor. Türk yazar Feridun Zaimoğlu'nun Kanaksprak'ındaysa döner, göçmen gençlerin hem geçim kaynağı hem de kimlik mücadelesinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Mesela bir neo-nazi kampanyasında Bockwurst statt Döner, döner yerine Bockwurst sloganı kullanılmıştı. Bir yemeğin göçmen kimliğine atıfta bulunarak yabancı düşmanlığı yapılması herhalde gastronomi ve politika tarihindeki yerini almıştır. Böylesine büyük bir fenomenin hakkını verme zamanı şimdi. 2011 yılı Türkiye'den Almanya'ya göçün 50. yılıydı ve döneri Almanya'ya getiren kişiyi onurlandırmak için en doğru zamandı. Almanya Türk Döner Üreticileri Birliği, ekmek arası dönerin mucidi unvanını Kadir Nurman'a vermeye karar verdi. Bir resepsiyon gerçekleştirilerek Nurman onurlandırıldı ve haber başta Almanya olmak üzere pek çok ülkede karşılık buldu. Nurman, 2013 yılında hayata veda ettiğinde BBC ve Independent, döner kebabın mucidi Berlin'de öldü diye duyurdu. Birçok yerde haber aynı şekilde yayınlanınca, Almanya'ya döneri ilk kimin getirdiği tartışmaları hemen arkasından alevlendi. Almanya'ya işçi olarak giden Nevzat Salim, Reutlingen kasabasında 1969 yılında babasıyla döner sattığını söyleyerek o döneme ait fotoğrafları yayınladı. Berlin'de restoran işleten Mehmet Aygün de 1971 yılında Berlin'e ilk kez kendi ailesinin döneri getirdiğini iddia etti. 29 Mart 1964 tarihli Milliyet gazetesi ise İzmir İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından iki dönercinin Almanları döner yemeye alıştırmak için Almanya'ya gönderileceğini yazıyordu. İzmir'den giden döner ustalarıyla ilgili arşiv kayıtlarında başkaca bir haber bulunmasa da en erken girişim olarak hafızadaki yerini koruyor. İzmirli ustalar belki kısa bir süre kalıp döndüler. Belki de dönerin yayılma sürecindeki ilk kıvılcımlardan birini onlar yaktılar. Kim bilir? Tartışmalar süre gelse de bugün yalnızca Berlin'de 1000'den fazla, Almanya genelinde ise 35 bin dönerci olduğu hesap ediliyor. Yıllık ticaret hacmi milyarlarca euroyu aşarken bir günde 2 milyon porsiyondan fazla döner tüketiliyor. Döner 2018 yılında Berlin'deki tarihi ve prestijli Adlon Hotel'in menüsüne 19 avrodan girmiş ve en çok sipariş edilen 3. yemek olmuştu. Dönerin gastronomik bir mirasın taşıyıcısı olmasının yanı sıra sektörel ve kültürel anlamdaki gücüyle de ikonik bir yemek olduğu artık herkesçe kabul ediliyor. Döneri Almanya'ya ilk kimin getirdiği hala tartışılsa da ekmek arası döneri Nurman'ın başlattığı yönünde ortak bir kanı var. Dönerin mucidi olarak kendisine yöneltilen sorulara karşın Nurman, 2011'de Frankfurter Rundschau'ya şöyle söylemişti: "Günümüzdeki ekmek arası dönerlerden aslında pek memnun değilim. Çünkü içine çok fazla malzeme konuluyor." Fakat 2020'li yıllarda artık sadece döner değil, pek çok Türk yemeği de Avrupalılar tarafından benimsenmiş durumda. Öyle ki şu an bulunduğumuz bu restoran, Brüksellilerin favori yerlerinden biri ve burada yedikleri etli ekmeği hiçbir şeye değişmiyorlar. Avrupalı Türkler yemek kültürlerine sahip çıktıkları sürece eminim ki daha birçok yemeğimiz buralarda kök salmaya devam edecek.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler, karışık. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda sizin çok sevdiğiniz, benim de şeref duyduğum, ağırlamaktan şeref duyduğum kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan. Hoş geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Özdemir Erdoğan'a hiç şimdiye kadar sormadığı bir soruyu sorsam, en zor soruyla açsam, desem ki, sanatçı, kıymetli sanatçı Özdemir Erdoğan Araf'tan.

0: Bu üçüncü defadır geliyorum biliyorsun. Buraya.
1: Bir değişiklik oldu mu Araf durumunda?
0: Yok, görünüşe göre bir şey yok.
1: Yani Araf şöyle kıymetli Özdemir abimiz. Yeterince özgür müyüz? Yeterince mutlu muyuz? Yeterince iyi miyiz? Durumunun sorulandırılmış hali diyelim bu Araf'ta mısınız sorusu.
0: Güzel. Yani ben de onun için geliyorum zaten buraya. Yani
1: Hiç öyle bir ikilemde kaldınız mı?
0: hayır. Yani Esra Elönü'nün evet Elönü'nün ortaya koyduğu ortamı ben seviyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bana
1: Çok iyi
0: hep
1: misiniz?
0: değişik gelmiştir Esra.
1: Öyle mi?
0: Evet. O bakımdan da onun istekleri ve davetlerine her zaman icabet ettim.
1: Çok teşekkür ederim kıymetli
0: Evet.
1: Özdemir Erdoğan'la. Ben de gerçekten şeref duyuyorum. Kırmadınız, geldiniz. Şöyle söyleyelim. Şu anda ne yapıyoruz? İyi miyiz? Mutlu muyuz? Nasıl gidiyor? Hayat diye başlayalım.
0: Çalışıyorum. Yani Cenab-ı Allah bana güç, kuvvet verdikçe, enerji verdikçe, elim ayağım tuttuğu kadar, sıhhatim müsaade ettiği kadar çalışmaya devam ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar kendimi dış etkilerden korumaya çalışıyorum. Beni strese sokacak, elektriğimi bozacak olaylardan mümkün olduğu kadar kaçıyorum. Ve böyle bir ortamı uzaktan da koklasam hemen çalışmaya başlıyorum. Elime gitar alıyorum. O bana rehabilite de
1: Kaçış.
0: sağlıyor. Evet. Yani oturuyorum. Eski şiirlerim, yarım kalmış şiirleri çözmeye çalışıyorum filan. Ne yapabilirim filan diye. Şimdi bana diyorlar ki ya 86 yaşında bir adam hala albüm çıkartıyor. Yani bu nasıl bir şey? Bu işte bu. Yani devamlı çalışmak. Başka beni kurtaracak başka hiçbir şey yok. Ben sıkıldıkça, üzüldükçe, efendim etkilendikçe hemen elime gitarı alıyorum, başlıyorum çalışmaya.
1: Peki şöyle sorsak, desem ki sanatçı Özdemir Erdoğan hayatındaki en büyük kırılmayı, yüzleşmeyi ne zaman yaşadı diye sorsam?
0: Yani kırılmalar bende çok.
1: Kırılmalar, değişiklikler.
0: Yani bir sürü şeyler var. Yani mesela benim yaşadığım devirlerde ben ilk torunum, ailenin ilk torunu. Pederşahi bir aile. Evet. Ve beni annemden babamdan ayırmışlar. Biz
1: Neden?
0: daha iyi bakarız diye. Babam çünkü memur. Değişik yerlerde çalışıyor filan. İstanbul dışında görev alıyor zaman zaman. Biz bu çocuğa daha iyi bakarız diye almışlar. Ve ideal şu. Benim dedemin üç tane erkek çocuğu var. Biri ikiz, biri de tek. Okumamışlar dedemin istediği gibi. Dedem hariciyeci. Eve para gönderiyor. Evdekiler çocukları yetiştirsinler diye. Ama maalesef onları yetiştirecek bir kapasite söz konusu değil. Ve çocuklar da başarılı olamıyorlar. Dedemin istediği gibi. Şimdi birdenbire ben bir erkek çocuk doğdu. Bütün ümit bende.
1: Ne güzel.
0: Ama şöyle bir şey var ki çocuk okumuyor. Çocuk müzik.
1: Ha, onların istediği gibi okumuyor.
0: Yani okusun adam olsun hadisesi var ya o günlerde. Yani okusun adam olsun. Okumuyor adam. Şu adam. Sadece dedemin kütüphanesindeki tarihi ve edebi kitapları okuyor. Başka hiçbir şeye ilgi duymuyor. Başarılı da bir fen tarafı yok. Efendime söyleyeyim. Ve işte sünnetim yapıldı. Ve sünnetten sonra dedem benden ümidini kesti ve annemin babamın yanına verdi.
1: Ha, asıl o çocukluk zamanlarını dedenizin yanında geçti.
0: Dedemin ve babaannemin evinde.
1: Üzdü sizi haklı olarak.
0: Üzmedi. Hı. Hayır, bilakis son derece mutluydum. Yani
1: bir ayrılık mutluydum var ya.
0: Ama iyi yetişmedim. Yani bir kere hani şimdi anne babalar falan filan hani bu çocuk nereye kabiliyeti var, nedir, nasıl yetiştirelim falan filan diye kafa yoruyorlar. O devirde öyle bir şey yok. Hüdayin abid. Hani tavuk besler gibi atıyorsun arpa, işte gıdası, üstü başı bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şey öyle tavuk su içer Allah'a bakar. Bütün hadise bu. Mesela Galatasaray Lisesi'nde beni imtihana soktular. Hiçbir hazırlık yapmadan ben ilkokuldaki işte ne biliyorsam o imtihana girdim ve çaktım. Yani başarılı olamadım. Bunu gören dedem de belirli bir zaman sonra bunda da iş yok. Bu şey, bu böyle bir de üstelik ben böyle şarkılar, türküler falan filan söylüyorum toplantılarda falan filan. Aa, bu nereden çıktı filan böyle.
1: Ne kadar zor değil mi?
0: Dedemin babamın annemin yanına verdiler. Orada ikinci sıkıntı başladı. Çünkü bir kız kardeşim var. Evin çocuğu o. Ben sonradan geldim. Ne ben onlara, anneme babama intibak edebildim, ne de onlar bana intibak edebildiler. Bakın bu ikinci kırılma.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Sonra ben müzisyen olmaya karar verdim okulda. Beni bir tek şey anladı. Bir tarih hocam vardı. Hatta çok enteresan, onu anlatayım.
1: Tabii.
0: Ben 2 sene çaktım, 9. sınıfta. Sonradan bir gazetecilik ve ticaret özel okulu açıldı. Suadiye'de, karşı tarafta, Kadıköy tarafında. Yani okur musun dedi babam, memur, ay sonunu zor getiriyoruz falan böyle bir vaziyette. Ben de okurum dedim yani. Okulun ilk taksit parasını bana verdi. Kendisi memur. Ben o taksidi yatırdım. Okula girdim. Aha, sınıfa bir girdim ki bütün eski şeyler... Arkadaşlar orada ne haber? İyidir falan bir adam. Tahtada cebir, geometri falan bir şeyler yok. Bana dedi ki sen yeni gelen. Sen dedi... Çık dışarıya dedi bana. Aa, çıktık. Sonra müdüriyete gel dedi. Müdüriyete gittik. Dedi ki al o evladım paranı. Ondan sonra bana seni gibi talebe lazım değil. Hadi güle güle dedi.
1: Ama neden?
0: Daha girdim 10 dakika sonra beni çıkardılar. Şimdi bakın hayattaki...
1: Ben gibi.
0: Bakın kırılma. Ben şimdi okulun böyle bir mermer merdivenleri var.
1: Evet.
0: Oraya oturdum böyle. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Bak bu adam dişinden tırnağından arttırdı. Taksit paramı verdi. Ben şimdi ne yapacağım falan filan diye böyle kara kara düşünürken merdivenlere çöktüm, oturdum yani böyle. İki merdiven var, mermer merdiven.
1: Ağlıyor muyuz o sırada?
0: Ağlamıyorum. Hı. Ağlamak hiç yok bende. Yani nasıl çıkış noktası bulabilirim ben şimdi, eve ne diyeceğim bilmem ne falan filan şudur, onu düşünüyorum. Bir kadın geldi. Evladım ne yapıyorsun burada dedi. Dedim efendim böyle böyle. Sen gel benimle dedi. Bak dönüm noktası. İçeriye girdik, müdürün odasına girdik. Yaşar dedi, ne olur benim hatırım için bu çocuğu affedelim. Bunu okusun dedi.
1: Ne güzel, ne kadar kıymetli.
0: Evet. Meğer okulun müdürünün eşiymiş.
1: Bir an.
0: Evet. Ben bu serseriyi dedi almam. Ama senin hatırın için dedi alıyorum tekrar. Biz tekrar okula başladık. Okulda öyle kör topal gidiyoruz. O sıralarda işte

0: 55'li yıllar filan malum. 53, 54, 55 o bu rock and roll falan filan çıkıyor. Filan. Ve okullar arasında da kültür temasları var. Kız okullarına gidiyoruz, erkek okullarına gidiyoruz. Orada işte edebiyat günleri yapılıyor. Bilmem ne şudur budur. ben de o film Rock Around the Clock filmi, o filmi yani sinemada yattım ben. O şarkıları böyle neredeyse içtim. Ve onları söylüyorum. Sonradan şey sıralarında okul, bu kültürel faaliyetler, karşılıklı iletişim falan filan, benim bu şarkılarım birdenbire çok itibar görmeye başladı.
1: Şu andaki bu
0: lisedeyim. itibar görmeye başladı ve bu liseler arası kültürel iletişimin popüler bir adamı oldum ben. Birdenbire okulda hocalarım da bana karşı değişti. Ve
1: ama sizin içinizdeki kırgınlık geçti mi?
0: Nasıl?
1: Yani çok okulda bir popülerite yakaladıktan sonra da evet. O ilk size tavırlarındaki sizin kırgınlığınız geçti
0: yani,
1: mi?
0: Hayır. O şimdi yani o beni kovan Yaşar Hoca da bana karşı.
1: Ha işte o önemli. O Yaşar Hoca önemli.
0: He Yaşar Hoca Yaşar da bana karşı birdenbire böyle şeyini hali harekatını filan aferin lan falan filan demeye başladılar bana. Sonradan ben yine bir işte harçlıklardan şuradan buradan filan biriktirdiğim arada sırada, çünkü köşke gidiyorum dedemin ve beni şey yapan işte bayramlarda, seyranlarda ve işte kurban bayramında filan, mesela kurbanları dağıtmak eşe dosta komşulara filan benim görevim. Elimde etlerden gidiyorum, konu komşulara et dağıtıyorum falan filan. Mesela bizde en az 2-3 tane kurban kesilirdi. Efendim ve dedem keser, babam keser, amcalarım keser hepsi. Efendime söyleyeyim, kurbanları mesela 3 tane kurban kestiysek bir tanesi bize kalır. İki tanesini dağıtırız çeşitli yerlere falan, böyle bir şey var. Velhasıl oradan biriktirdiğim harçlıklarla bu şimdi eski Rus konsolosluğunun hemen yanında bir dükkan vardı. Orada bir gitar var ve üstünü de babam tamamladı. 422 liraya ben bir gitar aldım.
1: 422 liraya.
0: 422 liraya hiç unutmuyorum. Ve bir Rum asıllı bir arkadaşım vardı. O bana birkaç tane akor gösterdi gitarın üzerinde. Ve ben gitar çalıp şarkı söylemeye başladım bu sefer. Okullar arasında ben yani ne kadar popüler olduğumu anlatamam. Çığlıklar, bilmem neler falan filan. Bu oldukça hocalarımın bana karşı davranışı değişiyor ve şey oluyor. Zaten tarih, edebiyat derslerinde filan başarılıyım zaten. Çünkü daha 12-13 yaşında dedemin bütün kütüphanesindeki yani kitapları, neredeyse şiir ve edebiyat kitaplarının çoğunu okudum. Okuyordum yani.
1: Çok iyi.
0: Seviyordum. Efendime söyleyeyim. Velhasıl okul bitirme zamanı geldi. Lise bitirme imtihanları. Ve ben Yaşar Hoca'ya gittim. Dedim ki hocam, beni tanıyorsunuz. Ben Pakize Hoca'nın derslerinde filan başarılı bir talebeyim. Ama fen derslerinden mümkünü yok. Ben bu liseyi bitiremem. Çünkü mümeyyizler geliyor. Bazıları yazılı falan filan. Yani öyle çok zor. Tamam Bakarı dedi. Pakize Hanım'a da gittim yani onun eşine. Beni kurtaran tarih hocama. Dedim ki hocam bana yardımcı olun. Ben bu liseyi bitirmem lazım çünkü ortalıkta kalacağım. Bana yardımcı olun ne olur filan dedim. Bütün hocalarıma yani kritik hocalarıma aynen böyle söyledim. Beni geçirin. Yani ben üniversiteye filan gitmeyeceğim. Ben müzisyen olacağım. Sizi mahcup etmem dedim. Yani velhasıl...
1: İlk konserinize geldiler mi hocam?
0: Tabii. Yani konserlerime geliyorlar. Velhasıl fen dersi, bir kimya imtihanı var. Herkes dışarıda dua okuyor falan. Ben içeri giriyorum. Hocalarım hemen başlıyorlar. Okulumuzun medarı iftarı. Mümeyyizler diyor ki nedir? Allah'tan ismim Özdemir olduğu için sonlara kalıyorum ben hep. Yani onların yorgunluk olduğu bir zamanlara kalıyorum. Bir şarkı söylesin de dinleyin diyorlar. Benim hesap oluyorum mümeyyizlere. Onlar da zaten yorulmuş böyle bilmem ne falan. Hadi söyle bakalım bir tane şarkı. Şu kimya imtihanına girdik. Ben işte başlıyorum şarkı söylemeye bilmem ne falan filan.
1: Şöyle. Hangi eser mesela, hangi şarkı?
0: Ya o günün popüler şarkıları. Şimdi hatırımda yok yani ne bileyim. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben bilmem ne. Yavaştan başlıyorum, ondan sonra bilmem ne Aventler'den, ondan sonra hızlılara filan geçiyorum. En az 2-3 tane artık bir de kimya sorusu soralım sana diyor. Hocalarım da biliyor ki en çok H2SO4. Bunu biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum kimyadan. Hadi onu anlat diyorlar. Bir anlatıyoruz. Öyle sınıf geçtik. Esas cebir geometri yazılı. Fen dersi. Yaşar Bey geldi. O da cebir geometri hocası. Şimdi biz böyle oturduk. Ben böyle oturuyorum abi. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya ne? Yazsana. Bir şey mi? La kahretsin dedi. Bana bir tane şifre verdi. Ben şifreden de bir şey yok.
1: Şifre yani? Aslında yardımcı mı oluyor?
0: Hayır işte mesela işte ne bileyim cebir şifresi bilmem ne falan filan. En nihayet ne oldu biliyor musun Esra? Bu hayatımı döndüren bir hadise. Hoca benim kağıdımı aldı.
1: Yani?
0: Benim kağıdımı aldı ve kendi yazdı.
1: Evet, öyle bir şey olmuş.
0: Ve ben böyle bitirdim liseyi bak. Liseyi böyle bitirdim. Ondan sonra şimdi ortadayım. Liseyi bitirdim, ihtilal oldum. 60 ihtilali.
1: Ertesi gün.
0: Hayır. Yani
1: o yıl.
0: Yani Mayıs'ta oldu. 10 gün, 15 gün sonra 27 Mayıs. Tabii 27 Mayıs tabii ihtilal. Efendime söyleyeyim askeri şey. Ve burada o günün şartları içerisinde bak şimdi. O günün şartları içerisinde bir... Askeriyenin kendi içinden yetiştirdiği muazzaf diyorlar onlara. Bir muazzaflar var, bir de yedek subaylar. Lise mezunları da o zamanlar yedek subay oluyor. Bizim yedek subay hakkımız gümbürtüye gitti. Bizi yedek subay öğretmen yaptılar. Yedek subay, yani köylere gideceğiz, köylerde öğretmenlik yapacağız. Şimdi düşünebiliyor musun? Hepsi saksıda yetişmiş çocuklar. Ve biz abi o köylere gidiyoruz. Kamyonla gittim kendi köyüme. Tuvalet nerede diyorum. Dağları gösteriyorlar. Tuvalet nasıl yapılır diyorum. İbrik var mı? Taş var hocam. Bu vaziyet. Ve sarılık oldum ben. Ölüyordum. Resmen dediler ki aldılar... Sarılık oldum, Gaziantep Hastanesi'ne götürdüler. Mikrobik sarılıkmış bir de üstelik. Ben orada mesela tuvalet falan yaptırmaya ve çocuklara işte tuvalette nasıl defiacet edilir bilmem ne falan onları öğretmeye çalıştım. Bir hafta sonra tuvalete girmenin imkanı ihtimali yok. Kapattım tuvaleti. Herkes bildiği gibi defiacetini yapabilir dedim. Bu zamana bağlı ve mücadeleye bağlı bir şey. Çok uzun zaman isteyen bir şey. Ve o köyde ben iki sene işte yani ikinci senenin ikinci sömestirdeydim daha doğrusu. Hastanede 45 gün tepkili hava verip ondan sonra da zaten teriz olduk. Ve doktor dedi ki sen hayatın boyunca bu karaciğer sorununu çekeceksin.
1: Oradan kaldı.
0: O zamandan kaldı. Ben de öyle her şeyi abur cubur yiyemem. Böyle bir şey oldu.
1: O yani da aslında bir... o sınavdan sonra Özdemir Hocam. Evet. O hoca şifreyi verdikten sonra her şey o zaman başladı yani. Hayatın şifresini vermiş galiba.
0: Ya hayır yani bu alın yazısı mı diyeyim yoksa başka bir şey mi diyeyim? Yani benim Cenab-ı Allah insanlara bir kabiliyet ve bir şey veriyor.
1: Tabii.
0: Ama onun ızdırabını da veriyor.
1: İmtihanını.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Onunla mücadele edeceksin. Yani onunla öyle kolay değil. Mesela Zekai Apaydın Orkestrası'na soktular beni daha askerlik biter bitmez. Hı hı. 62 senesinde hiç unutmuyorum. Bu Cihan Otel, eski Astoria mı değil. O otelin sonradan Cihan Otel oldu orası. Hı hı. Ve orada ben çalışmaya başladım. Üçüncü ayın sonunda beni orkestradan el birliğiyle yani şeyle bütün arkadaşlarımın da onayıyla orkestradan kovuldum.
1: Aslında oralar kırılmalar değil mi?
0: Tabii kovuldum. Yani resmen dediler ki bu adam geçimsiz. Ben de bir taraftan sabahtan akşama kadar müzik dinliyorum. Orkestra elemanları yani benim girdiğim orkestradaki insanlar program çalıyorlar. Yani gelen İspanyol bale bilmem ne şu bu falan böyle bir sürü şeyler var. Onlara eşlik ediyorlar. Birinci sınıf nota okuyorlar hepsi. Fakat oturup da günün moda şarkısı veya günün moda akımı nedir veya bilmem bunlarla ilgilenmiyorlar bile. Önüne nota korsan çalıyorlar. Onu da öyle çalıyorlar yani. Şimdi tabii ben onları dinledikten sonra yani radyomu dinledikten sonra daha doğrusu günün modasını takip ettikten sonra o orkestranın günün modasına uygun bir müzik yapamayacağını anladım. Çünkü zaten sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir orkestraya girmişim ben yani neticede. Hani ve sonuçta da oradan kovulduktan sonra ben kendi yaşıtlarımı buldum.
1: Kendini yalnız hissettin mi kıymetli Özdemir?
0: Ben her zaman yalnızım.
1: Yalnız hissettiniz.
0: Her zaman yalnızım. Yani ben kendi kurduğum orkestralar her zaman çok başarılı olmuştur. Başkalarının orkestrasına girdiğim vakit bir türlü uyuşamamıştım.
1: Her anlamda bir orkestra.
0: Her orkestra ve her şekilde. Yani ben böyle ayrı kotuyum. Değişik.
1: Peki şöyle söylesek kıymetli Özdemir abimiz yani kıymetli Özdemir Erdoğan sanatçımız ilk baş kaldırı neye karşı oldu yani ilk baş kaldırı kendi özümüzün gürleştirmek adına mı oldu yani kısacası özgürleşmek adına mı oldu kendi bize dayatılan şeylere karşı bir duruş muydu? Belirli tahakkümlere karşı bir varoluş çabası mıydı? Neye karşı bir başkaldırı oldu?
0: Tamam. Şimdi öyle şöyle söyleyeyim. Benim orkestralarımın başarılı olmasının tek nedeni ben insanları dinlerim. Yani çalıştığım yerde, müzik yaptığım yerde insanları dinlerim.
1: Evet.
0: Yani onları içimde hissederim. Ve oradaki elektriği alırım. Bu Cenab-ı Allah'ın bana böyle lütfettiği bir şey. Evet, böyle bir şey. Hatta böyle 1000 kişilik, 2000 kişilik bir salon var. O salonda mesela böyle ön yargılı ve

0: ve bana karşı negatif duygular hisseden birileri geldi. Ben o kadar kalabalığın arasından onları bulurum. Onu ise o elektriği alırım orada. Yani öyle bir yapım var.
1: Sezgisel
0: Evet,
1: durumunuzu
0: öyle bir kabiliyeti
1: görersiniz
0: bana
1: yani tabii ki.
0: bahşetmiş yani
1: Anladım.
0: Allah'ım.
1: Peki burada şöyle bir durum da var. Şimdi sadece söyleyen sanatçı olmak var. Bir de gerçekten korkusuz sanatçı olmak var. Yani şunu söyleyeyim. Cesaret yani benim için de mesela cesaret korkusuzluk değildir aslında.
0: Evet.
1: Yani korkuyla beraber verilen bir karardır cesaret aslında. Şimdi burada da şöyle bir şeyim var. Yani toplum adına gerçekten toplumu çok söylenilen, ifsad eden ya da işte bozan şeylere karşı bir duruş sergilemek sizi biraz yalnızlaştırdı mı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde içeri girdiğim andan itibaren yani mesela seyirci bir şarkı çaldın. Ben şimdi diyorum ki bir şarkı çal, bu şarkının arkasından şu şarkıyı çalmak lazım. Halbuki profesyonel orkestralarda evvelden hazırlarlar. Efendime söyleyeyim belirli bir şey gider. Ben öyle değilim. Ben diyorum ki halk şimdi sıkılmaya başladı. Onu biraz böyle neşelendireyim. Veyahut bilmem şunu yapayım, bunu yapayım. Yani ben dinlerim. Ve gözüm hep böyle çalarken bir taraftan nedir bu şey genel
1: Hava.
0: hava nedir? Bunu hissederim. Mesela ben işte ne bileyim işte bir topluluğa girdim farz edelim ki. Belirli bir zaman sonra o topluluğun beni yönetmeye çalıştığını hissederim. Ha derim ki burası bana göre değil. Ve istifa ederim. Bir şey olarak söyleyeyim. Yani veyahut da bir kokteyl veyahut bilmem ne falan filan şudur budur. İnanmıyorum diye filan böyle insanlar var. Hani onlar mesela diyor sahte burası. Yani ben bunu hemen anlarım.
1: Peki en gerçek yer neresi sizin için? En gerçek.
0: Yani en gerçek yer benim işte sahnemdi. O sahne
1: Dünya
0: bitti.
1: ama dünya sahtelikler dünyası değil mi?
0: Hayır sahne, zaten o sahne. Zaten dünya sahne.
1: Evet.
0: Evet o sahne
1: Ama
0: o
1: en huzur bulduğunuz yer neresi?
0: en mutlu olduğum yer elimde gitarla evimde oturup çalıştığım vakit. Yani en mutlu olduğum zaman bu. Ve bir de konserlerimde benim konserlerimi dinleyenler vardır veya yoktur. Benim
1: Vardır canım mesela.
0: dinleyenler yani benim konserlerim böyle şey gibi geçer. Hasbihal gibi. Yani oturup muhabbet filan arada iki şarkı bir bilmem ne falan böyle hem de yani bunlar hazırlanmış şeyler değil. Aklıma gelmiştir mesela bilmem ne şudur budur onu anlatırım. Yani bir sürü şeyler anlatırım. Yani mesela Bana Ellerini Ver isimli şarkımın nasıl doğduğunu ben anlatırım karşıma. Ve kalk kalk kiki herkes güler. Mesela o kadar enteresan ki ben bir mahallede oturuyordum işte 15 yaşlarımda falan yani. Bir arkadaş, bir sevgilim vardı. Efendim. Ama o zamanlar tabii sevgili hadisesi ben kızım bir elini tutsam 6 ay idare ederdim. Yani bizim öyle romantik. Bir gün geldi dedi ki evleniyorum. Babam beni evlendiriyor. Ağladık, bağladık falan filan. Bir müddet sonra geçti, hayat devam ediyor. Genç delikanlıyım. Bir sevgilim daha oldu. 15 gün sonra onun da kısmeti çıktı. Şimdi mahalledeki bir sürü arkadaşlar dediler ki bir dakika ya sen böyle telli baba gibi adam oldun. Kimle ne şey yapsan şu. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Belirli bir zaman sonra. Ben böyle bir adamım. Bu şeyden sonra, konserden sonra nasıl biliyor musun? Herkes falan. Hatta bir tane vardı bir yani bayağı yaşını başını almış bir hanım. 70'lik falan yani böyle bir şey. Bir gün böyle
1: Yetmişlik demeyelim de 70 yaşında diyelim.
0: yani
1: Evet.
0: böyle bayağı falan filan. Dedi ki dedi bir dakika ya Sen dedi, ben sana kaç defa geldim, sürtündüm, beraber koluna girdim, plak şey resim çektirdim dedim. Benim kısmetim çıkmadı dedi. Niye? Vallahi dedim, bak bugün gel yine bir resim çektirelim, sen bana

0: bir sürü. Ondan sonra eğer yine kısmetin çıkmazsa seni beni alacağım diye.
1: İnsanlar şimdi mutlu değiller mi?
0: Efendim?
1: İnsanlar eskisi gibi mutlu değiller mi peki?
0: Şey var.
1: Daha mı istekler arttı?
0: Hayır, şöyle bir şey var. Toplumlar programlanıyor. Dışarıdan programlanıyor. Yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Eskiden bizim yemek kültürümüz ne kadar zengindi.
1: Çok güzeldi.
0: Bir şey hali, nasıl söyleyeyim, standartlaşma hali oluyor. O bizim renkli dünyamız, renkli ve zengin dünyamızdan sonra birdenbire herkes işte sandviç kültürüne falan başlıyor.
1: Bunların niçin olduğunu düşünüyorsun sevgili şimdi, Özdemir Hanım?
0: Yani bu şöyle bir şey. Keyif alma olanaklarımız kısıtlanıyor hayatta. Anlatabiliyor muyum? Yani eski romantik şarkılar mesela şarkıyı söylerdin. Bütün herkes birlikte şarkı söyler. Şimdi öyle bir şarkı var mı? Şimdi ritim var. Yani şarkı yok. Söyleyeceğin, seni mutlu edecek bir şarkı yok.
1: Bir şey söyleyeceğim. Reklama çok az zamanımız kaldı ama şöyle bir durum var mı? Yani bunları söylediğin zaman da mesela çok tepki gösteriyorlar ya, evet, sevgili Özdemir abi.
0: Bana seni, tepki göstermiyorlar.
1: Yok, size göstermiyorlar ama mesela böyle işte sanat, büyük sanatçısınız. Yani bunu herkes biliyor. Bir Özdemir Erdoğan var.
0: Estağfurullah, yani teşekkür ederim.
1: Allah güzellikler versin. Ama bir o kadar da mesela işte yeni dönem sanatçılarını eleştirilebilir bir makamdasınız. Bunu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani bu sanatçıları ya da eserlerini diyelim, müziği diyelim. Ama bir o kadar da çok tepkisel bir kitle de var yani. Size şimdi, karşı olmasa da bunun eleştirilmesine karşı duran, itiraz eden bir şey de var. Yani asla hayır, eleştirilemez bu, gibi gören.
0: Bu şöyle. Ben hala plak şirketi sahibiyim. Ve plaklarım, 11 tane plağım var. Piyasada her zaman görülebilir. Efendime söyleyeyim. Dijital platformlarda bunlar dinlenebilir, aranabilir falan filan. Şimdi bu plak şirketlerinden dolayısıyla devamlı irtibat halindeyiz. Yani plakçılar çarşısına gittiğim vakit bu insanlarla oturup sohbet ediyoruz zaman zaman. Şimdi hiçbir tanesi memnun değil. Çünkü bu yeni akımın alıcısı yok. Bu dayatma kültürü. Yani bir moda bu.
1: Bir paket halinde mi dayatıyorlar?
0: Yani bir moda oluşturulmuş vaziyette ve bu moda ellerinde iletişim organları tamamen onların elinde olduğu için, hı hı, yani emperyal güçlerin elinde olduğu için bunlar dayatıyorlar ve bir moda oluşturuyorlar. Ama ticari açıdan bunun hiçbir şansı yok. Yani plakları satmıyor. Efendime söyleyeyim, işte şeyle, reklamla, şundan bundan, hı hı, dolduruyorlar salonları falan filan ama neticede yani bu bir moda akım.
1: Şöyle yapalım, bir virgül koyalım.
0: Evet.
1: Bir reklama gideceğiz.
0: Tabii.
1: Sevgili Özdemir kardeşim. Bir reklam. Reklamdan sonra sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: hafta sorular programındayız. Kim var programımızda? Büyük usta sanatçı Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Demiştik ki aslında emperyal güçlerin hayatımıza, müziğimize nasıl müdahale ettiğini konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Bir paket dayatılıyor gençlerimize diyorduk.
1: Evet.
0: Aslında önemli bir konu. Oradan başlayalım.
1: Yani şöyle... Bütün dünyada bugün artık yapmak, beğendirim, satmak. Şimdi bakın bu emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? Müziği çok basitleştiriyor. Mesela bizim çocuklar diyorlar ki ya ben bir bilgisayar alayım evde oturayım. Ben de yaparım bunu. Ne olacak? Bu bir tuzaktır. Ve herkes evinde bir home studio yapıyor falan filan. Kayıtlar yapıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ama satamıyor. Emperyalist satıyor. Ve öyle bir satıyor ki, öyle de bir beyi yıkıyor ki... Şimdi o kültürün sanatçıları Türkiye'ye geliyorlar... Emperyalizm olmuşları topluyor ve geliyor dünyanın parasını veriyor o çocuklarımız gelip onu dinliyorlar. Biz ancak savunma sanayinde bunu başarabiliyoruz. Mesela ilk defa yerli araba dendiği vakit herkes o köşe yazarları falan onlar belli insanlar.
0: Tabii.
1: Hadi canım bunu yapamazlar ya olur mu ne bu bunun motorunu nereden bulacaklar şunu yapacaklar. Ama her ne şekilde olursa olsun o gündeme geldi. Bugün maşallah o arabalar şakur şukur geziyorlar yollarımızda. Yani yapmak ve satmak olayı. İşte Özdemir Erdoğan bu mütevazi şey içerisinde dedi ki belirli bir zaman sonra ben bu modayı takip etmeyeceğim kardeşim. Ben özel bir şey yapacağım. Ha öyle olduğu için bak Esra'cığım sana komik bir şey söyleyeyim. Sen yabancı değilsin. 3 ayda bir şeyler dijital gelirlerim bana ödeniyor.
0: Tabii.
1: Burada da bir liste veriliyor. Hani Türkiye'de kaç kişi dinlemiş, dünyada kaç kişi dinlemiş. Türkiye'de 10 liraysa dünyada 150 lira bana tahakkuk ediyor. Ve bu döviz cinsinden. Ve böylece ben mütevazi bir şekilde bu ülkeye döviz kazandırıyorum. Her ne kadar bana döviz olarak gelmiyor para. O günün şartları içerisinde, kurları içerisinde bana Türk parası olarak ödeniyor. Ama diyorum aradaki fark 100 misli. Dünyadan gelen. Bu dünyaya satma işini bir dereceye kadar Tarkan ve İbrahim Tatlıses başarıyordu. Fakat İbrahim Tatlıses'in yani başına gelen o menhus olay bizim plakçılar çarşısında büyük bir şok ve büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Çünkü İbrahim Tatlıses mesela bir albüm yapıyor. Albüm yapıldığı gün plakçılar çarşısında 1 milyon satıyor. Şimdi parayı koyuyorsunuz, o para 10 günde geri dönüyor. Halbuki Özdemir Erdoğan'ın böyle bir talihsizliği var. Çünkü medyayı kullanamıyor. Yani muhafazakar medyayı bir köşeye koyarsak, onun dışındaki medya zaten beni görmüyor.
0: Neden?
1: Ben aforozum.
0: Neden?
1: Bir sürü sebepler var. İstifalar var, şunlar var, bunlar var, bir sürü şeyler var. Benim muhafazakar hayatım var.
0: Muhafazakar bir hayatın var.
1: Yani şöyle, ben hayatımda kendim için hiçbir şeyi, yani bir telefon açıp da ya benden bahsedin demedim. Bak plağım çıktı yeni işte falan filan demedim. Ve onlar da görmediler. Yani bu memlekette bir sürü sanat programları falan filan bir şeyler oluyor. Yani satışları milyonları bulan, 100 milyon, 150 milyonları bulan bir adam var, bir sanatçı var ve bu yaşta üretiyor. Bir sürü şeyler yapıyor, kitap yazıyor falan filan, bir sürü şeyler yapıyor ve bununla ilgili iki satır yazı yazılmıyor.
0: Peki şöyle sorsam.
1: Evet.
0: Ne yapsaydı Özdemir Erdoğan görürlerdi?
1: Heh. Ben masonluktan istifa ettikten sonra TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı vardı. Aydın Ongun.
0: O zamanlar.
1: Evet.
0: Ta o zaman, evet.
1: Aydın Ongun.
0: Sene kaçtı Özdemir?
1: 80'li yıllar galiba.
0: 80'li yıllar, evet.
1: Evet. Bir yerde karşılaştık Aydın Bey'le. Bana dedi ki, ya biz seni nerelere getirecektik? Sen kızdın, istifa ettin dedi.
0: Öyle bir lobi var.
1: Masonmuş o da. Aydın Ongun TRT'de Yüksek Denetim Kurulu Başkanı. Ve Mine Çalışal var. Mine Ongun da eskiden. Mine Çalışal'ın da yani denetim kurulundaki görevli kişilerden bir tanesi de Mine Ongun. Bir de Erol Pekcan vardı. Amerikalıların tercümanıydı o da. Ve aynı zamanda davul çalardı. Onlar denetim kurulunda. Ve bu memlekete yapmış oldukları kötülüğün ve zararın haddi hesabı yoktu. Öküzün altında buzağı aradılar. İşte yok efendim şu şöyleymiş de bu böyleymiş. Bir sürü yapıt geri çevrildi. O zamanlar tek TRT var. Başka hiçbir şey yok. Ve onlar yayınlanmadığı takdirde de o yapılan bir sürü masraf dışarı boşuna gidiyor. Bunları yaşadık biz zamanında. Ve ben buna her zaman karşı çıktım. Ve dedim ki bu yani bizim iletişim kanallarımız işgal altında. Bugün de öyle. Bugün de bir sürü köşe yazarları ve bir sürü yayın organlarının başında hep bu emperyalizmin etkisinde diyelim kalan insanlar var.
0: Peki şunu söylesem, madem konu buradan açıldı, evet. Sevgili Özdemir abi. şu anda Gazze'de, Filistin'de ne oluyor? Yani bir sanatçı mesela işte tabii ki 7 Ekim diye söyleniyor ama 75 yıldır Gazze işgal altında ve bir zulme uğruyor, katliama uğruyor. Bu anlamda 7 Ekim'den sonrasına baktığımız zaman bazı sanatçıların ya da benim tabirimle bazı ünlü mamullerin, sevgili Özdemir abi, Gazze'den bize ne dediğini gördük. Bugün Sumut, mutlaka takip etmişsinizdir. Sumut filosundaki birçok ülkeden birçok vicdanlı aktivistler döndüğünde de herkes anlatıyor zaten İsrail'in zulmünü. Diyor ki işte bizim kemiklerimizi kırdılar. Biz işte namazımızı eda ederken bizim yanımızda hayvan taklidi yaptılar falan filan. Aslında her şekilde İsrail'in zulmünü söyleyebilen sanatçılar da var. Ama bir taraftan şöyle diyoruz. Yani sanatçılar ya da toplumun önde gelenleri tabiriyle söyleyeyim. Gazze'nin işgal altında olduğunu söylediklerinde kimisi işlerinden oldu, kimisi tehdit edildi aslında. Neden böyle bir durum var sevgili Özdemir abi?
1: Yani bu belli bir şey. Sadece Gazze işgal altında değil ki. Yani köşeler tutulmuş vaziyette Türkiye'de de. Ve bunlar gizli gizli resmen o zehirlerini saçıyorlar topluma. Yani çok güzel şırınga ediyorlar. Dediğim gibi bu moda denen hadise mesela her şeyden evvel. Ve modayı pazarlama işi.
0: Yani biz müzikte. Kimin, o zaman şöyle söyleyeyim. Biz kimin modasını yaşıyoruz diye
1: evet,
0: soralım.
1: Yani işte bu yani o yani karşı çıkma hadisesi bana empoze edilen. Mesela herkes diyordu ki bir zamanlar ya sen ne güzel batı müziği söylüyorsun. Ne gereği var şimdi böyle besteler mesteler Türk müziği yapıyorsun halk müziğinden. Ne gereği var yani böyle bir şeye sen.
0: Bu kompleks neden?
1: Batı hayranlığı diniyor

0: Adem Baba kılığında Özdemir Erdoğan var.
1: Hı.
0: O şöyle bakıyor. Böyle bakıyor. Nereye bakıyor biliyor musunuz? Füzelere bakıyor. Bombalara bakıyor. Açlıktan ölen çocuklara bakıyor. Uyuşturuculara bakıyor. Ve çaresiz bir vaziyette efendim öyle bakıyor. Bugün de ben bakıyorum yine. Ve ben albüm olarak bugün bütün plakçılar camiasında o albüm Düşünceli Şarkılar plak olarak yayınlanıyor. Ben plak olarak plak kapağına ben de Gazzeli'yim diye yazdım.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Çok iyi.
0: Ben de Gazzeli'yim. Bundan daha başka bir mesaj
1: değil mi?
0: gerekir mi? Evet. Yani ben çaresizce gücün hunharca ve zalimce sergilendiği bir dünyadan yaka silkiyor. Ama elimden bir şey gelmiyor. 86 yaşındayım. Ben yani ne yapabilirim bu saatten sonra? Sadece bestelerimi yapabilirim.
1: Evet, ve onların sesini duyurabilirsin.
0: Evet. Ancak yani en iyi yaptığım iş, çünkü başka bir şeyden anlamam. Hiçbir şeyden anlamam. Yaptığım iş benim hayatımı kurtaran, biliyorsunuz okulda da hayatımı kurtaran müziktir. Yani ben şimdi işte sıkıldıkça, üzüldükçe, etkilendikçe müzik yapıyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de işin en enteresan tarafı bu. Ben en direkt reklamla bir yerlere geldim. Ama bu yaşıma geldim. Bu yaşımda bana sahne yasak. Çünkü stres tavsiye etmiyor doktorlar. Bu yaş için bu kadar stresli bir şey. Bir de üstelik konserlerde başka bir şey daha var. Mesela 1,5 saat mesela şarkı söyleyeceksiniz. Bazı şarkılarımı 2 kere istiyorlar. 3 kere istiyorlar. Şimdi belirli bir zaman sonra mesela son verdiğim 2-3 sene evvel son verdiğim konserde 1 saat 45 dakika olmuştu. 1,5 saati geçmiş. Ve ensemden dolayı böyle bir tansiyonumun yükseldiğini hissetmeye başladım.
1: Allah.
0: Ve tansiyonun şöyle bir kötülüğü var. Tansiyon benim sesimi kısıyor. Ve beni out, yani şey yapıyor, böyle dışarı atıyor yani. Çaresiz, izole ediyor. Bunu söyledim doktorlarıma. Dediler ki sen artık bu yaşından sonra, bak senin meslektaşların, mesela dünyadaki meslektaşların, Frank Sinatra 79 yaşında Mısır'da son konserini verdikten sonra sahneyi bırak. Yani Gilbert Beko öyle, bilmem işte senin hemcinslerin, şarkıcılar. Bir tek şarkıcı var, Tony Bennett. Amerikalı, İtalyan asıllı. Hmm. O 90 yaşına kadar şarkı söyledi. Yani özel bir şey. Hatta doktor da demiş, karısı demiş ki eşi, ya artık yeter, söyleme şarkı bilmem ne falan filan diye. Doktor da demiş ya bırak adamı söyleyebildiği kadar söylesin. Yani o ona çünkü bir yaşam şeyi veriyor, gücü.
1: Peki o ben Gazzeli'yim dediğiniz o tişört, evet, giydiğiniz
0: plakçılarda satılıyor bütün albüm.
1: Anladım. Evet. Albümde hangi eserler vardı?
0: Efendim?
1: O albümdeki eserler hangileriydi?
0: Eserler mesela Paranın Ne Önemi Var, Mühim Olan insanlık şarkısı var orada.
1: Hmm.
0: Aç Kapıyı Gir İçeri var. Şu anda 52 milyon satış dinleyicisi var.
1: Aç Kapıyı Gir İçeri hangisiydi?
0: Aç Kapıyı Gir İçeri.
1: Nasıldı?
0: Aç kapıyı gir içeri, gönlüm bekliyor seni. Böyle.
1: Hatırladım.
0: Evet.

0: falan böyle bir
1: bunun bestesi size mi ait?
0: Sözü, bestesi, her şeyi
1: Çok
0: bana
1: güzel. Şimdi hatırladım.
0: Düzenlemesi. Evet. Yani ben müzikten anlarım, başka bir şeyden anlamam. Bir de edebiyat okurum, meraklısıyım. İşte kendimce hani şeyi, bunu sana imzalayacağım.
1: Çok sevinirim.
0: Şeyde.
1: Vay. Şeref duydum hemen. Kalkayım. Sahnenin en
0: Bunu
1: arkası.
0: evet sonra imzalayacağım
1: Çok
0: sana.
1: teşekkür ederim. Buradan hemen gösterelim. Kadran yayınlarından. Evet,
0: Evet.
1: çıkmış. Özlemiş
0: Yalnız
1: herhalde.
0: onun bir ön sözü var. Okursan çok sevinirim.
1: Hangisi Özlem Hanım? Şurası mı?
0: Evet.
1: Burası
0: O
1: ön
0: ön söz.
1: söz.
0: Kısa bir ön söz.
1: Sizin kadar efendim güzel okuyamam.
0: Yok ama lütfen.
1: Tamam. Duygusallık gerçekleri görmeyi engelliyorsa, az gelişmiş ortamlarda kıymet bilinmiyor, evrensel değerler üretilemiyorsa, popülizm ve hamasetle yoğrularak oluşturulan tabuların etkilerinin canlı tutulma gayretlerine rağmen, bu gayretlere rağmen geçen zamanla birlikte tükeniş ve çöküş kaçınılmaz olacaktır. Özdemir Erdoğan. Evet, program bitmiştir efendim. Hepsini burada bir ön sözle bitirdik programı. Değil mi Özdemir Hanım?
0: Evet.
1: Evet, güzel.
0: Evet, kitabın özeti zaten o.
1: Aa, ne güzel başlıyor
0: Evet.
1: Özdemir Hanım. Çocukluğumdan günümüze hatırlayabildiğim en güçlü anı, İkinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarındaki karartma tedbirleri ortamında pencerelerdeki siyah perdeler ve perdenin kenarından geceleri izlediğimiz göğü tarayan projektör ışıklarıydı diye devam ediyor.
0: Evet.
1: Babamın memuriyeti hayatı İstanbul dışında sürüyordu.
0: Evet.
1: Buradan söyleyeyim, merak
0: Evet.
1: etsinler
0: Evet,
1: aslında
0: evet.
1: nasıl
0: Hayır,
1: taktik?
0: yani bir de şarkıları merak ediyorlar. Yani
1: Kesinlikle.
0: bu besteler
1: Burada
0: nasıl
1: aslında
0: çıktı diye.
1: düşünceli evet, düşünceli şarkılar albümündeki şarkıların 8. sırasında sevgili
0: Evet.
1: Özdemir abimiz Korkacak Bir Şey Yok isimli eser.
0: Evet.
1: Korkacak bir şey yok, başı sonu belli olan bir yolda elbet rastlantılar olacak, acı da tatlı da.
0: Evet.
1: Tam bu düşünceli şarkılar içerisinde
0: Evet.
1: demiş. Evet, çok
0: Yani
1: teşekkür
0: Düşünceli
1: ederim.
0: Şarkılar
1: Kadran yayınlarından.
0: albümü zaten benim. Yani sözü, müziği falan filan. Yani beni Özdemir Erdoğan kimdir diye sorarlarsa o albümü muhakkak dinlemeleri lazım. O albümde bütün benim felsefem, işte hayat görüşüm, şudur budur hepsi orada. Ve şarkıların hikayesi orada.
1: Peki, üzdüler mi sizi?
0: Efendim?
1: Üzdüler mi sizi?
0: Şöyle diyeyim yani
1: Çünkü ben şöyle, estağfurullah, araya girdim, bağışlayın lütfen.
0: estağfurullah.
1: Çünkü ben Özdemir Erdoğan'la 3 program yaptım. Üçü muhteşemdi zaten, sorgulanmaz şüphesiz. Gerçekten toplumu konuştuk. Gerçekten aileyi konuştuk. Gerçekten niye bozulduğumuzu konuştuk ve niye bu kadar kötü olduğumuzu konuştuk. Ve gerçekten müziği konuştuk. Ama konuşurken çok hakikatli konuştuğumuz için, yani bir perdemiz yok, bir modifiye yok. Çok gerçek konuştuğumuz için ister istemez mesela sosyal medyada yazılanlar falan. Bunun çoğu baktığınız zaman sevgili Özdemir Erdoğan sizi üzüyor muydu?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Orada mantık var. Yani bunu kimin yaptığını çözerseniz eğer, yani bu işleri kimlerin yaptığını çözerseniz üzülmüyorsunuz. Hani bir şeye karşı çıkıyorsunuz veya uyarıyorsunuz. Mesela yıllarca önce ben bir konuda dedim ki uyarıyorum ülkemi. Bu kadar sadece, başka bir şey yok. Yani vay sen bizim tabumuza nasıl lakırdı söylersin. Sen kimsin? Bilmem nedir. O işte büyük sanatçı, yok şudur, yok budur, bilmem ne falan filan. Ve böyle resmen bunların içerisinde samimiyetle o tabu haline getirilmiş sanatçıyı seven insanlar da vardı. Bunlara zaten bir şey söyleyecek durumda değilim. Zevkler ve renkler
1: Tersiniz.
0: münakaşa kabul edilmez. Ama bunların içerisinde resmen troll olan mesela köşe yazarları falan filan vardı. Yani resmen adapte hayatlarını aşağı yukarı şöyle bir araştırdığım vakit onların resmen yani belirli çevrelerin insanları olduğunu anladım. Ve onların görevi Batı kültürünü Türkiye'ye olduğu gibi empoze etmek. Bakın çok enteresan başka bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük gazetesi denilen bir gazete var. Hı hı. Gazetede de Ertuğrul Özkök orada yazı işleri müdürü. Hı
1: hı. O da bir zamanlar.
0: Evet, bir zamanlar. Ve evet, ve bu Ertuğrul Özkök benim o kapağı, o bir kompozisyon. O kompozisyonda sadece benim Adem Baba kısmını alıp diğer şeyleri yayınlamadan o gazetenin birinci sayfasında yayınladı. Bak sen de bir şöhret olmak için soyundun de.
1: Hmm.
0: Yani insanlar öyle bir kompozisyonu gördükleri vakit bu ne demek istiyor yani? Öyle bakıyor bir adam. Aslında üstünde hiçbir koruna olmadan.
1: Yani oradaki amaç öyle bir mukavemet gösteriyor. Yani
0: ve sen ben bunu... Gazze'yim demek işte onun çaresizliğini yaşayanlarla aynıyım. Ben de çaresizim aslında demek.
1: Demek istediniz evet, orada.
0: Yani, tabii bu yani sadece bakın bugün artık sadece güç konuşur. Estetik, vicdan, efendime söyleyeyim iyi niyet böyle bir şey kalktı. Yok böyle bir şey. Sadece güç konuşur. Güçlü olan haklıdır. Ve elinde her türlü iletişim organları var. Ve bu iletişim organlarını sabahtan akşama kadar beyin yıkıyorlar. İşte biz bunun için yaptık, şunun için yaptık, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Biz güçlüyüz, biz büyüğüz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tahammül edilmez bir şey. Yani dünyanın bu hali, yani bu hali hakikaten tahammül edilmez bir şey. Ve çok zor. Yani insanlar için ümitsiz bir durum. Yani burada artık güzel sanatlardan, estetikten, efendime söyleyeyim, iyi niyetten, şuradan buradan falan filan sanattan bahsetmek söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Sadece güç konuşuyor ya.
1: Peki şöyle sorsam, sanatçılar arasında dostluk var mı sorusunu bu konuşmadan sonra eklesem nasıl bir şey çıkar?
0: Şöyle, her sanatçının kendine göre bir egosu vardır.
1: Vardır.
0: Yani burası muhakkak, bu sanatçılığın kendinde olan.
1: Mesela bu düşüncelerinizden dolayı, hakikati çok perdesiz söylemenizden dolayı mevcut o dost florasından eksilen oldu mu?
0: Hayır, benim çok fazla dostum yok.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: En büyük dostunuz?
0: Yani birkaç tane arkadaşım var, müzisyen. Hmm. Yani arkadaşlarım var.
1: Kime sığınırsınız?
0: En fazla 2-3 tanedir.
1: Evet, böyle çok üzgün olduğunuzda kime sığınırsınız?
0: Hayır, ben dertlerini paylaşma ihtiyacını hisseden bir insan değilim. Ben dertlerimi gitarıma anlatırım. Evet, o bakımdan da hiç öyle kimseyle yani oturup da dert yanmak veyahut işte deşarj olmak, paylaşmak, şudur budur falan hiç böyle bir şeyim yok. Yani hiç böyle bir huyum olmamıştır. Ben sadece işte dediğim gibi o plak kapağındaki gibi öyle bakarım. Sadece bakarım çaresizce.
1: Ama artık
0: ve
1: öyle bakarım.
0: O mücadeleyi şöyle yani bakarım derken ben orada bir yani bir tavır koyuyorum. Bir mücadele şeyi koyuyorum. Benim mücadelem bu şekilde bir sanatçı mücadelesi. Ben yani çıkıp da sokaklarda falan dolaşsam ne olur? Ben üretim yapmalıyım bu ülke için. Üretim yapmalıyım ve satmalıyım. Özdemir Erdoğan'ı bütün dünya tanımalı, onun eserlerini almalı, efendim para verip almalı. Nasıl ki savunma sanayinde şimdi biz en büyük geliri elde ediyorsak, efendime söyleyeyim, ben de sanatçı olarak kendi üzerime düşen hadise neyse ne becerebiliyorsam onu yapar.
1: Evet. Dedikten sonra sevgili Özdemir Erdoğan'dan güzel bir eser.
0: Aa tabii güzel bir eser memnuniyetle çalayım.
1: Biraz şimdi, önce hatta hikayesini anlatmıştınız değil mi?
0: Evet evet. Yani uğurlu bir şarkıdır. Hmm. Çünkü önümüz...
1: O eser şöyle oldu. Sürekli duymaya başladık.
0: Evet.
1: O zamanlardan bahsediyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Hayır. Son, mesela eskiden biliyorsunuz düğünlerde...
1: Hep öyleydi.
0: İlk dans yabancı komparsista denen bir şarkıydı. Hmm. Şimdi ilk danslar bana ellerini ver pervaneyle yapılıyor.
1: Bu sizi i̇lk çok mutlu ediyor.
0: Evet. İlk danslar veya ilk şarkı böyle oluyor. Bundan ötürü de çok mutluyum.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Mutlu şimdi
0: önümüz bayram. Ve
1: bayramı da konuşacağız. Evet, o zaman şöyle eserimizi seslendirelim.
0: Yani şimdi olursa. Yorgun argın yani uzun yoldan sonra oturup bizim programımızı izleyen dostlar olduğu için onlara hiç olmazsa şöyle yorgunluğunu
1: değil mi?
0: Alacak.
1: Ne güzel ya. Çok güzel.
0: bir şarkı söyleyelim. Hmm.

0: Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değil mi? Dingin bir zamanı ya da böyle yani, saf.
1: Benim şarkılarımın hepsinde genelde önce mantık ama seveceğim bir mantık olması lazım. Yani hem romantik, mesela şimdi bir arkadaşım var, şarkıcı Salim Dündar.
0: Güzel,
1: bu
0: selam.
1: Erkeklerin baş belası olan bir hastalıktan müştarip. Aynı şeyi ben de ameliyat oldum. Efendim mesela.
0: Allah şifa versin.
1: Evet. Şimdi onunla ilgili ona bir plak yapıyoruz. Bütün birçok sanatçılar. Ben de bir tane şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim tarzım değil pek. Sözleri falan filan. Ama yani Salim için İçmesin mesela de söyleyeceğim o şarkıyı. Yani o long play'de bir bizim de payımız olsun. Arkadaşıma da bir yardım olsun
0: ne
1: diye.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Çok güzel. Aslında çok hakikatli bir program oldu.

0: her zamanki gibi yani sevgili Özdemir
1: Sağ
0: Erdoğan'ın
1: olun.
0: olduğu programlarda hakikati sevindiren cümleler kuruyor Özdemir Erdoğan. Ama bir o kadar da mesela kırılıyoruz ama kendimize dökülüyoruz.
1: Hayır işte yani onu
0: Evet,
1: söyledim,
0: şunun için
1: kırılmıyor.
0: söylüyorum. Evet, şunun için söylüyorum. Yani buradan şuna geleceğim. Gerçekten hani saf dedik ya işte insanların kötülükleri gerçekten dünya bambaşka bir şey olmuş. Bambaşka bir şekilde dönüyor. Buradan da şöyle bir şey sorsam. Gerçekten iyi insan kimdir sorusunu sorsam.
1: Şimdi mantık olarak işi çözdüğünüzde sizin bir şeye üzülmenize gerek yok. Çünkü şartlar bu. Güç ortamı eline almış
0: Ama
1: vaziyette.
0: Özdemir Erdoğan da çok güçlü.
1: Evet, yani
0: Güçlü.
1: burada bir tek anladığınız ve elinizden gelen şeyi yaparsınız. Benim de anladığım ve elimden gelen şey sanat. Ben oturuyorum, çalışıyorum. Beni görmüyorlar. Beni duymuyorlar. Efendime söyleyeyim, işte plaklarımın hikayesini anlatmıyorlar. Halbuki yabancı sanatçılara en az 10 dakika televizyonlarda zaman ayırıyorlar. Şunu yapıyorlar, işte konsere gelecek, şunu yapacak, metiyeler, güzellemeler falan. Beni hiç görmüyor. Yani o kesim
0: Hep böyle miydi?
1: hep böyleydi.
0: Hmm.
1: Hiç görmüyorlar. Yani bunun şartları var. İyi bir menajer bulacaksınız. O menajer insanlara girecek, şöyle veya bu şekilde onları motive edecek, bilmem ne yapacak falan filan. Ben hiç telefon etmiyorum. Ben kimseye bir şey söylemiyorum. Onlar istiyorum ki bu memlekette yazı yazan veya bir program yapan bir kişi merak edip, aa bu adam bak milyonlar bunu dinliyor dışarıda şudur budur.
0: Hı.
1: Yani oturup bu adamla bir konuşalım falan filan demiyor kimse. Böyle bir ihtiyaç duymuyor ya. Böyle bir ihtiyaç duymadıktan sonra ben şimdi gidip de kapısında yatacak değilim adamın. Ben üretmeye devam ediyorum sadece. Bütün hadise bu.
0: Hı.
1: Ve yani Plakçılar Çarşısı'nda ayrıca şunu söyleyebilirim Esra. Plakçılar Çarşısı'nda en iyi plakları satan, en çok satan adamlardan bir tanesi.
0: Evet öyle, şu anda da öyle.
1: Çok şükür.
0: Ama
1: Yani
0: önceden sanki bir başka müzikal bir çarşı vardı değil mi? Un kapanı gibi falan. 90'lı yıllarda mıydı o?
1: Hala şimdi plak sanayi gidiyor. Yani yürüyor bir şekilde.
0: Hmm.
1: Ama yani maliyetler
0: Arttı.
1: acayip artmış vaziyette. Ama yani ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kazandığım telif haklarımın bir kısmını plak yapmak için harcıyorum. Oldum olası böyleydim. Oldum olası gitarlar, müzikal aletler, şunlar yani kazandığım paranın önemli bir kısmını bu işler için harcadım. Yani çok şükür, iyi ki harcamışım. Hiç pişman değilim. Yani çocuklarıma da diyorum ki babanız böyle bir insan. Ancak bu kadar bir şeyler yapabildim. 11 tane plak ve bir de kitap.
0: Ne kadar güzel.
1: Ondan sonra bunu yapabildim ömrüm boyunca, ortaya çıkarttım. Yani kusurumuz olduysa aferin diyorum. Durum bu.
0: Peki, aslında konserlerde başlayacak değil mi?
1: Artık konser yok.
0: Yok,
1: Evet,
0: istemiyoruz.
1: konser 2 sene evvel bitti.
0: Özür dilerim, albüm çıkıyor, yeni bir albüm.
1: Efendim?
0: Yeni bir albüm çıkıyor.
1: Şöyle, doktorum dedi ki, yani konser atmosferi başka bir şey,
0: Tabii.
1: güç isteyen bir şey.
0: Hı.
1: Halbuki sen dedi stüdyona gir, 2 şarkı söyle, yorulursan bırak. Ondan sonra çıkarsın, ertesi günü bir iki şarkı daha söylersin. Şimdi böyle çalışıyorum ben.
0: Hı.
1: Yani işte evde önce pişiriyoruz işi, sözleri bitiriyoruz, müziğini yapıyoruz. Ondan sonra müzisyenlerle giriyoruz stüdyoya. Ondan sonra işi öyle çalıyoruz, bitiriyoruz falan filan ama yani yormadan, yorulmadan ve strese girmeden. Yani çalışma müsaadesi ancak bu kadar bana bundan sonra. Ama Cenab-ı Allah ne kadar nasip ederse elimiz ayağımız tuttukça efendim çalışmalara devam edeceğiz, üretime devam.
0: En büyük duan nedir Özlem Rabbim?
1: Yani her şeyin hayırlısını ver Cenab-ı Allah. Onu söylerim. Allah'ıma hep dua ederim. Her şeyin hayırlısını versin. En önemlisi bu. Çünkü yani bu bir şeydir. Nasıl söyleyeyim? Bir lütuftur. Allah'ın vermiş olduğu bir lütuftur. Ve o lütfu hiç olmazsa kendin kadar toplumun, yaşadığım topluma da intikal ettirmen lazım. Benim şarkılarım eğer 3-5 kişiyi veyahut da dünyadaki milyonları etkiliyorsa, onu mutlu ediyorsa, defalarca dinliyorlarsa, işte budur yani. Bundan başka ben yani çıkıp birileri işte teşekkür ediyor, tebrik ediyor.
0: Çok güzel. Yani herkes yani çok seviyor.
1: Bu yani benim bütün zevkim inanın ki bu. Günde 2-3 tane çay içerim. Bir kahve içerim. Sabah kahvaltısından sonra. Başka hiç bir yani zevkim öyle hani seyahat zevki, ne bileyim içki, kumar, bilmem ne şu bu falan filan toplumsal. Hiç böyle bir şey, hayatım yok. Yani öyle kendi kendine ama mutluyum.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. Yani bu kadarı bana yetiyor. Bunu, yani yeni bir şey üretmek mesela çok enteresandır. Geceleri Allah bana geceleri tabii ilham verir. Bu çok enteresan bir şeydir.
0: Gerçekten üreten insanların ofisi gece.
1: Evet, sabaha karşı falan mesela böyle hemen kalkıp yazarım. Çünkü yazmazsanız bir daha o büyü kayboluyor.
0: Sözleri güfteden bahsediyorum.
1: Sözler, güfte, yani güfte de olsa, söz de olsa hemen kaydederim. Çünkü o büyüyü kaybedersek bir daha yakalayamıyoruz.
0: Peki bu şöyle sevgili Özdemir Erdoğan abimiz. Bu eserlerin müzikleri, yani eserlerin sözleri.
1: Evet.
0: Mesela sizin sözleriniz gerçekten hani aslında çok da iyi yazıyor olduğunuzla mütenasip bir şey söylüyorum.
1: Çok şükür.
0: Fakat bunu kıyaslama yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir isim de vermeyelim. Hiç de gerek yok. Mesela şunu görüyorum. Son zamanlarda da aslında iyi sözler de görüyoruz yani şeyde, müziklerde. Şahsen benim rastladığım, dinlediğim daha böyle alternatif müzik yapan gruplar ya da işte solistlere baktığın zaman İyi sözlerde görebiliyorum. Bakabiliyor musunuz hani o sözlere ya da işte sizi çok irrite eden sözler oluyor mu? Ama bir şey de var ki bunun bir alıcısı da var mesela. Mesela burada ne devreye giriyor? Bu insanlara ne oluyor?
1: Yani şöyle diyeyim. Bir kere ben plak dünyasının içindeyim. Yani hala un kapanı çalışıyor. En az orada 5-6 tane büyük şirket var. Ve onlar çalışıyorlar. Onları biliyorum. Ama bir kere plak dünyasına giremiyorlar bu arkadaşlar. Yeni hiçbir şey yok. Mesela yılların sanatçısı Neco bir dizide bir şarkısı çaldı ve birdenbire Neco gündem oldu. Ve çok sevindim. Yani çok çok sevindim. Çünkü sadece şarkıcı olunca başka bir şeyden para kazanmıyorsunuz. Besteci ve söz yazarı olunca ben mesela buradan veya işte düzenleme, aranjman bilmem ne, orkestra şefliğinden ben geçimimi sağlayacak bir parayı kazanıyorum. Ama şarkıcıların işi çok zor. Onların şarkılarını tutması lazım ve onlar sahne hayatına devam etmeleri lazım.
0: Yeni bir şey katıldı aslında.
1: Evet.
0: Rap diye bir şey tür de var. Yani şu anda çok
1: yani yıllar önce Neco'nun söylediği bir şarkının demek ki Neco zamanında iyi prodükte edilseydi, iyi lanse edilseydi o zaman da tutulurdu. Yani bazı şeyler var çok enteresan. Ben yani bugünkü şöhretimi 1972 senesinde yani zamandan efendim 50 sene, 60 sene evvel yazdığım şarkılar ancak 3-5 sene evvel gündeme geldi.
0: İşte bundan bahsediyorum.
1: Evet. Hı-hı. Yani ben mesela oturup da bunların üstüne oturup reklam veyahut işte birilerine gidip bu şarkıları dinleyin arkadaş bilmem ne şurada bu demedim.
0: Demediniz.
1: Hiçbir şey söylemedim. Ben böyle bekledim. Aa, belirli bir zaman sonra bir de bakıyorsunuz pervane tuttu. Gurbet tuttu. İşte bilmem öbürküler tuttu. Şimdi bütün yani.
0: İkinci bahar.
1: İkinci bahar tuttu. Ne yani onun mi? Haricinde işte aç kapıyı gir içeri 52 milyon.
0: Aç kapıyı
1: o çok. Öbür şey 80 milyona gidiyor gurbet. Efendim bütün dünyada. Efendime söyleyeyim. Yani şimdi.
0: Bu harika bir şey.
1: Hayır ama bakın öbür tarafta Özdemir Erdoğan karşıtlığı var. Bir taraftan hem de nasıl var biliyor musunuz? Hmm. Mesela büyük şirketler, emperyalist şirketlerle ilgileri var, temasları var. Mal satıyorlar, mal alıyorlar, şudur budur falan filan. Ve emperyalistler böyle özel sanatçıların desteklenmesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca onlar da mesela şöyle oluyor. Bakın çok enteresan Esra bunu söyleyeyim. Hı. Mesela diyor ki abi senin bu sevdim seni bir kereyi biz kullanmak istiyoruz reklamda. Olur kullanın. Hı. Ama senin sesinden değil falancının sesinden.
0: Öyle bir şey yok.
1: Hayır ben müsaade ediyorum.
0: Ay ben etmiyorum.
1: Parayı verin diyorum. Kime okutursanız okutun. Şimdi böyle şeyler var. Korkuyorlar. Özdemir Erdoğan aman ön plana çıkacak. Ya bu yaştan sonra çıksan olur, çıksan olur.
0: Yani, çıksın Özdemir.
1: Hayır yani ben ya. Hayır hani söyledin ya üzüyorlar mı seni? Hmm. Hiç üzmüyorum. Üzülmüyorum. Yani çünkü yani olayı çözmüşüm bir kere.
0: Peki bir dizide oynar mısın?
1: Nasıl?
0: Bir dizide oynamayı düşündüğünüz, istediğiniz bir rol var mıydı? Dizi.
1: Abi şöyle bir şey var. Beni bir tarihte Türkan Şoray'la beraber oynatmak istediler. Filmin adı da Buğulu Gözler.
0: Aa.
1: Tabii onun meşhur filmlerinden bir tanesi.
0: Buğulu Gözler'i biliyor
1: musun? Buğulu Gözler. Bir dakika. Hatta oradaki şiir de Türkan Hanım'a aitmiş. Bana getirdiler önce şiiri. Ben besteledim. Buğulu Gözler şarkısı. Ve nasıl? Sonradan bir deneme filmi çekildi.
0: Ha.
1: Evet. Ben kendimi seyrettim. Hı. Yok ben artist olmayacağım.
0: Ben bu hali seviyorum. Yani insan kendisini hani ne yapıp ne yapamayacağını galiba şey yapıyor. Yani kendisine cüret edebilmesi de güzel bence.
1: Yani,
0: çok iyi hatta.
1: O be, yani benim yani ben en doğru eleştiriyi kendime yaparım.
0: Hmm.
1: Bakın 80 yani bu neydi o hastalık Allah kahretsin.
0: Herkes
1: evet.
0: Pandemi.
1: Pandemi.
0: Pandemi zamanları.
1: Pandemiye kadar her şey gayet güzel gidiyordu.
0: Evet.
1: Pandemiden sonra ben bir albüm çalışmasına başladım. Fakat belirli bir zaman sonra stüdyoya giriyorum ve o stüdyoda tansiyonum çıkıyor, hı hı. Sesim kısılıyor ve ben bir türlü doğru düzgün verimli olamıyorum. Hatta Cumhurbaşkanımız pandemiden zarar gören sanatçılar için televizyonlarda özel bir program tahsis etti.
0: Ne güzel.
1: Böyle bir şey oluşturdu. Hmm. Ve ben oradaki kondisyonumu da hiç beğenmedim.
0: O sahnedeki.
1: Evet. Dedim ki ya bu Özdemir Erdoğan bu bir dakika bu ne oluyor bu Özdemir Erdoğan'a?
0: Hmm.
1: Ve ondan sonra doktor fasılları bilmem neler şunlar bunlar falan filan hadisesi ortaya çıkınca benim bu tansiyon hadisem benim çalışmalarımı yani stres, heyecan bilmem ne falan filan olduğu vakit yorgunluk, enerji benim tansiyonum çıkıyor ve performansım düşüyor. O zaman dedi ki nasip bu kadarmış 84 yaşında Özdemir Erdoğan sahnelere veda

0: Hadise bu. Yani bu tabii çok acı bir şey aslında. Hani canım şimdi çok istiyor bir sahneye çıkayım, şarkı söyleyeyim falan filan. Yani konserler vereyim. Hatta çok büyük teklifler var onunla ilgili. Ama diyorum doktor diyor ki tamam buraya kadar kardeşim, motoru fazla zorlama. Fazla zorlama, bu kadar. Bunu tevekkülallah kabul ediyoruz. Ne yapalım, kısmet bu kadarmış.
1: Yani buğulu gözler diyoruz.
0: Yani yapacak bir sürü şeyler var da abi, bir sürü besteler var. Stüdyoda söyleyeceğim şarkılar var. Yeni albüm çıktı, çıkacak. Efendim yani o bitince ben başkasına başlayacağım hemen. Durmak
1: peki
0: yok.
1: Peki şöyle bir geriye geçmişe falan öyle bir şeyler söylemeyeyim ama şöhret psikolojisi. Gerçekten mesela şimdi hep söylüyoruz ya gençler çok büyük bir şey zannediyorlar ya bu şöhreti.
0: Evet.
1: Mesela ben mesela sanatçılar arasında gerçekten mutlaka ki vardır ki bu çizgiyi bilen, şöhreti iyi anlatabilen ama mesela Özdemir Erdoğan'dan bunu duymak isterim. Gerçekten hani hepimiz insanız, bir nefis taşıyoruz. Hı-hı. Bir yerde tamam böyle nefsi anlamda biz kontrol ettiğimiz sürece, estağfurullah ben sizden bahsediyorum yani sanatçılardan bahsediyorum. Bir taraftan sonra ne zaman tehlikeli hale geliyor? Ya da ne zaman gerçekten kendinden uzaklaştırıyor? Ne zaman seni şöhret nefsinle dost hale getirebiliyor? Ya da onun tahakkümüne karşı itiraz edemeyeceğin bir pozisyona doğru sürüklüyor şöhret ne zaman?
0: Yani şöyle diyeyim, ben taahhüt altına girmekten hiç hoşlanmıyorum. Hı hı. Ve hani kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz derler ya.
1: Evet.
0: Ben kendimi biliyorum. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılda, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında bir konser tertip etti ve o konserde benim şarkı söylemem istendi. Hı hı. Şimdi düşünebiliyor musun? 83-84 yaşında bir adam buradan uçakla şeye gidecek, Ankara'ya gidecek. Hı hı. Ankara'da senfoni orkestrasından prova yapılacak. Ondan sonra akşam canlı orkestra önünde şarkı söylenecek. Hı hı. Ve affımı istedim ben. Dedim ki bunu yapamam. Yani kendi kendime önce bir tarttım, ben bunu yapabilir miyim? Yapamam. Onun için de hem sahne, yani artık sahne işi dediğim gibi bu güç isteyen, enerji isteyen, sadece bu tecrübe, mecrübe falan filan bir şey değil. Yani bu kişinin bir kere dediğim gibi aşkla meşk güçle ve enerjiyle olacak bir şey. Enerjiniz yeterli değilse o zaman bunu zorlamayacaksınız. Ben de haddimi bilerek affımı istedim. Çünkü onun altından kalkabileceğim bir şey değildi. Hele o provalar beni bitiriyor. Yani hmm. O kadar çok titizim bu hususta da, bir de üstelik her şey mükemmel olsun diye. Efendim orada 2 saat ben provalar yapacağım. O 2 şarkının provası, şu su bu su. Ondan sonra da çıkıp akşam yani canlı şarkı söyleyeceğim. Bu benim yapamayacağım bir şey değil. Sonradan işte doktoru aldılar benim yerime. O çıktı söyledi şarkı. O daha gençtir bana göre.
1: Doktoru derken sizin ne yok böyle bir şey?
0: Şey.
1: Sanatçı doktor.
0: Evet, şarkıcı doktor.
1: Tamam. Evet. Sevgili neydi ismi? Bilmiyoruz. Vermiyor muyuz? Tamam.
0: İşmi şimdi hatırımda değil.
1: Evet, doktor. Tamam. Ben hatırlayamadım. sevgili Özdemir Erdoğan'la muhteşem sohbet gerçekleştirdik. Yavaş yavaş programımızın da sonuna böyle. Yormadık ama güzel aktı program, değil mi?

0: Çok güzel aktı.
1: Yok, ben senden elektriğim tutar.
0: Evet.
1: Yani güzel. bu çok önemli. Yani senin doğal halini muhafaza etmen veyahut işte aman her şey güzel olsun diye mesela titrememen ve içinden geldiği gibi notlarına bazen bakarak falan filan oturup.
0: Ama yani. Ben Özdemir Erdoğan'a çalıştım. O ayrı. Notum yok.
1: Yani doğallık evet, yani beni rahatsız eden bir yapaylık ortada yok.
0: Değil mi?
1: Böyle olunca
0: çok teşekkür ederim. Benim
1: de çenem açılıyor. Ben de işte anılardan filan bahsettim.
0: Anılardan. O zaman şöyle yapalım. 5 saat daha uzatalım biz bu programı. Öyle deyince konuklar bir duruyor.
1: Hayır, benim şimdi senin programının başlayış saati benim yatma saatim.
0: Ha, onu konuşalım. Ha, yani, içeride.
1: Evet, yani benim yatma, yani ben yemekten sonra 2-3 saat işte biraz çalışırım falan filan. Olmazsa mesela çok samimi bulduğum Kemal Sunal filmi seyrederim. Çünkü onlar o vurdulu kırdılı Amerikan filmlerinden çok daha mesaj içerikli.
0: Buradan da anlıyoruz ki Özdemir Erdoğan yeni dönem dizilerinden boykot ediyor ve seyretmiyor.
1: Yok, boykot değil. Yani onların içerisinde yani Amerikalıların en büyük avantajı şu. Onlar çok yapıyorlar. Yani 100 tane eser yapıyorlar. Bunların içerisinde 3-4 tanesi bazen tutuyor. Yani burası muhakkak, yani güzel şeyler çıkıyor ortaya.
0: Mutlaka ki.
1: Evet.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Hemen böyle içeride konuşalım sevgili Özdemir abicim. Bunları orada konuşuruz. Böyle kestim gibi oldu. Hakkını helal et. Çok güzel. Zaten 2 saat boyunca çok teşekkür ederim. Böyle kameralar varmış. Yokmuş ama insanlar bizi çok güzel muhabbet şeklinde dinliyorlarmış gibi hissettirdin. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Özdemir Erdoğan'a. Sahnenin önü arkası efendim. Kadran Yayınları'ndan. Kitabımızı da şöyle gösterelim. Biz de gidiyoruz. Mesajlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda gerçekten kalbi güneş gören, sanatı güneş gören sevgili usta sanatçı Özdemir Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. İnşallah ikinci bundan sonraki programda 5 saatte gideceğiz. Onun sözünü alır gibi son gülüşte önemliydi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim. Bu arada bayram. Herkesin de burada bayramı mübarek olsun. Onu da bir bayramlaşırız.
1: Ben de en içtek dileklerimi. İnşallah her şey çok güzel olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet. Hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun. Bizim evet. En büyük duamız bu. Sevgili Özdemir evet. Erdoğan'ın en büyük duası. Hayırlısını dilemek ve hayırlısı olsun.
1: Dinleyicilerimizin de yani kurban niyetlerini ve Allah onların kurbanlarını da Allah kabul etsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Amin inşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse bu oralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyoruz. Eyvallah diyoruz.

İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Hoş geldiniz. Ben Özgen'in Reyhan Güler. Bu akşam her zamanki gibi tarihin koridorlarında dolaşıyoruz ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu hafta insanlık tarihinin en zor dönemlerinden bir dönemi ele

0: alacağız ve önemli bir konuyu konuşacağız. Her zaman savaşları, kahramanları, tarihin kırılma noktalarını farklı perspektiften ele alırız. Fakat bu akşam felaketler çağını konuşacağız. Tarihte kıtlıkları, salgın hastalıkları, depremleri, büyük istilaları ve bu durumların, bu felaketlerin tarihin kırılma noktalarını nasıl tetiklediğini konuşacağız. Elbette içinizi karartmaya gelmedik, tarihten ders çıkarmaya geldik. Bize bu konuyu anlatacak çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Gökhan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Önemli bir konuyu konuşacağız bu hafta beraber. Çok da merak ettiğimiz bir konu. Gerçekten çok sıkça ele alınmayan felaketlerin, ya hayatımızın bir parçası felaketler. Ne kadar iyilikler varsa hayatta kötülükler de başımıza geliyor. Ve doğa olayları, işte salgın hastalıklar, kıtlıklar, bütün krizler elbette hayatımızın bir parçası. Ve tarihte bu olayların, dünyadaki olayları nasıl etkilediğini, nasıl tetiklediğini, nelere mal olduğunu ve bunlardan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğini bu akşam sizlerle konuşacağız. Öncelikle kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çok kıymetli bir kitap. Teşekkür ediyorum. Timaş Akademi Tarih Yayınları'ndan Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın Felaketler Çağı adlı kitabı bizim bu akşamki referans noktamız. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Keyifle okuduk. Çok önemli anekdotlar var. Hem Orta Doğu'daki hem de Avrupa'daki gelişmelerin bir dönemi felaketler bünyesinde ele aldınız. Ve günümüze kadar da aslında bir ders çıkarmamız niteliğinde bir kitap. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım hocam. Neden felaketler çağı diyeyim öncelikle? Bir şeyi felaket olarak adlandırmak için ne olması gerekir? Hangi kategorileri içine alıyoruz? Ve benim aslında merakımı gıdıklayan şey, neden felaketleri çalıştığınız ve bunu bir eser haline getirdiğiniz? Buyurun buradan başlayalım. Evet.
1: Şimdi aslında bu doktora tezimiz oluyor. 94-98 yıllar arasında bu çalışmayı yapmıştık. Yani Türkiye'de bu konular çok nadir çalışılan konulardır. Biz de bu vesileyle yola çıkmıştık. Tabii yıllar geçti, bu konuyla ilgili de birkaç makale yazdık. Fakat daha sonra bildiğimiz gibi 2019-2020 yıllarında dünyamızı kasıp kavuran Covid-19 döneminde bu çalışma tekrar hatırlandı o dönemde. Çok sayıda böyle arayanlar, soranlar oldu. Bu çalışmayı işte gün yüzüne çıkarmamız amacıyla biz de o vesileyle bu çalışmayı yaptık. Normalde bu çalışmamız 13. 14. yüzyıllar arasında Orta Doğu coğrafyasında kıtlık ve salgın hastalıklar. Fakat bir çok değerli bir şu anda bir üniversite rektörümüz hocamızın da önerisiyle Orta Çağ dönemini kapsadığı için Orta Çağ'da tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri. Bu yüzden zaten Orta Çağ adı veriliyor. Biz de bu çalışmamıza Felaketler Çağı adını verdik. Yani ilk çağdır, yeni çağdır, yakın çağdır. Bunlar herkes biraz gülümseyerek bakar. Fakat Orta Çağ deyince yani herkes
0: karanlık
1: böyle bir
0: çağ.
1: Bir kısmen öyle oluyor. Zaten hele hele hatta bizim Türk tarihinde şöyle bir durum var. Türk ve İslam tarihinde Orta Çağ dönemi diye bir dönemin olmadığı, aslında bu dönemde yani İslam dünyasının ileri bir çağda olduğu, Batı dünyasının Orta Çağ yaşadığını ve tabii ki onlar 19. 20. yüzyılda dünyada baskın oldukları için bu çağı o şekilde adlandırmışlar. Yani bizim Türk ve İslam dünyasında böyle bir çağın olmadığı söylenir. Ve biz tabii şunu da gördük. Bu çalışmadan felaketler çağı dememizin sebebi gerek tabii ilk çağ tarihi çok az biliniyor. O dönemde bir takım olaylar vardır, felaketler ama yeni çağ ve yakın çağ dönemlerinde de insanlar tecrübe edinmişler. Ya da 20. yüzyıl dediğimiz günümüzdeki uzay çağında. Bundan dolayı Orta Çağ döneminde yani çok büyük felaketler yaşanmış. Hem doğal felaketler, hem salgın hastalıklar, hem efendim işte savaşlar diyelim, istilalar. Bu yüzden Orta Çağ dönemini kapsadığından dolayı ve önemli olayların olduğundan dolayı Felaketler Çağı adını verdik kitabımızın adına.
0: Hocam tarih boyunca birçok savaş yaşandı. Hep konuşuyoruz programlarımızda da. Tabii ki insanlık üzerinde yıkıcı etkileri var savaşların. Ama savaşlar kadar salgınlar, doğal afet, yani felaketler de çok yıkıcı. Sizce hangisi en yıkıcı etkiyi bırakmış? Şimdi siz araştırmalarınızda birçok medeniyetlerin belki yok olduğunu, belki yeni medeniyetlerin oluştuğunu, doğal afetler, salgınlar, işte kıtlık, depremler, istilalar, bunların hep

0: Hepsi bir felaket. Bu felaketlerin yıkıcı olup olmadığı savaşlar mı daha çok, yoksa evet, felaketler mi? Hangisi sizce?
1: Yani şimdi tabii ki savaşlar bir anda, hani 1-2 yıl içinde başlayıp sonuçlanan bir olaylardır. Ancak bu felaketler, salgınlar ya da depremler, bunların etkileri uzun sürüyor. Bundan dolayı özellikle sosyal tarih çalışanlarda şöyle bir algı var. Yani dünya medeniyetlerinin yıkılmasında, yok olmasında savaşlardan daha ziyade felaketlerin etkili olduğu söylenir. Yani bundan dolayı, yani öyle bir inanç sistemi, yani diyelim işte bir Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkışı, Bizans'ın parçalanıp dağılması ya da bir Hitit İmparatorluğu'nun yok olması gibi, veya Mezopotamya medeniyetlerinin yok olması veya işte Amerika'daki o İnka gibi Aztek medeniyetlerinin yok olmasında bu felaketlerin etkili olduğu söyleniyor. Yani böyle bir kabul söz konusu.
0: Çok enteresan hocam. Mesela Aztek, İnka medeniyetlerinin ortadan kalkmasını, evet, kitabınızda da detaylıca değinmişsiniz. Bu çarpıcı örneklerde salgın hastalıklar mesela. Az önce verdiğiniz örnekleri biraz açalım mı? Şöyle, medeniyetleri, evet, nasıl yok etmiş?
1: Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın, daha biz şu anda işte Covid-19'u yaşadık. Ve yaklaşık olarak 2 yıl boyunca kapandık. Ve Covid sonrası yeni bir dünya kuruldu. Yani iletişim alanında, efendim diye sosyal alanlarda başka bir alana girdik. Mesela biz özellikle üniversitelerde şunu gördük. Daha önce de mesela bizde toplantılar ya da bir takım işte sempozyumlar yüz yüze yapılırdı. Şu anda büyük bir kısmı bunların artık, yani çevrim içi dediğimiz, yani online şeklinde yapılmaya başlandı. Bu yüzden büyük bir değişim oluyor. Şimdi tabii ki bu medeniyetlerin yıkılmasında da ve ya da yeni bir şeyin ortaya çıkmasında bunun çok büyük etkisi var. Yani yeni bir değişime uğruyor. Örnek olarak hani İnka, Enka şeyi, Aztek medeniyetlerden bahsederken, şimdi Güney Amerika ya da Kuzey Amerika kıtasında biliyorsunuz çok daha büyük medeniyetler kuruluyor. Devletler kurulmuş. Bunların bir yazıları var. Bugün çok fazla iz kalmamış bunlardan. Fakat bakıyorsunuz ki beyaz Avrupalı Amerika kıtasına gittiği zaman oradaki insanlara bir salgın hastalık bulaştırıyor. Ve İnka ve Aztek medeniyetlerinin yok olmasında, oradaki milyonlarca yerli, yani Amerikan yerlilerinin yok olmasında, bugün sayıların çok az kalmasında bunun çok etkisi var. Yani şunu düşünelim, bugün birçok insanımız bu Covid meşe geçirmeye devam ediyor. Fakat vücudumuz bağışıklık sistemi kazandı. Beyaz Avrupalı kendisi gerek kızamık, gerek efendim çiçek hastalığı gibi veya dizanteri, tifüs gibi hastalıklara bağışıklık sistemi kazanmıştır. Fakat bunlar yeni kıtaya, Amerika'ya gittikleri zaman oradaki İnka toplumlarına, Aztek toplumlarına bu hastalıkları bulaştırıyor. Ve milyonlarca Kızılderililerin ya da Aztek İnkalıların bu gerek verem, gerek efendim işte kızamık gibi çek hastalık hastalıklardan yok olduğu, yani beyaz Amerikalı oradakilerin bir kısmını katletmekle beraber sayısal anlamda ekseriyeti bu yüzden yok oluyor. Ve bunlar çok bize şey değil. Mesela İnka imparatorun çöküşü 1400, yani 1500'lü yıllar. Veya işte Aztek medeniyetinin çöküşü, bu Cortes vardır, İspanyol Meksika bölgesini işgal eden İspanyol komutan, onlar yıkıyor. Çok kolay bir şekilde yıkıyorlar. Yani hem ateşli silahları kullanıyorlar, hem de dediğimiz gibi salgın hastalıklar bunların işini kolaylaştırıyor. Bu şekilde bu medeniyetler yok olup gitmiştir.
0: Hocam, Hititler, Sümerler, Antik Yunan mesela toplumları bu salgınlarla nasıl mücadele etmişler? Neler yaşamışlar? Yani salgınların eski çağlardan beri var olduğunu biliyoruz ama mücadele şekilleri nasıl olmuş?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, eski insanlar, yani mesela bu Hititler döneminde Anadolu'da ciddi salgın hastalıkları yaşanıyor. Özellikle tabletlerde biz bunu görüyoruz. Yani bazı eski çağ hocalarımız bunu çalıştılar. Ve ya da Mezopotamya'da aynı şekilde. O dönemlerde şimdiki gibi tedavi usulleri, çok basit tedavi usulleri var. Yani şimdiki anlamda bir hekimlik sistemi falan, bilhassa salgın hastalıklarda çok fazla faydalanan. Bunlar daha çok, yani Tanrı'nın o dönemde, bir de putperestlik ya da eski inançlar olduğu için onların kendilerine göre, hani tanrılarının kendilerini bir cezalandırma olarak görüyorlar bunları. Bundan dolayı bu salgınlardan kurtulmak için büyüye başvuruyorlar.

0: Yani çeşitli dualar yapıyorlar tanrılarına, ibadetler yapıyorlar, kurban kesiyorlar. Yani bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyor. Yani modern tıbbın hani gelişmesine kadarki dönemlerde böyle bir şey var. Yani Tanrı kendileri yoldan çıkmalarından dolayı cezalandırdı. Başlarımıza bu felaket geldi. Biz bundan dolayı diyor, bundan nasıl kurtulabiliriz? İbadetlerini artırıyorlar, hayırlarını artırıyorlar. İşte ve bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii bir de şunu da söyleyelim. Salgın hastalıklar, özellikle bunlar ateşli hastalıklar. Bu dönemlerde insanların vücutları zayıf düşüyor. Ve enerjiye ihtiyaçları var. Bir hasta şekerli, tabii şeker bilinmiyor o dönemde.
1: Evet.
0: Şekerli meyveleri kullanıyorlar. İşte nar gibi ya da diğer işte kayısı gibi şeyler, şeker vücudu güçlendirdiği için bir anda hani kana karışıp insanı dinamik hale getirdiği için bu salgınlar döneminde şekerli meyvelerin fiyatların kat kat arttığını görüyoruz. Yani bunlar yaşanıyor. Bilhassa nar, mesela nar salgın hastalıklarda tedavide kullanılıyor. Bir de yine Orta Çağ döneminde bunu, tabii ilk çağda Hititlerde ya da Sümerlerde bilmiyoruz ama Orta Çağ döneminde mesela kınanın salgın hastalıklara karşı kullanıldığını görüyoruz.
1: Bildiğimiz
0: Dezenfekte
1: kına,
0: ediyor.
1: elime yaktığımız
0: Evet,
1: kına.
0: aynı şekilde meşhur tıp tarihçimiz var, Süheyl Ünver rahmetli. Onun da bu konuda bir makalesi var. Yani salgın hastalıklarda kına tedavisi diye bu Türkiye'de kullanmış 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda. Yani kadınlar mesela başları ağrıdığı zaman işte kına yakarlar ya da vücutlarının herhangi bir yerde bir bir sivilce ya da benzer bir hastalık olduğu zaman da kına yakarlar. Bundan dolayı bunu da kullanıyorlar. Bunu da belirtmek
1: O
0: istiyorum
1: da
0: yani.
1: kültürler olarak,
0: Evet.
1: kültürel olarak da bir ritüel haline gelip
0: Evet.
1: öğrenilen bir şey olmuş kına. Hocam, şimdi salgın dünya tarihinin seyrini değiştirmiş bir dönem. Mesela kitabınızda da var, Justinyen
0: Evet.
1: vebası. Bizans İmparatorluğu üzerinde etkileri neler olmuş
0: Şimdi
1: Justinyen vebasının?
0: 541-43 işte yıllar arasında, 42 yıllar arasında bu salgın yaşanıyor. Tüm Akdeniz havzasında yani bugün işte Ege dediğimiz kıyılar, Akdeniz kıyıları, Suriye kıyıları, Mısır kıyıları ve yine İstanbul'u etkiliyor ve buna da zaten o dönemdeki imparatorun adından dolayı da Justinianus vebası adı veriliyor. Ve şimdi 540'lı yıllar öyle bir etki ediyor ki büyük bir nüfus kaybına uğruyor Bizans ülkesi. Yani o dönemde Balkanlar'da Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında ve Güney İtalya kısmı da yani Büyük Roma yıkılıyor. Batı Roma İmparatorluğu. Batı Roma yıkılınca Bizans tabii kendisini Büyük Roma'nın varisi olarak gördüğü için İtalya'nın bir kısmını da işgal etmiş, güney kısımlarını. Ve bu havzada ciddi bir nüfus kaybı oluyor. Ve arkasından Bizans zayıflıyor. Bu sırada İran'da bulunan Sasani İmparatorluğu'nun Anadolu'ya seferlerini görüyoruz. Ve Bizans bu seferler karşısında başarısız oluyor. Yine Suriye'yi ele geçiriyor Sasaniler. İran'ı ele geçiriyorlar. Yani o nüfus kaybından dolayı Bizans ciddi bir asker çıkaramıyor. Ve bir müddet sonra da İslamiyet'in ortaya çıkışı, çünkü bu salgının etkisi 100 yıl falan sürüyor. Yani 542'lerden başlayıp 650'lere kadar yani nüfus kaybı, demografik kayıp Bizans'ı sarsmıştır. Hem iktisadi bakımdan hem de demografik bakımdan. Mesela kısa süre içinde İslam orduları Anadolu'yu fethediyorlar. Yani daha düşünün 669 yılında Müslüman da İstanbul'u gelip kuşatıyorlar. Ya bu Justinianus vebasının Bizans'ı iktisadi yönden, demografik yönden sarstığı, bundan dolayı hem Sasanilere karşı koyamadıklarını, aynı zamanda da İslam ordularının kısa süre içinde Anadolu'yu fethettiğini görüyoruz bu dönemde. Bu yani salgından kaynaklandığı yine iddia ediliyor bunun.
1: Zayıflıyor devrim.
0: Evet.
1: Haklısınız. Hocam, peki İslam tarihinde ilk büyük salgın olarak kabul edilen bir salgın var, Amvas
0: Evet.
1: vebası. O nasıl ortaya çıkmış? Neler
0: Şimdi
1: amarlı?
0: şöyle söyleyeyim, daha bu Amvas vebasından önce biliyorsunuz Suriye bölgesi Müslümanlar 632'den itibaren fethetmeye başlıyorlar. İşte Bizans İmparatoru Heraklios diye bir imparator var, 6. Heraklios. Bu dönemde özellikle tam

yeri belli değil ama Anadolu'da da olabilir. Yani Kuzey Suriye'de olabilir, bir salgın hastalık çıktığı söyleniyor. Bu salgın hastalık sırasında Bizans bu salgından kurtulamıyor. Bir rivayete göre iki Rumlu yani Anadolu o dönemde

0: İşte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız diye. Bu dünyada ilk karantina uygulamasının olduğu kabul ediliyor. Yani gerek mesela Sümer'de, gerek Hitit'te, gerek Bizans'ta daha önceki dönemlerde salgınlar çok etkili olmuş. Birçok insan hayatını kaybetmiş. Müslümanlar ilk defa karantina uygulamasını Hazreti Peygamber'in hadisine dayanarak bu bahsettiğimiz 639'daki Anvas vebasında hatırlıyorlar. Hı. Anvas bugün Filistin'de bir köy. Ama İsrail burayı yok etmiş. Onu da belirteyim. 639 yılında İslam orduları Suriye bölgesinde fetihlerde bulunurken Ebu Ubeyde el-Cerrah, İslam ordularının komutanı, bir sahabe kendisi aynı zamanda. Ve bu Anvas dediğimiz bölgede, Filistin'de veba hastalığının olduğu ta bu sırada başkent Medine'de bulunan Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Hazreti Ömer haber gönderiyor Ebu Ubeyde el-Cerrah'a. Orada diyor bir salgın var, oraya girme diyor. Yani oranın fethini gerçekleştirme diyor. Fakat Ebu Ubeyde el-Cerrah karşı çıkıyor. Yani bu diyor, yani şöyle bir kanaat var biliyorsunuz. Yani şimdi İslam inancına göre de böyle, Kur'an'da da geçiyor. Yoldan çıkan, Allah'a şirk koşan, peygamberlerin sözünü tutmayan bazı toplumların yok olduğu söyleniyor. Ad ve Semud kavimleri Yemen bölgesinde, bunlar işte soğuklarla, rüzgarlarla helak olmuş. Kur'an'da geçiyor. Ama tarihini tam bilemiyoruz bunların. Yine Beni İsrailoğullarının aynı şekilde peygambere uymadıklarından dolayı bunların da helak olduğu söyleniyor. Yani şöyle düşünüyor Ebu Ubeyde el-Cerrah. Bu diyor salgın diyor Allah'ın bize verdiği bir kaderdir diyor. Bu kaderden kaçırılmaz diyor. Ve bu yüzden buraya Anvas'a giriyor. Ve burada 30 bin Müslüman ordusu şehit oluyor. 30 bin kişi. Bazı kaynaklarda bunun 15 bin kişi olduğu da söylenir. Başta Ebu Ubeyde el-Cerrah olmak üzere arkasında arka arkaya tayin edilen 4 İslam komutanı hayatını kaybediyor. Ve bu tabii ki bu sırada Hazreti Ömer'e bu olay intikal edince Hazreti Ömer sahabeyle toplantı halinde. Biraz önce söylediğim Abdurrahman bin Af'ın diyor ki benim yanımda bir hadis vardır diyor. Bunu duydum diyor Peygamber Efendimiz'den diyor. Ve o Rumların gelip de hani Peygamber Efendimiz'e danıştıklarını, bu salgından nasıl kurtulacaklarını söyledikleri zaman o söylediği hadis, işte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız. Diyor ki Hazreti Ömer, burada ilginç de bir şey anlatıyor. Çünkü sahabe peygamberin yanında bulunmuş bir kişi. Yani cüz-i irade diye bir şey var İslam'da. Yani bir kader var ama bir de kaderden, hani Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderini tercih etme olayı var söz konusu. Bunu kelamcılar falan çok daha iyi bilir. Bir hikaye anlatıyor Hazreti Ömer. Siz diyor bir diyor vadide bulunuyorsunuz diyor. Ve elinizde diyor bir at o dönemde. Ve siz diyor o vadinin bir yamacı diyor yeşillik, otlak, bir tarafı da diyor kuru diyor. Siz diyor atınızı diyor nerede gider diyor otlatırsınız diyor. Tabii ki diyor akıl olarak diyor yeşillik alanda diyor otlatırsınız diyor. Bu diyor yani kuru alana gitmemek, yeşillik alana gitmek Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçmaktır diyor. Yani Hazreti Ömer burada yani o Ebu Ubeyde'yle Cerrah'a ve diğer sahabelere tavsiye ettiği halde uymamışlar. Ve 30 bin kişiye yakın Müslüman asker burada şehit oluyor. Tabi İslam fetihlerinde kısa bir duruş oluyor. Bu Anvas vebası İslam tarihinin ilk vebasıdır. Bundan sonra devam edip gidiyor. Tabi de şunu da burada ifade edelim. Şimdi İslam dünyasında yani o dönem Orta Çağ İslam dünyasında bu salgın hastalıkları ikiye ayırıyorlar. Bütün bilinmeyen çiçek hastalığından tutun da dizanteriye, tifüsüne kadar bütün ateşli hastalıklar genel olarak veba olarak adlandırılıyor. Yani bugün bildiğimiz tüm salgın hastalıklar bir vebadır. Aslında Covid-19'da yani vatandaşlarımız, halkımız, dinleyicilerimiz bildiği için söylüyorum yani Covid-19'da bir vebadır. Şimdi İslam müellifleri
1: eski değildi ama evet, eski anlayışta veba fakat hepsi bir de, aynı içinde.
0: Bir de taun diye ikiye bölmüşler Müslümanlar bunu. Yani bizim dilimiz

0: Bize de giriyor tavun. Aslında Türkçe'de vebanın karşı kırandır. Kıran derler eski Türkçe'de. Ölet derler. Yani kıran derler. Yani bir anda hani bilhassa hayvanlarda görülür. Bir anda bir salgın gelir. Bütün affedersin tavuklar ya da büyük...
1: Kıran girdi denir.
0: Aynen, aynen. Bu aslında o bir vebadır, Türkçesi. Batı dillerinde bu kelime plaguadır. Yani plagua ne zamana kadar? Biraz sonra belki soracaksınızdır. O meşhur kara veba dönemine kadar bu salgın hastalıklar plagua diyor Batı dünyasında. Plagua. Fakat o büyük salgından sonra artık bunun adı Black Death oluyor. Yani kara ölüm diyorlar artık. Yani salgın demek, veba demek Black Death. Yani kara ölüm adını alıyor. İşte Müslümanlar ikiye bölmüşler. Genel olarak bütün salgınlara veba demişler. Vebanın içinde de bir hastalığa taun diyorlar. Bu da yani özellikle Allah tarafından yani yoldan çıkan insanları cezalandırmak için gönderilen hastalıktır. Buna taun diye ayırmışlar. Yani şöyle dediler Müslümanlar, her veba taundur fakat her taun veba değildir diye de bir ifade kullanılır. Burada bunu da belirtmek istiyorum.
1: Neye göre ayırmışlar acaba o
0: Ya
1: hastalığı?
0: işte o dönemki inanç sistemi.
1: Yani hani ateşliyse başka bir
0: Ya
1: hastalık çeşidi diyorlar. Ya da bulaşıcılığı azsa fazlaysa belki başka bir hastalık çeşidi diyorlar. Tavun muydu?
0: evet,
1: Tamam.
0: taun diyorlar. İşte
1: Tavunu
0: bu
1: acaba neye göre ayırmışlar?
0: Kur'an'da geçen hani bazı aşırılığa kaçan kavimlerin bu şeyde de var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Yani
1: Helak olmak.
0: aynı şekilde yani insanları helak olması. Yani yoldan çıkan, sapkınlığa uğrayan toplumların Tanrı tarafından gönderilen bir felaketle yok olmasına. Buna taun diye Müslümanlar bunu ayırmışlardır. Ve bundan kaçınılmasını da günah sayıyorlar. Mesela 1400'lü yıllarda Memlük Sultanı Şeyh Mahmud diye bir sultan var. Kahire'de bir salgın hastalık çıkıyor. Salgın hastalık sırasında sultan kenti terk ediyor. Siryakus diye biraz daha yüksek delta bölgesinde yaylaya çekiliyor. Devrin alimleri suçluyorlar sultanı. Yani sen diyorlar bu salgından kaçtın. Kaçılmaz diyorlar. Ya aslında burada ben aslında şunu ifade etmek istiyorum. Hani biraz önce Hazreti Ömer'in o hani kader olayını. İlk başlarda Müslümanlar yani salgınlarından bunun bir hastalık olduğunu, bundan kaçınılması gerektiğini peygamberin hadisine de dayanarak bunun bir doğal bir olay olduğunu belirtiyorlar. Fakat sonraki dönemlerde maalesef hani bizim hani bu orta çağdan aslında bizim çıkış dönemimiz var ya 1400'lerden itibaren İslam dünya bir kaosun içine giriyor aslında 1400'lü yıllarda. Mesela Osmanlılar oluşturdukları büyük bir medeniyetle İslam dünyasında çok farklı bir yerleri var Osmanlıların. Yani 1400'lerden itibaren 1500'ler, 1600'ler yani Türkler dünya medeniyetinde çok ileri bir seviyede. Fakat aynı dönemde şunu söyleyebiliriz. Kuzey Afrika'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Mısır'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Suriye'deki ya da Arabistan'daki İslam dünyası ne durumda? Ya da Hindistan'da gerileme dönemi başlıyor. 1400'lerden sonra. Bu şekilde yani bunun bir kader olduğunu, salgından kaçınılmasının günah sayıldığı bir döneme giriyoruz maalesef. İlk başlarda bu yok.
1: Bu yok. Aslında işte o peygamberin hadisini dinleseler çok daha zayiatsız bir süreç
0: Tabii
1: geçecek.
0: bunu Endülüs'te Müslümanlar fark etmişler Özgür Hanım. Endülüs'te 1300'lü yıllarda salgın hastalıkların sebepleri ortaya konmuş. İbn Hatim ve İbn Hatim adı iki büyük alim var. Tıp kitapları yazmışlar, veba ile ilgili kitapları yazmışlar. Avrupalılar da bunlardan çok etkileniyorlar. Yani mesela diyor ki bir salgın hastalık olduğu zaman diyor o salgından ölen insanların diyor kıyafetlerini giymeyin diyor. Bundan size bulaşır diyor. Onun eşyalarını kullanmayın diyor. Yani buna benzer şeyler var. Ya da İbn Sina mesela 1000'li yıllarda biliyorsunuz İbn Sina salgınlara karşı önlemleri var İbn Sina'nın. Hani o dönemde yani İslam dünyası o yüzden aydınlık dönem diye ifade ediyorum. Mesela salgından ölenlerin defnedilmesini, eşyalarıyla beraber defnedilmesini söylüyor İbn Sina. Hmm. Yani dezenfekte ediliyor bunlar. Yani bunlara diyor yaklaşmayın diyor. Buradan hastalık kaparsınız diye iddialar söz konusu. Yani şöyle bir ifade söyleyeyim. Orta çağda İslam dünyası o kadar tıpta ileri bir seviyede ki, bunu bir örnekle hani size ifade etmek istiyorum. 1190'larda bugünkü Suriye'nin kuzeyinde Asi Nehri kenarında Şeyzer diye bir kent var. Şeyzer. Burada küçük bir devletçik var. Munkızoğulları diye. İbni Munkız diye de bu Munkızoğulları devletinin bir hükümdarın yeğeni var. Kendisi hanedan mensup. Aynı zamanda bir alim bir kişidir kendisi. İbretler kitabı diye de bir kitap yazmış. Biz diyor bir gün diyor, tabii o dönemde sahil mıntıkası, Filistin dediğimiz mıntıka Haçlıların işgali altında. Fakat her zaman savaş olmuyor. Bazen de ticaret var, bazen de karşılıklı elçiler gelip gidiyor. Yani sürekli savaş değil bunlar. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar bazen dost halde de yaşıyorlar. Müslümanlar bu Batı dillerini, hani o dönemde Fransızca daha çok konuşulan o bölgede öğrenmişler. Haçlılar Arapça öğrenmişler. Biz diyor bir gün bir mecliste otururken diyor, bir diyor tanıdığımız bir Haçlı şövalyesi yanımıza geldi diyor. Yan tarafta da diyor bir odada diyor Müslüman bir hekim diyor ayağında bir yara çıkan diyor askeri tedavi ediyordu diyor. Bu diyor şövalye merak etti diyor, ne yapıyorsunuz diye sordu diyor. O hekim dedi ki diyor hastanın ayağında bir yara var. Bu yarayı biz tedavi ediyoruz, dezenfekte ediyoruz diyor. Şaşırdı diyor Haçlı şövalyesi. Ben diyor sordum diyor, niye şaşırdınız diye diyor. Bizde olsa diye diyor bu askerin ayağı baltayla kesilirdi diye diyor. Siz bunu diye diyor ilaçlarla tedavi ediyorsunuz diye diyor. Yani şunu demek istiyorum. Orta çağda İslam dünyası tıp alanında çok ileri bir seviyede.
1: Kesinlikle hocam. Az önceki konuda bir merak ettiğim anekdot daha var hocam. Anvas vebası demiştik ya, hani Müslüman ordularının komutanı ölüyor. Dört hatta komutan dediniz. Önemli komutanlar kaybediliyor. Sonra sonuçta fetih yapıyorlar. Fetih hareketleri nasıl etkileniyor? Vebadan sonra bütün önemli komutanlar ölmüş. Askerlerin çok büyük bir kısmı gitmiş.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı dönemde tabi İslam orduları burada kırılınca 639-40 yılında Amr İbnül As, yine sahabe, Mısır üzerine yürümek istiyor. Mesela Hazreti Ömer karşı çıkmış ona. Yani bekle diyor. Yani acele etme diyor. Hatta Amr İbnül As 640 yılında Hazreti Ömer'e haber vermeden Sina'yı geçip Mısır üzerine yürüyor. Kahire. Bugün tabi Kahire yok. O dönemde Babilyon diye eski bir kent var. Yani Kahire'nin bulunduğu mıntıkada. Ve Hazreti Ömer'in karşı çıkacağını biliyor. Muhtemelen Hazreti Ömer de hani İslam ordularının bu Suriye'de Anvas'ta kırılmasından dolayı acele edilmemesi gerektiğini herhalde ima etmiş. Ve seferlere bir müddet bekletilmesini istiyor. Fakat Amr İbn-i As Mısır'ı üzerine yürümüş ve biz diyor Mısır'a girdik diyor, yardım istiyor halifeden. Oldu bittiye getiriyor. Artık halife ona orduyu geri çek diyemiyor. Yani 4000 kişiyle Mısır üzerine yürümüş. Demek ki o kadar az bir askerle. 4000'de Hazreti Ömer ona yeniden arkadan bir asker gönderiyor. 640 ve 41 yılında İslam orduları yani Suriye'den sonra Mısır'ı fethediyorlar. Yani dediğimiz gibi halife biraz beklenmesini tavsiye ediyor. Ya buna benzer olaylar çok fazla. İşte mesela kara veba salgısında 1348 yılında İspanyol yani Kastilya Kralı 11. Alfonso Granada şehrini kuşatmış. Büyük bir salgın çıkıyor ordusunda. Kral ölüyor. Ve Kastilya ordusu Endülüs'ten geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani bu salgınlar dediğimiz gibi bunu gerek krallar gerekse sultanlar farkındalar. Yani askerlerin kırılacağını seferden geri vazgeçiyorlar. Çünkü büyük bir başarısızlık olacak.
1: Evet, etkiliyor. Hocam, Orta Doğu coğrafyasında da kıtlıklar yaşanıyor dönem dönem. Kıtlıkların sebebi neydi o dönem ve hangi sonuçları doğurdu felaketler olarak?
0: Şimdi şunu söyleyelim, bizim tabii ki burada Orta Doğu coğrafyasının önemli bir kısmını oluşturan Anadolu, biliyorsunuz kısmen yüksek bir plato üzerinde bulunuyor. Yani Anadolu'nun rakımı 1000 metre civarında. Mesela Bu Avrupa'da rakım 200, 300, 400

0: metrelerde. Mesela kıtlıklar Orta Doğu'da özellikle kuraklık, yani şiddetli, mesela bir sıcak oluşuyor, nehirler kuruyor, bundan dolayı yaşanıyor. Avrupa'da ise şiddetli yağmurlardan dolayı kıtlıklar yaşanıyor. İlginç bir tezat var burada yani.
1: Şiddetli yağmur.
0: Tabii mesela şimdi Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, burada dikkatseniz rakım çok düşüktür buralarda yani. Nehirler bir anda taşar, her tarafı su basar ve bir de uzun yıl, yani aylarca devam eden şiddetli yağışlar tüm Avrupa göl haline geliyor. Bundan dolayı Avrupa'da mesela örnek olarak Haçlı saldırıları öncesinde mesela 1030'larda, 1040'larda böyle 3-5 yıl devam eden şiddetli yağışlar olmuş. Şiddetli yağışlardan dolayı büyük bir kıtlık yaşanıyor. Yani ekim yapılamıyor. Tüm arazi su kaplıyor. Bundan dolayı kıtlık oluyor. Orta Doğu'da ise mesela bunu Mısır için konuşursak, Mısır'da dünyanın biliyorsun en uzun nehri, Nil Nehri var.
1: Evet.
0: Yani tek nehri var. 6000 küsür kilometre uzunluğunda Afrika'nın ortalarından geliyor. Mısır'da 1200 kilometre sadece Mısır'da geçtiği nokta. Yine biliyorsunuz biz Kur'an'dan öğrendiğimize göre dünyanın en eski kıtlığı da orada yaşanmış. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zamanında, firavunlar zamanında büyük bir kıtlık yaşanıyor Mısır'da. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam firavun tarafından vezirliğe getiriliyor. Aldığı tedbirlerle Mısır'da kıtlığı yeniyor Hazreti Yusuf. Ve daha sonra da biliyorsunuz kendi akrabalarda, hani orada bir bolluk oluşunca kendi akrabalarda, yani Kenan diyarından, yani bugünkü işte Filistin diyarından Mısır'a giriyorlar. Ve şimdi Nil Nehri dediğimiz gibi Mısır'da, bir de Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Yusuf'un işte o dönemde yaşadığı El Feyyum diye bir bölge var Mısır'da. Birkaç tane kuyu var burada, bir de bir iki göl var. Mısır'ın yani tek sulak yeri burası oluyor. Nil Nehri Mısır'da akmadığı zaman, yani nehir yükselmediği zaman kıtlıklar yaşanıyor. Bazen 7 yıl Nil Nehri'nin suları yükselmediği oluyor. Yani düşünün, yani Mısır'ın tek akarsuyu burası. Başka kaynağı yok. Ve delta dediğimiz Kahire'den Akdeniz'e kadar olan bölge, bir tarafı Dimyat, bir tarafı İskenderiye, yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alan. Buraya delta deniyor. Her yıl Nil Nehri taşar Haziran aylarında. Eylül'e kadar bütün arazi su kaplar. Eylül'den itibaren su geri çekilmeye başlar. Herhangi bir şekilde arazi nadasa bırakılmadan, herhangi bir şekilde bir sulanmadan oraya ekim yapılır ve çok bol ürün elde edilir. Ancak nehir yükselmediği zaman bu ürün ekilemez. Müthiş bir kuraklık, müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve bu ta firavunlar zamanından itibaren yani çok fazla kıtlığın yaşandığını biz biliyoruz. Ve bizim incelediğimiz dönemlerde de, İslami dönemde mesela, daha Müslümanlar Mısır'ı fethettikleri zaman oranın verimli olduğunu görüyorlar. Mesela bugün işte Akdeniz'den Kızıldeniz'e akan Süveyş, biliyorsunuz, kanalı
1: Evet.
0: kazılmış 1869 yılında. Daha Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar Mısır'ın zenginliğini görüyorlar. Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e, Kahire'den bir kanal kazıyorlar. Ve o sırada Medine'de, Mekke'de bir kıtlık yaşanıyor 640'larda. Mısır'dan, o kanaldan gemilerle Nil'in üzerinden Kızıldeniz'e buğday nakli yapılıyor. Mekke ve Medine'de yaşanan kıtlık yeniliyor. Ya yani Mısır'ın öyle bir özelliği var. Eğer nehrin suyu bol olduğu zaman müthiş bir verimlilik olur. Nehrin suyu da akmadığı zaman müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve şöyle de bir ifade var. Nil Nehri bir yıl taşmadığı zaman kıtlık 2 yıl sürer. Yani nehir taşmadı, ekim yapılamayacağını düşünüyor insanlar. Ellerinde, avuçlarında ne varsa saklarlar. Hemen yani kıtlık bir yıl önce başlar. Fiyatlar yükselir. Ve işte özellikle Mısır'da bir Türk devleti var, Işidiler diye. Onların zamanında 963-69 yıllar arasında 7 yıl devam eden büyük bir kıtlık yaşanıyor.
1: 7 yıl.
0: 7 yıl ve şöyle bir ifade var. Bu Işidiler ordusunun sayısı 400 bin kişiymiş. Yani o kadar güçlü bir devlet ki, Abbasi devletine bağlı olarak Mısır'da kuruluyor. ve 969

0: Yanında Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan Mısır istilaya gelen Fatimiler, başka bir İslam devleti, Mısır üzerine yürüdükleri zaman IŞİD'i ordusundan 400 bin kişilik ordu telef olmuş. Sadece diyor kaynaklar, IŞİD'liler diyor 1000 kişiyle diyor Fatimilere karşı çıkabildiler diyor. O da başarısız oluyorlar ve devlet yıkılıyor. Bir de şunu söyleyelim Özgen Hanım, bu gerek kıtlıklarda gerek de salgınlarda en çok toplu olarak yaşayan insanlar etkilenir bunlardan. Mesela askerler, işte ordu, çünkü bunun iaşesi sağlanması güçtür. Bunlar da başlar. Ya da kent merkezlerinde salgınlar etkili olur. Yani toplu olarak yaşanan bölgelerde. Yani 400 bin kişilik demek ki bu IŞİD'i ordusu dağılıyor, yok oluyor, ölüyor ya da işte asker besleyemiyor devlet. Bu yüzden devlet korunamamıştır.
1: Evet hocam. Aslında konu o kadar farklı yerlere gidiyor ki
0: Evet.
1: gerçekten. Mesela bir nehrin taşmaması bir çevre olayı bir devletin çöküşüne
0: Tabii.
1: sebep
0: Ya
1: olabiliyor.
0: şunu da belirtelim. Bizim
1: Belirtmeden
0: Anadolu'da
1: önce
0: evet.
1: hocam Anadolu çok önemli. Sorularım da olacak ama kısa bir araya gidelim. Ardından
0: Evet.
1: devam edelim. Hem
0: Evet.
1: izleyicilerimiz merak
0: Evet.
1: etsin. Kısa bir aramız olacak. Ardından hocamla buradayız.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Devam ediyoruz an ve zamana Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamla beraber tarihte felaketlerini, sebeplerini, getirdiği sonuçları analiz ediyoruz. Hocamın kıymetli araştırmalarıyla beraber hemen tekrardan ben kitabını göstermek istiyorum. Felaketler Çağı kitabımız, referans kitabımız Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın.

0: Tarihte Orta Doğu'da, Avrupa'da kıtlık, felaketler, salgın hastalıklar ve diğer felaket ürünlerini konuştu kitabı. Hocam hemen devam edelim. Anadolu dediniz, hemen kaçırmadan o anekdotu alayım. Çünkü dedi ki çevresel olaylar devletlerin yıkılmasına kadar gidebiliyor. Evet. Buyurunuz.
1: Evet, Anadolu'da tabii şu vardı, yani yüksek bir coğrafya olduğunu söyledim. Yani dünya haritasına, fizik haritaya baktığımız zaman bir Çin tarafını görürsünüz, İran'ı görürsünüz ve Anadolu'yu görürsünüz. Yani yüksektir, şeydir, yani o renklendirme şeyi. Ve Anadolu şanslı, kısmen çok fazla salgınlar yaşanıyor, kıtlıklar çok az gözüküyor Anadolu'da. Çünkü birçok ırmağımız var. Fırat, Dicle, Kızılırmak, efendim yine işte Sakarya'sı, Menderes'i gibi. Bu yönden şanssız, yani kıtlıklar az görüyor. Kısmen Güneydoğu'da var. Yani Urfa tarafında ya da işte Diyarbakır tarafında, bu mıntıklarda yani hava çok sıcak olduğu için ürün kaybı oluyor. Burada kısmi olarak kıtlıklar yaşanıyor. Bir de şunu söyleyeyim, dünyanın ilk barajlarından biri Anadolu'da yapılıyor. Mesela biz yine Yemen'de hani Belkıs Barajı'nı biliyoruz. Bu Hazreti Süleyman peygamber zamanında 900'lü yıllarda işte Yemen bölgesinde biliyorsunuz bir baraj inşa ediliyor. Sonra bu baraj patlıyor ve birçok insan hayatını kaybediyor. Strabon diye Amasyalı bir tarihçi var. Aynı zamanda bir coğrafyacı. Kitabının adı da coğrafya adını vermiş. Roma vatandaşı. O dönemde Anadolu'da yaşıyor. İşte bu meşhur işte bu İtalya'daki Pompei şehrinin hani o patlamasından önce haber veren kişilerden biri Strabon. Hemen Orta Anadolu'da Kızılırmak'ın kollarından biri olan Kayseri'den akan, şimdiki adı Sarımsaklı diyorlar. Burada bir baraj inşa ediliyor. Milattan önceki yıllarda ve bu baraj patlıyor. O barajın olduğu bölgeye bugün Boğaz Köprü diyorlar Kayseri'de. Orada Strabon bunu yazıyor. Büyük bir diyor baraj vardı diyor. Baraj patladı diyor ve Kayseri'yi sel aldı diyor. Yani diyeceğimiz Anadolu'da kıtlıklardan daha ziyade sel felaketleri de kısmen gözüküyor. Ha bugün bile bunlara şahit oluyoruz. Ama dediğimiz gibi işte salgınlar, çünkü bir Anadolu kendisine has bir coğrafya. Hatta biliyorsunuz bu bölgeye şimdi dünyada Avrupa, Asya, bir de Afrika kıtaları var. Anadolu'ya da küçük Asya kıtası diyor Batı dünyası. Ve burada dünyanın kesişme noktası olduğu için maalesef salgınlar Anadolu'yu çok etkilemişler. Hem doğuda olanlar, hem efendim Avrupa'da olanlar, hem Rusya tarafında olanlar, hem de Afrika tarafında olanlar. Yani her tarafından bir kesişme noktası. Öyle de bir tabii şanssızlık söz konusu Anadolu'nun.
0: Evet hocam, yayılıyor. Bir de Haçlı seferleri mesela hocam. Haçlı seferleri sizce yalnızca askeri bir hareketlilik mi, yoksa hani komple teorileri de var tabii bazı kaynaklarda. Hastalıkların yayılmasına da neden olduğunu biliyoruz. Evet. Haçlı seferleri tabii, var mı doğruluğu
1: Haçlı seferleri? Tabii çok etkili bu. Şöyle söyleyelim. Biraz önce aslında bahsettim. Hani bu Haç seferleri öncesinde Avrupa'da ciddi bir nüfus artışı oluyor. Hı hı. Yani önce büyük bir sel felaketleri yaşanmış, arkasında bir nüfus artışı. 30 milyonlardan, yani Avrupa nüfusunun o dönemde 90 milyonlara çıktığı söyleniyor. Haç saldırıları sırasında. Son dönemde de bu seferlerden daha ziyade Haçlı saldırıları denmeye başladı Türkiye'de. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bu girdi. Hı hı. Şu anda artık yani öğrenciler bunu Haçlı saldırılar diye öğrenecek. Düşünebiliyor musunuz Özgen Duran? Bir kıta halkı, yani tüm Avrupa diyelim bugün, kısmen Doğu Avrupa hariç, yani bugünkü Polonya gibi, işte Romanya gibi, Sırbistan gibi, bu mıntıkalar hariç, yani Katolik dünyası dediğimiz bütün, yani bugün İngiltere, İrlanda, İzlanda, hatta çok ilginç, Grönland'dan bile, yani Amerika kıtası 1492'de keşfedildi deniyor ya, Batı dünyası Grönland'ı biliyor. Grönland'dan bile Haçlı saldırılarına katılanlar var. Bu eski Moğol dediğimiz Vikingler ya da işte Hristiyanlığı kabul etmiş insanlar geliyor o dönemde. Bir kıta halkı topyekun başka bir kıta halkının üzerine saldırıyor. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur. Evet. Ve bu yani Avrupa'nın insanı işte 1095'te başlatıp 1270'e kadar, yani aşağı yukarı 200 yıl. Ama ondan sonra da devam ediyor. Yani başka bir kıta halkı, kısmen Avrupa soğuktur. Yani coğrafya farklıdır. Yani düz ovalardan oluşur. Orta Doğu'ya geliyor. Nasıl ki 1492'de Avrupa Amerika'ya gidip Güney ve Kuzey Amerika'ya girip oradaki yerlere hastalıklarını bulaştırdığı gibi Haç seferleri sırasında da kendi hastalıklarını Orta Doğu coğrafyasına bulaştırıyorlar. Ve bu 1200 yani 1096'dan 1270'e kadar Orta Doğu'da salgınların arttığını biz görüyoruz. Şimdi Avrupalılarda şöyle bir şey var, onu da belirtmek istiyorum. Ya yani Türkiye'de çok değerli bu konularda çalışan tarihçilerimiz var. Mesela bunlardan birisi Nüket Varlık diye, Osmanlı İmparatorluğu Veba diye bir kitabı var. İtalyanlar çalışmış konuları. Şimdi Batı'da şöyle bir şey var. Kendilerini çok temiz görmeye çalışırlar. Sanki hastalıkların kaynağını Orta Doğu diye ifade etmeye çalışırlar. Ben bunun tam tersini ifade etmek istiyorum. Yani elbette Asya'da, Hindistan'da, Himalayalar'da bu vebanın şeyler var. Biz bunlar veba odakları diyoruz. Biz Balkanlar'da veba odaklarının olduğunu biliyoruz. Yani Batılılar, Katolik dünyası Haçlılar Orta Doğu'ya gelirken dediğimiz gibi Balkan coğrafyasında geçip geliyorlar. O bölgeden de etkileşiliyor oradan ve hastalıklarını Anadolu'ya, Filistin'e, Suriye'ye, Mısır'a yaymışlardır. Daha mesela 1998-99 yılında Haçlılar Antakya'yı kuşattıklarında büyük bir salgın çıkıyor Antakya'da. Bu birinci Haçlı saldırısı sırasında yani. Ve Antakya'da işte hatta Papa'nın gönderdiği baş rahip dahi salgından hayatını kaybediyor. Binlerce Haçlı askeri hayatını kaybediyor. Aynı zamanda Selçuk askerlerinde hayatını kaybeden çok fazla. Yani biz bunu görebiliyoruz. Hem kendi hastalıklarını buraya taşımışlar, bir de Orta Doğu coğrafyasına alışık olmadıkları için kendiler de Orta Doğu'dan bazı hastalıkları kapmışlardır. Yani gerek Kudüs'te, gerek mesela Haçlıların saldırdığı Mısır'da, Dimyat'ta, mesela 5. Haç Seferi sırasında 1218 yılında Dimyat'ta büyük bir salgın hastalık ortaya çıkıyor. Yine mesela 7. Haç Seferi saldırısı sırasında yine Dimyat'ta meşhur, hatta bir sözümüz var ya, hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, bu oradan geliyor. Bu nasıl oluyor? Mesela 1249 yılında Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik büyük bir ordu ile Mısır üzerine yürüyor. Haçlı saldırısı yapıyor. Güya Kudüs'ü kurtaracak. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti biliyorsunuz. Arkasından 1229 yılında Selahaddin'in yeğeni Melik Kamil Kudüs'ü yeniden Haçlılara teslim ediyor. Bu pek fazla bilinmez. 1229-1244 yılları arasında 15 yıl yine Kudüs Haçlıların elinde kalıyor. Dağılan Harzem Türkleri Suriye'ye giriyorlar. Filistin'e girip Kudüs'ü fethediyorlar 1244 yılında. Avrupa'da büyük bir yankı uyandırılıyor ve 7. Haçlı saldırısı düzenleniyor. İlginçtir. Ne beklersiniz? Hani Haçlıların Kudüs üzerine yürümeleri. Kudüs üzerine yürümüyorlar, Mısır üzerine yürüyorlar. Hani siz aslında deminki sorumuzda şu vardı. Hani bu Haçlılarla ilgili amaçları sadece kutsal yerleri almak değil, Orta Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek.
0: Evet.
1: Batı dünyasının amacı. Ve Mısır üzerine Dimyat'a giriyorlar. Fakat burada müthiş bir ağır salgın hastalığa yakalanıyorlar. Ve burada Eyyubiler tarafından ağır bir yenilgi uğratıyorlar. Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik ordusu yok oluyor. Önemli bir kısmı esir ediliyor. Kendi esir düşüyor. 4 yıl ülkesine geri dönemiyor. Yani benim kanaatime göre hani Dimyat'a almaya giderken evdeki bulgurdan olmak deyin buradan kaynaklanıyor. Yani Fransa büyük bir sarsıntı geçiriyor. Aynı kral, bu Fransa kral çünkü bu manastırda büyümüş. Müthiş bir Katolik, bir dindar ve kendisi kendinin inancına göre Tanrı'ya ant içmiş. Yani kutsal savaşa katılacağına dair. Burada başarısız olunca 1270 yılında bu son Haçlı seferine çıkıyor. 8. hac seferine

0: Ve Tunus'ta, Kartaca'da salgın hastalıktan ölüyor. Hmm. Fransa Kralı 9. Louis. Yani hayatı o şekilde sona ermiştir.
1: Hocam peki Moğol istilası? Moğol istilasının sadece siyasi ve askeri değil aslında sağlık tarihi açısından da önemli sonuçları olduğunu biliyoruz. Nedir onlar?
0: Evet, şimdi Moğol istilası tabii o da çok önemli bir olay. Şimdi bildiğimiz gibi Cengiz Han.
1: Evet.
0: İşte Moğollar dünyada, yani bizim tarihte biz bunu 3 defa parlamışlar deriz. İşte bir Kara Hitaylar diye bu 1140'larda ortaya çıkıyorlar. Moğollardan bir kol. Arkasından Naymanlar diye yine bir Moğol topluluğu. O da 1220'li yıllarda Harzemşahlar Karahanları yıkıyorlar. Kara Hitaylar Selçukları yıkıyor. Bu üçüncü Moğol istilası da Cengiz'le başlıyor. Ama diğer gerek Kara Hitay gerekse Nayman istilaları Orta Asya'da sınırlı kalıyor. Yani bunlar İran'a, Anadolu'ya falan taşmıyor. Fakat Cengiz'le beraber 1207 yılında Cengiz'in işte büyük Kaan seçilmesi, yani Timuçin'in Cengiz adını veriliyor kendisine. Dünya hükümdarı, dünya hanı anlamına geliyor bu. Ve 1220 yılında Harzemşahlar üzerine yürüyor. Şimdi Moğollar tabii ki bozkırda yaşayan bir bölge. O bölge. Çok soğuk bir coğrafya. Yani Moğolistan yaşadıkları coğrafya. Karakorum, orman falan yok. Yani plato, yani bozkır burası yani. Ve beslenmeleri de çok zayıf bunlar. Daha çok etle besleniyorlar. Yani tahıllardan daha ziyade etle beslendikleri için de çok da uzun yaşamıyorlar. Yani bir Orta Asya'da o dönemde 40-50 bunların ömürlerinin yaşadığı dönem. Ve bir anda, yani şöyle diyeceğim, bir bütün dünyayı istilaya kalkan, yani Moğollar, yani bir kar şeyi gibi düşünün, çığısı gibi yani bu. Yani küçük bir kar topu büyüyor ya, bütün önüne gelen kavimleri kendisine bağlıyor. Yani çok sayıda bu Moğolların içinde Orta Asya, bilhassa Türk toplulukları bunların içine girmiş. Yani bundan emin olun. Yani Anadolu'ya gelen Moğol ordusunun belki de içindeki ancak %20'si Moğol'dur. %80'i Uygur Türküdür ya da diğer Türk topluluklardır. Bunlar da aynı şekilde bir anda kısa süre içinde Moğolistan'dan kalkıp 5-6 bin kilometre yol kat edip Anadolu'ya uzanıyorlar. 1243 yılında Kösadağ'a gelmiştir. Sivas'ın kuzeyine kadar. 1230'lu yıllarda Kırım'a giriyorlar. Macaristan'a giriyorlar. Bulgaristan'a iniyorlar o bölgelere. Ve 1258 yılında Bağdat'a iniyorlar. 1260'ta Suriye'ye iniyorlar. Ve bunlar Orta Asya'nın hastalıklarını bu coğrafyaya taşıyorlar. Hmm. Mesela Moğolların Bağdat'ı işgali sonrası 1258'de Bağdat'ta ciddi bir salgın hastalığın çıktığını bize kaynaklar söylüyor. Sadece Bağdat'taki, yani Abbasi Hilafeti'nde başkenti, büyük bir kent, o dönemde nüfusunun 2 milyon falan olduğu söyleniyor. Biraz abartı sayılabilir ama Moğol istilası sırasında Irak coğrafyasında 2 milyon insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Sadece savaşlara değil, büyük bir kısmı salgın hastalıktan hayatını kaybetmiştir bunların. Aynı dönemlerde, mesela 1243 yılında Moğollar Selçuk ordusunu yenip geri dönüp giderken Malatya'da 1245'li yıllarda ciddi bir salgın hastalık var. Ve orada hem Moğollar ölüyor salgından, hem o bölgedeki Selçuklu Türkler hayatını kaybediyor. Yine yerli yaşayan Süryani, Ermeniler de hayatlarını kaybetmişler. Yani biz yine Suriye şehirlerinde Moğolların işgal ettiği Halep, Şam gibi ve yine Güneydoğu'da, yani Silvan, işte Meyye Farik'in diyorlar o mıntıkaya, El Cezire mıntıkasında, Musul taraflarında ciddi şekilde salgın hastalıkların arttığını görüyoruz. Aynı zamanda da kıtlıklar da artıyor. Hmm. Çünkü artık kervanlar gelmez oluyor, ekinler tahrip ediliyor. Yani o yüzden hem yani aslında siyasi olay, burada sosyal bir olaya sebep oluyor.
1: Muhakkak. Birbirini zincirleme tetikliyor hocam.
0: Evet, aynı
1: salgın,
0: şekilde.
1: Salgın, kıtlık,
0: evet.
1: Felaketler. Ama tabii Moğollar gibi o dönemin en güçlü, dünyayı titreten bir imparatorluğun

0: salgın hastalıktan kırılmadı herhalde, değil mi? Sadece istilalardan şey yaptı, biraz yaydı hastalığı. Evet. Çünkü öyle bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılması bizi üzer.
1: Evet. Aslında biraz sonra o şeyde, kara vebada değineceğiz. Aslında yok, Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Eyvah. Yani Moğollar aslında ciddi anlamda zayıflıyor bu şeylerle. Tabii ki sadece bu değil ama o çok etkiliyor. Yani özellikle kara veba salgını sırasında zaten bu Çin'de, Moğolistan'da ortaya çıkıyor. Ve Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Karakorum'a çekiliyor. Yani 1300 artık 50'lerden sonra bir Moğol imparatorundan bahsedemezsiniz. Yani Moğollar işte Türkleşmiş, Çağatay Hanlığı adıyla Timurlara dönüşüyor, Babürlere dönüşüyor ya da Altın Ordu Devleti yine Türkleşiyor. Ama esas Cengiz Han'ın tahtının bulunduğu Moğolistan'daki Kubilay Hanlığı salgınla yok oluyor.
0: Eyvah. Evet. Aslında kara vebayı demişken evet, girelim hocam tam da evet, bence. Çünkü insanlık tarihinin en büyük salgını evet, değil mi kara veba?
1: Tabii şeyin hani konuşmamızın başında belirttim. Bu vebanın adını bile değiştiriyor. Veba artık Batı dünyasında, literatüründe Black değil. Yani sadece 1348-50'lerdeki değil, 1600'de, 1700'de, 1800'de çıkan salgına bile Batılılar Black Death diyorlar. Yani kara ölüm adını veriyorlar. Ya dünya tarihinin en büyük salgını kabul ediliyor bu. Kısmen acaba Covid'e benzeyebilir miydi? Yani çünkü Covid de biliyorsunuz bütün dünyayı etkiledi. Sayısal rakamlar verilmedi ama yani ne kadar insanın öldüğünü, mesela Hindistan hiç açıklamadı ne kadar insan öldüğünü Covid'den. O yüzden acaba Covid'e benzetilebilir mi diye de düşünmüyor değiliz yani. Çünkü Covid'in en kara vebanın bir benzerliği var. İkisi de aynı coğrafyada ortaya çıkıyor. Yani Covid Çin'de başladı. Covid-19 adını verdiler. Zaten bir vebadır bu. Bir virüs yani. Kara veba da Çin'de başlıyor. İlginçtir yani. Ve dünyanın 20 yıl devam ediyor bu salgın. O da çok ilginç. Yani 1331-32 yılında başlayıp 1352'ye kadar devam ediyor. Yani 20 yılı buluyor bu salgın. Ve bu salgın yani o dönemde bilinen Asya, Avrupa ve Afrika'yı etkiliyor. Yani bu kara veba ile ilgili müstakil çalışmalar da yapılmış dünyada. Mesela daha 1973 yılında William Dawes diye bir Amerika'da bir yazar ya bu kara vebayı çalışmış 1973 yılında. Yani Orta Doğu'da, daha çok da Orta Doğu'da olan salgın hastalığı. Ve bu İslam kaynakları çok ayrıntılı. Yani Müslümanlar da tarih yazısı çok ileri bir seviyede. Kara veba salgını sırasında Özgen Orhan 16 hükümdarın öldüğü söyleniyor kaynaklarla.
0: 16.
1: Yani bilhassa Asya coğrafyasında 16 devletin hükümdarı hayatını kaybetmiştir. Sadece bu sırada kara veba salgını nasıl ortaya çıkmış? Gerek tarihçiler, gerekse yani tıp bilim insanları bunu çalışıyorlar günümüzde. Hem laboratuvarda çalışılıyor bu, hem arkeolojik kazılarda çalışılıyor.
0: Nasıl yayılmış hocam? Nerede şimdi, ya? Çin'den çıkıp Avrupa'ya nasıl geçmiş?
1: Şimdi mesela şöyle oluyor. Kara veba salgını 1331-32'de çıkıyor. Hı hı. Şamlı yani Dımaşlı bir müellif var, İbnül Verdi diye. Kendisi ilk bu salgını yazan kişi ve kendisi de kara vebadan hayatını kaybediyor. Kitabını yazarken de ölüyor salgından. İlginçtir. Şimdi salgının nasıl çıktığıyla ilgili şöyle bir tez var ortaya atılan. Moğollar nasıl ki hani Anadolu'yu, Suriye'yi ve Rusya'yı, İran'ı, Türkistan'ı istila ettiler. Çin'i de istila ettiler. Hindistan'ı da istila ettiler. Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han Çin'i istila etti. Hatta onun biliyorsun Japonya'da bir seferi var. Donanmayla fakat mağlup oluyor. Japonya'yı ele geçiremiyor. Yani Kore'yi bile işgal ediyor. Ve başkentini Çin'e taşıyor. Yuan Hanedanlığı deniyor. Bu Kubilay Hanlığı'nın diğer adına Yuan Hanedanlığı. Bugünkü Çin'in Yuhan bölgesinde ya da Wuhan dediğimiz bölgeyi

0: diye iniyorlar. Ya bugünkü Zaytuk diyorlar. Daha çok yani deniz tarafı Çin'in bugünkü doğu kısmı. Yani Şangay falan mıntıkaları, bu mıntıkalar. Ve buraya gelip 1300 yani yıllarda imparatorun merkezini Çin'e taşıdılar Moğollar. Hindistan'ı ele geçirdiler. Ve Hindistan'da Himalayalar mıntıkasında bu hani demin söyledim vebanın odakları var. Yani bu veba mikrobu öyle bir mikrop ki hani bilhassa sürüngenlerde yani ya da kemirici hayvanlarda işte fare gibi, cardın gibi hayvanlarda bu oluyor. Pireler fazlasıyla taşınıyor. Veba mikrobunun 40-50 yıl kendisini muhafaza ettiği söyleniyor. Yani herhangi bir yerde bir veba var. İnsan ona bağışıklık kazanıyor, vebayı taşıyor. 40-50 yıl devam edebiliyor. Yeni gelen bir insana bu bulaşabiliyor. İşte Hindistan'da Himalayalar ormanlık bir alan. Bu bölgeyi İsrail'de Moğol atlarına, Moğol askerlerine bu salgın bulaşıyor 1330'lu yıllarda. Ve bunlar kırılıyorlar burada, Himalayalarda. Burası vebanın odak merkezi. Dünyada vebanın Balkanlar gibi, İran coğrafyası gibi, Himalayalar gibi veba merkezleri var. Yani mesela bugün günümüzde bile veba gözüküyor ve hala bazı noktalarda var. Afrika'da çıkabiliyor, Arabistan'da çıkabiliyor, Hindistan'da çıkabiliyor. Yani dünyamız bugün bu hastalığı yenmiştir. Bilhassa antibiyotik tedavisiyle bu hastalık önleniyor. Aslında bu Yersinia pestis denilen bir şey, mikrop bu.
1: Hocam peki o ortaya çıktığı dönemde insanlar hastalığın sebebini nasıl yorumluyor o
0: İşte
1: dönem? Kara
0: hastalığın,
1: vebayı.
0: işte hastalığın bu bilim insanları var. Yani gerçekten bu hastalığın bir salgın hastalık olduğunu, bundan korunması gerektiğini söyleyenler var. Fakat büyük bir kısmı da farkında değil. Bunu bir kader olarak görüp yani hastalığa efendim balıklama atlayıp mesela diyelim bir aynı anda mesela diyelim bir cenaze töreni düzenleniyor. Adam mesela bir sabahleyin ya da öğlen bir cenaze namazı kılınıyor, ona katılıyor. İkindin kılınıyor, katılıyor. Yani kaçmıyor şeyden. Mesela bu Mısır için konuşalım. Memlük müellifi anlatıyor. Yani salgın hastalık sırasında diyor, işte biz diyor cenaze namazına katıldık diyor. Orada diyor insanlara hastalık bulaştı diyor. O anda insanlar öldü diyor. Caminin içinde öldü diyor. İmama diyor hastalık bulaştı diyor. İmam diyor cuma namazını kılarken diyor kılamadı diyor. Namaz kılınamadı. Salgın çok etkili. Ya bazen tabii kaynaklar bazen de abartılabilir. Biz bunları yani kaynaklardaki bilgiler bir süzgeçten geçiyor. Bazen müellif abartıyor, dikkat çekmek
1: Muhakkak,
0: için
1: muhakkak.
0: yazabiliyor. Ancak kısa süre içinde yani 2-3 gün içinde salgını bulaşan insanın hayatını kaybettiğini kaynaklar yazıyor. Bu özellikle kara veba dediğimiz yani bu veba insanların üzerlerine sivilce şeklinde çıkıyor. Salgının başında, sivilcenin başında bir siyah nokta var. Bundan dolayı buna black death diyorlar. Yani kara anlamında yani siyah anlamında. O yüzden bu isim verilmiş zaten. Hıyarcıklı bir veba. Yakalanan kişi 2-3 gün içinde hayatını kaybediyor. Ama herkes ölmüyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişi kurtuluyor bu hastalıktan. Kurtulduğu zaman da artık o yani bağışıklık kazandığı için bir şey olmuyor kendisine yani.
1: Korkunç bir
0: Evet,
1: veba.
0: diyeceğim şu, buradan Çin'e ulaşıyor salgın. Çin'de o dönemde nüfusu Çin'in 200 milyon olduğu söyleniyor. 60 milyon insanın kara vebadan Çin'de hayatını kaybettiği kaynaklar söylüyor. Ve bu o sırada Kubilay Hanlığı, hani Yuan Hanlığı diye bahsettiğim ya, bu hanlıkta arka arkaya hükümdar ve oğlu ölüyor. Ya yani Moğollar öyle bir yakalanıyor ki hastalığa, adeta Çin'i kontrol altında tutamıyorlar. Kaçıyorlar. Atlarına biniyorlar, tabir yerinde ise başkentleri Karakurum'a dönüyorlar. Ve Çin'de Ming Hanedanlığı kuruluyor. 1360'lı yıllarda ya Moğollar Çin'deki hakimiyetleri kaybediyorlar. Ve kaynakların anlattığına göre Moğol süvarileri, atlı birlikleri bunu batıya doğru taşıyorlar. Diyor ki kaynak.

0: bir Moğol süvarisi diyor, bir günde diyor 100 kilometre mesafe kat edebiliyor diyor at üzerinde. Yani üzerinde o işte farenin, fareyi ısırıp pire, yani o şey taşıyor. Pire de atı ya da insanı ısırıyor. Oradan bu hastalık bulaşıyor. O sırada İran'da bu dönemde artık Moğollar yıkılmış, Celayirler gibi, Karakoyunlar gibi onların ardılları olan Türk toplulukları söz konusu. Hı hı. Yine bir de Altın Orda Devleti var.
1: Evet.
0: Karadeniz'in kuzeyinde Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüci'nin oğlu Batuhan tarafından kurulan, bunlar varlıklarını sürdürüyor. Ve bunlar birbirlerine akraba olduğu için, yani Moğolistan'dan kalkan bir Moğol Kırım'a kadar ulaşabiliyor. Yani aynı topluluk bunlar, amcazade birbirlerine yani yakın. Ve o dönemde mesela Kırgızistan bölgesinde, Kırgızlar tabii o dönemde biliniyor Kırgızistan diye. Bugünkü Özbekistan dediğimiz Türkistan bölgesinde, o bölgede toplu mezarlar çıkmış. 19. ve 20. yüzyılda yapılan araştırmalarda gerek Kırgızistan'da gerek bugün Türkistan'da toplu mezarlarda arkeologların yaptığı araştırma şaşırmışlar. Ya 1345'li yıllarda binlerce insan ölüyor aynı anda. Mezar taşlarında aynı tarihler var. Ve buradan yola çıkarak salgının, ya o Arap müelliflerinin anlattığı gibi, hani 16 devletin hükümdarı öldü deniyor ya, Kubilay Hanlığı'nda iki hükümdar hayatını kaybediyor o dönemde. Ve hastalığın burada çok etkili olduğunu arkeolojik kazılar da tespit etmişler. Ve bugünkü Kazakistan topraklarında, Kırgız topraklarında, ya Özbekistan coğrafyasında çok etkili oluyor. Ve 1347 yılında salgın Kırım'a ulaşıyor. O sırada Kırım'da biliyorsunuz Cenevizler var, Ceneviz kolonileri. İşte orta çağlarda dünyanın denizci iki büyük topluluğu var. Biri Cenevizler, bunlar İtalya'nın batısında Cenova merkezleri. Bir de Venedikler, bu da İtalya'nın doğusunda, yani Adriyatik Körfezi'nde. Bunlar denizci millet. Cenevizler İstanbul'da, işte bugünkü bulunduğumuz evet. şehirde, Beyoğlu'nda, Galata dediğimiz yerde, Pera deniyor buraya. Burada yani Bizans İmparatorluğu, şimdiki işte Eminönü dediğimiz, yani o yarımadada,
1: tarihi yarımada oldu.
0: Karşı tarafında Pera dediğimiz yerde kolonisi var şeyin, Cenevizlerin. Galata Kulesi de onlardan kalma biliyorsunuz. Yani İstanbul deyince işte Yeditepe dediğimiz Eminönü mıntıkası, Topkapı, Ayasofya mıntıkası anlaşılıyor. Burada büyük bir Ceneviz kolonisi var o dönemde. Yine Amasra'da, işte bugün Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra'da büyük bir kolonisi var. Yine Samsun'da kolonileri var. Bir de Karadeniz kıyılarında, Kefe'de, Suudak mıntıkasında kolonileri var. Burayı Moğollar bir türlü ele geçiremişler. Yani kuşatıyorlar Kefe'yi, alamıyorlar. İşte bu Altın Ordu hükümdarı, yani kökeni Moğol, Janbek ama Müslümanlaşmış, Türkleşmiş, şehri kuşatıyor. Birinci kuşatmasında alamamış. İkinci kez kuşatıyor 1345-46'da. Fakat bu sırada Moğol ordusunun içinde bir salgın hastalık ortaya çıkmış. Kefe büyük surlarla çevrili. İşte Azak Denizi'nin kenarında, bugün Kırım'da. Ve aklına bir şey geliyor. Hile geliyor. Diyor ki bu diyor kentin içine diyor biz diyor mancınıklarla ölen askerlerin cesetlerini fırlatalım.
1: Mikrobu yayalım.
0: He, mikrobu
1: karşı tarafa yayalım kıralım. Diyor.
0: Ve bu dünyada ilk defa bu salgın hastalığın, yani biyolojik silah olarak kullanıldığı.
1: Biyolojik savaş örneklerinin ilki olsa gerek.
0: Evet, ilk olarak kabul ediyor. Hem batıda hem doğuda. Doğu literatüründe.
1: Ölen askerleri mikroplu.
0: Evet.
1: Karşı veba, tarafa da tabii. Vebayı geçirmek evet. için mancınıkla fırlatıyorlar.
0: Mancınıkla
1: doğru mu
0: anladın? Binlerce askerin cesedini atıyorlar kentin Aman. İçine. Ve müthiş bir şekilde orada Cenevizlerin içinde bir şey başlıyor. Salgın başlıyor.
1: Ama Cenevizler İstanbul'a geliyor.
0: İşte yani onlar da gemilerle oradan.
1: İstanbul'a da tabii, bulaştıracaklar.
0: Tabii işte oradan kaçıyorlar şeyler. O hastalık çıktığı zaman bunlar tüccar biliyorsunuz. Yani ticaretle uğraşıyor. Evet. Bunların kendi şeyleri var, katipleri var, noterleri var işlerinde. Ve bunu kaydetmiş adam, noter, Cenevizli noter. hastalıktan ölen insanlar 6 gemiyle Cenevizden kaçıyorlar bunlar. İstanbul'a geliyorlar. Yani bu Pera dediğimiz mıntıkaya. Tabi oradaki Ceneviz kolonisi yani öyle bir şey ki tamamı bu Ceneva'ya bağlı. Ceneva İmparatorluğu'na bunların. Yani hepsi yöneticileri oradan tayin ediliyor. Yani Ceneva'dan gemileri alıyorlar Pera limanına. Yani bugünkü işte Karaköy'de ya da Haliç'in orada bu liman. Ve şehre dağılıyor bunlar. Ve burada büyük bir hastalık başlıyor şeyde. Ve aynı sırada tabii ki Bizans'tan da bunların irtibatları var. İstanbul'a bu hastalığı bulaştırıyorlar. Ve o dönemde İstanbul'un nüfusunun 100 bin kişi olduğu tahmin ediyoruz. 1348-49 yılında %10 hayatını kaybediyor.
1: Çok ciddi.
0: İmparator da hastalığa yakalanıyor. Kantakuzen, imparatorun oğlu hayatını kaybediyor. Bir de çok ilginç, kara veba diğer salgınlardan farkı şu. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, dağdaki yırtıcı hayvanlara, evcil hayvan, herkese bulaşıyor. İnanılmaz. İstanbul'un diyor, kuşlar öldü diyor. Hatta bir kütüphane memuru kaydetmiş bunları. Yani Bizans'ın bir kütüphane memuru. Çok sayıda İstanbul sokaklarında o zaman, işte Konstantinopolis diğer adıyla, kuş ölüsü var. Ya buna şaşırmışlar ahali. Yani kuşlar da hayatını kaybediyor. Ve burada tabii ki hastalık yani merkezi maalesef İstanbul'dan yayılıyor. Hem Avrupa'ya
1: da tabii.
0: Hem de Anadolu'ya hem de Mısır'a. Zaten salgınları bu savaşlar, göçler, bir de tüccarlar yayıyor. Yani tacirler, gemiler. Yani gemiler hastalık yuvası.
1: Floransa, Venedik, Paris gibi büyük şehirler mesela.
0: Tabii,
1: şehir etkileniyor
0: Avrupa'yı
1: mu?
0: Avrupa'yı kasıp kavuruyor kara veba. Kara veba aslında Çin'de başlayıp en fazla Orta Doğu'da etkili olmakla beraber Avrupalılar kara vebayı benimsemişler.
1: Eyvah.
0: Yani kendileri özel isim vermişler. Şu anda bunların literatürüne baktığımız zaman Batılıların yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ya da İspanyollar ya da Almanlar sanki hastalık kendilerinde gözüktü. Sanki başkalarında gözükmedi gibi de bir izlenim veriyorlar.
1: Çünkü hocam Avrupa nüfusunu bazı bölgeler için söylüyorum. Neredeyse nüfusun yarısı hayatını kaybediyor.
0: Evet. Aynen. Aynı yani şekilde.
1: İnanılmaz bir hem bu sosyal hayatı da değişiyor. İnsanlar sosyal hayatı nasıl değişiyor? Avrupa'ya yayıldıktan sonra kara veba.
0: Şimdi şöyle bu hastalıklar tabii olduğu zaman herkes bunu yani kader diye bakmıyor. Yani bazı insanlar da salgından kaçıyorlar yani. Evet. Ve salgından kaçan insanlar kaçtıkları zaman toplumdan soyutlanıyorlar. Hatta şöyle bir şey de var, iddia da var. Mesela bizim doğu toplumlarında biliyorsunuz bu roman falan yok. Hikaye falan çok yoktur. Yani bizde daha çok şiir vardır yani. Yani şairler, divan edebiyatı falan bilirsiniz. Roman Avrupa'da ortaya çıkıyor. Roman. Ve salgınlardan dağlara kaçan, mağaralara sığınan, yalnız kalan insanlar oralarda yazmaya başlıyorlar. Yani edebiyatı da etkiliyor bu. Romanın bu şekilde ortaya çıktığına da iddialar var. Ve salgınlarda insanlar bir araya gelmek istemedikleri için işte düğünler erteleniyor efendim o dönemlerde. İnsanlar bir araya gelmiyorlar. Toplu olarak bir arada bulunmak istemiyorlar. İşte bir insanlara bir hüzün kaplıyor. Yani insan yakınını kaybetmiş, akrabasını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Yani öyle ki özellikle Mısırlı müellifler söylüyor. Kara veba sırasında yani doğru ya da yanlış. Yani Kahire'de diyor 900 bin kişi hayatını kaybetti diyor. Yani biraz rakam abartılı. Yani onu kabul ediyoruz. Çünkü biz vergi kayıtlarından, diğer şeylerden bu kadar nüfusun yaşamadığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ciddi bir şey var. Mesela Avrupa için Paris'in işte nüfusunun %50'si kaybediyor. Fransa nüfusu o dönemde Avrupa'nın yani nüfusu çok ciddi artan ülkelerden biri 18 milyon falan olduğu söyleniyor. Mesela İngiltere 4-5 milyon, Fransa nüfusunun %50'sinin vebadan öldüğü söyleniyor o dönemde. Bir de veba salgınları sırasında

0: mesela o dönemde kilise, yani papa, yani bunlar da müthiş bir biliyorsun Katolik hakim, müthiş bir manastır hayatı var.
1: Evet.
0: Bunlar Avrupa Hristiyanların salgın hastalığın sebebi olarak, yani insanların işte kötü

0: reform hareketlerinde bile bunun büyük etkisi var. Yani bu tür olaylar hani bir anda olmaz. 50 tabii. sene, 100 sene sonra ortaya çıkar.
1: Hocam tabii nüfusun neredeyse Avrupa için yarısını kaybettiğini söylüyoruz bazı evet. bölgelerde. Bu ciddi bir ekonomik sonuç da doğuruyor. İş, yani insanlar ölmüş. İş yapacak evet. insan, işçi sınıfı değerli oluyor. İşçi ücretleri yükseliyor. O feodal mesela yapı sarsılıyor. Bunların hepsi çok zincirleme dünyanın tarihini değiştirecek işler gerçekten. Bir veba diyoruz ama nelere sonuç veriyor? Nelere kadar gidiyor?
0: Evet. Yani çok ciddi anlamda etkiliyor. Mesela şimdi veba döneminde bir defa yani lüks eşyanın değeri azalıyor bu dönemde. Bunu belirtelim.
1: Hocam Covid'de de öyle olmadı mı? Gerçekten
0: aynen öyle
1: yani.
0: Oldu.
1: Bütün önceriklerimiz evet. en sona aldık
0: İkinci
1: hepsini.
0: İkinci olarak normalde hani insanlar hayatlarını kaybettiği için gıda fiyatlarının düşmesini beklersiniz. Fakat üretim durduğu için gıda fiyatları yükseliyor. Evet. Ve bundan dolayı da ciddi sorunlar ortaya çıkıyor Avrupa'da. Yani gıda fiyatları aşırı şekilde yükselmiş. Bir de işçilerin, köylülerin kırılmasından dolayı Avrupa'da bir feodal sistem var. Evet. Bildiğimiz gibi yani evet. din adamları, işte asiller, köylüler, serfler diye topluluklar var yani. Bilhassa İngiltere'de falan o feodal sistemin getirdiği toprak yani bizde toprak ağalığı deniyor ya onlarda da feodalizm evet. sistemi. Bu defa çiftçi yani işçi ücretleri aşırı şekilde yükseliyor. Ve bundan dolayı o eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyen feodaller arazilerinde düşük ücretle çiftçileri çalıştırmaya çalışıyorlar. Fakat sınırlamalar getiriyorlar. Onda da belediyelik falan sistemleri var o dönemde. Yani bizim de bu tür fiyat ayarlamaları nar sistemi deriz. Yani fiyatlar devlet tarafından belirleniyor. Orada da bu yapılmaya çalışıyor. Yani fiyatlar sınırlandırılıyor. Hı hı. Fakat buna kimse uymuyor. Yani insanlar çalışmayı reddediyorlar. Bu defa da isyanlar ortaya çıkıyor. O İngiltere'de 1380'lerde başlayan köylü ayaklanmaları, işçi ayaklanmaları sebebi bu kara veba salgınına bağlanıyor. Ve bundan dolayı da yani bu bir salgın bir siyasi olaya sebep oluyor. Gerçi ayaklanma çok kanlı şekilde bastırılıyor. Hı hı. Bir de burada dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi salgın hastalık tabii ki bütün Avrupa'yı kapsadığını söyledik. İsveç'e kadar uzanmış. O dönemde Finlandiya diye bir devlet yok. Evet. Finlandiya uçsuz bucaksız arazilerden oluşuyor. Toplam 100 bin kişinin yaşadığı söyleniyor. Yani ormanlık bir bölge bu mıntıkada. Fakat İsveç'te çok etkili olmuş salgın. Ve o dönemde şimdi bunlar Katolik mezhebinden. Çünkü Katolikler Haçlı saldırılarını ya da seferlerini sadece Müslümanlar üzerine değil bazen Ortodokslar üzerine de yapmışlardır. İsveç kralı Papa'ya bir mektup yazıyor 1350'lerde. Salgından diyor o kadar çok diyor kırıldık ki diyor askerler hayatını kaybetti diyor. Biz diyor bu yıl diyor Haçlı saldırısı seferi düzenleyemedik diyor. Ya ben o zaman şunu düşündüm. Tabii bu sırada Haçlı seferleri durdu. İslam dünyası üzerine yapılmıyor. İsveçlerin yaptığı Haçlı saldırısı Rusya üzerine, Ruslar üzerine yani Ortodoks Ruslar üzerine. Yani böyle de bir olay yaşanmıştır.
1: Hocam tüm bu bilgileri siz tarihçiler için salgınlara dair gözlemleri bazı sağlık özellikle bu konularda mesela İbn Battuta, İbn Haldun gibi isimlerden çok alıyorsunuz değil evet. mi? Çok fazla faydalanıyorsunuz salgınlara dair gözlemler özellikle. Ama program hazırlanırken kitabınızdan da faydalanırken sizinle konuşurken de öğrendim ve çok üzüldüğüm bir şey oldu. İbn Haldun ailesini salgında kaybetmiş. Evet, evet. Bu detay beni çok üzdü.
0: evet. Şimdi İbn Haldun biliyorsun büyük bir yani İslam mütefekkiri, sosyolog deniyor. Yani dünya çapında bir insan. Yani onu bilmeyen olmazdı. 1332 yılında doğuyor. 1406'da ölüyor. Maceralı bir hayatı var. Yani evet. Tunus'ta doğmuş. Oradan işte Kuzey Afrika'ya gidiyor. Cezayir, Fas. Oradan Endülüs'e geçiyor. Oradan da 1382 yılında Mısır'a geliyor. Buradan işte Anadolu'ya gelmemiş ama Suriye'ye

0: kadar geliyor. Timur'la görüşüyor. Bu 1348-49 kara veba salgını bizim İslam literatüründe yani fenaül kebir, yani büyük fenalık diye. Yani Avrupalılar kara ölüm derken biz de büyük fenalık ya da büyük kötülük adını vermişiz biz buna yani. Ve İbn Haldun'un annesinin, babasının, kendisinin medrese eğitiminin bulunduğu Tunus'ta çok etkili oluyor. Ve bunun anne babası ve burada ve yine aynı şekilde medrese hocaları da hayatını kaybediyor. Ve ondan dolayı İbn Haldun, şimdi herkes tabii ki İbn Haldun'un şeyini bilir. Yani mukaddimesini. Evet. Üç ciltlik mukaddime evet. diye Türkçe'de çevrilen bir eseri var. O eser tabii ki daha çok sosyolojik anlamda, tarih anlamda, yorumlara, felsefi anlamda görüşlere dayanır. Yani biz tarih olayını pek anlatmaz. Buna değinir. Yorumlar yapar orada. Esas o kitabın 7 ciltlik devamı vardır. Tarih-i İber diye. Yani bu İber'de o dönemde İspanya, yani Endülüs mıntıkası buranın tarihini kaleme almıştır. Ve buna tabii özel bir önem verir İbn Haldun. Tarihi İber'de de gerek bu kara veba salgını ve gerek diğer salgınlara dayanır, anlatır bunları. O görüş belirtiyor burada. Mesela Mısır için söylüyor bunu. Diyor ki, bir de şunu gördük Özgen Arar. Salgın hastalık diyor ki daha çok diyor havası temiz olmayan İbn Haldun'un görüşü bu. Nem oranı yüksek. İşte limanlarda, kalabalık nüfusun olduğu yerlerde diyor ortaya çıkar diyor. Ve bunu da Mısır için söylüyor, Kahire için. Çünkü orada yaşıyor kendisi. Yani hayatının son 24 yılını Mısır'da yaşamış, Kahire'de. Orada da hayatını kaybetmiş, orada ölüyor. Ve bir de şunu söylüyor, kıtlıklarla ilgili de ilginç bir şey var İbn Haldun, onu da belirtmek istiyorum. Sıcak yerin insanı diyor, yarını düşünmez diyor. Ne kadar doğru bilemiyorum.
1: Yani şey vur gibi, patlasın, sosyolojik bir tespit evet. ya, Akdeniz insanı. Evet,
0: vur patlasın, çal oynasın yapar diyor. Aynen böyle söylüyor. Mesela diyor, Mısırlar diyor, yiyecek biriktirmezler diyor. Ya bu kendi dönem için geçerli bu. En ufak diyor bir kıtlık olduğu anda diyor, bu defa diyor, kıtlıktan açlığa dönüşür, hayatlarını kaybederler diyor. Böyle de bir görüşü söz konusu. Yine meşhur Seyyah İbn-i Batuta, İlginçtir. Çok önemli bize bilgiler vermiş. Kara vebayı. Seyyahlar bizim için çok önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü seyyahlar yani gördüklerini, yaşadıklarını kaleme alıyorlar. Herhangi bir şekilde hani eserlerinde bir sultana ya da herhangi bir şey sunmadıkları için de yani yanlış olan şeyleri de doğru göstermediği bir şeyleri de yoktur. İbn Batuta kendisi de o da biliyorsunuz Faslıdır, Kuzey Afrikalıdır, Tancalıdır. Yani Endülüs'te yaşamıştır. Kara vebaya Suriye'de yakalanıyor. Oradan Mısır'a geliyor, yaşananları anlatmış. Ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve öyle ki yani gerek İbn Batuta gerek başka şeyler salgın hastalığa yakalanan insan diyor. Yani bir de tabii bunlar Müslüman olunca tevekkül sahibi. Öleceğini biliyor diyor. Evet. Yani kefenini hazırlıyor diyor. Mezarını kazdırıyor diyor. Çünkü üç gün için sonra diyor hayatını kaybediyor diyor. Böyle de ilginç anekdotlar var yani. Önemli bilim adamları kendi çocuklarını kaybediyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar. Mesela İbn-i Fırat diye mesela bir Memlük tarihçisi var. Salgında kızını, oğlunu, eşlerini kaybediyor. Bunu anlatıyor. Yine kara veba salgını sırasında yani bizim ya da daha sonraki salgınlar sırasında özellikle Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat dönemlerinde Osmanlı şehzadelerinden bazıları Mısır'a kaçmışlar. O fetret döneminde.
1: Evet.
0: Bunlardan hayatını kaybedenler var. Mısır'da ölenler var. Dediğimiz gibi özellikle salgını yaşayıp yakınını kaybedenlerin yazdıkları eserler daha acıklı, daha da ilginçtir. Bunu da belirtelim.
1: Hocam peki salgını konuştuk ama biraz da daha kısa bir sürede olsa biraz diğer felaketlerden biri depremi konuşalım. Orta çağda mesela orta çağ insanı depremi nasıl yorumluyordu? Tabii ki hayatımızın bir parçası, coğrafi bir olay. Bu tür felaketleri yine dini veya kültürel

0: olarak nasıl anlamlar yüklüyorlardı
1: orta çağ? Hemen hemen şunu belirtelim. Gerek ilk çağ insanı, gerek orta çağ insanı, yani büyük çoğunluğu bu, yani depremlerin ya da işte salgınların ya da diğer felaketlerin Tanrı'nın bir gazabı olduğunu inanıyorlar. Ve bunun için de işte bu gazaptan kurtulmak için kendileri diyor işte ibadetlerini artırıyorlar, toplu dualara çıkıyor. Biraz da İslam literatüründe biz buna çok rastlıyoruz. İşte yağmur duaları. Mısır'da, Suriye'de ya da Anadolu'da, Güneydoğu'da.
0: Bereket.
1: Tabii yani bir bunun için tören yapıyor. Şehrin valisi, varsa hükümdarı, sultanı şeye çıkıyor, çöle çıkıyor der. Çölde bu dualar yapılıyor. Oraya minber kuruyorlar. Yani caminin bir maketini götürüyorlar. Ve ilginçtir, bu dönemlerde Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapılmadan herkes bu dualara katılıyor. Yani diyor ki mesela Mısır için örnek verecek olursak, diyor ki Müslümanlar ellerine Kur'an, Hristiyanlar İncil, Yahudiler Tevrat'la diyor duaya çıktılar diyor. Dua aynı mekanda yapılıyor yani. Çünkü bu felaket herkesi etkiliyor. Tabii ki özellikle depremler, tabii bugünkü anlamında dünyanın yuvarlak olduğunu efendim inanmayan insanlar var o dönemde. Yani işte yer kürenin içinde affedersin bir sarı öküz var, kafasını salladığı zaman deprem oldu diye inananlar da var yani. Bu şekilde inananlar da var. Fakat tabii ki gerçek anlamda bunun bir doğa olayı olduğuna da inananlar söz konusu. Ve bunun için bakarsınız bizim Anadolu'da ya da İslam coğrafyasında kentler, köyler kurulurken dağ yamaçlarına, tepelere kurarlar. Ki oralar çünkü dünyanın dağlar, tepeler kazıklarıdır yani. O dünyayı o tutardır yani. O yüzden sağlam yerlere yaparlar. Ki depremden etkilenmemek için. Ve bizim de tabii ki 2023 6 Şubat depremini ülkemiz yaşadı. Çok büyük bir deprem. Dünyanın sayılı depremlerinden biri. Yani büyük bir felaket. Asrın felaketi olarak adlandırıldı. Bizim Anadolu coğrafyasında ben bu depremlerle ilgili de araştırmalarım vardı. Makalem var. Bir de deprem bölgesindenim yani. Memleketim de aslen Kahramanmaraş. Bu depremi de yaşayan, ailem, yakınlarım yaşayan, etkilenen bir şey. Ve bu deprem olmadan yaklaşık 20 yıl önce yine bizim bu Güneydoğu, Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir deprem olmuş. Tesadüf eseri ki ben bunu 2004 yılında yazmıştım. Yine İstanbul Üniversitesi'nin bir hocamızın da benzer bir çalışması var. 1114 Maraş depremi. Tarihe böyle giriyor. Bütün kaynak, gerek Batı kaynaklarında gerekse İslam kaynaklarında 1114 Maraş depremi diye girmiş bu literatüre. 29 Kasım 1114'te oluyor bu deprem. Ve öyle bir şiddetli deprem ki inanır mısınız 6 Şubat depremiyle adeta birebir yaşanmış. Ve sadece Maraş kentinde o dönemde 40 bin kişinin öldüğünü kaynaklar yazıyor. Dönemin gerek Ermeni kaynakları, gerek Süryani kaynakları, gerekse İslam kaynakları. Özellikle Suriye bölgesindeki Müslüman müellifler bunu şey yapmışlar. Ve depreme ilginçtir. Tam bu sırada Haçlı seferleri var biliyorsunuz. Haçlı saldırıları. İngiliz bir din adamı, aynı zamanda meraklı bir kişi bu depreme Antakya'da ve Missis'te depremi görüyor. Missis köprüsü diyor depremden yerle bir oldu diyor. Yani Antakya, Çukurova bölgesi, Urfa bölgesi depremden çok etkilenmiş. 1114 depreminde 6 Şubat depreminin dediğimiz gibi bir benzeri. Yine 1500'lerde de bu deprem benzer şekilde yaşanmıştır.
0: Hocam 1114 depremi dediniz. Tabii ki 6 Şubat'ta da yaşadık dediniz benzer şeyi. Şimdi geçmişte iklim krizleri, kıtlıklar, işte salgınlar, bunlar hayatımızın her döneminde yaşayabileceğimiz şeyler. Yani felaketler çağı ihtimali her zaman var. Evet. Açıkçası baktığınız zaman elbette bilim yükseldi, çalışmalar var, bilinçliyiz. Tabii tarih bize felaketlerin kaçınılmaz olduğunu mu yoksa yönetildiğinde etkilerinin azalabileceğini mi gösteriyor aslında? Çok bu konuda ipuçları veriyor.

0: Son olarak hani günümüze yorumlamak isterseniz, bir iki dakikamız var en fazla. Bu yüzden sizden bir yorum alıp bitirmek isterim.
1: Evet, şimdi bazı felaketler tabii ki yani önlenemez. Yani bir yanardağ felaketi, ama yanardağın dibine siz evinizi kurarsanız o patlar lav, insan şeyini orada hayatını kaybeder. İşte Pompei şeyinden bahsettik, yanardağını. Bugün yine eğer benzer bir yanardağ patlasa, orada Pompei patlasa, on binlerce insan hayatını kaybeder. Çünkü dağın dibine kadar, oraları gördüm, dağın dibine kadar o Pompei'nin eskisinden daha fazla oralara yerleşim alanları açılmış. Bunu aza indirebiliriz. Ya da bir depremle ilgili, depremi önleyemezsiniz. Fakat depremin etkilerini önleyebilirsiniz.
0: Tabii.
1: Sağlam binalar, sağlam zeminlere yaparak veya sel felaketini, yani dere yataklarını işte kapatmayarak, yani eskiden bir sel olduğu zaman onun bir akar gider yeri var. Oraya sen ev yaparsan, ora ne yaparsın? Etkilenirsin. Yani ya da işte dediğimiz gibi salgınlardan, diğer şeylerden kısmen azami indirilebilir bunlar yani insanoğlu.
0: Tarih bize çok şey söylüyor, evet. Aslında baktığımızda. Elbette çok kıymetli bir yayın oldu hocam. Hiç aslında almadığımız bir, ele almadığımız bir konuydu. Gerçekten hem kitabınızla karşılaşınca çok heyecanlandık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri derinlemesine bu akşam bizimle paylaştınız. Şeref verdiniz, bu konuyu bizimle paylaştınız. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Değerli tarihseverler, insanlık tarihinin en zor dönemlerini konuştuk. Felaketler çağı dedik ve o dönemlerde kıtlıklar, salgın hastalıklar, işte depremler, krizleri ele aldık. Bunların sebeplerini, sonuçlarını Profesör Doktor İlyas Gökhan Hocam bizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz katılımınız için, bu saate kadar bizimle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üsküçü'ne bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Bir zamanlar çocuklar sokaklarda büyüyor, düşüyor, yeniden kalkıyor, canı sıkılıyor, hayal ediyor, arkadaşlıklar kuruyordu. Bugünse yeni bir dünya var. Avuç içine sığan ekranlar, bitmeyen videolar, sonsuz bir kaydırma hareketi ve hiç susmayan bildirimler. Peki değişen sadece çocukluk mu? Yoksa insan zihni de sessizce yeniden mi şekilleniyor? Bilim insanları artık yeni bir kavramdan söz ediyor. TikTok beyni. Yani sürekli hızlanan içerik akışının dikkatimizi, öğrenme biçimimizi ve

Hatta dünyayı algılayışımızı değiştirdiği yeni bir zihinsel iklim. Belki de ilk kez bir kuşak doğduğu andan itibaren dijital dünyanın kurallarıyla büyüyor. Peki bu yeni neslin dikkat süreleri neden kısalıyor? Hayal kurma ve üretme biçimleri değişiyor mu? Yüzlerce dijital arkadaşın ortasında neden daha yalnız hissediyorlar? Bilgiyi gerçekten öğreniyorlar mı, yoksa sadece ona ulaşmayı mı öğreniyorlar? Dahası, yapay zeka ile birlikte büyüyen bu ilk nesil, insanlık tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir geleceğin habercisi olabilir mi? Belki de asıl mesele teknoloji değildir. Asıl mesele, teknolojinin insanı nasıl değiştirdiğidir. Çünkü bugünün çocukları teknolojiyi kullanıyor gibi görünse de, belki de teknoloji, geleceğin insanını sessizce yeniden tasarlıyordur. İşte bu yüzden bugün yalnızca sürekli değişen ekranları değil, ekranların yetiştirdiği yeni insanı konuşacağız.

İnsan beyni milyonlarca yıl boyunca bambaşka bir hayata uyum sağlayarak gelişti. Mesela bir zamanlar çocukluk sokakta geçirilen uzun saatler, kurulan hayaller ve bitmek bilmeyen oyunlar demekti. Bugünün çocukları ise bambaşka bir dünyanın içinde büyüyor. Mesela uyandıkları andan itibaren ekranla buluşuyorlar. Bilgiye, eğlenceye ve arkadaşlarına tek bir dokunuşla ulaşıyorlar. Dahası her gün binlerce görüntü görüyor, yüzlerce videoyu birkaç saniye içinde tüketiyorlar. Peki insan zihni bu büyük değişime nasıl uyum sağlıyor? Gerçekten ilginç değil mi? İşte tam bu noktada bilim dünyasında yeni bir kavram tartışılıyor. TikTok beyni. Bilim insanları bu tanımla düşünme alışkanlıklarımızı yeniden şekillendiren bir çağdan, bir zihin modelinden söz ediyor. Düşünsenize, bir neslin beyin gelişimi insanlık tarihinde ilk kez dijital algoritmalar tarafından etkileniyor. Peki siz ne dersiniz? Bugünün çocukları dünyayı bizden daha farklı mı algılıyor? Şöyle de sorabilirim. Her gün saatlerce maruz kaldıkları kısa videolar zihinlerinde nasıl bir dönüşüme neden oluyor? Mesela uzun düşüncelerin yerini mi alıyor? Ve eğer öyleyse gelecek nesiller için bu ne demek olabilir? Gelin bu hafta ekranların büyüttüğü bu yeni insanları çocuklarımızı anlamaya çalışalım.

0: TikTok beyni tamamen tanı olarak şu an literatüre eklenmemiş olsa da şöyle bir kritik gerçeklik var. Buradaki en önemli uyaran nöro gelişimsel olarak çocukların o beynin plastisitesinin en geliştiği zamanda çok hızlı uyaran bombardımanına maruz kalıyor olması. Bu beynin dopamin ödül merkezini destekleyerek daha fazla çocukların öz denetim algısını ve dikkat sürelerini çok yoğun bir şekilde etkileyebiliyor.
1: Instagram Reels'ları diyelim, TikTok videoları diyelim. Bunlar hızlı, yüksek uyaranlı ve sürekli geçişe dayalı algoritmaları var. Ve hakikaten bizleri daha bağımlı yapmak üzerine kurgulanmış ve yüksek bütçe ayrılmış şekilde hazırlanıyorlar. Maalesef pek çok çalışma var. Bu çalışmalar gösteriyor ki okul çağı çocukları bu tür içeriklere maruz kaldıkça dikkat dağınıklığı daha çok artıyor. Günümüzde gittikçe popülerleşti bu dikkat eksikliği, hiperaktivite konuları. Biz uzmanlar arasında sıklıkça tartışılıyor. Gerçekten biz çok görmeye başladık. Daha çok tanı mı arttı? Eskiden anlamıyorduk, şimdi mi fark ediyoruz? Ya da bu yüksek uyaranlı sosyal medya içeriklerine maruz kalmak bizlerin dikkatini daha çok mu bölüyor diye. Hakikaten çeşitli çalışmalar var. Bu tür TikTok benzeri kaydırmalı içeriklere daha çok maruz kalan insanlar, özellikle beynin ön bölümleri, EEG çalışmaları, bu bilirsiniz epilepsi sarı hastalarında EEG ile beyin dalgalarını inceleriz. İşte onların planlama ve dürtü kontrolle ilişkili beynin ilgili bölümlerinde bir işlev azalması gösterilmiş. Ama burada şöyle bir çelişki var aslında. Gerçekten dikkati bozuk çocuklar mı daha çok izleyerek regüle olmaya ihtiyacı var? Çünkü onu izledikçe bir regülasyon ve rahatlama da aslında görülüyor. Yoksa bunu maruz kalanların dikkati daha çok mu? Bu tavuk yumurta gibi muhtemelen bir arada. Ama burada tabii bizlere düşen görev aslında bu büyük bütçeli algoritmalara hizmet etmektense onları korumak ve kollamak ve bunu gerektiğinde ve tam ayarında ve doğru niyetlerle ekran maruziyetini sağlamak.
2: Çocukların ve gençlerin eskisine göre daha farklı düşündüğünü düşünüyor musunuz? Sizce bunun en büyük sebebi ne?
3: Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü burada sosyal medyanın ve internete ulaşımın ne kadar kolaylaştığının etkisi çok büyük. Yani YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun çok fazla içeriğe maruz kalıyorlar. Dünyadan çok fazla anında haberdar olabiliyorlar. Bu yüzden kesinlikle değiştiğini düşünüyorum.
4: Daha farklı düşündüğünü düşünüyorum. Ama eğer tabirim doğru olursa eskisi kadar düşünemediklerini de düşünüyorum. Çünkü bunun nedeni de sosyal medya bence kesinlikle. Hayatımıza giren yapay zeka, internet. Bence sosyal medyanın hayatımızdan çaldığı en büyük şey sıkılmak. Çünkü sıkılmakla birlikte insanlar yeni bir şeyler bulabiliyor, yeni bir şey düşünebiliyor. Ama sıkılmaya hiçbir şekilde vaktimiz olmadığı için beynimizi kullanmamıza bile gerek kalmıyor aslında.
5: Evet, daha farklı düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü büyüme ortamları bize göre biraz daha farklı. Onlar dijital ortamlarda büyüyorlar ve bir şeyi araştırırken sonuca daha hızlı ulaşıyorlar. Bu yüzden mesela geçmişteki insanlar sonuca daha geç ulaştığı için daha sabırlılar. Ama şu an çocuklar sonuca daha hızlı eriştiği için sabırsızlar.
2: Bir zamanlar insanlar tek bir kitabın başında saatler geçirebiliyor, uzun hikayeler dinliyor, sabırla bekliyor, düşünmek için kendilerine zaman tanıyordu. Bugün ise bambaşka bir ritimle yaşıyoruz. Bir bildirim, bir mesaj, bir video ve ardından hiç bitmeyen yeni bir akış. Düşünsenize, daha birkaç saniye önce izlediğimiz görüntüyü unutuyor, yenisine geçiyoruz. Peki beynimiz bu hız karşısında ne yapıyor? Niye mi böyle soruyorum? Çünkü insan zihni milyonlarca yıl boyunca dikkatini tek bir noktada toplamayı öğrenerek gelişti. Şimdi ise dikkatimizi sürekli başka bir yöne çevirmek için tasarlanmış bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ne dersiniz? Odaklanma yeteneğimizi kaybediyor olabilir miyiz? Yoksa beynimiz dijital çağın kurallarına göre yeniden mi uyum sağlıyor? Kim bilir, belki de günümüzün en büyük mücadelesi bilgiye ulaşmak değil, dikkatimizi koruyabilmektir.
1: İnsan İnsan beyninin en önemli özelliği adaptasyon aslında. Bizler yani binlerce yıldır hayattayız. Ne varsa ona adapte oluyoruz. Ama tabii bu evrim çok uzun yıllarla olan, böyle bir 10 yılda, 100 yılda olacak bir şey değil. Ama yine de kültürel olarak biz uyumlanmak üzerine kodluyuz diyebiliriz. Şimdi bu hızlı geçişler dikkatimizi daha çok bozuyor mu? Tabii şey var, insanın dikkati artık balıktan bile kısa oldu falan. Oralara çok girmeye gerek yok ama 2010'daki bir çalışma var. Çok değişik. Diyor ki 1990'lara kadar insan IQ'su yükselmiş. 1990'lardan 20. yüzyılda hep her yıl yükseliş var ve sonra bir durma gözükmüş. Bundan sonra nereye gidecek tabii bunu tam bilmiyoruz. Dolayısıyla bu hızlı ürünlere daha fazla maruz kalmak dikkatimizi bozuyor olabilir ama daha önemlisi bu yüz yüze maruziyetlerin azalması ve bu ekranı niye kullandığımız. İki tane önemli bulgu var araştırmalarda. Bir tanesi diyor ki çocuklar özellikle yüz yüze daha çok bağlantılılar normalde. Sosyal medyayla birbirine dünya hiçbir zaman olmadığı kadar dünya yeryüzünde olduğumuzdan daha çok bir sosyal bağlanma var ama elektronik ortamda. Buna rağmen yüz yüze ilişkiler çok azaldı ve bunun depresif bölümü artırdığı söyleniyor. Depresif insanlar da daha çok kolaya kaçtığı için iki yönlü. Bu da yine ilişki.
6: Sizce bugün çocuklar ve gençler uzun süre bir işe odaklanabiliyor mu? Dikkat sürelerinin azaldığını düşünüyor musunuz?
7: Daha çok evde zaman geçirmiş kişiler, yani daha çok sosyal medya, tablettir, telefondur, sosyal medyada takılan insanlar, çocuklar daha doğrusu. Bunlar biraz daha dikkat süreleri daha az. Gençler için de daha değişebiliyor, yani bu süre artabiliyor.
5: Ya ben bunda farklı bir bakış açısından bakıyorum aslında. Onların odaklandığı konular daha farklı ve onların dikkatini dağıtan cisim dış etkenler de daha fazla olduğu için onların odaklama süreleri daha kısa olduğunu düşünüyorum.
8: Dikkat sürelerinin kesinlikle azaldığını düşünüyorum. Kendi üstümden de bunu söyleyebilirim. Bununla ilgili bir farkındalığım olmasına rağmen ben bile tam kontrolü sağlayamıyorum ve dikkat bozukluğu yaşayabiliyorum bazen.
3: Dikkat süresinin azaldığını kesinlikle düşünüyorum. Çünkü kendimde de deneyimlediğim üzere bizde bir sabırsızlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani uzun süre sıkıcı bir şeye bakamıyoruz, odaklanamıyoruz. Çünkü sürekli kaydırmaya alıştığımız için hani bir reklam, 2-3 saniyelik bir reklamı bile izlemeye tahammül edemiyoruz aslında.

0: Bir zamanlar canı sıkılmak çocukluğun doğal bir parçasıydı. Çünkü bazen hiçbir şey yapmamak aslında zihnin en çok çalıştığı anlardı. Hatırlayın, uzun yaz günlerinin sessiz öğleden sonralarında kurulan hayaller, icat edilen oyunlar, ağaç tepelerinde yaramazlık planları. Bugün ise çocuklar neredeyse hiç yalnız kalmıyor. Çünkü can sıkıntısı başlar başlamaz ya bir ekran açılıyor, ya bir video başlıyor, ya da yeni bir bildirim geliyor. Dolayısıyla zihin düşünmek için bulduğu her boşluğu anında dolduruyor. Peki sürekli uyarılan bir beyin hayal kurmayı unutabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Yaratıcılık sessizlikten besleniyor olabilir mi? Çünkü belki de büyük keşiflerin, güçlü hikayelerin ve parlak fikirlerin ortak bir başlangıç noktası vardı. Can sıkıntısı. Düşünsenize, bazen dış dünyadan koptuğunuzda kendi iç dünyanızı inşa etmeye başlarsınız. O halde ne dersiniz? Ekranlarla çevrili bir çağda büyüyen çocukların hayal kurma, problem çözme, üretme becerileri nasıl etkileniyordur? Sizce sürekli meşgul olan bir zihin gerçekten yaratıcı olabilir mi?
1: Nöropsikolojik araştırmaların en çok desteklediği şey beynin kendi kendine zaman geçirebilmesidir. Sıkılmayla beraber hayal kurma becerisi ve yeni yaratıcılıklar tetiklenebilir. Ama burada sürekli yeni uyaranların gelmesi ve hızına yetişmeyle beraber beyin sakin kalmayı unutuyor. Kendi kendine vakit geçiremediği için tabii ki yaratıcılığı da etkiliyor.
2: Default Mode Network diye bir özelliği var. Çok değişik. Bu hani 15 yıldır gündemde olan dinlenme halindeki aktivasyon. Buna görev yokken olan aktivasyon. Mesela bir görev verildi, matematik sorusu soruldu, ders dinliyoruz ya da telefona bakıyoruz. Bunlar beynin aktif bir görev halinde olduğu yerler. Bir de hani hiçbir şey yapmadan uzakları izlediğimiz yerler var ya, bilirsiniz böyle hani aslında okyanus, gökyüzü, deniz ya da hakikaten o bizim Anadolu'nun o yeşilliklerini ya da o sarılıklarını izlediğimiz, tahayyül edebildiğiniz işte oradaki o dinlenme halinin de sağlıklı ruh sağlığıyla ilişkili olduğunu, hatta yani ruh sağlığı bozukluğu olanlarda da bu bölüm korunduğu söyleniyor. Biz hayal etmek, yaratıcılık hep dopaminle ilişkili. Dolayısıyla çocuklar ya da yetişkinler için de biz boşta kaldığımızda bir yaratıcılık, ne yapacaktık, hadi şuradan bir oyun kuralım gibi bir yere gidebiliyor olmamız çok önemli. Bir çeşitli başka araştırmalar var, diyorlar ki böyle iyice oyuncakların olduğu karmaşık oyun sistemleri değil de sade çocuğun yaratıcılığıyla kendi oyunu kurabileceği, yaratabileceği yerler çocukların gelişiminde çok daha önemli. Ama tam tersi şimdi ne? Hızlı dopamin kaynakları, o hızlı kaydırma ya da maruz kalma, ani erişilebilir, kolay erişilebilir bir dopamin var. Burada çok tatlı, kolayda bir pasta varken dışarıdaki bir sağlıklı besine gitme isteğinin olmaması çok anlaşılır. Burada en önemli konu ortam. Yani bizler maalesef kendimizi çok mantıklı canlılar zannediyoruz insanlar olarak ya. Çok akılcı, eğitildiği zaman olabilir. O kadar mantıklı canlılar değiliz ve ortama göre şekilleniyoruz. Eğer orada bir telefon varsa o çocuğun oraya gitmesi normal zaten. O zaman biz yetişkinlerin kendimiz için bile ortamı, ne gördüğümüzü, ne görmediğimizi bilinçli olarak ta öncesinde organize etmek bir sorumluluğumuz diyebiliriz aslında.
3: İnsanlık tarihi boyunca her nesil bir öncekinden farklı büyüdü. Ama belki de ilk kez bir kuşak yalnızca yeni bir dünyaya değil, yeni bir gerçekliğe doğuyor. Ve belki de ilk kez insan zihni biyolojinin olduğu kadar algoritmaların da etkisi altında şekilleniyor.

0: Peki geleceğin çocukları bizden daha mı zeki olacak? Aynı anda onlarca bilgiye ulaşabilen, yapay zeka ile birlikte düşünebilen, sınırları olmayan yeni bir kuşak mı geliyor? Yoksa dikkatini korumakta zorlanan, yalnızlaşan ve gerçek dünyayla bağları zayıflayan daha kırılgan bireyler mi yetişiyor? Belki de cevap bu iki ihtimalin tam ortasında saklı. Evet, gelecek nesiller bizim gibi düşünmeyecek, bizim gibi öğrenmeyecek, belki de bizim gibi hayal bile kurmayacak. Çünkü onlar insanlık tarihinin ilk dijital yerlileri. Yani yapay zekayı bir teknoloji olarak değil, hayatın doğal bir parçası olarak gören ilk çocuklar olacak. İşte bu noktada asıl soru şu: geleceğin çocuklarını biz mi yetiştiriyoruz, yoksa geleceğin dünyası şimdiden kendi çocuklarını mı yetiştiriyor? Anlayacağınız, mesele çocukların değişmesi değil, insanlığın yeni bir versiyonunun doğuyor olma ihtimali.
1: Bir zamanlar bağımlılık denildiğinde akla sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıklar gelirdi. Bugün ise çok daha farklı bir bağımlılık türü var. Üstelik bu türü cebimizde taşıyor, yatağımızın başucunda tutuyoruz. Bir bildirim sesi, bir beğeni, yeni bir mesaj. İşte tam bu noktada uzmanlar sosyal medya platformlarının insan beyninin en temel dürtülerinden biri üzerine inşa edildiğini hatırlatıyor. Merak etmek, beklemek ve yeniden ödüllendirilmek. Bildiğiniz üzere insan zihni ödülü sever. Peki ekranlar gerçekten böyle bir bağımlılık yaratıyor mu? Sonsuz kaydırma hareketi beynimizin ödül sistemini nasıl etkiliyor? Ve neden bazı bilim insanları dijital bağımlılığı modern çağın en büyük halk sağlığı sorunu olarak görüyor? Belki de artık mücadele ettiğimiz şey ekrana bakmak değil, ekrandan uzak kalabilmektir.
2: Yani dijital bağımlılık son 10-15 yıldır iyice gündemde olan bir konu. Tabii bizim tanı sistemimizde daha tonmuş böyle bir tanı ismi yok. Yani dijital bağımlılık bu araştırma alanı. Yani davranışsal bağımlılıklar var. Bunlar kumar gibi gözüküyor. Ama yine de bu madde bağımlılığı ve kumar gibi, yani madde bağımlılığının yanında bu ara ülkemizde de maalesef gündemde olan en önemli konulardan biri bu sanal bahisler. Burası yani bayağı bir, orası da ayrı bir pandemi oldu gibi düşünebiliriz. Kolay ulaşılabilir, hemen kandırılmaya uygun, manipülatif zaten. Dolayısıyla hani sanal dünyanın bağımlılığa götüren en önemli bölümü orası. Orayı vurgulamadan geçemeyeceğim. İnternet bağımlılığına döndüğümüz zaman %10'a yakın internet bağımlılığı olduğu dünyada tahmin ediliyor araştırmalarda. %10 ne demek? 10'da 1 demek. Ama işte yani beynimizin bir handikapını kullanıyor bunlar. Beynimizin bir bug'ını kullanıyorlar. Beynimizde bağımlılık şöyledir ve aslında internet bağımlılığı ile ilgili araştırmalar da yine bu diğer bağımlılıklarla benzer yolların çalıştığını beyinde gösteriyor bu arada. Ya beynin ödül sistemi var. Bu ödül sistemi acıktıysan yemek ye, susadıysan su iç gibi bazı sağlıklı hayati bölümlere yöneltiyor. İşte bazı maddeler de ya da ani keyif veren her şey de orayı sanal bir şekilde kullanmış oluyor ve hasan olarak besliyor. Fare gibi orada dopamin çıktıkça o davranış artıyor. O zaman işte oradaki dopamine önceden kendimiz önlem almamız lazım. Çünkü bağımlılıklar öyledir ki ben dahi kimse bunlardan muaf değildir. Hepimiz insanız ve hepimiz o fare gibi davranmaya, eğer gerçekten altyapımız hazırsa, biraz genetik faktörler, ortam vesaire müsaitiz. O yüzden yine oraya dönmekte fayda var. Ortamımız. Ya yani kimlerle takılıyoruz, neredeyiz, çevremizdekiler ne yapıyor ve biz aktif uyaranları nasıl daha sağlıklı düzenleyebiliriz? Buraya daha çok kafa yormamız lazım. Biz birazcık sürprizlere açık, kendimize çok güveniyoruz. Hallederiz. Yani ne olursa. Yani oraya da gitsem ben kendimi biliyorum. Maalesef o kadar tutarlı ve irademizin güçlü olduğu canlılar henüz değiliz. Belki yani zamanı gelince ona dönüşürüz.
1: Bir çocuk ya da genç sizce bir gün boyunca telefonsuz kalabilir mi? Telefon ve sosyal medya bağımlılığı gerçek bir sorun mu?
3: Bu noktada ebeveynlerin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. çok büyük bir sorun haline gelmiş çocuklar da var mutlaka. Ama bunu ebeveyn kontrolünde aşabilen ailelerin çocukları olduğunu da kesinlikle düşünüyorum. Burada kısıtlama getirmek, sağlıklı çerçevede kullanmak çok önemli diye düşünüyorum.
4: 24 yaşında bir genç olarak ben kendim şahsen bir tık da olsa bağımlı olduğumu düşünüyorum. Bırakamıyoruz maalesef. Hani kontrolü sağlamaya çalışsak da belli bir miktar farkındalığımız olsa da artık elimiz kolumuz olduğu için kesinlikle bağımlılık yaratıyor.
5: Şu anda yaşlılar da bile kalamıyorlar bence. Daha çok ne kalsın çocuklar ve gençleri, hiç kimse.
1: Bugünün çocukları bir tuşla dünyanın öbür ucundaki insanlarla iletişim kurabiliyor. Yüzlerce kişiyi takip ediyor, onlarca dijital arkadaş edinebiliyor. Ama bütün bu geniş ağa rağmen neden kaygı, mutsuzluk ve içe kapanma giderek daha fazla çocuğun hayatına dokunuyor? Neden yalnızlık duygusu büyüyor? Çünkü insan beyni yalnızca konuşmaya değil, göz teması kurmaya, birlikte gülmeye, aynı sessizliği paylaşmaya bile ihtiyaç duyar. O halde soralım, bağlantıda olmak gerçekten bağ kurmak demek mi? Mesela bir ekranın arkasından kurulan arkadaşlıklar aynı sokakta birlikte büyümenin yerini doldurabilir mi? Ne dersiniz?

0: Şimdi dijital bağımlılığın en kötü maruziyetlerinden birisi bizim alanımızdan nörobilimsel ve psikolojik olarak baktığımızda ciddi anlamda depresyonu, kaygı bozukluğunu, uyku bozukluğunu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu destekleyebiliyor. Bizdeki buradaki sosyal birliktelikten çok insana en iyi gelen şeylerden bir tanesi insan biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlıktır. Yani biz aldığımız feedbacklerle daha çok var oluruz. İnsanın vagus sinir sisteminin uyarılıp kendini rahat ve dengede hissetmesi için bazen bir temas bile yeterlidir. Veya oksitosin, nörotransmitterlerin, bağlanma nörotransmitterinin devreye girmesi için bir insanın yanında olması, dokunması. Burada sosyal bağlılık daha fazla çocuklarda sosyal çekilmeye sebep oluyor. Oradaki ilişkiler yüzeysel kaldığı için derin bağlar kurmakta ve sosyal olarak regülasyonlarını sağlamakta çok fazla zorlanabiliyorlar.
1: Sosyal medya sayesinde insanlar daha mı sosyal oldu yoksa daha mı yalnızlaştı?
2: Daha sosyal olduk çünkü iletişimimiz daha kolaylaştı. Şu anda benim kişisel olarak cevap vermem de gerekirse dünyanın birçok ülkesinden, yerinden arkadaşlar edindim. Tabii burada dil öğrenmenin de kolaylaştığını düşünüyorum. Örneğin İngilizceyi ben neredeyse %80 internetten öğrendim. İnternetten arkadaşlar edindim. Tabii asosyalleşmeye yatkın, yani örneğin gelişmiş ülkelerde de asosyalleştirdiğini düşünüyorum insanları. Japonya gibi. Burada kültürel birçok etkenin de olduğunu düşünüyorum.
3: Daha sosyal oldu ama yalancı bir sosyallik oldu. Altı boş olan bir sosyallik oldu. Tam anlamıyla gerçek arkadaşlıklar, dostluklar, ilişkiler bunların kalmadığını düşünüyorum şahsen. Aslında bu çokça üzücü bir durum zaten.
4: Bence daha yalnızlaştılar ya. Çünkü hani artık bütün işlerini sosyal medyadan halletmeye çalışıyorlar.
5: Empati kuramıyorlar. Empati kurmadıkları için daha çok yalnız oldular.
6: Bizim nesil bilgiyi zihninde taşırdı. Şiirler ezberlenir, tarihler hatırlanır, telefon numaraları unutulmazdı. Çünkü bilmek aynı zamanda hafızada tutmak demekti. Bugün ise durum bambaşka. Mesela bir sorunun cevabına birkaç saniye içinde ulaşabiliyoruz. Üstelik artık yalnızca arama motorlarına değil, yapay zekaya da soruyoruz. Peki tüm bunlar insan zihni için ne anlama geliyor? Mesela bir bilgiyi gerçekten öğreniyor muyuz? Yoksa onu dijital dünyanın hafızasına mı emanet ediyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere öğrenmek sadece doğru cevabı bulmak değil, öğrenmek, düşünmek, sorgulamak, ilişki kurmak ve bilgiyi insan deneyiminin bir parçası haline getirmek demek. Öte yandan hakkını verelim, kim bilir belki de yeni nesiller bizim hiç bilmediğimiz başka bir öğrenme biçimi geliştiriyordur. Yani daha az ezberleyen, daha hızlı erişen, insan zekasıyla dijital zekayı birlikte kullanabilen yeni bir kuşak doğuyor.

0: uyuyor olabilir. Peki o halde soralım. İnsanlık bilgiyi zihninden taşımaktan vazgeçerse bilgelikte dönüşür mü?
1: Şu şekilde beyinde zaten öğrenmenin gerçekleşmesi için aktif bir işlemlemeye ihtiyacımız var. Yani sinaptik bağlantının kurulup biz burada bir şey öğreniyoruz dememiz için kendimizden pay biçelim. Bir yolu navigasyonla gidiyoruz. Daha sonra 3-5 kere gittiğimiz zaman yavaş yavaş navigasyonu kapatıyoruz. Veya ne yapıyoruz? Bir yere başlıyoruz, biriyle tanışıyoruz. İsmini 4-5 kere minimum düzeyde 5 kere tekrar ettiğimiz zaman hatırlıyoruz. Burada evet kolaylaştırma açısından yapay zeka bilgiye ulaşmayı çok güzel bir şekilde destekliyor. Elimize çok fazla veri ve kaynak sunuyor ama şöyle bir gerçek var. Beyin daha önemli bir yapı, daha hassas bir yapı ve gerçek öğrenme için orada aktif işlemleme, o bilgiyi tekrar etme, onun üzerine düşünme ve durma becerisi de gerekiyor.
2: İnsanların bilgiyi kaydetme şekli değişmiş. Eskiden örneğin bir çam reçinesi ne işe yarar diye düşündüğümüzde bunun üzerine bir kafa yoruyorduk. O bilgiye nereden ulaşacağını sadece aklında tutuyormuş insanlar. Çam reçinesi ne işe yarar bilgisini ben şu tıkladığımda bulurum mu biliyor. Sonucu kaydetmiyor. Yolu kaydediyoruz. Yolu kaydettiğimiz zaman o sonucu hakim değiliz. Daha da kötüsü biz sonucu bildiğimizi de zannediyoruz. Özgüvenimiz artıyor. Ama bunu biraz abartıyor insan zihni. Yolu öğreniyor ama sonucu unutuyor. O zaman da internetin fişi çekildiği anda dımdızlak kalmış oluyoruz. Burası çok önemli bir handikap. Basit öneriler var bu konuda. Mesela en basit onu söyleyelim bugün. Diyorlar ki mesela araştıracaksınız işte çam ağacının o iğnelerinin neden iğne olduğu ile ilgili bir soru. Yapay zeka sormadan önce bir tahmin üretin diyorlar. Bir düşünün bir saniye. Ne olabilir? Sonra bakın. Oradaki merak öğrenmeyi artırıyor. Zaten bir tahmininiz var ve merak dopaminle ilişkili. Onunla beraber kaydınız da artmış olacak ve en azından beyniniz biraz çalışmış olacak. Öbür türlü biz birazcık arayüz olmuş oluyoruz. Arama motoruna dönüşmüş oluyoruz. O da kıymetli ama bu açıdan risk oluşturuyor.
0: Tarihi boyunca her çocuk kendinden önceki kuşaklardan öğrenerek büyüdü. Anne babalarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından. Bugün ise ilk kez çocukların hayatında yeni bir rehber var. Yapay zeka. Sorularını ona soruyorlar, ödevlerini onunla hazırlıyorlar, yeni şeyleri onunla öğreniyorlar. Hatta kimseye anlatamadıkları duygularını bile onunla paylaşıyorlar. Çünkü bugünün çocukları yapay zekayı sonradan tanıyan bir nesil değil, onunla birlikte büyüyen nesil. Belki de yarının yetişkinleri yani çocuklarımız bilgiye ulaşmak için düşünmeye değil, doğru soru sormaya odaklanacak. Ama ne dersiniz? İnsanlığın ilk dijital yerlileri çocuklarımızdan sonra ortaya nasıl bir nesil çıkacak? İnsanlığı ne bekliyor?
1: Yapay zekadaki en kritik nokta tabii ki bilim veya teknoloji tamamen kötü değil. Bu kişiselleştirilmiş öğrenme programlarında, çocuklara yönelik özgü olduğunda, eğitimcilerin sistemi öğrendiğinde bizim için çok işlevsel olabileceği yerler de var. Ama aslında bahsettiğimiz az önce dijital maruziyet de yapay zekanın içerisinde. Bu düzenli kullanılmadığı sürece ciddi anlamda çocuğun aidiyet duygusuna kadar etkileyebiliyor. Sosyalizasyonu, psikopatolojik problemleri, özellikle prefrontal korteksin dikkat, odaklanma becerileri ne şekilde olduğuyla önemli. Bizim için yapay zekaya dair burada bilmemiz gereken en önemli ve en kritik şey onun yürütücülüğünü bizim beynimizin üstleniyor olması. Gerek ebeveynlerin gerek eğitimcilerin buradaki ekran süresinin uzunluğundan çok çocuğa kaliteli olarak neyi ulaştırabiliyorlar? Veya yapay zeka üreticileri bunu çocuklara uygun bir şekilde nasıl düzenleme yapıyorlar? Nasıl ihtiyaca binaen kullanılabiliyor? Aslında her şeyde olduğu gibi işlevsel kullanılabilmesi için de yine burada beyne ihtiyacımız oluyor.
2: Hakikaten yapay zeka çağı bambaşka bir yere gidiyor. Ne olacağını da tam bilmiyoruz. Hani bu SpaceX'in son yapay zeka botlarını Amerika'ya yolladıktan sonra yani şey diyorlar. Şu an en zengin insan Elon Musk. Onunla ikinci zengin arasındaki fark benimle ikinci zengin arasından daha çok. Yani biz ikinci zengine ondan daha yakınız. Bu çağ bambaşka, hiç böyle tahayyül edilebilir bir yere doğru gitmiyor. Ekonomide, sosyal dünyada. Bu tabii bizleri de çok fazla değiştirecek. Umarım iyiye gider. Genelde teknoloji bir yerden sonra hep bir insanlığı bir 100 yıl geriye, 1000 yıl geriye götürecek bir yere de dönüşebilir. O Einstein'ın 3. Dünya Savaşı ile ilgili bahsettiği Allah korusun durumlarda çok korkutucu. Tabii bizim mesela Yapay Zeka ve İnsanlık diye bir derneğimiz var. Orada biz sağlıklı kullanımın insanlığı çok daha ileri götüreceğini en azından umut ediyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yapay zeka ile ilgili terapi çalışmaları, gençlerle ilgili çalışmalar aslında ruh sağlığına hafif ve orta düzeyde faydalı olduğunu, yapay zeka ile yapılan botların ruh sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Ama bunlar küçük çalışmalar ve daha büyük kontrol çalışmalara ihtiyaç var. Ama tam tersi önemli bir risk de var. Yapay zeka, biz her şeyle sohbet edebiliyoruz. Ağaçla da sohbet eden bir varlığız, öyle değil mi? Kedilerimizle, köpeklerimizle, doğayla, güneşle, güneşe silah attığımız da oluyor gerçi Türkiye'de ama. Şimdi dolayısıyla yapay zekayı da bir insanlaştırma riski var. Onu gerçek bir arkadaş gibi görme. Tabii yağcı bir arkadaş aslında çoğu yapay zeka. Sizi övüyor, onaylıyor, taktik veriyor. Özellikle bir genç, özellikle de içe dönük mizaçlıysa, bizim böyle %30 ile 70 arası doğuştan mizaç özelliğimiz var diyebiliriz. O hepimizin böyle ruhu diyelim, özü diyelim, doğuştan gelen. Orası biraz içe dönükse, biraz kaygılıysa dışarıda risk alacağını arkadaş onu dışlayabilir. Yapay zeka onu eğiliyor. O zaman oraya odaklanıp dış dünyadaki gerçek insan, gerçek bağlar, gerçek sıcaklık ve gerçek küçük frustrasyonu, küçük engellenmeleri deneyimleyemediği zaman büyümek mümkün olmayabilir ya da sağlıklı gelişmek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yapay zekanın etik olması, yasalara uygun, sağlıklı olması ayrı bir boyut. Bununla ilgili Avrupa Birliği'nde yeni yeni çalışmalar var. Ama başımıza gelen olumsuz şeyler de var. Bir tane intihar vakası var biliyorsunuz. Onunla ilgili davalar sürüyor. Ama öte yandan bunun doğru kullanıldığında ruh sağlığına inanılmaz iyi geldi. Çünkü yine de yani sağlık hizmetinde çeşitli zorluklar var. Dünyanın her yerinde ekonomik zorluklar var, ulaşmayla ilgili zorluklar var. Yani sağlıklı, onaylanmış ve hekimlerin kontrolünde olan ve lisanslanmış bir programın kolayca erişilebilir. En azından hafif düzeydeki vakaları iyileştirmesi muazzam bir fırsat. Ve eğer bu ucuz, belki ücretsiz ve herkese yaygınlaştırılabilir olursa biz bunu elbette desteklemeliyiz. Ama her şey gibi artısı ve eksisine bakıp bunu suistimale neden olmaması ve geri dönülmez zararlara neden olmayacak şekilde dikkatli gidiyor olmamız gerekiyor diye bağlayabiliriz orayı.
3: Çocuğunuzun ya da gelecekteki çocuğunuzun ders çalışırken, ödev yaparken veya dertleşirken yapay zeka kullanmasına nasıl bakarsınız?
4: Yapay zekayı kullanmasını kısıtlamazdım. Ama dediğim gibi genel internet ve sosyal medya kullanımında da düşündüğüm gibi yine kısıtlı olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen oradan değil, oradan da faydalanarak, oradan da yardım alarak ilerlemesini isterdim.
5: Belirli bir otokontrol sağladıysa kendinde, bunu görebiliyorsam onda, bence hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Aksine kendisi için yararlı olabileceğini düşünüyorum.
6: Yapay zekayı eğer araç olarak kullanıyorsa buna olumlu bakarım. Ama eğer yapay zeka kendisinin düşünmesinin yerini alıyorsa buna olumsuz bakarım.
0: Bugün insanlık teknoloji serüveninde yeni bir kırılma noktasında. Belki de ilk kez değişen şey araçlar değil, insanın bizzat kendisi. Bugünün çocukları kurdukları gelecekte belki de bizim sahip olduğumuz becerilere ihtiyaç bile duymayacaklar. Peki yarının dünyasında en değerli insan yeteneği ne olacak dersiniz? Empati mi? Yaratıcılık mı? Yoksa insan zekası ile yapay zekanın birlikte üretebildiği yeni bir bilinç biçimi mi?
7: Bizden daha kırılgan olacakları öngörülüyor. Yapılan çalışmalar da bunu destekliyor. Çünkü sosyal izolasyon, yapay zeka, dijital maruziyet kullanımı arttıkça çocukların kendilerine yönelik algılarında, aidiyet duygularında, sosyal regülasyonlarında ciddi durumda azalmalar görülüyor. Bunu düzenli kullanmanın önüne geçilmediği sürece, yani düzenli kullanıma uygun tabi bir yöntem belirlenmediği sürece oradaki regülasyonu sağlayamadıkları için büyük bir ihtimal bizden daha kırılgan olacaklar. Zekilik boyutunda baktığımızda ise evet bilgiye ulaşabiliyorlar ama o bilgiyi nasıl kullanabildikleri, nasıl yönetebildikleri, ne kadar hayatlarına enjekte edebildiklerini bilmeleri de çok önemli. Ancak onu o durumda değerlendirebiliriz.
2: Ya Yani bu yapay zeka ile birlikte tabii nereye gidiyoruz çok önemli bir soru, çok da spekülatif. Ama şunu söyleyebiliriz, yani biz 100 yıl önce A'ysak, şimdi B'ysek, gelecek yüzyılda A olmamız gerekiyorsa A da oluruz, C olmamız gerekiyorsa da C oluruz. İyi ya da kötü diyemiyorum ama bizler çok iyi adapte oluyoruz. Her şeye adapte olabiliriz. O taşlarla, sopalarla yaşamaya da adapte oluruz. Bu çağdaki garip garip bizim içinde ne olduğunu bilmediğimiz o yapay zeka botlarındaki sohbette hakikaten yapay zeka araştırmacıları bile o cevabı nasıl verdiğini bilmiyor. Yapay zekanın o cevabı nasıl ürettiğini bilmiyorlar. Artık orada bile bilemediğimiz bir şey oluyor. İyi cevap veriyor ama nasıl oluyor? Nasılını bilemezseniz yönetmeniz de zor, riskleri de anlamak mümkün değil. Dolayısıyla öngörülemez bir yere doğru gittiğimiz doğru. İnsanlık nereye gidecek? İşte yine hani konuştuğumuz gibi insan ölçülebilir IQ sistemlerine göre 20. yüzyılda her 10 yılda bir 2-3 puan IQ'muz yükselmiş ama 1990'da sabit kalmış. Bu işte artık Google çağı mı diyelim, internet çağı mı diyelim, teknolojinin herhalde bir yerde platoya gittik. Bundan sonra daha geriye gitme olasılığı da olabilir. Aynı da gidebilir. Bunu hep beraber yaşayıp görmüş olacağız. Ama tabii burada da şöyle bir handikap var. Bizim bütün ölçüm araçlarımız IQ dahi bir şeyi ölçüyor. Mesela matematiği ölçüyor olabilir. Ama belki bu yeni nesil o bilginin son halini değil de o bilgiyi nasıl soracağı konusundaki puanı çok daha fazla. Dolayısıyla yani o Sümerlerden beri biz gençler çok mu bozdu diye kaygılanıyoruz ama gene de gençler biz dinozorlardan biraz daha iyisini bilir diye düşünmekte fayda var. Hep bize tarih bunu göstermiş.
3: Sizce geleceğin çocukları bugünkülerden daha mı mutlu olacak, daha mı yalnız olacak? Mesela bugün yeniden çocuk olsaydınız, akıllı telefonların olduğu bir dönemde mi büyümek isterdiniz yoksa telefonsuz bir dönemde mi? Neden?
4: Evet, yeniden çocuk olsaydım akıllı telefonların olduğu bir dönemde büyümek istemezdim. Çünkü onların daha ekrana hapsolduğunu düşünüyorum. O ekranlarda gördükleri şeyler onlara daha eğlenceli ve ilgi çekici geldiği için aslında dışarıya çıkıp diğer çocuklarla daha fazla oynayamıyorlar. Ve bence çocukluk süreci böyle geçmemeli diye düşünüyorum. Çocuklar oynamalı, fiziksel aktivitelere katılmalı. Ama yine dengeyle gidilirse güzel bir çocukluk geçirebileceklerini düşünüyorum.
5: Bence ilerideki çocuklar, gençler kendilerini mutlu göstermeye çalışan mutsuz insanlar olacak. Çünkü dediğim gibi gerçek arkadaşlık, dostluk, ilişki bağlarından mahrum kalacaklarını düşünüyorum.
6: Ya ben telefonsuz bir dönemde büyümek isterdim. Tabii biraz daha nostaljik bir şey oluyor bu. Dışarıda top oynamak, arkadaşlarımla saklambaç oynayarak büyümek isterdim. Ama tabii bu herkes kendi döneminde büyüdüğü zamanı daha çok beğenir diye düşünüyorum ben. Şu anki çocuklar da şu anki dönemi daha çok beğeniyordur.

zamanlar çocuklar büyüklerinin anlattığı dünyaya hazırlanırdı. Bugün ise büyükler çocuklarının büyüttüğü yeni dünyayı anlamaya çalışıyor. Belki geleceğin çocukları bizden daha hızlı düşünecek, daha fazla bilgiye ulaşacak. Hatta insanlık tarihinin en üretken ve en teknolojik kuşağı olacaklar. Ama onları gerçekten güçlü kılacak şey ne ekranlar olacak, ne algoritmalar, ne de yapay zeka. Gelecek nesilleri de tıpkı bizim gibi güçlü kılacak şey insanı insan yapan o kadim yetenekler olacak. Merak etmek, hayal kurmak, sorgulamak, empati kurmak ve başka bir insanın gözlerinin içine bakabilmek. Yani evet, teknoloji çağları değiştirir ama medeniyetleri insanlar kurar. Ve belki de geleceğin çocuklarına bırakacağımız en büyük miras onlara hangi teknolojiyi verdiğimiz değil, nasıl bir insan olmayı öğrettiğimiz olacaktır.

İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Hareketi.

0: Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Sahtek dergiyi takip edin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

0: Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.
1: Güzelliğin ampar etmez, güzelliğin ampar etmez. Bu bendeki aşk olmasa.
0: Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
0: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verir.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Mutlu pazarlar. 2 saat boyunca moderatör hafta sonuyla karşınızda olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündemini sizlere aktaracağız. Gündemde bir hayli yoğun. Hemen başlayalım anlatmaya. Düne götürelim öncelikle sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesi yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Biliyorsunuz Alman Şansölye Merz'le telefonda görüşmüştü. İtalya Başbakanı Meloni ile de telefonda görüşmüştü. Bu kez yüz yüze bir görüşme gerçekleşti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Ardından iki lider kameraların karşısına geçtiler. Ortak basın toplantısı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Pakistan'la ticaret anlamında, savunma sanayi anlamında ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi. Ticaret hacmi içinde hedef 5 milyar dolara yükseltilmiş durumda. Ama sadece bu değil, soykırımcı İsrail'e tepkisi vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bununla birlikte yine bölgesel barış içinde Pakistan'la işbirliğinin devam edeceğini söyledi.
1: İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan Siyonist katliam kadrosu özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Kabul sonrası basın açıklamasında Orta Doğu'daki gerilime değinen Erdoğan, İsrail'in bölgeyi kan ve barut kokusuna boğmasına izin vermeyeceğiz dedi.
1: İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Pakistan'la yapılan işbirliğine değinen Erdoğan, ticaret hacminin hedeflenen seviyeye getirileceğine vurgu yaptı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.
2: İlişkilerin savunma sanayi alanında da geliştirileceğine değinen Erdoğan, bölgedeki barış için çalışmaya devam edileceğine dikkati çekti.
1: Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki

0: Birliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakan'la bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Pakistan'la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık.
1: İran'da ise gündem ABD-İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lider Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen cenaze töreni. Tabi biliyorsunuz savaş süreci nedeniyle cenaze töreni bir türlü gerçekleştirilememişti. Yaklaşık 4 ay sonra düzenleniyor. İlk törenlerin adresi Tahran oldu. Ancak diğer şehirlerde de yine cenaze törenleri düzenlenecek. Günlerce sürecek bir törenden bahsediyoruz. Dün Ayetullah Ali Hamane için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde bir veda töreni yapıldı. Hamane'nin tabutu halkın ziyaretine açıldı. Binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Hamane'nin naaşının bulunduğu Tahran Musallası'na akın etti. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar vardı. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve intikam sloganları attı. Bu sabahsa yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. İmam Hümeyni Musalla Camii'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobani kıldırdı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Hamane'nin oğlu ve yeni dini lider Müçteba Hamane ise kamuoyu önüne çıkmadı. Müçteba Hamane'nin 9 Temmuz'daki defin töreninde ilk kez halkın karşısına çıkıp çıkmayacağı da merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenine hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğuna inanmadığını söyledi. Şimdi sadece bu değil Trump'ın söyledikleri. Biliyorsunuz sürekli konuşan bir liderden bahsediyoruz. ABD başkanından bahsediyoruz. Onun için açıklamalarına yetişmek de çok kolay değil. Başka mesajları da var. Özellikle müzakerelere bir hafta ara verildiğini duyurdu. Bunun da sebebinin Ayetullah Ali Hamane'nin cenazesi olduğunu söyledi. Trump Güney Dakota eyaletindeydi. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamalarındaki etkinlikte konuştu. İran meselesine değindi. ABD-İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lider Ali Hamane'nin cenaze sürecine burada da vurgu yaptı. Yürütülen müzakerelere geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Trump, biz nazik insanlarız. Cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik ama İran şu an anlaşma imzalamak için can atıyor dedi. ABD Başkanı ülkesinin gücüne vurgu yaptı. Venezuela'yı bir günde yendik, İran'ı da fena vurduk. Şimdi her ikisi de bizimle masaya oturmak istiyor dedi. Dünyanın en güçlü ordusunu kendi yönetiminin inşa ettiğini savundu. Trump göçmenleri ve komünizmi de hedef aldı. Ülkeye gelen bazı göçmenlerin getirdiği fikirlerle komünizmin yeniden yükselişe geçtiğini iddia etti. Trump, komünizm Amerikan özgürlüğü için ölümcül bir tehdittir dedi. Midterms, if we allow ourselves to lose the midterms, if we are foolish, stupid.

0: Dünyanın gözü Türkiye'de, başkent Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine çevrilmiş durumda. İşte Trump kaç kere suikastlerden sağ kurtulmayı başardı. O da gelecek, katılacak zirveye. Dolayısıyla güvenlik hat safhada olacak. Öncesinde de zaten sıkı önlemler alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Turkuaz operasyonları da devam ediyor. Bakalım ayrıntılarını. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğü'nce ve emniyet birimlerinin katılımlarıyla düzenlenen Turkuaz operasyonları sürüyor. Denetimleri arttırdı Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve il genelinde silahlı suçlarla etkin mücadele kapsamında silahlı paylaşım yapan ve birçok suçtan kaydı olan silahlı olaylara karışan şüpheliler hedef alındı ve 46 şüpheli yakalandı. Silahla tehdit, kurşunlama gibi konulara karışan, çok sayıda kaydı olan bu şüpheliler evlerinde birçoğu gözaltına alındı ve ikametlerinde de emniyet güçleri aramalar gerçekleştirdi. Ankara Emniyeti operasyon paketi kapsamında bir çalışmayı daha hayata geçirdi. NATO zirvesine artık tam anlamıyla hazır olunduğunu söyleyelim. Operasyon Turkuaz adı altında üst düzey önlemlerle başkent NATO zirvesine hazırlandı ve aslına bakarsanız artık tam anlamıyla hazır olunduğunun da altını çizebiliriz. NATO görev alanlarında oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler hali hazırda görevlendirilmişti. 24 saat esasına göre oluşturulan çemberlerde genişletildi. Zirveye artık saatleri sayıyoruz. Adli idari tüm önlemler başkente tam anlamıyla alınmış durumda. Bu arada şunu da ekleyelim. Türk Yıldızları ekibi tarafından da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir gösteri uçuşu planlanıyor. Hani işin adli boyutunu konuştuk, emniyet boyutunu konuştuk ama Ankara Valiliği ekranlarınıza yansıyor. Önemli bir duyuru paylaştı. 5 Temmuz Pazar son prova uçuşu yapılacak. Zaten 7 Temmuz'da başlıyor zirve. Artık yarın itibariyle liderlerin de Türkiye'ye gelmelerini bizler de bekliyoruz. Pazartesi günü yarın itibariyle de gösteri uçuşu gerçekleşecek. 15-15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleşecek. Yani yarın 6 Temmuz Pazartesi günü saat 15-15-15.30 arasında gözümüz bir kez daha Ankara'da olmuş olacak. Türk Yıldızları'nın, Türk Yıldızları ekibinin gösteri uçuşu ile birlikte de aslında NATO zirvesi de yavaş yavaş bir anlamda başlamış olacak. Bunun da altını çizelim. Renkli anlar yaşanacak diye tahmin ediyoruz. Şimdi Turkuaz operasyonlarından bahsettik. Şüpheliler tek tek gözaltına alınıyor. Çok sayıda lider katılacak. İşte ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsettik. Onun gelmesi zaten başlı başına önemli ama diğer ülkelerin de liderleri Türkiye'de olacaklar. Dolayısıyla güvenlik önlemleri, tedbirler hat safhada. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması da isteniyor. Bunun için önlemler alınıyor. Ekipler an be an trafik denetimindeler.
1: NATO zirvesi yaklaşıyor. Hazırlık çalışmaları ise en üst seviyede gerçekleşiyor. Trafik denetimleri de onlardan biri.
2: NATO liderler zirvesinde geri sayımda sona gelinirken denetimlerde de yoğunluk yaşanıyor. İşte o denetimlere özel harekat polisleri de tam teçhizatlı destek veriyor.
1: 7-8 Temmuz'da başkent Ankara en ağır misafirlerini ağırlayacak. Öyle ki misafirler gelmeden önceki hazırlıklarda 3 ay öncesinden başladı. NATO liderler zirvesi kapsamında 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Ankara'da 7 gün 24 saat esaslı denetimler gerçekleşiyor. Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye kimlik kontrolü gerçekleşirken 1 milyon araç denetlendi. 4 bin suçlu da Ankara sokaklarından temizlendi. Yine bu kapsamda 430 otel denetimden geçti. 240 farklı noktada denetimler yapıldı. 150 park ve 160 işletme kontrol edildi. Çalışmalara 33 tim ve 450 personel katıldı. NATO zirvesi boyunca da 49 bin emniyet personeli, 7 bin de jandarma personeli görev yapacak. 22 atlı birlik ve özel harekat polisleri de çalışmalara destek veriyor. Operasyon Turkuaz adı verilen denetimler zirve boyunca devam edecek. Zirve kapsamında hassas bölge ilan edilen yerlerde kuş uçurtulmayacak. Özellikle liderlerin konaklama yapacağı otel güzergahlarında güvenlik hat safhada olacak.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı da NATO 3.0 Türkiye raporunu paylaştı. Milli İstihbarat Akademisi tarafından bu raporun hazırlandığının altını çizelim. Dünyanın hibrit tehditler döneminde çoklu kriz ortamına sürüklendiği belirtildi. Yine sürdürülebilir güvenlik anlayışının önemine vurgu yapıldı. Raporda başka çarpıcı detaylar da yer alıyor.

0: NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Türk ve dünya medyası, düşünce kuruluşları kritik zirveye dair değerlendirmeler yapıyor. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da bir NATO 2026 raporu hazırlandı.
1: Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm, her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması, uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından yazılan raporun tam adı Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye. Yeni güvenlik tehditleri üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Değişen güvenlik anlayışına dikkat çekilen raporda sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.
1: Güvenlik anlayışında caydırıcılık kadar dayanıklılığı, askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliğini, teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesini belirleyici hale getirmektedir. Güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkarak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüşmüştür.
0: MIT'in NATO 3.0 raporunda hibrit tehditlerdeki artışa yönelik de yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta, ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlikle toplumsal dayanıklılığın, ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağı ise belirsizdir.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve gücüne de değinildi. Türkiye'nin NATO içindeki örnek üyelerden biri olduğu belirtildi.
1: Türkiye, NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özerkliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme, Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir.

0: MİT raporunda ayrıca Türkiye'nin NATO misyonlarındaki operasyonel tecrübesi ve kendi sınır çevresinde edindiği çok katmanlı güvenlik birikimi ittifak açısından ayrı bir stratejik değer taşımaktadır ifadesine yer verildi.
1: Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: MİT'in raporundaki NATO-Türkiye değerlendirmesi bölümü de birçok açıdan ufuk açıcı satırlar içeriyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi, güvenlik üretiminin askeri boyutunu tamamlamaktadır. Farklı bölgesel aktörlerle eş zamanlı iletişim kanallarını sürdürebilmesi, kriz alanlarında arabuluculuk ve dengeleme rolü üstlenebilmesi, terörsüz Türkiye süreci gibi siyasi girişimlerin önemine atıf yapılıyor.
2: Eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de

0: müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.
1: Ankara'daki NATO zirvesinin sadece Türkiye açısından değil, müttefik ülkeler açısından da çok kritik olduğu vurgulanıyor. NATO'daki külfet paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa İş Bölümünün yeniden tanımlanması ve inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.
2: Savunma sanayinde kritik bir eşik daha aşıldı. Roketsan tarafından bu güzel haber paylaşıldı. Türkiye'nin milli balistik füzesi Tayfun'un Blok 3 versiyonunun atış testi başarıyla tamamlandı. Böylece aslına bakarsanız ilk kez seyir halindeki insansız bir deniz aracı balistik füzeyle vurulmuş oldu.
3: Tayfun Blok 3 hareketli deniz hedefini tam isabetle vurdu. Uzun menzilde ilk kez yapılan bu testin başarısıyla savunma sanayinde bir eşik daha başarıyla aşıldı. Roketsan tarafından geliştirilen milli balistik füze Tayfun Blok 3'ün atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Teste düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracı hedef alındı. Canlı harp başlığı kullanılan atışta arayıcı başlık hedefe kilitlendi ve seyir halindeki hedef başarıyla imha edildi. Böylece ilk kez bir balistik füzeyle denizde hareket halindeki bir insansız deniz hedefi vurulmuş oldu. Atış testiyle ayrıca dünyada sayılı örneği bulunan balistik füzelere arayıcı başlık entegrasyonu kabiliyetinin de başarıyla sergilendiği belirtildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, Tayfun Blok 3 tarafından hipersonik hızlarda ve yüksek hassasiyetle hedef alınarak imha edildi. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, hipersonik hıza ulaşabilen yapısı, yüksek isabet kabiliyeti ve hava savunma sistemlerine karşı etkinliğiyle savunma sanayinin uzun menzilli füze teknolojilerindeki önemli kabiliyetleri arasında yer alıyor. Roket atışı Rize Artvin Havalimanı'ndan yapıldı.
2: Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın 6. katında patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 6 katlı bir apartmanın en üst katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama yaşandı. Patlamanın ardından çevrede tabii büyük bir panik hakimdi. Görüyorsunuz sizler de patlamanın yaşandığı daire alevlere teslim oldu. Polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştılar. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Yanan daireye müdahale edildi. Ancak patlama sırasında binanın 6. katından düşen Caner Meriç olay yerinde hayatını kaybetti. Ayrıca Suriye uyruklu bir kişi de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Patlama sonucu 2 de yaralı var. Yaraların sağlık durumları iyi. Patlamanın etkisiyle dairede ve binanın dış cephesinde büyük hasar oluştu. Apartmanın önünde park halinde bulunan 3 araç da üzerine düşen parçalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ekipler bölgede incelemelerde bulundu. Çorlu Kaymakamı'ndan bir açıklama var. Patlama büyük ihtimalle doğalgaz kaynaklı diyor Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten. Dün İstanbullular özellikle öğle saatlerinde zor anlar yaşadılar. İstanbul'u süper hücre vurdu. Bir anda bardaktan boşanırcasına yağan yağmurla birlikte birçok noktada hani sele varan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte İstanbulluların sağanakla imtihanı.
3: Mega kentte sağanak aniden bastırdı, yollar kısa sürede göle döndü. Vatandaşlar sele kapılmamak için sokaktaki saksılara tutunmak zorunda kaldı. Araçlar mahsur kaldı, motosikletler ilerleyemedi. Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul sağanağı yine de hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken motosiklet sürücüleri ilerlemekte zorlandı. Sağanağın en ağır vurduğu adreslerden biri Beşiktaş oldu. Ihlamurdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, sel sularına kapılmak üzereyken çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Sağanak yağış nedeniyle bölgede kurulan pazar yerinde de esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaf tezgahını yağmurdan korumak için akla karayı seçti. Cadde üzerinde giriş katta bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.
4: Eşyalar da bomba gitti.
3: Bir su baskını ihbarı da Zincirlikuyu'daki alt geçitten geldi.
5: Avrupa yakasındaki önemli lokasyonlardan biri ise işte burasıydı. Zincirlikuyu'daki bu alt geçit gün içerisinde binlerce aracın geçtiği bu alt geçitte yağmur sularının şiddetlenmesiyle beraber sular altında kaldı.
3: Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Taksim Meydanı'ydı. Yağmura hazırlıklı olanlar şemsiye açarken hazırlıksız yakalananlar koşarak duraklara sığındı. İstanbullunun sağanakla sınavı zor oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da olumsuz etkilenen yerler arasındaydı. Bazı bölümlerde su baskınları yaşandı. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
2: Tabii sadece bu kadar da değil, birçok yerde su baskını yaşandı. Tarihi Sahaflar Çarşısı Üsküdar'da biliyorsunuz tarihi kitapların bulunduğu bir çarşıdan bahsediyoruz. Orası da sular altında kaldı ve birçok eser su içerisinde kalınca da tabii ki okunamayacak hale geldi diyelim. Esnaf şikayetçi çünkü hem İSKİ'ye defalarca böyle bir tehlikenin olduğunu bildirdiklerini söylüyorlar. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili Üsküdar Belediyesi'ne de tepkililer, ekiplerin zamanında müdahale edemediği görüşündeler.
6: Bu mektuplar Abdülbaki Gölpınarlı'ya yazılan mektupların bir kısmı. Alalı 2-3 gün olmuştu. Hani bunlar da hasar gördü aynı şekilde. Şöyle, bu mektuplar değerliydi. Maddi boyutundan ziyade bizim için manevi boyut önemli. Hani
5: İstanbul'daki yağışların ardından Üsküdar Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'na su bastı. Öyle ki suyun boyutu bir vatandaşın bel seviyesine kadar ulaşmış oldu.
3: Mazgalların yetersiz kalmasıyla biriken yağmur suları dükkanlara doldu. Raflardaki kitaplar ve kültürel miras niteliğindeki eserler zarar gördü.
5: Yağmur sularının hızla bu bölgeye akın etmesiyle birlikte dükkanların içerisindeki kitaplar sular altında kaldı. Sahaflarsa dükkanlarındaki kitapları kurtarmaya çalışıyorlar.
3: Esnaf suyu kovalar ve çekpaslarla kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
7: Alt 3 raf zaten full ıslanmış. O yüzden kayıp çok büyük. Kitapların %50'si çöp olmuş.
3: Kimi sayfalar suyla ağırlaştı. Kimi ciltler yılların yükünü bir anda taşıyamadı. Kitapların sessizliği bu kez suyun sesiyle bozuldu.
5: Sahaf esnafının iddiasına göre de hemen aşağıda bulunan mazgalların tıkalı olduğu bilgisini belediye ile paylaştılar. Fakat iddia o ki herhangi bir temizleme ya da düzeltme çalışması yapılmadı. Sahafların olduğu nokta Üsküdar Meydan'dan alçakta olduğu için sağanak yağışın etkisiyle meydandaki suların her biri bir anda aşağıda bulunan sahaflara dolmuş durumda.
3: Esnaf yağışla beraber ilgili birimlere ulaşmaya çalıştı ancak umduğunu bulamadı. CHP yönetimindeki İBB yetkilileri saatler sonra geldi. İSKİ'ye ise hat hiç düşmedi. Esnafın istediği ise kalıcı bir altyapı çalışmasının yapılması.
8: 11-20 civarında ani bastıran yağmurla Üsküdar Sahaflar Çarşısı'ndaki önündeki Mimar Sinan Meydanı'ndaki tüm su çarşının önüne merdivenlerinden aktı. Doğal olarak buradaki tahliye yerleri yetersiz kaldı ve su seviyesi giderek yükseldi. İlk suyun yükselmeye başladığı andan itibaren ilk olarak Üsküdar Belediyesi'ne çağrı merkezi üzerinden itfaiye yardımı talebinde bulundum. Akabinde İSKİ'yi hiçbir şekilde düşüremedim. 12.50'de, 11.20'de yardım talebinde bulunduğumuz Üsküdar Belediyesi 12.50'de ancak geldi. Dükkan görüntüleri ve meydan ortada. Hakikaten çok büyük bir sorun oldu ve bu ilk kez yaşanmıyor. Hem İBB'ye hem Üsküdar Belediyesi'ne her yağmur yağışında burada su problemi, su baskını riski oluştuğu için ihbarlarda, taleplerde bulunduğumuz halde işlemler bittikten sonra buraya her seferinde heyet gönderip inceleme yaptılar ama hiçbir faaliyet, hiçbir şey yapılmadı.
2: İstanbul Emniyeti kent sakinlerinin huzuru güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Şişli'deki denetimlere İstanbul İl Emniyet Müdürü Selam Yıldız da katıldı. Önemli mesajlar da verdi. Emniyet teşkilatı olarak biz karanlık sokakların her daim Kandiliyiz açıklamasını yaptı.
3: İstanbul Emniyeti gece gündüz demeden çalışıyor. Köşe başı yapılan denetimlerle İstanbulluların huzuru sağlanıyor. Bu kapsamda Şişli Kuştepe'de drone destekli narkotik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetime ilçe emniyet, trafik, asayiş, terörle mücadele ve narkotik ekipleri katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak narkotik köpekli arama yapıldı. Şahısların üstleri ve el çantaları aranarak GBT sorgulaması yapıldı.
9: Ben doğma büyüme İstanbul Şişli'yi bir yönüyle Mecidiyeköy bir yönüyle Kuştepe'liyim. Doğup büyüdüğüm sokaklar bu sokaklar. Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu.
3: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı. Çocuklara da hediye vermeyi ihmal etmedi.
9: Karanlık sokakların her daim kandiliyiz. Bu doğrultuda pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sahadayız ve şunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
2: Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Biliyorsunuz Doku ailesinin avukatının talebiyle dönemin kamu görevlilerinin ifadeleri de alınmaya başlanmıştı. Şimdi dönemin emniyet müdürünün ifadesi dikkat çekici. Özellikle oradaki bir sim kart ayrıntısı soruşturmada yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olacak gibi görünüyor.
10: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
11: Yıllardır kayıp Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler var. Dosyayı yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olay döneminde görev yapan kamu personelinin bilgisine başvuruluyor. Soruşturmada alınan ifadeler arasında dönemin emniyet müdürünün beyanları da yer aldı. Emniyet müdürü ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından telefon hattının bas sinyallerinin takip edilmesi talimatını verdiğini anlattı. İfadesine göre kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat birimi Gülistan'ın kullandığı GSM hattının yeniden baz verdiğini ve aktif hale geldiğini bildirdi.
12: Tamam.
11: Bunun üzerine ilgili birimlerin harekete geçtiğini belirten emniyet müdürü, hattın aranmasıyla telefon açan kişinin kendisini Aygül Doku olarak tanıttığını, hattın annelerinin üzerine kayıtlı olması nedeniyle sim kartı yeniden çıkardıklarını ve belki bir haber gelir düşüncesiyle bu işlemi yaptıklarını söylediğini aktardı. Emniyet müdürü ayrıca sim kartın Ankara'ya nasıl ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, bu konuda kendisine bir talimat verilmediğini ifade etti. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınmasına ve dosyadaki yeni delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.
2: 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü sevenlerini yasa boğmuştu, hatırlayacaksınız. Şimdi Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporu tamamlandı ve ilk bulgular genç oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu ortaya koydu.
3: Ece İrtem'in ölümüne ilişkin merak edilen sorulara adli tıptan çıkan ön rapor ilk yanıtı verdi. Raporda oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. İlk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Ece İrtem'in Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğradığı iddiası, sepsis ihtimali ve kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacak. 35 yaşındaki Ece İrtem 15 Haziran sabahı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. İrtem'in ölümüne ilişkin ilk açıklama avukatından gelmiş, oyuncunun ölümüne dair şüpheler kalp krizi ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken ortaya çıkan bir diğer detayda yürekleri dağlamıştı. İrtem hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutlamış ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.

Moderatör hafta sonu devam ediyor. Sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Manşette balıklar strese girdi yazıyor. Aslında dönemin diyelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e bir gönderme var burada. Hatırlayacaksınız, Özgür Özel füze testlerine ilişkin balıkların strese girdiği iddiasında bulunmuştu. Ancak o testler başarıyla devam ediyor. Roketsan Karadeniz'de alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur ve Tayfun Blok 3 füzesini başarıyla test etti. Çelik Kubbe'nin önemli unsurlarından olan 8,5 kilometre menzilli hava savunma sistemi Sungur, omuzdan yapılan atışla uçan hedefi vurdu. Tayfun Blok 3 de ilk kez yüzen hareketli bir gemiyi süpersonik hızla etkisiz hale getirdi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, test atışları öncesi Karadeniz'deki balıklar bugün biraz stresli mesajı paylaştı. CHP'li Özgür Özel genel başkanken balıklar ürküyor diyerek füze testlerine karşı çıkmıştı. Oruç Reis New York'ta, TCG Oruç Reis ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı. Bahriyeliler Hudson Nehri'nde bugün düzenlenecek geçit törenine katılacaklar. Şimdi biraz yukarıya çıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, soykırımcılara fırsat vermeyelim. Pakistan Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif'i kabulünde İsrail tehdidine dikkat çekti. Önemli bir görüşmeydi bu ve iki lider, aslına bakarsanız NATO zirvesi öncesinde de hem iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, ekonomik konular, bununla birlikte bölgesel barışa gidecek noktada da atılacak adımları ele aldılar. Ama özellikle İsrail'in katliamları, Siyonizmin katliamları gündemdeydi. Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısında soykırımcılara fırsat vermeyelim ifadesini kullandı. Süper hücre İstanbul'u vurdu. Az önce de ekranlara getirmiştik. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Meteorolojinin uyarıları vardı. Ancak İstanbul yine de süper hücreye hazırlıksız yakalandı. Altyapı yetersizliğiyle yollar göle döndü. Araçlar sürüklendi. İş yerlerini ve evleri de su bastı. Peki, Sabah gazetesine geçelim hemen. Buradan barış için çalışacağız. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Şahbaz Şerif'le bir araya gelmişti Başkan Erdoğan. Bölgemizdeki sorunların diplomasiyle çözümüne katkı sağlayacak her adımı destekledik, destekliyoruz ifadesini kullandı. Pakistan'la her alanda dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha yineledi. Venezuela'da ekibimize kahramanlık nişanı. Venezuela depremi tıpkı asrın felaketi gibi Venezuela'da çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalmıştı geçtiğimiz günlerde. 7,2, 7,5 iki sarsıntı arasında yaklaşık 40 saniyelik bir süre vardı. Çok büyük bir yıkım meydana geldi. Türkiye ise hemen yardım elini Venezuela'ya uzattı ve Venezuela Devlet Başkanı Rodriguez de düzenlenen törende İnsani Yardım Tugayı Komutanı Mehmet Bahtiyar ve AFAD temsilcisi Haluk Erten'e nişan takdim etti. Törende ayrıca Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi'ne Başkan Erdoğan'a iletilmek üzere teşekkür mektubu ve nişanı da teslim edildi. Ekipler canla başla Venezuela'da enkaz altında kalan yaralılara ulaşmak için yoğun bir çaba ve mücadele, gayret gösterdi. Aynı zamanda yardım malzemeleri de Venezuela'ya götürülmüştü. Bu destek, bu dayanışma Venezuela'da kahramanlık nişanıyla karşılık bulmuş oldu. FETÖ'cü hainlere vatandaşlık kalkanı, Avrupa ülkeleri firari FETÖ'cüleri skandal gerekçelerle barındırmaya devam ediyor. Türkiye'nin hukuki iade talepleri reddedilirken FETÖ'cü hainler saklandıkları ülkelerde Türkiye aleyhine kara propagandayı sürdürüyor. Alman hükümeti örgütün medya imamı Abdullah Aymaz'ın iadesini artık bizim vatandaşımız diyerek reddetti. FETÖ elebaşı Gülen'e en yakın isimlerden Suat Yıldırım'ın iadesi ise müebbet ceza alabilir bahanesiyle geri çevrildi. Kanada ise Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın iadesini ikili anlaşma yok mazeretiyle kabul etmedi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim turumuza. Dev zirveye dev kadro manşeti var. NATO'nun tarihi Ankara zirvesi salı günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirve dolayısıyla Amerika, Avrupa ve NATO'nun Asya-Pasifik ortağı ülkelerin liderleri Ankara'da olacak. İşte
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle katılıyor. Ve aslına bakarsanız yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir anlamda da bu zirveye katıldığını dile getiriyor. Almanya Başbakanı Merz, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, NATO Genel Sekreteri Rutte, İspanya Başbakanı Sanchez ve İngiltere Başbakanı Starmer Türkiye'de olacaklar. Dev zirve, dev kadroyu aslında bir anlamda da bir araya getirmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihlerinde dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şahbaz Şerif'le görüşmesi ve ardından yapılan ortak basın açıklamasına ilişkin mesajlar yer alıyor. Sürmanşette bir haber var. Belki spor sayfalarında da değineceğiz ama atlamayalım. Teşekkürler çocuklar. FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye Sırbistan'a 76-71 mağlup oldu ama futbolda hani milli takımda yaşayamadığımız coşkuyu 17 yaş altı milli takımımız, bu genç çocuklar bizlere yaşattılar. Üçüncülük maçına çıkacak millilerimiz bugün saat 17.15'te Avustralya karşısında olacaklar. Finale yaklaşmıştık ama Sırbistan'ı geçemedik. 5 sayılık bir farkla mağlup olduk Sırbistan'a. Yine de biz de teşekkür edelim. Yeşilburun kahramanları, onları da unutmamak lazım. Dün de konuşmuştuk. Dünya Kupası'na ilk kez katıldı Yeşilburun. 550 binlik nüfusuyla da İstanbul'un orta halli bir ilçesi kadar nüfusa sahip Yeşilburun Adaları. Afrika'ya yakın, Afrika ülkesi olarak geçiyor. Atlantik Okyanusu'nda küçük bir adacıklardan bahsediyoruz aslına bakarsanız ama yürekleri büyük, gerçekten bunu gördük. Neredeyse Arjantin'i eleyeceklerdi, kupanın dışına iteceklerdi. Bu gerçekleşseydi de bugüne kadar belki de Dünya Kupası tarihinde en büyük sürprizi izlemiş olacaktık. Ancak gösterdikleri mücadele, gruptan çıkmaları, oynadıkları futbolla Dünya Kupası'nda iz bırakmayı başardı. Yeşilburun Adaları, onu da belirtmiş olalım. Peki Milliyet Gazetesi var sırada. 30 milyarlık tanıtım. Başkentin 4 ve 5 yıldızlı otelleri de NATO zirvesi için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdalar. Dünyanın önde gelen medya devlerinin yakından takip edeceği zirve için 3000 yabancı gazeteci Türkiye'ye gelecek. Bu rakam bindi, bir ara 3000'e kadar yükseldi. Türkiye'nin tanıtım değeri de 30 milyar lirayı bulacak. Yani zirvenin birçok çıktısı olacak. İşte hem liderler arasında yapılacak görüşmeler, kritik bir süreçte bu zirve gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta söylemişti. Her gün, her sabah bir belirsizliğe uyanıyor dünya diye. Böyle bir süreçte Türkiye'de, Ankara'da bu zirvenin düzenlenecek olması son derece önemli. Ama bir yandan da işte Türkiye'nin tanıtımına, turizme de katkısı olacak bu zirvenin, gelecek ziyaretçiler sayesinde. İstanbul'da Venedik manzarası gerçekten de öyle. Venedik'i andıran görüntüler dün vardı mega kentte. Yapılan uyarıların ardından sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da hayat adeta felç oldu. Bölge bölge başlayan sağanak yağışta birçok ilçede caddeler, sokaklar, köprü altları adeta göle döndü. Bazı noktalarda deniz ve kara birleşti. Beşiktaş'ta sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı. Kentteki bazı noktalara yaklaşık 45 dakika içerisinde ortalama 40 ile 57 kilogram yağış düştü. Hani bu da gerçekten ciddi bir seviye ama uzmanlar söylüyordu, uyarılar yapıldı. Özellikle böyle bunaltıcı sıcakların ardından gelen yağışların sele neden olabileceği uyarıları vardı. İstanbul bir kez daha bu yağışa hazırlıksız yakalanmış oldu. Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Türkiye'nin genel sekreterliği gündemde. NATO komutası sürpriz olmaz diyor gazete manşetinde. Savunma hamleleri ve jeopolitik gücüyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, NATO'nun genel sekreterliği ve tepe komutanlıklarını üstlenebilir. Evet, Ankara'daki NATO zirvesinde 77 yıllık ittifakın dengelerinde köklü değişiklikler olabilir. Küresel krizlerdeki başarısı ve savunmadaki teknoloji katılımlarıyla öne çıkan Türkiye, Avrupa'yı koruyacak Safe fonuna da dahil edildi. Bu gelişmeler Türkiye'yi NATO'nun yönetim ve komuta kademesindeki kilit görevler için en güçlü adaylardan biri yaptı diyor gazete. NATO zirvesine bu açıdan yaklaşılmış. Bir diğer haber, satış düştü, gelir arttı. Gayrimenkul satışı ilk 6 ayda %10 düştü. Yapay zekalı denetimle vergi kaçağı önlenince tapu harç gelirinde de %75'lik bir yükseliş

söz konusu. Motor arızası alanı, Konya'da aracından gelen ses için gittiği ustadan motor arızalı, 80 bin lira masraf var cevabı alan vatandaş, ekspertizin yolunu tuttu. Problemin 10 bin liralık fan motorundan kaynaklandığı anlaşıldı. Uzmanlar asla tek ustayla yetinmeyin diyorlar. Yani nerede 80 bin lira, nerede 10 bin lira, arada 70 bin liralık bir fark var. Neyse ki ekspertize de götürmüş aracını bu sürücü. Evet, buradan da Yeni Şafak gazetesine geçelim. Savaş bağımlısı İsrail'e fırsat verilmemeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Şahbaz Şerif'le gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında özellikle İsrail'in katliamlarına dikkat çekmişti ve fırsat verilmemesi gerektiğini söylemişti. Bu ifadeler manşette yer alıyor. ABD Gazze sınırına yerleşiyor. ABD ordusu Gazze'nin 1 kilometre dışında İsrail'in Reim askeri üssünün yakınlarında bir askeri üs kurmak için çalışmalara başladı. 500 milyon dolara mal olacağı belirtilen üste 10 bin asker konuşlanacak. Uzun vadeli bir planlamayla inşa edildiği ve Gazze'deki ateşkes sonrası sürecin buradan yönetileceği iddia edilen tesis için İsrail'e hareket özgürlüğü sağlayacak eleştirileri de yapılıyor. Veda töreninde intikam sloganları, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamane için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde gün boyu süren bir veda töreni yapıldı. İranlılar törende bir yandan yas tutarken diğer taraftan da sık sık intikam diye slogan attı. Trump'sa devlet töreni için İran'a bir haftalık süre verdiğini iddia etti. Ve maalesef Venezuela'daki depremde ölü sayısı, can kaybı 2954'e kadar çıkmış durumda. Tabii 16 binden fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı belirtiliyor. 10 binlerce kişidense halen haber alınamıyor. Enkaz altında 10 binlerce cansız beden maalesef yatıyor. Zaman geçtikçe de artık umutlar da tabii neredeyse tamamen tükenmiş durumda enkaz altında kalanlar için. Evet, son bölümde spor sayfalarına da bir bakalım. Özlediğimiz Beşiktaş'ı izleteceğiz diyor Serdal Adalı. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Beşiktaş'ı eski gücüne kavuşturacaklarını söylüyor. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş'ı izleteceğimizden hiç şüphem yok. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz değerlendirmesi yapıyor. Tabii bir taraftan da Beşiktaş erkek basketbol takımında da farklı bir heyecan yaşanıyor. Bu yıl uzunca bir aranın ardından tekrar Euroleague'de Avrupa basketbolunun zirvesinde boy gösterecek siyah beyazlılar. 3 temsilcimiz Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş bu sene Euroleague'de sahaya çıkacak. Dolayısıyla Beşiktaş'ta hem futbolda transfer süreci devam ediyor, bunun heyecanı yaşanıyor. Diğer taraftan da basketbol takımı içinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kupaya veda, dünyaya merhaba. Arjantin'e uzatmalarda 3-2 yenilerek turnuvaya veda eden Yeşilburnu Adaları tarih yazdı. Bir diğer sayfamızda bu haber. Dünya basını son şampiyonu eşiğinden döndüren ada ülkesine övgüler yağdırdı. Takım kaptanlarından Roberto Lopez, bu Dünya Kupası'ndan çıkan en güzel şeylerden biri artık kimsenin Yeşilburnu Adaları'nın haritada nerede olduğunu sormaması. Kendimizi haritaya yerleştirdik diyor. Gerçekten öyle. Hani bugün sorsak Yeşilburnu Adaları'nı haritada göstermek birçoklarımız için zor olurdu ama artık merak ediyoruz, bakıyoruz. Nerede Yeşilburnu Adaları, işte nüfusu ne kadar, nasıl bir ülke diye hepimiz inceliyoruz. Gerçekten kendine yer edinmiş oldu. İşte bu da futbolun bir anlamda gücü diyebiliriz. Hemen üstte bir başka haber. Bu zafer Filistin halkına hediye. Avustralya'yı penaltı atışlarıyla eledi biliyorsunuz Mısır. Ve teknik direktör Hüsam Hasan Filistin bayrağıyla kutlama yaptı. Duygu dolu anlar yaşattı hepimize. Ve bu zafer Filistin halkına armağan olsun. Kalbim ve ruhum onlarla dedi. Bu görüntüden sonra da açıkçası Türkiye'de birçoklarımız artık Mısır'ı destekliyoruz. Bir yandan da Fas var. Benim de favori gördüğüm ülkelerden biri. Fas, Mısır umarım en iyi yerlere gelirler diyelim. Bu Dünya Kupası'nda onlar da iz bırakırlar. Tabii işte Arjantin'de Yeşilburnu Adaları'nı zor da olsa eleyerek son şampiyon yoluna devam ediyor. Onun da altını çizmiş olalım. Son sayfamıza da bakalım. Richarlison hamlesi, İngiliz basını Fenerbahçe'nin Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison için resmi adım attığını yazdı. Sarı lacivertler Premier Lig'den bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü transferi için Fenerbahçe Vedat Muriç'i getirmişti ancak Muriç'in sakatlığı planları bozdu. Şampiyonlar Ligi

elemesine kadar Fenerbahçe yeni bir futbolcuyla anlaşmak istiyor. Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison'un adı bu anlamda ön plana çıkıyor. Galatasaray'a bakalım. Kepren Turan ve Eduardo Camavinga transferleri için mesai harcıyor sarı kırmızılılar. Şampiyonlar Ligi'nde

formayı giydirmek istiyor Galatasaraylılar. Tabii 50 milyon avrolar, 60 milyon avrolar konuşuluyor. Bu büyük rakamlar, ancak Galatasaray'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi büyük bir gelirinde sahibi olması anlamına geliyor. Lazio vazgeçti deniyor. Dün de paylaşmıştık Icardi'nin transfer durumu. Lazio, İtalyan ekibi, Icardi'yi transfer etmek istiyordu ancak bu transferden vazgeçtiler. Hani Galatasaray'da devam edecek mi Icardi, ne olacak? O da biraz muamma durumda. Bakalım, göreceğiz. Yeni formalarını da tanıttı sarı kırmızılılar bu arada. 5 yıldız yan yana. Galatasaray'ın yeni sezondaki iç saha deplasman ve alternatif formalarının tanıtımı da gerçekleştirildi. Taraftarlardan da bu yeni formalar büyük ilgi gördü, onu da söyleyelim. Dünya Kupası'nda iki karşılaşma var. Saatler 23'ü gösterdiğinde Brezilya-Norveç maçı ekran başında olacağız. Bol gollü bir karşılaşma bekliyor otoriteler. İki takım da güzel futbol oynuyor. Sabaha karşı 0-3'te ise ev sahibi Meksika İngiltere'nin karşısına çıkacak. Meksika henüz kalesinde gol görmedi turnuvada oynadığı karşılaşmalarda. Bakalım İngiltere bu seriyi bozabilecek mi? Araya gidelim, saat başında görüşmek üzere.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma

0: harcama platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Zehra Güneş.
10: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
11: Bravo Zehra!
12: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
13: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Seyahate gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı, mest oldu, bankartın jest oldu.
3: En çok jest yapan kart, jest kart.

Tekrar karşınızdayız. Moderatör hafta sonu devam ediyor. ABD İsrail saldırılarında öldürülmüştü hatırlayacaksınız. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve 4 ay sonra Ali Hamaney için cenaze törenleri düzenleniyor. İlk adres Tahran'dı. Tahran'da Hamaney için cenaze namazı kılındı. Tören Kum, Necef, Kerbela ve Meşe'de uzanacak. Günlerce sürecek törende dün Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde veda töreni yapıldı. Hamaney'in tabutu halkın ziyaretine açıldı. Binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren Hamaney'in naaşının bulunduğu Tahran Musallası'na akın etti. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar vardı. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve intikam sloganları attı. Bu sabahsa yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. İmam Hümeyni Musalla Camii'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobani kıldırdı. Yarınsa başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. Hamaney'in oğlu ve yeni dini lider Müçteba Hamaney ise kamuoyu önüne çıkmadı. Müçteba Hamaney'in 9 Temmuz'daki defin töreninde ilk kez halkın karşısına çıkıp çıkmayacağı da merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenini hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Trump, hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğuna inanmadığını söyledi. ABD'nin İran'la gerçekleştirdiği müzakere biliyorsunuz İsrail ile ABD arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve iki ismin önümüzdeki günlerde ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Buna göre Netanyahu Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü münasebetiyle aradı. Netanyahu ABD'yi küresel özgürlüğün garantörü olarak niteledi. İkili yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda da mutabık kaldı. İsrail Devlet Televizyonu Kan, görüşme tarihinin henüz netleşmediğini belirtti. Kan'a göre Trump görüşmeye Lübnan Cumhurbaşkanı Al'ını da çağıracak. Trump'ın hedefi iki ismi aynı masada buluşturmak. Ancak Lübnan liderinin daha önce Netanyahu ile telefon görüşmesi yapmayı bile reddettiği biliniyor. Coming in.

0: Gözler Ankara'daki tarihi zirveye çevrilmiş durumda. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Şimdi bir yandan tabii olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor, bahsediyoruz. Turkuaz operasyonları gerçekleştiriliyor. Tüm şüpheliler yakalanıyor. Diğer taraftan yollarda emniyet güçlerinin aldığı tedbirler var. Ankara teyakkuz durumunda ama bunu da biraz aslında makul ve normal karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 32 ülkenin lideri gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde son dönemlerin en kritik NATO zirvesi gerçekleştirilecek. Biz de bu zirveyi konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar.
1: Merhaba Kahraman Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Hocam şimdi hep diyoruz ki kritik zirve, dünyanın gözü Türkiye'de, başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta pazartesi bir ifade kullanmıştı. İstanbul'da parlamenterler bir araya gelmişti, hatırlayacaksınız. Dünya demişti her sabah bir belirsizliğe uyanıyor. Gerçekten de öyle bir dönemden geçiyoruz. Sizce zirveyi önemli yapan bu mu? Yoksa diğer taraftan tabii Türkiye'nin içerisinde bulunduğu pozisyon, Türkiye'nin artık sahada masada daha güçlü olması, bir istikrar adası olması, barış için barış diplomasisini sürdürmesi. Bu zirveyi sizce önemli kılan ve son dönemlerin en önemli zirvesi haline getiren ana faktörler, temel faktörler neler acaba?
1: Aslında pek çok faktör Ankara'daki NATO toplantısını önemli kılıyor. Belki bir düzineye yakın saymak mümkün. Bir kez uluslararası siyasal sistem bir transformasyon geçiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta Konferansı'yla temelleri atılan sistem birkaç kez tehlike atlattı fakat hala varlığını koruyor. Bu 21. yüzyılın ilk çeyreği sonunda bu düzenin tamamen yıkılma gösteriyor. Gelirinin ortaya çıktığını görmemiz mümkün. Birleşmiş Milletler sistemi etkisini kaybetti. Önemli ölçüde dünya genelinde beynemire bir teşkilat olarak dikkatleri üzerine toplayan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın işlevini, etkisini yitirdiği bir zaman diliminde bulunuyoruz. Öte taraftan ABD içerisinde geleceğe yönelik olarak bir takım projeksiyonlar, değerlendirmeler belli periyotlarla yapılıyor. ABD'nin Orta Doğu'da ve Avrupa'da eskiye kıyasla güç kaybettiği bir zaman diliminde bulunuyoruz. Ukrayna Savaşı, Gazze Savaşı, İran, ABD Savaşı bunu çıplak biçimde gösterdi. Tüm bu gelişmelerin tam tersi yönde Türkiye'nin geniş coğrafyalarda etkisi ve nüfuzu artıyor. Baktığımızda Türkiye dışarıdan objektif bakanlar da bu gerçeği teslim ediyorlar. Orta büyüklükte bir bölge devleti iken günümüzde bulunduğu coğrafyayı yönlendiren bir aktör görünümü kazandı. Osmanlı hinterlandında, Türk dünyasında, İslam dünyasında, hatta çok daha ötelerde mesela Afrika'da Türkiye'nin etkisinin arttığı konusunda herkes hemfikir. Türkiye'ye rağmen enerji güzergahlarında bir oyun kurulması mümkün olmayacak. Avrupa'nın güvenliği, Orta Doğu'daki istikrar, Transkafkasya'daki gelişmeler, Orta Asya'daki gelişmeler çok geniş bir yer. Bazı Türkiye ile irtibatlı ve bunun çok daha belirgin hale geldiği bir zaman diliminde bulunuyoruz. NATO'nun tabii ki burada bir olağan toplantısı yapılıyor belli periyotlarla. Üye devletlerde NATO teşkilatı zirveleri gerçekleştiriliyor. 36. toplantıda 22 yıl aradan sonra yine Türkiye'de yapılıyor. Böyle bir olağanüstü transformasyonun yaşandığı zaman diliminde toplantının Türkiye'de yapılıyor olması doğal olarak tüm dikkatlerin Türkiye üzerinde fokuslanmasını sağladı. NATO ittifakı da 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin başlangıcında yeniden yapılanma arayışı içerisinde. İki Dünya Savaşı ertesinde Avrupa'yı kaçınılmaz mutlak bir Rus istilasından koruma amacıyla kurulan teşkilat, o zamandan günümüze rakip olarak gördüğü Doğu blokunu aslında bertaraf etti. 1989'da Varşova Paktı, 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. Geriye kalan Rusya Federasyonu 17 milyon kilometre kare coğrafyayla nükleer güce sahip olmuş Sovyetlerden kendilerine kalan nükleer güç statüsüyle aslında Batı Avrupa için tehdit oluşturacağını somut biçimde tekrar ortaya koydu. 2014'te Ukrayna toprağı olan Kırım'ı oldu bittiyle işgal ve ilhak ettiler. 24 Şubat 2022'de de Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna milletinin ve devletinin varlığını Rusya yadsıyor. Tüm eski Sovyet topraklarını, coğrafyasını Rusya Federasyonu arka bahçe olarak kabul ediyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde belli bir diyalog dönemi var Rusya'yla, fakat yeni konjonktürde Rusya'nın Avrupa güvenliğine tehdit yarattığı çok belirgin, bariz biçimde ortada. 2022 yılı Haziran ayında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Madrid toplantısında Rusya Federasyonu'na karşı Avrupa'nın güçlü biçimde savunulması, caydırıcılığın takviyesi kararı alındı ve ilave olarak yeni uluslararası sisteme tehdit oluşturan aktör olarak Çin gündeme getirildi. Şimdi bunların bu Ankara'daki toplantıda biraz daha somut hale gelmesi için yapılan bir çalışma olarak Ankara toplantısını,
0: Öyle
1: devlet
0: mi?
1: ve hükümet başkanları zirvesini değerlendirmek mümkün.
0: Peki şimdi mesela bakıyoruz hocam, hani her liderin ajandasında farklı bir başlık var ama 3 aşağı 5 yukarı ortak nokta bu savunma harcamaları meselesine çıkıyor. İşte bazı ülkeler ABD'ye olan bağımlılığı azaltmak istiyor. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump aslında NATO üyesi ülkelere hem kızgın hem de kırgın. Kızgınlığı ve kırgınlığı şu şekilde, yani hem o savunma bütçelerinin artırılması talebi var. Diğer yandan da bu İran Savaşı'nda biraz da yalnız bırakıldığını düşünüyor Trump. O da zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında davetine icabet ediyor da diyebiliriz. İki lider arasında tabii farklı bir ilişki var. Bu açıdan bakacak olursak savunma meselesi herhalde NATO zirvesinde en önemli gündem başlıklarından biri olacak gibi görünüyor. NATO'nun geleceği de tartışılıyor. Bu anlamda da NATO buradan sizce güçlenerek mi çıkacak, bu zirveden ne bekliyorsunuz?
1: Evet, zirve sonrasında yayınlanacak sonuç bildirgesine bakmak lazım. Orada yani içerideki müzakereleri ve geleceğe yönelik olarak nasıl bir projeksiyon yapılanma içerisinde olduğunu göreceğiz. Sonuç bildirgesinin yayınlanmasını beklemek lazım. NATO içerisinde görüş ayrılıkları geçmişte de olmuştu. Belli periyotlarda bunlar aslında kamuoyunun da gündeme de geliyor. Mesela Emmanuel Macron yaklaşık 4-5 sene kadar önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamadığı bir zaman diliminde demişti ki NATO işlevini kaybetti, beyin ölümü gerçekleşti. Ama kısa bir süre sonra öyle olmadığı anlaşıldı. Rusya'nın saldırısı NATO'yu kendi aralarındaki ihtilafları ikinci plana atarak tekrar kolektif hareket etmeye yönlendirdi. Joe Biden döneminde NATO'nun Avrupalı ortaklarıyla ABD arasında bir çatışma yoktu ve Joe Biden ABD'si Ukrayna'ya bilabedel, yani karşılıksız 200 milyar dolar Ukrayna savunmasına, taarruzuna katkı yaptı. Trump iktidarıyla birlikte 2025 yılı Ocak ayında göreve başladı. Farklılaşma ortaya çıktı. Bunlar aslında her dönemde olan şeyler. NATO tarihine baktığımızda mesela Yunanistan'ın Kıbrıs müdahalesinden sonra NATO'nun askeri kanadından çekildiğini görüyoruz. Yine 1960'lı yıllarda, tam olarak 1966'da eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ABD'nin Avrupa işlerine çok fazla müdahale ettiğini ileri sürerek NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. NATO'nun merkezi en başta ilk kurulduğu zaman Paris'teydi ama Fransa askeri kanattan 1966'da çekildiği için NATO'nun karargahı Paris'ten Brüksel'e taşındı. Günümüzde hala Brüksel'de. Yani belli dönemlerde NATO içerisinde bu tip gerilimler
0: Yaşanıyor.
1: oluyor. Şimdi kabul etmemiz lazım ki NATO ABD patronajı altında bir uluslararası savunma örgütü. Yani patron ABD, nasıl ki Bağımsız Devletler Topluluğu örgütünde patron Rusya Federasyonuysa, nasıl ki NATO'nun türevi niteliğinde bir başka savunma örgütü var, Kolektif Güvenlik Savunma Teşkilatı, orada patron Rusya Federasyonuysa, NATO'da da patron ABD. Trump'ın belli aralıklarla NATO'nun bir takım ülkelerini itham etmesi, NATO'ya yardıma çağırdım fakat bana destek vermediler falan demesi, NATO'dan ayrılacağını falan açıklaması, bunların reel hayatta pek bir ehemmiyeti yok.
0: Yok.
1: Aslında Trump blöf yapıyor ve bu şekilde NATO'nun Avrupalı ortaklarına baskı yapıyor. Mesela ben rakamlara baktım az önce. 2021 yılında NATO'nun Avrupalı ortaklarının savunma harcaması toplamı 200 milyar dolar. Ama bugün baktığımızda iki katına çıkmış, 400 milyar dolar. Geçen sene Lahey toplantısında Trump baskıyla tüm NATO ittifakı ülkelerine şunu kabul ettirdi. İspanya çekinceleri sürdü. En son 2035'te tüm ülkeler gayri safi milli hasılalarının %35'ini savunmaya ayıracaklar. Yani ABD'de benim haklı olarak da gördüğüm şöyle bir anlayış var. 49'dan beri Avrupa'nın savunmasına ABD vergi mükellefleri, Amerikan hükümeti devasa kaynak ayırıyor. Avrupalılar da zorunlu askerliği kaldırdılar, profesyonel askerliğe geçtiler. Ve bu savunmaya harcayacakları paraları sosyal yardım olarak yahut da refah olarak kendi işlerinde kullanıyorlar. Amerikalı vergi mükellefleri, ABD hükümeti Avrupa'yı finanse ediyor. Bunun değişmesi lazım. Bu kaç zamandır Avrupa'da gündemdeydi. İşte geçen sene Trump bunu kabul ettirdi. Yani bu tip eleştiriler, toplantıya katılmayacağım, yok NATO'dan ayrılacağım, Hürmüz için NATO'dan destek istedim, kimsenin kılı kıpırdamadı. Bu mealdeki açıklamalar bir yönüyle blöf, öteki yönüyle de bir araç, bir enstrüman, bir strateji. Yani Avrupalı ortakları savunma harcamaları yapmaya yönlendiren bir unsur olarak gözüküyor ve kabul etmek lazım ki Trump eskiye kıyasla bu konuda kayda değer bir mesafe aldı. Ankara toplantısında bunun çok ileri aşamalara doğru
0: Gideceğini düşünüyorsunuz.
1: gidebileceğinin emarelerini de göreceğiz.
0: Peki hocam, Türkiye'ye ilişkin iki sorum olacak izninizle. Şimdi onlardan ilki, siz de az önce dile getirdiniz. 2004'te İstanbul'da 22 yıl önce bir zirve düzenlenmişti. Hani o günden bugüne Türkiye'deki değişimi siz nasıl yorumluyorsunuz, onu merak ediyorum. Yani o gün masada Türkiye nasıldı, bugün nasıl? Bir diğer mesele de işte ABD medyasında da çıktı. Bu zirvenin nasıl kazananı Türkiye olacak analizleri yapılıyor. İsrail medyasında, Yunan medyasında da ciddi bir endişe söz konusu. Türkiye'nin savunma sanayi atılımları, ABD Başkanı Trump'ın geliyor olması, F-35 meselesi, Kaan uçaklarının motoruyla ilgili işte müjde verebileceği ABD Başkanı Trump'ın konuşuldu ki Kongre'ye de bir bilgilendirme yapıldığını da biliyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye'nin kazanımları açısından bakacak olursak bu zirve, tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tarihi mesajlar da verecek ama somut çıktılar ne olacak sizce?
1: Yani önce bir kez şunu tespit etmemiz lazım. Son zirve, yani bu Ankara'daki toplantıdan önce NATO'nun Türkiye'deki zirvesi 2004 yılında İstanbul'da gerçekleşmişti. Tam da parlamenter demokrasi döneminde AK Parti hükümetinin böyle daha başlangıç
0: Evet.
1: aşamasında bulunduğu bir zaman dilimi. O zamandan günümüze Türkiye sorunlar, sıkıntılar yaşamış olmakla birlikte kelimenin tam anlamıyla bir transformasyon transformasyon, değişim yaşadı. Pozitif yönde de gelişmeler var, negatif yönde de var. Önce negatifiyle başlayalım. Yani Avrupa Birliği konusunda bir heyecan vardı toplumda. Müzakere tarihi ne zaman belli olacak, işte kaç yıl sürecek, ne zaman katılacağız? 2005 yılında müzakereler başladı. Fakat Avrupa tarafı Türkiye'ye karşı ön yargıyı kıramadığı için hemen bir sene sonra Kıbrıs'ı bahane ederek Bakanlar Konseyi 8 müzakere başlığını bloke etti. Arkasından yeni katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bazı başlıkları altı müzakere başlığını engelledi. Sarkozy Fransa'sı engelledi. Fransa'nın engellemeleri kalktı. Fakat AB süreci beklentilerin aksine olumlu yönde cereyan etmedi. Şu an hukuken aday ülke statüsündeyiz. Müzakereler devam ediyor. 2016 sonrasında Avrupa tarafı Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden uzaklaştığını ileri sürerek süreci tamamen çıkmaza sürükledi, savsakladı. Burada Türk halkının demokrasi mücadelesi yerine Avrupalıların bir takım prensipleri

0: Kopenhag kriterlerini öne çıkardığını görüyoruz ve Türkiye'ye karşı negatif, ötekileştirici bir yaklaşım olmasaydı pekala bu süreç başarıya ulaşabilirdi. Şu an bekleme odasında bulunuyoruz. Şimdi pozitif yönden negatif başka şeyle de sayılabilir. Türkiye tabii olağanüstü ölçüde büyüdü. Yani FED başına düşen gelir arttı, gayri safi milli hasıla arttı. 2021 yılında Türkiye'nin gayri safi milli hasılası çok yakın dönemde bile katladı. 800 milyar dolardı. Bugün baktığımızda IMF rakamı 1 trilyon 650 milyar dolar. Yani bir büyüme var. Bunu işte sokaklara çıktığınızda da görüyorsunuz. İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Kayseri'de park etmeye yer yok ya. Yani herkes bir refah göstergesi. Bu bir şekilde borçlanarak da olsa araç alıyor. Fakat gelir dağılımı bozuk değil mi? Evet bu. Ama Cumhuriyet'in başından beri olan kronik bir sorun. Kıyamet gibi başka sorunlar da var. Şimdi pozitif yönden bakacak olursak, yani adeta eski Türkiye'ye birden fazla Türkiye daha etkili eklendi. Az önce söyledim. Gayri safi milli hasıla büyüklüğü bakımından Türkiye orta gelir tuzağını aştı. İleri ülkeler seviyesine doğru hızlı bir şekilde yol alıyor. Bu yürüyüşü engellemek için içeriden dışarıdan onlarca manipülasyon, provokasyon yapıldı. Bunları Türkiye işte 15 Temmuz'da bunlardan birisi başarılı bir şekilde atlattı. Türkiye Afrika açılımı yaptı. Bu coğrafya üzerinde etkimiz, nüfuzumuz arttı. Baktığımızda Trans-Kafkasya'da 25-30 yıldır süren Ermeni işgali Rusya'nın desteğiyle devam eden işgal sonlandırıldı. Burada Türkiye'nin diplomatik, lojistik desteği emniyet taşıyor. Arap Baharı sonrasında güneyimizdeki ülkelerde meydana gelen çatışmalardan derin biçimde etkilendik. 10-15 yıldır Suriye'deki iç savaştan etkilendik ve sayıları 4-4,5 milyona kadar çıkan mültecilere ev sahipliği yaptık. Balkanlara huzur ve istikrar Türkiye sayesinde geldi. Bir tarihte kavgalı olduğumuz Sırbistan ile bugün çok yakın ilişki içerisindeyiz. Türkiye her şeye rağmen Batı İttifakı'nın siyasi kolu olan, siyasi bağlantısı olan Avrupa Konseyi'nin üyesi, kurucu üyesi. NATO'ya 52'den beri üyeyiz. Avrupa Birliği'ne üye olmasak da çok önemli bu Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari, siyasi bağlantılarımız devam ediyor. Şimdi o zamandan günümüze yani Türkiye'nin etkisi ve nüfuzu çok geniş coğrafyalarda
1: hissediliyor.
0: arttı. Bunu objektif bakan herkes söylüyor. Şimdi bu toplantıda Türkiye'nin kazanımı ne olacak? Çeşitli düzeyde Türkiye gündeme getiriliyor. Tüm dünyanın dikkati Türkiye üzerinde toplandı bu Ankara'daki NATO zirvesi vesilesiyle. Bir kez NATO'da bir transformasyon söz konusu. Konvansiyonel savunma desteği ABD'nin Avrupa'ya bu sona erecek. Yeniden yapılanmada NATO'nun Avrupalı ortaklarının savunma harcamalarını arttırması gündeme gelecek. Nasıl ki Avrupa Birliği içerisinde örgütün önde gelen ülkeleri ehemmiyet taşıyorsa, yani baktığımızda orada İtalya, Fransa, Almanya, İspanya 4 ülke şu an itibariyle Avrupa Birliği'nin temel yönlendiricisi statüsünde. Yeni konjonktürde benzeri bir gelişme NATO için söz konusu. Yani NATO'nun Avrupalı ortakları içerisinde Türkiye artık kanat ülke olma statüsünden uzaklaşacak, hızlı bir şekilde merkez ülke statüsüne doğru gidecek. Şu açıklık kazandı. Türkiye'nin katılımı olmadan, Türkiye'nin desteği olmadan enerji güvenliği sağlanamaz. Hazar bölgesinden, Körfez bölgesinden, Doğu Akdeniz'den tüm enerji kaynaklarının Avrupa'ya intikalinde Türkiye ana güzergah hüviyetinde. Türkiye bir taraftan Akdeniz'de, öte taraftan Karadeniz'de güvenliğin katkısına önemli.

0: güvenliğin takviyesine katkı sağlayan bir ülke. Avrupa savunması Türkiye olmadan pratikte bir yeni yapılanma içerisine giremez. Türkiye'nin bu yeniden yapılanma içerisinde güçlü biçimde Avrupa savunmasına katkı sağlaması söz konusu. Savunma sanayi alanında Türkiye'nin kaydettiği ilerlemenin ortaklıklarla NATO'nun Avrupalı ülkeleriyle yeni aşamalara taşınması söz konusu. Yani baktığımızda Türkiye aynı zamanda Orta Doğu'daki ittifakların Transkafkasya'da, Balkanlar'daki ittifakların çözümünde de rol oynayan bir arabulucu, kolaylaştırıcı aktör statüsünde. Tüm bunlardan mütevellit NATO ittifakının yeniden yapılanmasında Türkiye'nin konumu daha ileri aşamalara doğru gidecek. ABD bu işi kolaylaştırmak için yani bir takım sorumlulukları bölge ülkelerine, NATO'nun Avrupalı ortaklarına devretmek istiyor ve Türkiye'yi de bu işlevi yerine getirecek bir aktör olarak görüyor. Bu sebeple Trump ziyareti esnasında Türk-Amerikan ilişkileri bakımından sıkıntı yaşanan hususlarda adım atacağının işaretini verdi. F-110 uçaklarının işte motorlarından 80 civarında Türkiye'ye teslimini, satışını öngören tasarıyı Kongre'ye sevk etti. Orada engellemelerle karşı karşıya kalacak olsa bile inisiyatif kullanarak başkanın bunu aşması mümkün. Öte taraftan bu Katsa yaptırımlarının ortadan kalkması, o meselenin, S-400 meselesinin çözüm kavuşması bu ikili görüşmede muhtemelen gündeme gelecek. Bu alanda kaydedilecek ilerleme esasen bizim ortağı olduğumuz F-35 projesine, programına dönmemizin kapısını aralayabilecek. Tüm bunlar Türkiye'nin hızlı bir şekilde Batı savunma sistemi içerisinde konumunu, rolünü güçlendiriyor. Güçlendirecek
1: Biraz herhalde
0: gelişmeler.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte başta olmak üzere işte Avrupalı liderlerin, savunma bakanlarının Türkiye'nin savunma sanayine övgüler düzen sözleri de bunun bir yansıması olsa gerek diyebilir miyiz hocam? Son dönemde çok
0: Evet,
1: sık duyuyoruz çünkü.
0: Mark Rutte eski Hollanda Başbakanı geçen sene işte Türkiye'nin de desteğiyle NATO Genel Sekreteri seçildi. Geçtiğimiz ay Türkiye'yi ziyaret etti. Aselsan başta olmak üzere bazı savunma sanayi kuruluşlarını ziyaret etti ve gördüğü fotoğraf karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını, işte gurur duyduğunu, NATO'nun Güneydoğu kanadında çok önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Yani Türkiye'nin hakikaten baktığımızda savunma sanayi sektörü şu an itibariyle dev adımlarla ilerliyor. 10 milyar doların üzerinde bir yıllık ihracat cirosu yakalamış durumdayız. Bunun eğer Avrupalılar engelleme yapmazlarsa mesela bir takım proje ve programlardan şu ana kadar Türkiye'yi temelde dışladılar. Fakat şimdi bir pozisyon tavır değişikliği söz konusu. Mesela SAFE programına
1: Evet.
0: Türkiye'nin katılımını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan engelledi. Şöyle aşıyorlar, yani oy verdiği kuralı var. Yapıcı çekimserlik, yani bir kararın alınmasını engelleme yerine çekimser kaldığınızda karara katkı sağlamamış oluyorsunuz. Fakat diğerlerinin iradesinin sahaya yansımasını sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'nin savunma sanayi önümüzdeki zaman diliminde bu NATO'nun yeniden yapılandığı koşullarda çarpan etkisiyle büyüyebilir. Böyle bir potansiyeli var. Yani bir anda iki katına, sonra tekrar iki katına, tekrar iki katına, yani baktığımızda çok devasa rakamlara doğru gidebilir. Bu Türkiye'nin ekonomisine olumlu katkı yapacağı gibi global düzeyde Türkiye'nin etkisini, nüfuzunun

0: artmasını sağlayacaktır. Bize karşı sözde bir takım ittifaklar kurulmaya çalışılıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Yunanistan, Türkiye'nin gücünü sınırlandırmak için kendi aralarında belli aralıklarla toplanıyorlar, müzakere yapıyorlar, tatbikat yapıyorlar. Bunların toplamının ulusal gücü Türkiye ile kıyas kabul etmez biçimde düşük. Öte taraftan tabii tüm bu gelişmeler Rusya-Ukrayna savaşı, İran-ABD savaşı, Gazze meselesiyle de ilintili. Esasen Ankara'daki toplantıda en önemli gündem başlıklarından birisi de Ukrayna olacak. NATO'nun Avrupalı ortakları 2026 yılı içerisinde Ukrayna'ya 70 milyar euro kaynak tahsis ettiler. Bunun 2027 yılında da devam etmesi hususunda toplantıda görüşmeler yapılacak. Bazıları katılmak istemiyor. Mesela İtalya gibi bazı devletler çekince ileri sürüyorlar. Trump'ın yaklaşımı ise demokratlardan farklı. Joe Biden hükümeti karşılıksız, bila bedel sonuna kadar gecikmeli de olsa destek veriyordu. Trump ise satış yapılmasını, Amerikan savunma sanayi ürünlerinin satılmasını burada bir strateji olarak öne çıkarıyor. Trump'ın bir başka yaklaşımı da şu, burada bir uzlaşı sağlanmasını istiyor Ukrayna-Rusya savaşında. Fakat Rus tezlerini temelde kabul ediyor. Geçen sene Ağustos ayında
1: Evet.
0: Alaska toplantısında bunu gördük. İşgal edilen toprakların Rusya'ya bırakılmasını istiyor. Galiba Trump'ın aklındaki strateji şu: Rusya'yı Batı ile yakınlaştırma ve Çin ile ilişkisini, irtibatını minimum seviyede tutma,
1: Tutmak
0: Çin'i
1: istiyor.
0: hedefe yerleştirme. Son bir şey söyleyeceğim. Bu Ankara'daki NATO'nun 36. Devlet ve Kuvvet Başkanları Zirvesi'nin bir önemli gündem maddesi de ittifakın ağırlık merkezinin değiştirilmesi olacak. NATO global bir küresel istikrar barış örgütü olmaya doğru yol alıyor. Bu toplantıda muhtemelen Hint-Pasifik bölgesine ağırlık verilecek. Bunun emarelerini Madrid toplantısında 3 sene önce, zaten 4 sene oluyor 2022, önce ortaya
1: Görmüştük.
0: koydular. Yeni hedef olarak Çin'in etkisini kırma ve Çin'in kabiliyetini savunma sanayi alanında sınırlandırma, NATO'nun yeni hedefi olarak Ankara toplantısı sonrasında ortaya çıkması bekleniyor. Sonuç bildirgesine tüm bunların ne şekilde
1: Yansıyacağını.
0: yansıyacağını görmemiz lazım.
1: Hocam, son olarak belki bahsetmek gerekirse siz sohbet ederken sizinle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı NATO zirvesine ilişkin. Zirvede diyor Sayın Duran, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan liderler tarafından Avrupa Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler de ele alınacaktır açıklamasında bulunuyor. 8 Temmuz günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde diyor, müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir toplantıda gerçekleşecek. Yine zirve kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuk ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor açıklamasında bulunmuş Burhanettin Duran.
0: Evet, aslında yani çok önemli bir dönüm noktası NATO bakımından, uluslararası barış ve güvenlik bakımından olabileceğinin emareleri ortaya çıktı diyor iletişim başkanı. Yani bir varan iki falan olabilir Ankara zirvesi bundan sonra, işte Ankara zirvesi öncesi sonrası şeklinde değerlendirmeler yapılabilir. Türkiye bakımından ehemmiyet taşıyan nokta, Türkiye'nin 360 derece hakikaten pergeli Ankara'ya koyup şöyle bir çember çizdiğimizde etrafındaki coğrafya bu karardan derinden etkilenecek. Şunu öngörebiliriz. Türkiye'nin Batı içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde bu karar sonrasında ağırlığının artması beklenebilir. Fakat bu akşamdan sabaha Avrupalıların hidayete ermesi, bizim hakkımızdaki görüşlerinin birdenbire değişmesi anlamına gelmiyor. Bize karşı Avrupa Birliği içerisinde negatif, ötekileştirici bir yaklaşımları var. O yönde de belki zaman içerisinde olumlu gelişmeler olabilir. Esasen onu ayrı bir belki bir şeyde konuşmak lazım.
1: Aynen öyle.
0: Avrupa Birliği'nin kendisinin de zaten kronik devasa sorunları var. Bu vakitten sonra üye olmadan da pekala Avrupa ile güçlü ortaklıklar kurabiliriz. Dışarıda Avrupa modelinin bir benzerini, türevini esasen Türkiye pratiğe yansıtıyor. Baktığımızda işte Türk Devletler Topluluğu tabii ki kıyas kabul etmez daha başlangıç aşamasında, fakat müthiş bir potansiyeli var. Bu Ankara toplantısında bir başka gündeme gelmesini beklediğimiz husus NATO Middle East, Orta Doğu NATO'su adıyla Körfez ülkelerinin NATO ile ortaklıklar kurması. Bu aynı zamanda ABD'nin de projesi. ABD'ye kalacak olsa Kıbrıs Rum yönetimini İsrail de NATO'ya almak isteyecektir. Fakat NATO'da kararlar oy birliğiyle, konsensusla alınıyor. Herhangi bir devlet veto ettiğinde gerçekleşmiyor üyelik. Bunun mesela somut göstergesini 2023-2024'te gördük. Ukrayna Savaşı sonrasında iki tarafsız ülke NATO'ya katılma anlaşmaları yaptı. Türkiye, İsveç'in ve Finlandiya'nın katılımını geciktirdi. Bunların Türkiye'ye karşı yaptırım, ambargo uygulamalarını savunma sanayi alanında bunların kaldırılması şartını ileri sürdü. Terör desteğini kesmeleri, yasal mevzuatlarında düzenleme yapılması şartını ileri sürdü ve gecikmeli de olsa bu iki ülke NATO'ya katıldı. Türkiye isterse bunların katılımını önleyebilirdi. ABD'ye kalsa, yani İsrail de almak isteyecektir, fakat şu an NATO Middle East, Orta Doğu NATO'su Körfez'i NATO ile yakın irtibat ilinti içerisinde olan bir çerçevede, ortaklık içerisinde istikrar sağlayıcı bir yapıya kavuşturma. Bakalım işte müzakereler sonrasında sonuç bildirgesine bu yansıyacak mı, ne ölçüde yansıyacak? Bir taraftan da NATO'nun global, küresel bir barış istikrar örgütü olması çalışmaları tam kapasite devam ediyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Peki Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, NATO zirvesini enine boyuna değerlendirdik. Anlatmaya devam edelim. Şimdi eskiden biliyorsunuz askeri doktorlar vardı. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda da geleceğin askeri müzisyenleri yetişiyorlar. Yani bir taraftan asker, bir taraftan müzisyenlik, müzik eğitimi alıyorlar. Bakalım detaylarını.
2: Resmi törenlerde dinlediğimiz marşların, devlet protokollerinde izlediğimiz gösterilerin arkasında önemli bir hazırlık süreci yatıyor. İşte o hazırlık süreçlerinin merkezindeyiz. Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndayız.
3: Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu kapılarını 24'e açtı. Geleceğin askeri müzisyenleri sınıflarda ve prova salonlarında görüntülendi. Disiplin ve sanatın buluştuğu eğitim süreci dikkati çekti. Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri işte bu ses geçirmeyen odalarda her gün pratik yaparak notalarını mükemmelleştiriyorlar. Flüt, klarnet, saksafon ve pek çok enstrüman eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler bireysel çalışmaların yanı sıra orkestra düzeninde eğitim görüyorlar. Salonları dolduran ezgiler aylar süren eğitimin yansıması oldu.
2: Bir yanda askeri disiplin, diğer yanda müziğin evrensel dili. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bando sınıfı asubaylarını yetiştiren Bando Asubay Meslek Yüksekokulu'ndayız. Burada gençler hem asker hem de profesyonel müzisyen olarak geleceğe hazırlanıyor.
4: Ben müziği çok seviyorum ve askerlik her zaman çok çekici gelmişti bana. Ve ikisinin bir arada olduğu bu okul benim için hayaldi her zaman.
3: Bando Asubay adayları resmi törenlerin ve devlet programlarının müzik gücü olmak için hazırlık yaptı. Sınıflarda teorik bilgiler verildi. Prova salonlarında uygulamalar yer aldı. Uyum, takım ruhu ve disiplin eğitimin her aşamasında öne çıktı.
2: Duyduğunuz her bir nota yıllarca süren emeğin ve pratiğin bir sonucu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bando asubayları sahneye çıkmaya hazır.
5: Disiplin ve müziğin evrenselliği burada devreye giriyor.
3: Kökleri asırlar öncesine uzanan askeri müzik geleneği yeni nesillere aktarıldı. Genç astsubay adayları üniformanın sorumluluğunu notalarla birleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesi olacak isimler sahneye hazırlandı. Bando Meslek Yüksekokulu yeni öğrencilerine YKS sınavının ardından kapılarını açacak.
1: İstanbul sağlık alanında çok önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ev sahipliğinde bu sempozyum düzenlendi. Ve ağrı tedavilerine yönelik işte gelişen yeni yöntemler, yeni teknikler özellikle ele alındı. Alanında uzman pek çok isim katıldı. Bakalım detaylarına.
6: Koksiks hastalıkları alanındaki uluslararası bilimsel buluşma bu yıl İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Koksiks Hastalıkları Sempozyumuna farklı branşlardan 15 yabancı ve 15 Türk bilim insanı konuşmacı olarak katıldı.
7: Kongremize çok çeşitli bildiriler geldi. Koksiks hastalıkları, kuyruk sokumu ağrıları konusunda 45 tane bildiri sunacağız. Pratik workshoplar yapacağız ve bu konuda ülkemiz hekimlerine güzel bir eğitim, güzel bir deneyim sağlamayı ve hastalarımıza da yararlı olmayı düşünüyoruz.
6: Sempozyumda koksiks anatomisi, hastalıkların oluşum mekanizmaları, tanı süreçleri, radyolojik değerlendirmeler, cerrahi yaklaşımlar ve girişimsel ağrı tedavilerine ilişkin güncel bilimsel veriler paylaşılıyor. Bilimsel oturumlarda manuel tedavi yöntemleri, floroskopi ve ultrason eşliğinde uygulanan enjeksiyon teknikleriyle pelvik rehabilitasyon yaklaşımları da ele alınıyor. Katılımcılar ayrıca kadavra üzerinde gerçekleştirilen diseksiyon çalışmaları ve uygulamalı kurslarla teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buluyor. Uzmanlar bu tür uluslararası bilimsel toplantıların deneyim paylaşımını artırarak tanı ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurguladı.
1: Sigara bağımlılığıyla mücadele toplumun her alanında sürüyor. Artık cezaevlerinde de benzer bir uygulama söz konusu. Sağlık Bakanlığı bu noktada önemli bir adıma imza attı. Adalet Bakanlığı'yla koordineli şekilde ceza infaz kurumlarında online olarak sigara ile mücadele dönemi başladı.
8: Tabii cezaevi koşulları ne kadar sınırlı olsa da, kısıtlı koşullarda olsa da sigarayı bırakmak isteyen kişiler var. Ve tedavilerimiz de oldukça etkili bu konuda. Başladığımız kişilerin de bırakabildiğini gördük.
9: Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadelede vites yükseltti. Artık ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular için de sigarayı bırakma desteği veriliyor.
10: Bir şekilde canım hiç çekmiyor. Hatta anlarsın midem bulanıyor. Hemen kaçıyorum oradan gidiyorum.
9: Cezaevlerinde çevrimiçi sigara bırakma dönemi başladı. Uzmanlar mahkumlarla video konferansla görüşüyor. Hükümlü ve tutuklular sigarasız bir hayata adım atıyor.
8: Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bir uzaktan muayene sistemi oldu bu da. Burada cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin talepleri doğrultusunda randevular açılıyor. Biz de onları o saatten randevu saati geldiğinde görüşme yapıyoruz.
9: Program kapsamında e-doktor uygulaması sigara bırakma polikliniklerine entegre edildi. Söz konusu entegrasyon 22 Haziran'da tamamlandı ve sigarayı bırakmak isteyen hükümlülerle doktorlar görüşmeye başladı.
8: Onların öncelikle bağımlılık durumlarını değerlendiriyoruz. Buna göre tedavilerimizi yönlendirebiliyoruz.
9: Tutuklu ve hükümlüler hekim tarafından tarafından uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de görüyor. İlaçlar dağıtım merkezinden ceza infaz kurumu personeli tarafından temin ediliyor.
11: Bu iş gidişat biraz sorun olduğu için.
1: Şimdi bu çöp ev haberlerini zaman zaman ekranlarınıza taşıyoruz. Özellikle yaz sıcaklarıyla birlikte tabii çevreye kötü koku yayılınca bu evler ortaya çıkıyor. Bursa'da Osman Gazi'de benzer bir durum söz konusu oldu. Belediye ekipleri kapsamlı bir temizlik çalışması içerisindeydiler. Ancak karşılaştıkları bir binada, bir dairede sıra dışı bir durum olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Eve girdiklerinde de yaklaşık 5 ton çöple karşı karşıya kaldı ekipler ama...

0: Burada şöyle bir parantez açalım. Bunun 2,5 tonunu geri dönüşüm atıkları oluşturuyordu. Dolayısıyla onlar çöp değil de geri dönüşüme gönderildi.
1: Kilolarca çöp ve atık, etrafı saran kötü koku, sayısız şikayet. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Bursa'da Çırpan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir daireden olağan dışı kötü koku geldiğini fark etti. Ekiplere ihbarda bulundu. Daireye gelen ekipler saatlerce temizlik yaptı. Yapılan kapsamlı temizlik çalışmasında daireden 5 ton çöp çıkarıldı. Bu atıkların 2,5 tonuysa geri dönüşüm malzemesi oldu.
2: Vatandaşımız evinde dönüşüm malzemesi ve atıkları biriktirdiğinden dolayı çevreye ve komşularına sıkıntı vermekteydi. Bir kamyona yakın çöp ve bir kamyonda plastik atık elde edildi.
1: Kötü kokulara ve hijyen sorunlarına neden olan atıklar kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Çıkan geri dönüşüm malzemeleri ise geri dönüşüm aracına yüklendi. Atık getirme merkezine taşındı.
0: Tuz Gölü'ne götürelim sizleri. Türkiye'nin ikinci büyük gölünde yaşanan renk değişimi ilgi çekiyor.
3: Görenleri şaşkına çeviriyor, yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü Tuz Gölü pembe renge büründü. Her yaz mevsiminde olduğu gibi havaların ısınmasıyla bembeyaz görünen Tuz Gölü pembeye büründü. Tuz Gölü'nde yaşayan mikroorganizmaların etkisiyle oluşan pembe renk kartpostallık bir manzara oluşturdu. Yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olan pembe Tuz Gölü'nde şifa bulmaya gelen de vardı.
4: Biraz egzamalarım falan var. Onlar için de belki iyi gelir dedik. Güzel bir yer, bilmiyorum, ferahlatıcı.
3: Tuz Gölü'nün pembe ya da beyaz olmasıyla değil de şifa vermesiyle ilgilenen vatandaşlar da yok değil. Öyle ki bazı vatandaşlar sık sık Tuz Gölü'nün yolunu tutuyor. Suyuna giriyor, tuzuyla şifa bulmaya çalışıyor.
5: Benim biraz bu ayaklarımda sorunlarım var. Onun için hem burada kalıyorum hem de dedim bir gelim Tuz Gölü'ne gireyim. Bu minerallerden bir faydalanayım diye. Onun için buradayım. Benim için 2-3 güne bir geliyorum buraya. Bir suya giriyorum. Sonra da işte öyle bana iyi geliyor.
0: Kars'tan ilginç bir görüntü var. Çöpte yiyecek arayan anne bozayı ile iki avrusunu gören bir vatandaş bir anda türkü söylemeye başladı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı. Büyük beğeni topladı.
6: Oğul balası var, balası var.
7: Saatler gece yarısını gösteriyor. Burası Kars'ın Sarıkamış ilçesi.
6: Oğul balası var, balası var.
7: Aç kalan anne bozayı iki yavrusuyla birlikte ilçe merkezine indi. Hedefleri çöp konteynerlarında yiyecek bulmaktı. Tam o sırada bölgede bulunan bir vatandaş cep telefonuyla ayı ailesini görüntülemeye başladı. Ancak görüntüleri ilginç kılan sadece ayılar olmadı. Vatandaş ayıları izlerken türkü söylemeye başladı.
6: Oğul balası var, balası var.
7: Söylenen türkü eşliğinde konteynerlarda yiyecek aramayı sürdüren anne ayı ve yavruları izleyenlere hem tebessüm ettirdi hem doğayla insanın ilginç karşılaşmalarından birini ortaya çıkardı.
8: Balası var. Ben Aref Karadağ.
7: O anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
6: Balası var.
0: Öyle yaz sıcaklarında serinleten bir görüntü Uludağ'ın Buzul Gölleri'ne götüreceğiz sizlere. Özellikle bu mevsimde doğa severlere sanki Antarktika'daymış hissi yaşatıyor.
7: Bursa'da Uludağ'ın zirvesi Antarktika'yı aratmayan görüntülere sahne oldu. Son 62 yılın en yağışlı kışı buzul göllerini doldurdu. Uludağ'ın zirveleri yaz ortasında -5 dereceyi gördü. Eriyen buz kalıplarının arasında buzul gölleri doğa severleri kendine hayran bıraktı. Buzla kaplı göllerin çevresinde oluşan kutup manzaraları da dikkat çekiyor. Bölge doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri, NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
4: Vakıfbank Winoff sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
2: Size Fuzul uyar.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada.
7: Jestimi her yere taşıdım.
6: Mest oldum. Bankartım
7: jest oldu.
6: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Tekrar hoş geldiniz 24'e. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Aslına bakarsanız artık gündemimiz tam anlamıyla NATO zirvesine dönmüş durumda. Önümüzdeki birkaç günde böyle olacak gibi görünüyor. Tabii zirvenin çıktıları, verilecek mesajlar, liderlerin açıklamaları son derece önemli ama işin bir de güvenlik boyutu var. Başkent Ankara'da aslında son bir haftadır alarm durumunda emniyet güçleri, operasyonlar devam ediyor. Turkuaz operasyonları sürüyor. Son operasyonda da 46 şüpheli gözaltına alındı. Başkentin artık tam anlamıyla adli ve idari olarak tüm hazırlıkları tamamladığını da söyleyebiliriz.
1: Başkent'te güvenlik kalkanı devredi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve kapsamında hazırlanan kapsamlı güvenlik planı doğrultusunda Operasyon Turkuaz uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi.
2: 150 civarında bir hedefi sadece.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü silahlı suçlarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi. Silahlı paylaşım yapan çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve silahlı olaylara karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Adreslerinde aramalar yapıldı. Zirve için güvenlik çemberi genişletildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı. 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberleriyle kritik alanlarda uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru anlayışıyla il genelindeki denetimler kesintisiz devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Doğan da sosyal medya hesabından NATO zirvesine ilişkin, programa ilişkin bir mesaj paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Doğan, zirvede savunma yatırımlarının artırılması, ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin değerlendirileceğini söyledi. Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler de yine zirve kapsamında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini 7 Temmuz'da külliyede düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklarını da aktardı Burhanettin Doğan. Kuzey Atlantik Konseyi ise 8 Temmuz'da müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacak. Cumhurbaşkanı zirve marjında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla da yine ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirveye ilişkin radyo, televizyon üst kurulundan da önemli bir mesaj paylaşıldı. Onun detaylarıyla devam edelim. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara, ülkemizin bölgesel ve küresel barışa katkı sunacağı önemli bir organizasyona, uluslararası diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapacaktır diyor radyo ve televizyon üst kurulu. Türkiye'nin NATO içindeki kilit rolünü, diplomatik etkinliğini ve bölgesel caydırıcılığını bir kez daha öne çıkaracak olan bu zirve, devletimizin vakarını ve asil milletimizin ev sahipliğini uluslararası alanda sergileyeceğimiz önemli bir süreçtir. Küresel güvenlik ve diplomasi başlıklarının yoğunlaştığı bu kritik dönemde yayıncı kuruluşlarımızın haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifimizi gözetmeleri büyük önem arz etmektedir. Yayınların teyit edilmiş bilgiye dayalı, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla yürütülmesi temel beklentimizdir. Radyo ve televizyon üst kurulu olarak ifade özgürlüğüyle yayıncılık sorumluluğu arasındaki dengeyi esas alıyor, tüm yayın akışlarının izleme ve değerlendirme uzmanlarımızca zirvenin ehemmiyetine uygun bir titizlikle takip edilmekte olduğunu önemli hatırlatıyoruz. Yayıncı kuruluşlarımızın ülkemizin uluslararası konumuna yakışır bir mesleki etikle hareket edeceklerine inanıyor. Tüm medya mensuplarımıza da görevlerinde başarılar diliyoruz diyor yapılan açıklamada radyo ve televizyon üst kurulu. Evet, 36. kez düzenlenecek bu önemli zirveye bu kez başkent Ankara ev sahipliği yapacak. Aslında çok kritik bir süreçte

0: gerçekleşiyor. Dolayısıyla dünyanın gözü kulağı Türkiye'de başkentte olacak. Tabi zirveye katılan isimler arasında en dikkat çekici olanı da hiç şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki lider arasındaki bu sıcak ilişkiyi de biliyoruz. Trump da zaten buna vurgu yapmıştı. Erdoğan'ın davetine icabet ediyorum. Aslında bir anlamda onun için geliyorum ifadelerini kullanmıştı. Şimdi baktığımız zaman kritik bir görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor. İki liderin masada pek çok önemli konu da var.
1: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 17 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürütülecek temaslar nedeniyle zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri olacak. ABD Başkanı'nın Ankara programına ilk olarak Anıtkabir ziyaretiyle başlaması öngörülüyor. Ardından rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek. Erdoğan'la Trump kritik zirve öncesi bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı devlet başkanlarına uygulanan A tipi resmi törenle karşılaması bekleniyor. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının gösteri uçuşu yapması, Beştepe güzergahındaysa atlı birliklerin konvoya eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılamanın ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Masada savunma ve strateji dosyaları olacak. Gözler iki liderin vereceği mesajlarda. Erdoğan-Trump görüşmesinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin 5. nesil milli savaş uçağı Kaan'ın motorlarına ilişkin süreç, F-35 programı, katsa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple gelmesi bekleniyor. Zirve öncesinde özel servis ajanları, güvenlik uzmanları ve lojistik ekipleri Ankara'ya ulaşacak. Bu ekipler Trump'ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını, konvoy planlamasını ve zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirlerini ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump'ın zirveye Air Force One olarak kullanılan başkanlık uçağıyla gelmesi bekleniyor. Trump yurt dışı ziyaretlerinde olduğu gibi Ankara'ya özel araçlarını da getirecek. Kısa mesafeli ulaşımda kullanacağı başkanlık helikopteri de kargo uçaklarıyla parçalar halinde Ankara'ya getirilecek ve ABD'li teknik ekipler tarafından yeniden monte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek. ABD Başkanı'nın canavar lakaplı zırhlı makam aracı da konvoyda yer alacak. 5 kat zırh sistemiyle öne çıkan araç, dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.
0: NATO zirvesine ilişkin gelişmelere şimdilik bir virgül koyalım. Anlatmaya devam edelim. İran'da büyük bir cenaze töreni var. Eski dini lider Ayetullah Ali Hamenei, ABD-İsrail saldırısında öldürülmüştü ve ölümün üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Cenaze töreni ise ancak düzenlenebiliyor. İlk durak Tahran. Tahran'da cenaze namazı kılındı. Yüz binlerce kişi katıldı. Protestolar da vardı özellikle ABD ve İsrail'e yönelik. Tabii tören Kum Necef, Kerbela ve Meşe'de de uzanacak. Şimdi Tahran'daki kısmıyla biz başlayalım. Öncelikle Tahran'da İmam Hümeyni Musalla Camii'nde bir veda töreni yapıldı. Hamenei'nin tabutu da halkın ziyaretine açıldı. Binlerce kişiden bahsediyoruz. Sabah saatlerinden itibaren Hamenei'nin naaşının bulunduğu Tahran Musallası'na akın ettiler. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar taşıdıkları görüldü. Ekrana da yansıyor. Ekranın sol tarafında görebiliyorsunuz. İran bayraklarıyla birlikte üzerinde şehit yazan kırmızı bayraklar da yer alıyor katılımcıların elinde. Ve dillerde de şu sloganlar var. Amerika'ya, İsrail'e ölüm, intikam. Sabah yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle birlikte din adamları da katılım gösterdi. İmam Hümeyni Musalla Camii'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını da Ayetullah Cafer Sobani kıldırdı. Yarınsa başkent sokaklarında veda töreni düzenlenecek. Ardından da Hamenei'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Hamaney'in oğlu ve yeni dini lider Müçteba Hamaney ise kamuoyu önüne çıkmadı. Müçteba Hamaney'in 9 Temmuz'daki defin töreninde ilk kez halkın karşısına çıkıp çıkmayacağı da merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenini hedef alan açıklamalarıyla da aslına bakarsanız yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğuna inanmadığını söylüyor ABD Başkanı. Şimdi İran'la ABD arasındaki müzakerelerin akıbeti de aslına bakarsanız merak konusu. Hani süreç nereye evrilecek? Herkes bunu merak ediyor. Suudi Arabistan kaynakları ise bir sonraki görüşmeye dair bir takım ipuçları verdi. Buna göre müzakereler 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edecek. İddiaya El Arabiya haber kanalı yer verdi. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da olacağı kaydedildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. Habere göre görüşmelerde 3 temel başlık masaya yatırılacak. Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı ele alınacak. Bu kararınsa eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtiliyor. Taraflar en son 21 Haziran'da bir araya gelmişti. Müzakereler netlik kazanmazken İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti ısrarı da devam ediyor. İranlı yetkililere göre Tahran, Boğaz üzerindeki kontrol ve ücret alma etkisini uluslararası alanda tescil ettirmek istiyor. İran gerekirse bunun için askeri güce de başvuracak. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdülrıza Rahmani Fazlı ise bazı dost ülkelere ayrıcalık tanınacağını söyledi. Çin'e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız. Çünkü Çin dost bir ülkedir. Bize dost olan ülkelere özel muamele uygulamalıyız dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlamalar düzenlendi. Görkemli bir tören söz konusuydu. Denizden ve havadan yine bir gövde gösterisi yapıldı. ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.
1: Görsel şölenler düzenlendi, ABD'nin bağımsızlık gününün 250. yıl dönümü için kutlamalar yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da kutlamalarda önemli açıklamalarda bulundu.
2: Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz.
1: ABD Başkanı kendi yönetiminde Amerikan rüyasının geri döndüğünü öne sürdü. Trump orduyu yeniden inşa ettiğini belirtti. Kutlamalar kapsamında New York'ta yelken geçidi düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. Kutlamalara ABD'nin müttefik ülkelerinden gelen gemiler de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruç Reis Fırkateyni de New York'ta bulunan gemiler arasında yer aldı. Etkinlik süresince bölgede bulunan Oruç Reis Fırkateyni, Hudson Nehri kıyılarında Türk bayrağının dalgalanmasına vesile oldu. Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaptı. Tarihi askeri hava araçları ve çeşitli gösteri ekipleri de kutlamalara katıldı. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracı iştirak etti. Texas semaları 2500'den fazla drone'un nefes kesen senkronize şovuna sahne oldu. Gökyüzünde George Washington, Sam amca silüetleri ve savaş uçakları ışıklarla oluşturuldu. Büyüleyici şovda binlerce kişi cep telefonlarıyla o tarihi anları saniye saniye kayda aldı.
0: Mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayacaksınız. Yaptığı konuşmalarda sıklıkla arınma vurgusunda bulunuyordu. MYK toplantıları sonrasında ise o arınma ve ihraçlarda partide göze çarpıyor. Şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. Şimdi ise sıranın ilçe başkanlarına geldiği söyleniyor.
3: Ama yarın grup başkan ve

0: Milletvekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası adeta parçalanmanın eşiğine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi arınacağız mesajıyla göreve geri dönerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Arınma operasyonu ilçe başkanlıklarına kadar uzandı. Genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevden alınacak. Otoriteyi kabul edenlerle yola devam edilecek.
0: Bir grup toplantısı yapılma niyeti var.
1: Diğer taraftan Özgür Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden il başkanlarına yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın uyarısı gönderdiği öne sürüldü. Partili kaynaklarsa örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz vurgusu yapılıyor. Son MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanı ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Sarı, Ağrı ve Merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, yöneticileri ve disiplin kurullarının görevden alındığını aktardı. Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını belirten Sarı, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olmak üzere 7 isim hakkında kesin çıkarma yönünde disiplin süreci başlatıldığını bildirdi. 6 ilde ise yeni görevlendirmeler yapıldı. Batman'a Yılmaz Özkanat, Çanakkale'de Koray Akkılıç, Mardin'de Mahmut Duyan, Osmaniye'de Rıza Tekerek, Niğde'de Tevfik Caymaz ve Tunceli'de Kemal Özcan görevlendirildi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM kararıyla milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aktuğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç cezası için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklanmıştı. 18 Haziran 2026 tarihinde ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında tedbir kararının kaldırılmasına ve kendisinin CHP Grup Başkan Vekilliği görevine iade edilmesi kararı verildi.
2: İstanbul'da Maltepe'de iki katlı bir restoranda yangın çıktı. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Getirelim görüntüleri ekranlarınıza. İşte o restorandaki yangına ilişkin son görüntü bu şekilde. İki katlı bir restoranda yangının çıktığını söyleyelim. Alevlerin neden yükseldiği, yangının neden çıktığı bilinmiyor. Sabah saatlerinde başladı yangın, kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri tabii müdahalelerini sürdürüyorlar. Burada kritik olan noktalardan biri şu. Bakın, her iki katında tam anlamıyla alevlere teslim olduğunu görebiliyoruz aslında. Çok ciddi bir hasar da söz konusu. Ama buradaki asıl kritik nokta bu yangının ve alevlerin hemen yakındaki ormanlık alana sıçramaması. İtfaiye ekipleri bunun için de mücadele ediyorlar. Bölgede itfaiye ekipleri var. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Her ihtimale karşı sağlık ekipleri de alevlerin yükseldiği bu noktada hazır tutuluyor, hazır bekletiliyor. Sizler de görüyorsunuz, itfaiye ekipleri canla başla bir çaba ve mücadele sergiliyorlar. Hem yangını söndürmek, kontrol altına alabilmek, hem de alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramasını engellemek için bir cep telefonu kamerası görüntüsü. Bu da yangının ilk anlarına ait, hemen yol kenarında bulunan bir restoran. Ve bakın, arkada o ormanlık alanı, yeşil alanı da bu açıdan daha net görebiliyoruz. Alevlerin yükselmeye başlaması ve daha uzak bir alandan gökyüzünün siyah dumanla kaplanması ekranlara bu şekilde yansıyor. Alevlerin ormanlık alana dediğimiz gibi sıçramaması adına da itfaiye ekiplerinin yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını bir kez daha hatırlatmış olalım. Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Maalesef

0: Maalesef o kazada iki kişi can verdi. Kontrolden çıkan bir araç önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Kazayı görenler tabii polise, sağlık ekiplerine, itfaiyeye haber verdiler. Bölgeye ulaşan ekipler de hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı ancak iki kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Üç kişi yaralı olarak kazadan kurtulurken olaya ilişkin, kazaya ilişkin soruşturma da başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Sivas'ta konuşuyor. Hemen o noktaya dönüyoruz.
1: Sanayi, tarım, turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur. Son 24 yılda karayolları altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık çok şükür. 2002 yılında 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 30086 kilometreye çıkardık. Bakın, yıl başında 30.000 kilometreydi. O günden bugüne de yine bölünmüş yollarımıza devam ediyoruz. Yine otoyol uzunluğumuz 1714 kilometreydi. Bugün 3796 kilometreye çıkmış durumda. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimizi konforlu, güvenli bölünmüş yollarla birbirine bağladık çok şükür. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu batı ve kuzey güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Doğu batı yönünde belirlediğimiz 5 koridorda 8524 kilometrenin 7884 kilometresini bitirerek %92'lik bir gerçekleştirme sağladık. Yine kuzey güney, ki hem Tokat hem de Sivas'ımız bu anlamda önemli akslardır, 12146 kilometrelik 18 koridorun da 10900 kilometresini tamamlayarak %90'lık bir gerçekleşmeye ulaştık. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkanını tesis ettik. Ovit, Zigana, Salhara, 15 Temmuz Ilgaz, Pirin Kayalar, Eğribel, Demirkapı gibi nice tünellerimizle özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey-güney aksımızda coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aştık, aşıyoruz. Bakın, 2002'ye kadar 80 yılda sadece 50 kilometre inşa edilmişken bugün uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 868 kilometre tünel inşa ettik. Cumhurbaşkanımız diyor ya, nereden nereye?

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye...

0: Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Çocuklar için kalem oynatıyorsunuz ve onlar için yazdığınız muhtelif kitap var ama hemen önümüzde, bugün tam karşımızda duran, daha dumanı üstünde diyebileceğimiz kadar taze görünmeyen bağlar var. Adı ilginç, neden böyle, o görünmeyen bağlar nedir diyeceğim ama ileride diyeceğim. İlk olarak şunu soracağım, görünmeyen bağların konusu nedir?
1: Evet, dumanın üstünde olan kitabım çok tatlı bir tabirdi. Görünmeyen bağların konusu, bizi hayata bağlayan şeyler ne? Sevdiklerimizin arkamızdaki desteği, küçük anların büyüsü. Kitabımın aslında konusu tam olarak bu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar olan hayatımızda önemli anları anlatıyor.
0: Bizim için önemli bağlar konusu aslında her yaştan insanı ilgilendiriyor ama siz çocuklar için bunu anlatmayı seçmişsiniz. Bu bir taraftan benzetmelerle, metaforlarla bezenmiş, süslenmiş, yolunu böyle çizmiş bir kitap. Bu konuyu çocuklara anlatmak nasıl bir tecrübe?
1: Aslında hepimiz yetişkin hayatımıza çocuk kitabı olarak, çocuk kitabı okuyarak başlıyoruz. Bugün bir yetişkin aslında normalde düşündüğümüzde kademe kademe geliyor kitap okumaya. İşte önce çocuk kitabı okuyor, hatta resimli kitap okuyor. Sonra

0: biraz daha romanlara, öykülere geçiyor ve artık daha karmaşık, daha böyle okuması zor kitapları seçiyormuş gibi böyle bir sıralamaya koyuyoruz. Ama aslında bence benim hayatımda öyle değil. Yetişkin hayatımızda da çocuk kitaplarını dönüp okuyabiliriz. Ben bu kitabı evet çocuklara yazdım, çocuk kitabı yazarı olduğum için. Ama o çocuk kitabını okuyan anne babalara, yetişkinlere ya da anne babasını anlamak isteyen gençlere de yazdım. Benim için içimdeki çocuk hala var ve kızım var evimde beni bekleyen. O yüzden bu kitabı hem çocuklara hem yetişkinlere yazdım diyebiliyorum.
1: Çocuklar için kalem oynatmanın içinizdeki motivasyonu nedir? Neden çocuklara yazıyorsunuz?
0: Benim ilk yazdığım şey, hatırladığım daha doğrusu, 4. sınıftaydım. Öğretmenim benim hep kompozisyonumun çok iyi olduğunu söylerdi. Böyle kilitli bir defterim vardı. O defteri bir kitaba dönüştürmüştüm. Televizyonda izlediğim küçük küçük hikayeleri o kitaba anlatıyordum. Kendim işte onu benzetiyordum filan. O yüzden ilk kitap yazma düşüncem o kitabımı hatırladığımda ve evimde hala duruyor, aklıma geldi. Kızım doğdu. Kızıma kitaplar okurken kendimce, kendi meslek alanımca eksik olduğunu düşündüğüm şeyleri ya bir de ben yazayım acaba nasıl olacak deyip başladım. Ve ilk motivasyonum aslında 4. sınıftaki Firuze ve evde beni bekleyen 5 yaşındaki kızım.
1: Yazmış olduğunuz şeylerde neyi önceliyorsunuz? Mesela siz bir çocuk okurdunuz ya da bir yetişkin olarak çocuk edebiyatı da okumayı seven bir yetişkinsiniz aynı zamanda. Eksik parçalar neydi de siz yapbozun içine o parçaları ekliyorsunuz?
0: Ben sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda. Koruma ihtiyacı olan çocuklarla ve tüm dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. Yaşlılar, göçmenler, mülteciler, bağımlılar. Özellikle alanım güvenli bağlanma ve çocuk üzerine. O yüzden tüm kitaplarımda aslında yine görünmeyen bağlar da dediğimiz gibi güvenli bağlanma üzerine, güvenli bağlanan nesiller yetiştirmeyi amaçlamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden kitaplarımın çoğu aslında aile bağları ve güvenli bağlanan çocuklar üzerine içerikleri.

0: Görünmeyen bağlara yine döneceğiz ama onun arkasında belki onun da ortaya çıkmasını sağlayan başka kitaplarınız da vardı.
1: Evet.
0: O geride duranlar neler?
1: Onlar da Yanındayım serisi. Yanındayım Güvendesin, Yanındayım Ağlayabilirsin ve Yanındayım Yapabilirsin diye ard arda gelen bir seri. İlk kitabım 2023 yılında çıkmıştı. 3 baskı aldı hemen. Sonra Yanındayım Ağlayabilirsin ve Yapabilirsin de beraber çıkarttık. İçerikleri de şöyle, duygular konuşulabilir. Bizim için genelde hep mutluluk daha böyle kabul edilen bir duygu. Ama aslında korku, öfke, tiksinti, bunlar da çok kabul edilmesi gereken duygular. Bu duygularla karşılaştığımızda genelde çocuklarımıza nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Burada bu kitaplarımda da çocuklarınızın bu duygularıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Biraz aslında bunları anlattım. Kitaplarımın sonunda da yine uzman psikologların rehberleri var ebeveynlere nasıl davranmaları gerektiği ya da bu kitabı nasıl hayatlarına entegre edebileceklerini anlattı. Böyle.
0: Oluşturduğunuz anlatının karakterleri, zemini, zamanı, metaforları var. Bütün bunlarla ilgili sizin mesleki altyapınız var ama onun üstüne kurduğunuz dilin sevimli, sıcak, insani bir tarafı var. Bir bilginin, bilimsel bilginin özellikle sevimli hale gelmesi nasıl mümkün olabiliyor?
1: Deneyim kızım diyormuşum. Ama öyle oluyor gerçekten. Kızımın verdiği tepkilere bakıyorum aslında. İlk kitabımı kızım 8 aylıkken yazmaya karar vermiştim. O böyle kendi gölgesinden ve ellerinin hareketinden korkmuştu. Ve sonra ona nasıl yaklaşmam gerektiği üzerine araştırma yaptım. Gerçekten bilimsel araştırma yapıyorum. Ebeveynlik de çünkü bir yolculuk ve nasıl bir şey yapmayı, spor yapmayı öğrenirken bile araştırma yapıyoruz. O yüzden ebeveyn olurken de araştırma yapmalıyız diye düşünerek ben hep böyle araştırma yaparak, okuyarak ebeveyn olmaya çalıştım, hayatıma geçirmeye çalıştım. Kızımda gördüklerimi, kızımın sevdiklerini ya da benim zaten halihazırda anneliğimde kullandığım cümleleri, bence tatlı bir anneyim çünkü daha yumuşak bir anneyim, kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum.
0: Sizin az önce söylediğiniz gibi girift aşamalarda değil ama kendine ait yine bir kurgusu, hem altyapısı olan

0: bilgi ve bilimselliğe dayanan altyapısı olan ama sonuçta kurguyla bir araya gelmiş ve o şekilde ortaya çıkan yazılar yazıyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz, çocuklar için yapıyorsunuz, ebeveynleri için yapıyorsunuz bunları. Peki netleşmeye başladıktan sonra, yani önce böyle çocuğunuzun hareketlerini takip ettiniz. Ardından bunun size hem ilhamı oldu hem bilgi olarak hatırlattıkları, çağrıştırdıkları oldu. Bir araştırmaya yöneltti. Ama yine de nesnelleşti, somutlaştı, ortaya çıkmaya başladı. Hangisi hangisini sürükler? Yazar mı eserini, eser mi bir aşamadan sonra, ortaya çıktıktan sonra yazarını sürükler?
1: Aslında net bir cevabı bence yok. Çünkü her hikayemde farklı oluyor. Birinde mesela pıtır pıtır hemen eser beni sürüklüyor oraya, yani içerik. Ama mesela görünmeyen bağlarda böyle oturup çok uzunca düşündüğüm, hayatıma baktığım, ben biraz da kendi hayatıma dönerek benim için neler daha çok önemli, hayatımda böyle ne benim için görünmeyen ama hep yanımda olan şey diye düşünüp karar verdiğim bir süreç oldu. Ama diğer kitaplarımda mesela direkt gördüm ve hemen yazdım. Ama genel olarak benim aslında yazma hikayem şöyle oluyor. Gece yatıyorum yatakta ve birdenbire gözlerimi kapatınca hikaye geliyor. Pıtır pıtır geliyor. Sonra gidiyorum kenara yazıyorum ya da sabah unutmamak için ses kaydı yapıyorum. Sonra onu bilgisayarda bir şekilde hayata geçiriyorum. Aslında iki türlü de cevap verebilirim. İki türlüsünde.
0: İnsanın edebiyatla ilişkisi çok karmaşık. Öğreniyor mu, zevk mi alıyor, tecrübe mi kazanıyor? Belki hepsi ama amaçlanmış tarafıyla değil, hayatına kattıklarıyla gerçekleşen bir şey bu. Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları ise daima içinde muhtelif tartışmayı barındıran, başka türlü hassasiyetler gerektiren bir şey. Çünkü insanın büyük ihtimalle en savunmasız halleri yaşlılık ve çocukluk. Yaşlılık başka bir faz ama çocukluk gerçekten tam anlamıyla böyle. Bu savunmasız ve hayata hazırlanması gereken minik insan için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ve o güzelliklerle karşılaştırmak için doğru adımları atmak istiyoruz. Doğru adımları atmaya nereden başlar ebeveyn?
1: Bence karnımıza düşmeden önce, yani bebek, yani çocuk sahibi olma fikriyle beraber olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç. Ben başta hiç mükemmel ebeveyn yoktur elbette ama anneliğimin ilk yıllarında yaptığım şeyleri belki ikinci çocuğum olsa yapmıyor olacağım. Tabii ki bu bir süreç. O yüzden doğru adımı her daim atamayabiliriz. Ama bence çocuk açısından bakarsak 0-3 yaş çok önemli. Ben de o yüzden aslında kitaplarımda 0-3 yaşa çok önemsiyorum. Görünmeyen Bağlar kitabı mesela soyut bir çalışma. Ama 0-3 yaşta bir çocuğun soyut resimlerle karşılaşması günümüzde bizim ülkemizde, en azından kendi ülkem için söyleyecek olsam, çok rastlanır bir şey değil. Daha böyle basit olsun istiyor ailelerimiz. Ama çocuğumuza ne kadar erken tanıştırırsak dünyayı ve farklı şeyleri, o kadar gelişimi daha hızlı olur, o kadar daha faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden bence 0-3 yaş çok önemli. Kendimiz için de bence anne baba olmaya karar vermeden önce.
0: O zaman bu hayata hazırlamakla mükellef olduğumuz çocuklarımıza eşlik ederken, rehberlik ederken öncelikle bu edebiyatın ilk okuru ebeveynler olmuş oluyor, öyle mi?
1: Evet. Aslında benim de hep beslendiğim bir kitap olduğu için söylüyorum. Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli bir kitap var. Buradan herkese de tavsiye ederim. Bence çocuk kitabı ile ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes neden okumalıyız ya diye bir merak edip dönmeli. Çünkü biz bugünlere aslında çocuk kitabı okuyarak geldik. Ve hala içimizdeki çocuğu bulmak için değil, geçmişe dönük hatıralarımızı hatırlamak için. Ben o yaşlarda nasıl düşünüyordum acaba diye bakmak için ya da şu an o gözle bakabilecek miyim ya diye bir denemek için çocuk kitaplarını açıp bakmak gerekiyor. Bazen mesela bir çocuk kitabında öfkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatan bir küçük örnek oluyor. Ve gerçekten ben hala öfkemi zaman zaman kontrol edemiyorum. Ve o kitabı görüp Berke neden öfkelendi diye bir kitap var mesela. Berke öfkelendi, ne yapması gerektiğini çocuğa anlatıyor ama ben oradan öğreniyorum aslında. Evet ya, hani biraz daha sakin olmalıyım. Tepkilerimi şöyle vermeliyim gibi. O yüzden hepimizin bence dönüp dönüp arada okuması gereken kitap var, çocuk kitapları.

0: profesyonel alanlarla, hem özel hayatınızla, hem de yazı dünyası içindeki hareketiniz, bakışınız ve araştırmanızla, hem kendi ülkemize hem de dünyaya baktığınızda, hem de üstelik aynı zamanda bu alana emek veren biri olarak nasıl görüyorsunuz akışı? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Pek çok şeyden endişe ettiğimiz bir dünyada da yaşıyoruz ya aynı zamanda. Bu endişeler içinde mesela limanımız olabilir mi kitaplar, yoksa fazla mı anlam yüklemek olur bu?
1: Yine çok güzel ve çok çok güzel tabir ettiğiniz bir şey oldu. Evet, anlamın tamamını kitapta bulamayız. Bence benim için, hepimiz için hatta belki de anlamı olan tek bir kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Evet, oraya dönüp her zaman bence bakmalıyız. Kitaplarımız, diğer okuma kitapları da rehberimiz olmalı. Ama kitaptan okuduğumuzu tamamen hayatımıza geçirmemiz çok zor. O yüzden aslında her ailenin dinamiği de farklı olduğu için kitaplardan okuduklarımızı aile dinamiğimize göre süzüp süzgeçten getirip hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemiz için konuşacak olursam da ben kötü bir yerde olduğumuzu asla düşünmüyorum. Çünkü nüfusumuz çok kalabalık, çok fazla etnik çeşitliliğimiz var ve yazı hikayemiz de çok eskilere dayanıyor. Yani edebiyatımız çok güçlü. Çocuk edebiyatımız yeni yeni güçleniyor olabilir ama bence çocuk edebiyatında olan yazarlar zaten o güçlü yazarlardan beslenmiş. Okulda o kitapları okumuş yazarlar, insanları olduğu için bence iyi bir yere doğru gidiyoruz.
0: Kendi yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra, tabii görünmeyen bağlar özelinde söylediğimizde çok daha yeni, henüz ondan tam olarak uzaklaşma ve dışarıdan bakma imkanına belki de kavuşamadınız henüz. Daha yeni olabilir ama yine de yazım sürecinden sonra, iki kapak arasına girdikten sonra yazdıklarınıza bakıp bu cümleyi nereden, nasıl buldum ben dediğiniz oluyor mu?
1: Evet, aslında yeni kitaplaşmış ama biz çok önceden çalışıyoruz. Yani içeriğini çok önceden hazırlıyorum. Herkes böyle sonra çizere gidiyor, sonra geri geliyor. Bazen revize oluyor, bazen direkt kitap haline geliyor. Ama aslında biz o yazıyı çok aylar öncesinden bitirmiş oluyoruz. Kitap haline geldiğinde ben vay be, aferin ya, aferin kız sana falan yapıyorum bazen. Hani şimdi olsa aynı cümleyi kullanabilir miydim, nasıl aklıma gelmiş dediğim gerçekten oluyor.
0: Özellikle çocuk edebiyatı için, çocuk kitapları için tabii az önce bahsetmiş olduğunuz şey hemen hatırlattı. Zaten zihnimizin bir köşesinde görsellik de çok önemli. Yazılan metin kadar çocuğun zihnine, algısına ve beğenisine sunacağımız o metin kadar görünürlük, çizimler, renkler de çok önemli. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz ve yazdığınız metinle resmin bütünleşmesi konusundaki süreçlere nasıl dahil oluyorsunuz?
1: Yazıyı yazarken kafamızda bir şeyler beliriyor. Benim genel olarak karakter beliriyor. Diğerleri işte ben şu tarzdan hoşlanıyorum. Bazen animasyondan hoşlanabilirsin, bazen kara kalemden hoşlanabilirsin. O aslında biraz bulduğun çizerin tarzına bağlı. Tabii ki sadece benim istediğimin olması mümkün değil. Çünkü bir kitap çıkarken yazarı, çizeri, yayıncısı, editörü hepsinin emeği var ve hepsinin gözüyle beraber bir bütün oluyor. Sadece ben kendi adıma söyleyecek olursam, yayın eviyle birlikte konuştuğumuzda şu tarzlardan hoşlanıyorum diyorum. Yayın evlerim de sağ olsun her zaman çok seveceğim çizerler buldu. Hepsinden de çok memnunum. Hepsinin kalemi çok farklı. Özellikle görünmeyen bağlar çok soyut bir çalışma oldu. Benim hiç hayal ettiğim gibi bir şey olmadı. Ben bunu zaten hayal edemezdim çünkü çizim yeteneğim yok. Ama görünce inanamıyorum ya, gerçekten hayalime çok benziyor falan dedim. Görmediğim hayalime. O yüzden çok değişik bir duygu. Çok seviyorum.
0: Biraz da okurluk tarafınıza geçelim bakalım.
1: En sevdiğim.
0: Peki orada yazmış olduğunuz türün dışında okuru olmaktan mutluluk duyduğunuz tür ya da türler hangileri?
1: Ben aslında çok yiyici bir insanım. Yani ben iyi edebiyat, kötü edebiyat, her şeyi okurum. Klasikler çok, ben şöyle düşünüyorum. Biz mesela lisede, ortaokulda falan çok klasik okuduk ve o zamanlar çok sıkıcı geliyordu bana. İşte Aşk-ı Memnu'yu bitirdiğimi biliyorum ama şu an tekrar dönüp okumam. Çünkü dizisini izledim. Bence şöyle, biz yaşımız ilerledikçe daha sıkıcı, daha böyle zor metinler okumalıyız gibi bir kafadayız. En azından ben öyleydim. Ama artık daha keyif aldığım, kısa hemen bitirebileceğim şeyleri seçmeye yönelmeye

0: başladım. Özellikle anne olduktan sonra. Çünkü vaktim çok az oluyor. Ve böyle olunca böyle bir yol deneyince sevdiğim şeyleri farklılaştığını fark ettim. Mesela en son şu an Hamlet'i okuyorum. Hepimiz biliyoruz Shakespeare'i ama hani bir de yazı halini okuyayım dedim. Hiç okumamıştım. İşte tiyatrolarını izliyoruz, videolarını izliyoruz filan ama metin halinde görmek çok başka hissettirdi. Ondan önce Yaşar Kemal okumuştum. Çok alakasız şeyler. O daldan dala atlıyor gibi. Mesela polisiye çok okurum. Kitaplarımı yazmadan önce genellikle kuramsal şeyler okuyorum. Aleta Solter mesela, Şefkatli Ebeveynlik, Bağlanma Temelli Ebeveynlik. Bu tarz kitapları çok okuyorum. Güncel olarak da Kevin Wilson'ın en son Bir Şey Olduğu Yok kitabını okudum. Böyle çok absürt bir roman. Çocuklar birden ateşe veriyor kendilerini, sinirlendiklerini, öfkelerini kontrol edemiyorlar ve onların her yeri yakabilirler. Onların ateşini söndürmek için aile bir bakıcı tutuyor. Hani gerçek hayatta olmayacak bir şey. Ama bunu nasıl yazar bize aktarabilmiş ve nasıl benim gözümde canlanabiliyor? O kadar akıp giden bir roman ki bence bu benim çocuk kitabı yazarlığımı da besliyor diye düşünüyorum. O yüzden absürt şeyleri de çok seviyorum. Her şeyi okuyorum.
1: Şimdi dijitalleşme hayatımıza girdi gireli birçok şeyin bazı, zemini, temeli haline gelmiş durumda. Ondan hem çok şikayetçiyiz ama hem de imkan ve ihtimallerinden, yani ihtimalleriyle heyecanlanıp imkanlarıyla da kolaylaştırıyoruz hayatımızı. Teknolojinin hayatımıza getirdiği şeylerden biri de klasik okurluğumuzu şu anlamda etkiledi mi bilmiyorum, bu bir tartışma konusu. Dikkatimizi toplama ve odaklanma konusunda dijitalleşme bizi kitapla biraz mesafeli hale getirdi mi acaba?
0: Tabii ki getirdi. Ama kitap okumak ve telefonla ilgilenmek bence çok başka şeyler. Kitap okumaya her halükarda ekstra bir vakit ayırmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama onu hayatımıza, tamam ben artık kitap kesinlikle okuyacağım, düzenli kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım falan gibi böyle şeyler yapıyoruz ya, challenge'lar. Ben onlara gelemiyorum, yapamıyorum yani. Her zaman kitabımda, o yüzden böyle küçük, ince, çantamda kitaplar bulundurunca metroda 2 dakikada 2 sayfa okuyorum, hemen kenarını kıvırıyorum. İşte arabada 2 sayfa okuyorum, kenarını kıvırıyorum falan. O yüzden böyle hayatımızın içine soktuğumuzda aslında bizi aramızı açtı diyemeyiz ama ben kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım, şuraya geçip okuyacağım, yatmadan önce okuyacağım dediğimizde evet çok zor çünkü telefondan vazgeçmek imkansız. Onun için böyle birazcık hayatımızın akışına sokmaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum kitapları.
1: İşte bir yandan aramıza perdeler girerken bir yandan da kolaylaştırıcı başka etkiler olabiliyor. Biraz da bunu sormak için sormuştum. Klasik kitap okur musunuz yoksa PDF'çi mi?
0: Klasik kitapçıyım. Yani belki bu benim eksikliğim ama hiç PDF'ten okumadım. O e-kitaplardan ya da sesli kitap hiç yapmadım. Podcast dinliyorum ama kitap hiç. Çünkü bana kitaba dokunmak çok hoş geliyor. Böyle altını çizmek, kenarlarını kıvırmak, sevdiğim bir ayracı kenarına koymak ya da işte atıyorum bir uçak bileti almışım İtalya'ya. Onun biletinin kitabının içine koymak falan bana çok tatlı geliyor. O yüzden ben klasik kitapçıyım.
1: Okuduklarınızı ya da yazdıklarınızı daha sonra insanlarla konuşur ve tartışır mısınız yoksa okumak çok kişisel bir zevk olarak kendinize ayırdığınız özel bir alan mı?
0: Çok paylaşırım. Özellikle eşimle bunu okumalısın, bunu okumalısın. İkimiz de mesela farklı şeyler okuruz. O böyle okuduklarını buraya koyar, ben okuduklarımı buraya koyarım. Sonra ikimiz de sen bunu oku bak bunu seversin falan diye birbirimize paylaşırız ama Instagram'da da takipçilerime hep anlatırım. Bunu mutlaka alın, pişman olmayacaksınız falan diye. Yazdıklarımı tabii ki bir süre saklamak zorunda kalıyorum. Ama eşimle her zaman paylaşıyorum, annemle de paylaşıyorum. Kafama böyle bir fikir geldi aklıma, ne dersin falan diye. O yüzden paylaşmayı çok seviyorum.
1: Peki okumanın, yazmanın hayatınızda çeşitlendiğini söylediniz ama yine de özel ve güzel bir köşesi var mı? İşte bu benim masam, bu benim defterim, bu benim kalemim. Ucunda tüy var, taş var. Bu bana ait ve bu benim için bir ritüel. Var mı böyle bir alan, materyal?
0: Düşünüyorum tabletim sadece. Onun dışında evimde öyle bir yer yok. Çünkü evimiz aslında her yer yazmak ve okumak için müsait olan yerler. Banyomuzda da çamaşır makinemizin üstünde bizim kitaplarımız var.

Kızım orada çok vakit geçiriyor bazen ya da onun yanında olan insan işte böyle resimlere bakmak istiyor. Böyle çamaşır odamız var mesela, çamaşırlığın yanında böyle kitaplar var. Mutfakta fırınımızın üstünde kitap var. O yüzden aslında okumak bizim için her an, her yerde yapılabilecek bir şey. Yazmak için

0: Ben geçtikten sonra yazarım diye bir hayat planlaması var mı?
1: Canım istediği kadar ve akademik bilgilerim arttıkça tabii ki insanlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü okuduğum bölüm ve hayat tecrübem birçok insanda olabilir. Evet, ama ben aynı zamanda bu işin içine anneliğimi de katıyorum. Kızıma olan sevgimi de katıyorum. O yüzden başka çocuğum olursa belki tekrar küçük yaş çocuğa dönebilirim, ama kızım büyüdükçe, onun da hoşlandığı şeyleri gördükçe ben de onunla birlikte ilerleyeceğim diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda bence daha böyle ortaokul çağı çocuklarına kitap yazabilirim diye düşünüyorum. Kim bilir, belki yetişkinlere de yazarım. Ya da en azından çocuk kitapları nasıl olmalı diye belki yetişkinlere hitap ettiğim bir içeriğim olabilir.

İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
0: Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları,

0: yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Sandımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
2: Peki siz arafta mısınız?
1: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, dünyanın gözü kulağı Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde olacak efendim. Zirve

0: öncesi liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isimlerden biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Ki Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması beklenen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kritik bir de görüşme gerçekleştirecek. Başkent ise tarihin en geniş güvenlik ve diplomasi organizasyonlarından birine hazırlanıyor.
1: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 17 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürütülecek temaslar nedeniyle zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri olacak. ABD Başkanı'nın Ankara programına ilk olarak Anıtkabir ziyaretiyle başlaması öngörülüyor. Ardından rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek. Erdoğan'la Trump kritik zirve öncesi bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı devlet başkanlarına uygulanan A tipi resmi törenle karşılaması bekleniyor. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının gösteri uçuşu yapması, Beştepe güzergahındaysa atlı birliklerin konvoya eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılamanın ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Masada savunma ve strateji dosyaları olacak. Gözler iki liderin vereceği mesajlarda. Erdoğan-Trump görüşmesinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin 5. nesil milli savaş uçağı Kağan'ın motorlarına ilişkin süreç, F-35 programı, katsa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple gelmesi bekleniyor. Zirve öncesinde özel servis ajanları, güvenlik uzmanları ve lojistik ekipleri Ankara'ya ulaşacak. Bu ekipler Trump'ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını, konvoy planlamasını ve zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirlerini ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump'ın zirveye Air Force One olarak kullanılan başkanlık uçağıyla gelmesi bekleniyor. Trump yurt dışı ziyaretlerinde olduğu gibi Ankara'ya özel araçlarını da getirecek. Kısa mesafeli ulaşımda kullanacağı başkanlık helikopteri de kargo uçaklarıyla parçalar halinde Ankara'ya getirilecek ve ABD'li teknik ekipler tarafından yeniden monte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek. ABD Başkanı'nın canavar lakaplı zırhlı makam aracı da konvoyda yer alacak. 5 kat zırh sistemiyle öne çıkan araç, dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Ankara'daki NATO zirvesine ilişkin düzenlenecek programları paylaştı. Bakalım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, zirvede savunma yatırımlarının artırılması, ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin değerlendirileceğini söyledi. Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler de zirve kapsamında ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerini 7 Temmuz'da külliyede düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklarını aktardı. Kuzey Atlantik Konseyi ise 8 Temmuz'da müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacak. Cumhurbaşkanı zirve marjında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Evet, Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı dedik efendim. Başkentte Turkuaz operasyonları aralıksız sürerken silahlı suçlara yönelik gerçekleştirilen son operasyonda 46 şüpheli yakalandı. NATO zirvesine günler kala Ankara'da adli ve idari tüm hazırlıklar da tamamlanıyor.
1: Başkentte güvenlik kalkanı devredi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri

0: Güvenliklerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve kapsamında hazırlanan kapsamlı güvenlik planı doğrultusunda Operasyon Turkuaz uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi.
1: 150 civarında bir hedefi sadece.
0: Ankara Emniyet Müdürlüğü silahlı suçlarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi. Silahlı paylaşım yapan, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve silahlı olaylara karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Adreslerinde aramalar yapıldı. Zirve için güvenlik çemberi genişletildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı. 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberleriyle kritik alanlarda uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru anlayışıyla il genelindeki denetimler kesintisiz devam ediyor.
2: Evet, 7-8 Temmuz'a dünyanın gözü kulağı başkent Ankara'da olacak diyoruz efendim ki bu sebeple çalışmalar da haliyle 3 ay öncesinden başladı ve hala 7 gün 24 saat esaslı çalışmalar sürüyor. NATO Liderler Zirvesi'ne az bir süre kala trafik denetimi gerçekleşti. O denetimlere bu kez özel harekat polisleri de destek verdi.
3: NATO zirvesi yaklaşıyor. Hazırlık çalışmaları ise en üst seviyede gerçekleşiyor. Trafik denetimleri de onlardan biri.
4: NATO Liderler Zirvesi'nde geri sayımda sona gelinirken denetimlerde de yoğunluk yaşanıyor. İşte o denetimlere özel harekat polisleri de tam teçhizatlı destek veriyor.
3: 7-8 Temmuz'da başkent Ankara en ağır misafirlerini ağırlayacak. Öyle ki misafirler gelmeden önceki hazırlıklarda 3 ay öncesinden başladı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 32 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan Ankara'da 7 gün 24 saat esaslı denetimler gerçekleşiyor. Bugüne kadar 1,5 milyon kişiye kimlik kontrolü gerçekleşirken 1 milyon araç denetlendi. 4 bin suçlu da Ankara sokaklarından temizlendi. Yine bu kapsamda 430 otel denetimden geçti. 240 farklı noktada denetimler yapıldı. 150 park ve 160 işletme kontrol edildi. Çalışmalara 33 tim ve 450 personel katıldı. NATO zirvesi boyunca da 49 bin emniyet personeli, 7 bin de jandarma personeli görev yapacak. 22 atlı birlik ve özel harekat polisleri de çalışmalara destek veriyor. Operasyon Turkuaz adı verilen denetimler zirve boyunca devam edecek. Zirve kapsamında hassas bölge ilan edilen yerlerde kuş uçurtulmayacak. Özellikle liderlerin konaklama yapacağı otel güzergahlarında güvenlik had safhada olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenmeye başladı. Günlerce sürecek törenin ilk adresi Tahran'da. Hamaney için cenaze namazı kılındı. Tören Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'e uzanacak. Günlerce sürecek törende dün Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde veda töreni yapıldı. Hamaney'in tabutu halkın ziyaretine açıldı. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Hamaney'in naaşının bulunduğu Tahran Musallası'na akın etti. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar taşıdığı görüldü. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve intikam, intikam sloganları attı. Bu sabahsa yüzlerce, yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. İmam Hümeyni Musalla Camisi'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine gönderilecek. Hamaney'in oğlu ve yeni lider Müçteba Hamaney ise kamuoyu önüne çıkmadı. Müçteba Hamaney'in 9 Temmuz'daki defin töreninde ilk kez halkın karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenini hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Trump, hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğuna inanmadığını söyledi.
5: Ey Hüseyin Can, ey Hüseyin Can.
2: Tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin akıbeti merak konusu sevgili izleyenler. Suudi Arabistan kaynakları bir sonraki görüşmeye dair yeni iddialara yer verdi. Buna göre müzakereler 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edecek. İddiaya El Arabiya haber kanalı yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da olacağı kaydedildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. Habere göre görüşmelerde 3 temel başlık masaya yatırılacak. Tahran yönetimine yönelik Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı ele alınacak. Bu kararınsa eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Taraflar en son 21 Haziran'da bir araya gelmişti. Müzakereler netlik kazanmazken İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti ısrarı sürüyor. İranlı yetkililere göre Tahran Boğaz üzerindeki kontrol ve ücret alma yetkisini uluslararası alanda tescil ettirmek istiyor. İran gerekirse bunun için askeri gücü de başvuracak. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli ise bazı dost ülkelere ayrıcalık tanınacağını söyledi. Çin'e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız. Çünkü Çin dost bir ülkedir. Bize dost olan ülkelere özel muamele uygulamalıyız dedi. Evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptı İsrail'le arayı açmıştı. Ters düşen liderlerin arasında soğuk rüzgarlar eserken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha üstünlük tasladı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri basınından Axios haber sitesine telefonda demeç verdi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkilerine değinirken diplomatik sınırları zorladı. Uluslararası kamuoyunda ses getiren çarpıcı bir değerlendirmeye imza attı. Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor dedi. Netanyahu'nun görüşme talep ettiğini söyledi. Trump, görüşmenin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden dönüşünden sonra olabileceğini kaydetti. Erken bir tarihte olabileceğini de söyledi. Ve Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların yoğunlaşmasıyla gerilim bir kez daha arttı. Taraflar ağır misilleme saldırılarıyla kritik noktaları hedef aldı. Ufukta ateşkes görünmezken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi iki liderle telefonda görüştü.
0: Saldırılar yine yoğunlaştı, gerilim arttı. Rusya-Ukrayna savaşında büyük çaplı hasar meydana geldi. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalini drone'la vurdu. Terminalde büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durduruldu. Mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Rus yetkililer bölgeye düzenlenen saldırının bugüne kadarki en büyük drone saldırısı olduğunu kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarının cevapsız kalmayacağını kaydetti. Rusya da Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Zaporijya ve Kramatorsk kentleri hedef alındı. Saldırı bölgelerinde yangın çıktı. Çok sayıda araç ve bina hasar gördü. Gerilimin arttığı savaşta ufukta ateşkes görünmüyor. ABD Başkanı Donald Trump taraflarla telefonda görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump 1,5 saat konuştu. ABD Başkanı Trump çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini söyledi. Krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ise güzel bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlendi. Görkemli etkinliklerde denizden ve havadan gövde gösterisi yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı kutlamalarına ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.
0: görsel şölenler düzenlendiği ABD'nin bağımsız

0: bağımsızlık gününün 250. yıl dönümü için kutlamalar yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da kutlamalarda önemli açıklamalarda bulundu.
1: Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz.
0: ABD Başkanı kendi yönetiminde Amerikan rüyasının geri döndüğünü öne sürdü. Trump orduyu yeniden inşa ettiğini belirtti. Kutlamalar kapsamında New York'ta yelken geçidi düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. Kutlamalara ABD'nin müttefik ülkelerinden gelen gemiler de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruç Reis Fırkateyni de New York'ta bulunan gemiler arasında yer aldı. Etkinlik süresince bölgede bulunan Oruç Reis Fırkateyni, Hudson Nehri kıyılarında Türk bayrağının dalgalanmasına vesile oldu. Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaptı. Tarihi askeri hava araçları ve çeşitli gösteri ekipleri de kutlamalara katıldı. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracı iştirak etti. Texas semaları 2500'den fazla drone'un nefes kesen senkronize şovuna sahne oldu. Gökyüzünde George Washington, Sam amca silüetleri ve savaş uçakları ışıklarla oluşturuldu. Büyüleyici şovda binlerce kişi cep telefonlarıyla o tarihi anları saniye saniye kayda aldı.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası sular durulmadı efendim. Göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma operasyonuna başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Partiyi pavyon masalarına meze edenlerden temizleyeceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanları için de talimat verdiği ortaya çıktı.
1: Ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası adeta parçalanmanın eşiğine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi arınacağız mesajıyla göreve geri dönerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Arınma operasyonu ilçe başkanlıklarına kadar uzandı. Genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevden alınacak. Otoriteyi kabul edenlerle yola devam edilecek.
1: Bir grup toplantısı yapılma niyeti var.
2: Diğer taraftan Özgür Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden il başkanlarına yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın uyarısı gönderdiği öne sürüldü. Partili kaynaklarsa örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz vurgusu yapılıyor. Son MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanı ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Sarı, Ağrı ve Merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, yöneticileri ve disiplin kurullarının görevden alındığını aktardı. Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını belirten Sarı, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olmak üzere 7 isim hakkında kesin çıkarma yönünde disiplin süreci başlatıldığını bildirdi. 6 ilde ise yeni görevlendirmeler yapıldı. Batman'a Yılmaz Özkanat, Çanakkale'de Koray Akkılıç, Mardin'de Mahmut Duyan, Osmaniye'de Rıza Tekerek, Niğde'de Tevfik Caymaz ve Tunceli'de Kemal Özcan görevlendirildi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM kararıyla milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın,

0: Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aktuğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç cezası için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklanmıştı. 18 Haziran 2026 tarihinde ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında tedbir kararının kaldırılmasına ve kendisinin CHP Grup Başkan Vekilliği görevine iade edilmesi kararı verildi.
1: Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Soruşturmanın herhangi bir kişi ya da siyasi aidiyet gözetilmeksizin tamamen deliller doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Kazanın ardından Kahraman Kazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı, şüphelinin gözaltına alındığı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği ve 23 Haziran'da tutuklandığı belirtildi. Bakanlık kaynakları soruşturmanın herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi kimlik gözetilmeksizin tamamen deliller doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Kusur durumunun kesin olarak belirlenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. İstanbul Esenyurt'ta bir site sakini misafirleriyle giriş yapmak istediği sitede güvenlik görevlileriyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda 3 güvenlik görevlisi yaralanırken polis inceleme başlattı.
0: Site sakiniyle güvenlik görevlileri birbirine girdi. Sözlü tartışma meydan muharebesine döndü. 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay gece saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Site yönetimiyle daha önceden sorunlar yaşadığı öğrenilen site sakini misafirleriyle birlikte siteye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin girişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken site sakininin yakınları da olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında bir site sakini olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin elindeki ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdüğü ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü. Kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul'da kargo yoluyla yurt dışına sahte belge gönderen göçmen kaçakçılarına darbe vuruldu. Yurt dışı transfer merkezinde yapılan incelemede kargo paketlerine gizlenmiş çok sayıda sahte pasaport ve kimlik bulundu. Yeni bir gönderi yapılırken suçüstü yakalanan 25 yaşındaki şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri sahte belgelerle yürütülen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi. 30 Haziran'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde yapılan aramalarda 12 adet şüpheli paket durduruldu. Paketlerin içerisine gizlenmiş 4 pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesinin sahte olduğu belirlendi. Yeni paket hazırlarken yakalandı. Kargoları teslim eden şüphelinin izini süren polis, 25 yaşındaki zanlıyı aynı kargo şubesinde yeni bir sahte belge paketi hazırlarken suçüstü yakaladı. Üzerinde ve kolilerinde yapılan aramalarda 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik, 1 ehliyet ve 1 adet giriş çıkış silikon mührü ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 25 yaşındaki şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otomobil Muammer Aksoy Caddesi'nde seyir halindeydi. Kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. Kazayı görenler 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine hızla ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan yangın ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ettiği, yangını kontrol altına çalışmaları ise sürüyor.

0: Bir diğer yangın haberi İstanbul Maltepe'den geldi efendim. Maltepe ilçesinde iki katlı bir restoranda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekipler alevlerin restoranın arka kısmındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yangın Maltepe ilçesinde bulunan iki katlı bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken restoranın arka kısmında bulunan ormanlık alana alevlerin sıçramaması için yoğun bir çaba harcıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangının çalışmalar sonucu söndürüldüğü de gelen bilgiler arasında. İstanbul Arnavutköy'de yumuşak toprağa saplanarak mahsur kalan iki büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında iş makinesi de kullanılırken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bakalım.
1: Yani bunu çıkartamadık, öbürünü hiç çıkartamayız.
2: Çamura battılar, çıkamadılar. İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.
3: Doner buraya girerse istatistik.
2: Olay Arnavutköy Hacı Maçlı mahallesinde meydana geldi. Otladıkları sırada yumuşak toprağa saplanan iki büyükbaş hayvan kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hayvanlara zarar vermeden kurtarabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk olarak hayvanların bulunduğu yumuşak zeminin etrafı kazılırken çalışmaların yetersiz kalması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin desteğiyle toprağın kontrollü şekilde kazılmasının ardından mahsur kalan iki büyükbaş hayvan bulundukları yerden çıkarılarak kurtarıldı. Saatler süren kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
0: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Türkiye'nin en büyük 3 sağlık riskinin obezite, hareketsizlik ve bağımlılık olduğunu açıkladı efendim. Sigara kullanımına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Memişoğlu toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması gerektiğini vurguladı. Detaylara bakalım.
4: Alanımızı, restoranlarımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
2: Türkiye'nin sağlık alanında karşı karşıya olduğu 3 büyük tehdit, obezite, hareketsizlik ve bağımlılık. Her sene 120 bin kişi sigara bağımlılığından ölüyor.
5: Sigara, akciğer kanserinde dünyada Türkiye'yi 1 numara yapmış durumda.
2: Sigara kullanımına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması gerektiğini vurguladı.
5: Her bir vatandaşa ortalama 117 paket senede sigara satılmış. Türkiye'nin kişi başı toplam bütün sağlık harcaması $840 kişi başı. Peki sigaraya bırak yan hastalıklarını, işte yaptığı etkileri, kanserleri vesaire, direkt

0: harcadığımız para kişi başı 1024 dolar.
1: Sağlık Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle hayata geçirilen Dumansız Kampüs projesi tanıtıldı. Programda Türkiye'nin gelişmiş toplumlarda görülen sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği vurgulandı.
0: Biz işte bu kötü olan alışkanlıklardan çok iyi olan spor ve düzgün beslenme alışkanlıklarını toplumumuza kazandırmamız ve toplumumuz da bunu talep etmesi gerekir. İşte biz gelişen sağlık dediğimiz şey esasında toplumun sağlık talebinin yönetilmesidir.
1: Bir diğer önemli risk olarak hareketsiz yaşam gösterildi. Şehirleşmeyle birlikte fiziksel aktivitenin azaldığı, sporun yalnızca rekabet amacıyla değil, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçası olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.
0: Beslenme alışkanlığını eğer siz doğal olarak ve düzgün olarak yapmazsanız, gelişmiş toplumlarda olan, ki Türkiye bugün gelişmiş bir ülkedir, gelişmiş bir toplumdur, bu risklerle karşı karşıyadır. Bunları yönetmemiz gerekir.
1: Bağımlılıkla mücadelenin ise toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi. Sigaranın her yıl yaklaşık 120 bin kişinin ölümüne yol açtığı, akciğer kanseri başta olmak üzere solunum yolu hastalıkları, kalp krizi ve beyin damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer aldığı belirtildi.
0: Peki o zaman ben Sağlık Bakanı olarak ona dokunacağım, kusura bakmasın kimse, toplumla beraber dokunacağım. Bunu yasaklamak için değil esasında. Bunu toplumla beraber başarmak için uğraşıyoruz. Onun için biz onlara ilaç veriyoruz zaten. Ücretsiz ilaçları veriyoruz. Her bir vatandaşımız gelsin, sigarayı bırakmak için beraber bırakalım. Çünkü ben biliyorum ki sigarayı kullanan her bir vatandaşımız sigarayı bırakmak istiyor.
2: Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda geleceğin askeri müzisyenleri hem askerlik hem de müzik eğitimi alıyor. Flüt, klarnet ve saksafon gibi enstrümanlarla eğitim gören öğrenciler bireysel çalışmaların yanı sıra orkestra provalarına da katılıyor efendim. Asırlara dayanan askeri müzik geleneği disiplin ve takım ruhuyla yeni nesillere aktarılıyor.
3: Resmi törenlerde dinlediğimiz marşların, devlet protokollerinde izlediğimiz gösterilerin arkasında önemli bir hazırlık süreci yatıyor. İşte o hazırlık süreçlerinin merkezindeyiz. Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndayız.
4: Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu kapılarını 24'e açtı. Geleceğin askeri müzisyenleri sınıflarda ve prova salonlarında görüntülendi. Disiplin ve sanatın buluştuğu eğitim süreci dikkati çekti. Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri işte bu ses geçirmeyen odalarda her gün pratik yaparak notalarını mükemmelleştiriyorlar. Flüt, klarnet, saksafon ve pek çok enstrüman eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler bireysel çalışmaların yanı sıra orkestra düzeninde eğitim görüyorlar. Salonları dolduran ezgiler aylar süren eğitimin yansıması oldu.
3: Bir yanda askeri disiplin, diğer yanda müziğin evrensel dili. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bando sınıfı asubaylarını yetiştiren Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndayız. Burada gençler hem asker hem de profesyonel müzisyen olarak geleceğe hazırlanıyor.
5: Ben müziği çok seviyorum ve askerlik her zaman çok çekici gelmişti bana. Ve ikisinin bir arada olduğu bu okul benim için hayaldi her zaman.
4: Bando Astsubay adayları resmi törenlerin ve devlet programlarının müzik gücü olmak için hazırlık yaptı. Sınıflarda teorik bilgiler verildi. Prova salonlarında uygulamalar yer aldı. Uyum, takım ruhu ve disiplin eğitimin her aşamasında öne çıktı.
3: Duyduğunuz her bir nota yıllarca süren emeğin ve pratiğin bir sonucu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bando Astsubayları sahneye çıkmaya hazır.
6: Disiplin ve müziğin evrenselliği burada devreye giriyor.
4: Kökleri asırlar öncesine uzanan askeri müzik geleneği yeni nesillere aktarıldı. Genç astsubay adayları üniformanın sorumluluğunu notalarla birleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesi olacak isimler sahneye hazırlandı. Bando Meslek Yüksekokulu yeni öğrencilerine YKS sınavının ardından kapılarını açacak.
2: Düzce'de belediye temizlik işçisi Fatih Cesur yol kenarında bulduğu altın dolu çantayı bir an bile tereddüt etmeden polise teslim etti sevgili izleyenler.

0: İçinde 400 gram külçe altın, bilezikler, çeyrek ve gram altınların bulunduğu çantanın sahibi polis tarafından aranıyor.
1: Sabah mesaisi sırasında sokakları temizliyordu. Yol kenarında sahipsiz bir çanta dikkatini çekti. İçini açınca karşısına para ve altınlarla dolu bir çanta çıktı.
2: Şefimin bana günlük vermiş olduğu mıntıkayı temizlerken çuvalın altında yani 4-5 tane yaklaşık cüzdan buldum. İçinde böyle kredi kartları, para, çeyrek altın gibi şeyler vardı.
1: Fatih Cesur çantayı alıp amirlerine haber verdi. Ardından polis merkezine giderek bulduğu her şeyi tek tek teslim etti. Yapılan incelemede çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek altın, 7 bilezik, 2 Osmanlı tuğrası, 998 lira ve 3 banka kartı olduğu belirlendi. Polis şimdi çantanın sahibine ulaşmak için çalışma yürütüyor. Fatih Cesur'sa yaptığı davranışın övgü değil vicdan meselesi olduğunu söylüyor.
2: Normal bir vatandaşlık görevi olarak Allah razı olsun yaptım. Eğer ben bunu bulmasaydım belki başka bir vatandaş kötü niyetle bunu kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi.
0: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu tamamlandı. İlk bulgulara göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilirken kesin neden kapsamlı incelemelerin ardından hazırlanacak nihai raporla netleşecek.
3: Ece İrtem'in ölümüne ilişkin merak edilen sorulara adli tıptan çıkan ön rapor ilk yanıtı verdi. Raporda oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. İlk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Ece İrtem'in Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğradığı iddiası, sepsis ihtimali ve kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacak. Müzik 35 yaşındaki Ece İrtem 15 Haziran sabahı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. İrtem'in ölümüne ilişkin ilk açıklama avukatından gelmiş, oyuncunun ölümüne dair şüpheler kalp krizi ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken ortaya çıkan bir diğer detayda yürekleri dağlamıştı. İrtem hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutlamış ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.
0: Yıllardır kaybolan Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında dönemin kamu görevlilerinin ifadeleri alınıyor. Dönemin emniyet müdürünün ifadesinde yer alan sim kart ayrıntısı önemli konu başlıklarından biri olacak.
4: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
5: Yıllardır kayıp Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler var. Dosyayı yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olay döneminde görev yapan kamu personelinin bilgisine başvuruluyor. Soruşturmada alınan ifadeler arasında dönemin emniyet müdürünün beyanları da yer aldı. Emniyet müdürü ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından telefon hattının bas sinyallerinin takip edilmesi talimatını verdiğini anlattı. İfadesine göre kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat birimi Gülistan'ın kullandığı GSM hattının yeniden baz verdiğini ve aktif hale geldiğini bildirdi.
6: Tamam.
5: Bunun üzerine ilgili birimlerin harekete geçtiğini belirten emniyet müdürü, hattın aranmasıyla telefon açan kişinin kendisini Aygül Doku olarak tanıttığını, hattın annelerinin üzerine kayıtlı olması nedeniyle sim kartı yeniden çıkardıklarını ve belki bir haber gelir düşüncesiyle bu işlemi yaptıklarını söylediğini aktardı. Emniyet müdürü ayrıca sim kartın Ankara'ya nasıl ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, bu konuda kendisine bir talimat verilmediğini ifade etti. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınmasına ve dosyadaki yeni delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.
0: Edirne'de tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin son gün heyecanı yaşanıyor. Bugün yapılacak final.

0: güreşiyle Türkiye'nin baş pehlivanı belli olacak.
1: Pehlivanlar son kez er meydanına çıkıyor. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde son gün heyecanı yaşanıyor. Edirne'de düzenlenen 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri 3. ve son gününde. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda müsabakalar öncesinde pehlivanların eşleşmeleri yapıldı. Ardından pehlivanlar davul ve zurna eşliğinde kol bağlayıp peşrev çekti. Hakem heyeti işaret verdi, güreşler başladı. Baş pehlivanlar yarı finale yükselmek için Er Meydanı'na çıkacak. Final güreşinin ardından Türkiye'nin baş pehlivanı belli olacak.
0: Kontakt lens kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik uyarı uzmanından geldi sevgili izleyenler. Öyle ki havuz, deniz, duş ve sauna gibi su ortamlarına lensle girmenin göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebileceği belirtiliyor. Öyle ki tedavide gecikilen bazı enfeksiyonlar göz nakline kadar uzanabiliyor.
2: Kontak lens kullanıp eğer deniz havuza giriyorlarsa belki bunun bedelini gözleriyle ödeyebilirler. Çok önemli bir enfeksiyondan bahsedeceğim. Oldukça nadir, milyonda 1-2 mertebesinde gözüküyor ama çok ağırlı bir şekilde göz kaybına sebep olabiliyor. Bu akantamoeba keratit dediğimiz bir enfeksiyon.
3: Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Ancak havuza ya da denize lensle girmek göz sağlığını tehdit ediyor.
2: Akantamoeba keratiti milyonda 2 gözüküyor. Yani ortalama Türkiye'de her sene 100-150 kişi bundan etkileniyor. Ve sadece kontak lens kullananlarda oluyor. Kontak lens kullanıp hijyene de dikkat etmiyorsa, geceleri kontak lens uyuyorsa, musluk suyuyla kontak lensini temizliyorsa, kontak lensini gözünden çıkartmıyorsa, hele bir de havuza, denize bunlarla giriyorsa bu enfeksiyon için bir açık kapı oluşturmuş oluyor.
3: Yazın başlamasıyla birlikte havuz ve deniz sezonu açılırken lens kullananlara uzmanlardan önemli uyarılar geliyor. Lensle suya girmek kalıcı göz kaybına kadar ilerleyebilen ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor.
2: Yani kontak lensi havuza, denize, duşa, saunaya, buhar banyosuna girmemek gerekiyor. Özetle kontak lens artı su, normal su bir araya gelmemesi gereken şeyler. Kontak lens kullananların buna çok dikkat etmesi lazım.
3: Mikroorganizmalar lensin oluşturduğu küçük yüzey çiziklerinden göze girerek ciddi hasara yol açabiliyor.
2: Akantamoeba musluk suyunda yaşayan, havuzda, denizde, suda yaşayan çok yaygın görülen bir enfeksiyon. Ufak kornea kesilerinden, kontak lensin oluşturduğu kesilerden gözün içine girebiliyor. Ve girdiği zaman yaptığı şey direkt göz sinirlerine gidiyor ve onları eritmeye başlıyor. Hasta da çok kısa süre içinde inanılmaz bir ağrı ve görme azlığı oluyor. Birçok doktor çok nadir gözüktüğü için buna tanı koymakta maalesef gecikebiliyor. Başka ilaç tedavileri alıyor hasta. 1-2 hafta içinde gözde büyük yaralar oluşturuyor. Bazen gözün delinmesine sebep oluyor. Göz nakillerine sebep oluyor ve bazen göz kaybına sebep oluyor.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kutuplardaki bilimsel çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin tamamlanmasının ardından bu kez rota Arktik'te çevrildi. Bilim insanları küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek üzere yola çıktı.
1: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen kutup bilim seferleri devam ediyor. Rotada bu kez Arktik var. Türkiye'nin 6. Kuzey Kutbu bilim seferi başladı. Bilim heyeti iklim değişikliğini yerinde inceleyecek. Bilim heyetinde 3 yabancı araştırmacı ve TÜBİTAK iklim değişikliği araştırma projeleri yarışmasında dereceye giren 3 lise öğrencisi de yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 bilimsel proje yürütülecek. Bilim heyeti belirlenen koordinatlar ve farklı derinliklerden suyla deniz tabanı çökeli örnekleri toplayacak. Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık ve tuzluluk dağılımlarıyla mikroplastik varlığı araştırılacak. Sefer boyunca bölgedeki atmosfer dinamikleri izlenecek. Ayrıca jeodezik gözlemleri de gerçekleştirilecek.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali 3. kez Bursa'da kuruldu. Festival kentin yüzyıllardır yaşattığı zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival kapsamında 50 lezzet noktası kuruldu ve Osmanlı'nın ilk başkentinin köklü gastronomi mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu.
1: Bursa Kültür Yolu Festivali tarihi lezzetleri ziyaretçilerle buluşturuyor. İskender kebabı, cantık, tahanlı pide, pideli köfte ve süt helvası festivalin en çok tercih edilen lezzetleri arasında. Bursa Kültür Yolu Festivali ülkenin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor. 50 lezzet noktası Osmanlı'nın ilk başkentinin gastronomi mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival ziyaretçilere sadece lezzet değil, kentin kültürel mirasını da sunuyor. Bu zengin mutfak kültürü, yüzyıllardır süregelen gelenekleriyle göz kamaştırıyor. Festivalin ev sahibi şefi Gürkan Kaya, Bursa mutfağının güçlü bir gastronomi mirası olduğunu söyledi. Festival alanına gelecek ziyaretçilere bazı öneriler de verdi.
4: Bursa'ya ilk defa gelecek birine ilk önereceğim 3 lezzet. Birincisi İskender olurdu, ikincisi kazan dibi. Üçüncüsü de cantık olurdu.
0: Bu haberle hafta sonu gün ortasını noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gideceğiz ancak bir yere ayrılmayın. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Müzik.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alıyor. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size fuzur
4: uyar. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında

arasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: var 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 14'e uzandı ve kaldığı yerden gelişmelerle 24'te haber bülteni devam ediyor. Ankara, 36 NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Başkentte Turkuaz operasyonları aralıksız sürerken silahlı suçlara yönelik gerçekleştirilen son operasyonda 46 şüpheli yakalandı. NATO zirvesine günler kala Ankara'da adli ve idari tüm hazırlıklar da tamamlanıyor.
1: Başkent'te güvenlik kalkanı devredi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve kapsamında hazırlanan kapsamlı güvenlik planı doğrultusunda Operasyon Turkuaz uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi.
2: 150 civarında bir hedefi sadece.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü silahlı suçlarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi. Silahlı paylaşım yapan çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve silahlı olaylara karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Adreslerinde aramalar yapıldı.

0: Zirve için güvenlik çemberi genişletildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı. 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberleriyle kritik alanlarda uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru anlayışıyla il genelindeki denetimler kesintisiz devam ediyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda THKPC Dev Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Sevgili izleyenler, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında THKPC Dev Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanması olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen devrimci gençlik dernekleri içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında teknik takip kapsamında iletişimin tespiti tedbirleri uygulanan, ayrıca MASAK ve HTS incelemeleri yapılan 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul'da 53, Aksaray'da 1, Kırklareli'nde 1, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Niğde'de 1, Ağrı'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenmeye başladı. Günlerce sürecek törenin ilk adresi Tahran'dı. Hamaney için cenaze namazı kılındı. Tören Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'e uzanacak. Günlerce sürecek törende dün Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde veda töreni yapıldı. Hamaney'in tabutu halkın ziyaretine açıldı. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Hamaney'in naaşının bulunduğu Tahran musallasına akın etti. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar taşıdığı görüldü. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve intikam intikam sloganları attı. Bu sabahsa yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. İmam Hümeyni Musalla Camisi'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sopani kıldırdı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine gönderilecek. Hamaney'in oğlu ve yeni dini lider Müşteba Hamaney ise kamuoyu önüne çıkmadı. Müşteba Hamaney'in 9 Temmuz'daki defin töreninde ilk kez halkın karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenini hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğuna inanmadığını söyledi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakerelerin akıbeti merak konusu. Suudi Arabistan kaynakları bir sonraki görüşmeye dair yeni iddialara yer verdi. Buna göre müzakereler 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edecek. İddiaya El Arabiya haber kanalı yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da olacağı kaydedildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. Habere göre görüşmelerde 3 temel başlık masaya yatırılacak. Tahran yönetimine yönelik Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı ele alınacak. Bu kararın ise eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Taraflar en son 21 Haziran'da bir araya gelmişti. Müzakereler netlik kazanmazken İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti ısrarı sürüyor. İranlı yetkililere göre Tahran Boğaz üzerindeki kontrol ve ücret alma yetkisini uluslararası alanda tescil ettirmek istiyor. İran gerekirse bunun için askeri güce de başvuracak. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazlı ise bazı dost ülkelere ayrıcalık tanınacağını söyledi. Çin'e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız. Çünkü Çin dost bir ülkedir, bize dost olan ülkelere özel muamele uygulamalıyız dedi. Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu dakikalarda İstanbul'da Beykoz Hak Sahibi Tapu teslim töreninde konuşuyor. Kulak verelim efendim.
2: Baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Ve teslim ettiğimiz inşallah tapular tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşerilerime, Beykozumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde işte 24 yıldır şehirlerimize hizmet ederken meseleyi hiçbir zaman bina yapmak, tapu dağıtmak, rol yapmak veya proje üretmek olarak görmedik. Attığımız her adımda istisnasız vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini ve en önemlisi yaşam kalitesini öncelikledik. Beykoz'umuzda da bu anlayışta çok güzel hizmetler yaptık. Boğaz'ın, ormanın, tarihin ve işte mahalle kültürünün iç içe geçtiği bu güzel ilçemizde yaptığımız her işte insanımızın, Beykozlu kardeşlerimizin hakkını korumaya gayret ediyoruz. Bugün işte hak sahiplerine teslim ettiğimiz tapularda, Beykoz'umuza kazandırdığımız eserler de, yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları da bu anlayışın bir sonucudur. Hatırlayın, 2022 yılında temelini hep birlikte attığımız Tokatköy kentsel dönüşüm projemiz. Hızlı bir şekilde o gün ne söz verdiysek o sözümüzü tuttuk, projemizi tamamladık. Yaklaşık 2500 Beykozlu kardeşimizi sağlam, güvenli, huzurlu konutlarla buluşturduk. Hatırlayın, o zaman neler neler yaptılar. Biz canımızı dişimize takmış, çalışırken, çabalarken mahkeme kapılarında yapılanları engellemek için mücadele ettiler. Yalanlarla orada insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama biz kıymetli Beykozlu hemşehrilerimizin yararına ne varsa onu yapmaktan asla geri durmadık. Bir zamanlar risk altında bulunan o bölgede vatandaşlarımızı güvenli, sağlam ve modern yuvalarına kavuşturduk. Şimdi orada annelerimiz, babalarımız huzur içerisinde oturuyor. İşte bir kardeşimiz, evlatlarıma bırakacağım sağlam bir tapum var diyor. Evlatlarımın huzurla, güvenle yaşayacağı yeşil alanlar var diyor. Annemiz orada komşularıyla bahçesinde evlatlarıyla huzur içerisinde yaşayacağı bir yeşil alanım var diyor. İşte o gün milletimizin kafasını çelip belki o sürece dahil edilmeyen vatandaşlarımızı da biz yine o gün istemese bile yine hak sahibi yapacak bir çalışmayı bitirdik ve o gün orada kim yaşıyorsa her isteyen vatandaşımızı hak sahibi yaptık. Şimdi buraya gelirken onlar da diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımız daha yakın olabilir mi taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konutlarda, konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yine 300 bin metrekare büyüklüğünde belki hepinizin hatırası olduğu Beykoz Millet Bahçemiz. Burayı da ilk etabını biliyorsunuz tamamladık ve diğer ihtiyaçları da aralıksız sürdürüyoruz. Beykoz için o günde Millet Bahçesi'ni yapacağız. Buradaki tescilli eserleri, tescilli ağaçları koruyacağız dediğimizde yine malum gruplar bu işi engellemek için çabaladılar. Ama biz her işte olduğu gibi kararlılığımızdan asla ödün vermedik ve söz verdiğimiz gibi Beykoz Çayırı'nı Beykozlulara aslına uygun bir şekilde daha güzel, daha yeşil, orada her türlü ihtiyaçları giderebileceğimiz bir bakışla teslim ettik. Şimdi Beykoz için yeni bir adımımız daha var. Tabii Cevval belediye başkanımız var dedim. Tuttuğunu koparıyor. Emin olun Beykozluların hakkı için her bakanlığa gidiyor. Ve orada Beykoz'un daha güzel olması için mücadele ediyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın işte ortaya koymuş olduğu hizmet siyaseti çerçevesinde elimizden geleni yapmak için hep birlikte çalışıyoruz, çabalıyoruz. Şimdi işte Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Beykozlara bir müjdemiz var. Beykoz Paşabahçe Stadı'nı inşallah yeniliyoruz. Ve stadın önündeki alanı aynı Beykoz Millet Bahçesi'nde olduğu gibi denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz. Bu yıl bu projeye başlayacağız ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: İstanbul Beykoz'da hak sahibi vatandaşlara tapu teslim töreni gerçekleştiriliyor. Törende kürsüde Bakan Murat Kurum konuşuyor. Bazı müjdeler verdi. Açıklamaları canlı olarak ekranlara taşıdık. Ve böylelikle noktalıyoruz efendim. Saat başında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti.

0: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak işlem tamam. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Kağıda düşen o çizgi, gidilecek milyonlarca kilometrenin ilk nefesidir. Metal bir parçadan fazlasına, hayatın akışına dönüşür. Yıllar geçer, nesiller değişir. Ama o çizginin verdiği güven asla değişmez. Bir hayalle başlayan yolculuk, şimdi çok sevdiği topraklara kök salıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen motosikleti PCX, yola artık Türkiye'den çıkıyor. Honda PCX, şimdi çok yakınında.

Otomobil ve motosiklet tutkunlarının buluştuğu adres Sekin Etab'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hepinize güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz ve ilk olarak motosiklet tutkunları için bir haberimiz var. Motosiklet camiasını buluşturan adeta bir festival niteliğindeki Honda motosiklet günlerine gidiyoruz şimdi hep birlikte.

Sevgili seyirciler, bu sene 5.'si düzenlenen Honda Motosiklet Günleri'ne geldik. Her sene olduğu gibi bu sene her zamankinden biraz daha kalabalık. Son gün, pazar günü ve inanılmaz kalabalık. Her sene gelen ziyaret sayısı artıyor. Detayları birazdan öğreneceğiz. Burada neler var? Şimdi isterseniz gelin hep beraber Honda Motosiklet Günleri'ni gezelim.

0: Testlere katılmak için tam ekipmana sahip olmak gerekiyor. Kask, eldiven ve tam kıyafetle burada olan ziyaretçiler Honda test sürüş günlerinde değişik modelleri test edebiliyor.
1: Merhaba, bugün Honda motosiklet günlerindeyiz babamla beraber. Benim buraya 3. gelişim. Bu etkinliği çok güzel buluyorum. Babamla geldiğim zaman da çok eğleniyorum. Çünkü benim için ve diğer çocuklar için de yapılabilecek çok güzel etkinlikler var.

0: Sevgili seyirciler, motosiklet pazarlama direktörü Taha Öztürk'le beraberiz. Evet Taha, bu sene 5.sini gerçekleştiriyorsunuz. Hava inanılmaz, oldukça kalabalık. Bugüne kadar neler yaptınız? Motosiklet günleri nereden nereye geldi? Tabii ki bu seneki hedefler çok önemli. Ne kadarlık bir katılım bekliyorsunuz?
1: Evet, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Bahsettiğiniz üzere bu yıl 5.sini gerçekleştiriyoruz. Artık bizim için gelenekselleşmiş bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Honda motosiklet günlerinde neler yapıyoruz? Aslında birçok etkinliğimiz mevcut burada. Test sürüşü imkanlarımız var müşterilerimize. Honda motosiklet, Honda Türkiye'nin ürün gamındaki tüm motosikletleri burada deneyimleme imkanı sunuyoruz motosiklet severlere. Bunun dışında bu modeller burada sergileniyor. Bayilerimiz burada. Gün boyu süren etkinliklerimiz var. Çocuklar için, büyükler için, yetişkinler için hem eğitimlerimiz mevcut hem de yarışmalarımız var. Kısaca tüm motosiklet severlerin aileleriyle beraber keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam oluşturma amacıyla yaptığımızı söyleyebiliriz.
0: Bu alana baktığımızda çok kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Gerçekten 7'den 70'e herkesin kendisi için bir şey bulabildiği bir alan. Yüz boyamalar, saç örmeler, piknik alanları nerede isteyeceğim, hamaklar falan. Çok güzel dekore etmişsiniz. Bu alan hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bu alan içinde neler var? Normal zamanda burada neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu alan bizim için kıymetli bir alan. Honda Motosiklet Gelişim Merkezi'nin tesisinde bulunuyoruz. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan burası. Burada 10 bin metrekaresi tamamen eğitim alanı. Bunun 6 bin metrekaresi asfalt, 4 bin metrekaresi de off-road olarak tüm seviye burada motosiklet severlere eğitim verdiğimi söyleyebilirim. Asfalt olarak 8 farklı eğitim seviyemiz var. Offroad'da da 2 farklı eğitim seviyesi olarak hizmet veriyoruz. Bizim için aslında Honda'nın global safety yaklaşımı açısından oldukça önemli. Burada bizim Honda Türkiye olarak ana ilkelerimizden bir tanesi Honda motosiklet kültürü.

0: kültürü, sağlıklı motosiklet kültürünün gelişimine katkıda bulunmak, destek olmak ve öncü olmak bu amaç doğrultusunda yapılmış bir tesis burası. Baktığımızda bu sene 20. senesini devirdik bu tesisin. Toplamda 28 bin adetlik bir eğitimci eğitim sayısına ulaştık. Bu yılki hedefimiz de yaklaşık 2500 kişiye eğitim vermek.
1: Evet, gerçekten çok keyifli bir alan. İnsanların yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz ama Honda motosiklet deyince hemen aklımıza da tabii ki son dönemde gündem olan Honda motosiklet fabrikası geliyor. Fabrika ile ilgili gelişmeler nedir? Neler yapıyorsunuz? İlk günden bugüne neler değişti? Bundan sonra gelecekte de bu fabrikada neler göreceğiz?
0: Evet, Türkiye motosiklet pazarı Honda için oldukça önemli bir pazar. Buradaki potansiyeli desteklemek ve üretim gücüne katkı sağlamak amaçlı böyle bir yatırım gerçekleştirdik. Bu sene Nisan ayında üretime başladı fabrikamız. PCX125 modeliyle üretime başladık bildiğiniz üzere. Fabrika 100 bin metrekarelik bir tesis. Bunun 45 bin metrekaresi kapalı, 55 bin metrekaresi açık. Baktığımızda da ilk etapta üretim kapasitemiz 100 bin adet üretim kapasitesi ve bu kapasiteyle beraber de 300 kişiye bir istihdam imkanı sağlıyor. Önümüzdeki dönemde talep doğrultusunda bu kapasitede 200 bin adet seviyesine çekilebilir durumda.
1: Yeni modeller de gelecek mi?
0: Bu konuyla ilgili planlamalarımız devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten motosiklet sektörü için hem faydalı hem eğlenceli hem keyifli bir organizasyon. Ben de 5'te 5 yaptım. 5 senedir buradayım. Ne kadar geliştiğini, arttığını, talebin yoğunlaştığını görebiliyorum. O yüzden seneye, bu sene gelemediyseniz seneye kaçırmamanızı tavsiye ederim.

0: Kastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuz Muğla'dan Yasemin Avcı'dan geliyor. Arabamın fren diskleri ve balataları yeni değişti. Ancak ustam ilk birkaç yüz kilometre ani fren yapma, balatalar diske alışsın dedi. Balatanın diske alışması ne anlama geliyor diye sormuş Yasemin Hanım.
1: Doğru söylemiş ustamız. İlk birkaç yüz kilometre dikkat etmek, fren balatalarını çok ısıtmamak falan gerekir. Bu da iki türlü, buna da biz fren balatası rodajı diyoruz. Bunun da iki türlü şeyi var. Çünkü genelde bir kere fren diski değişene kadar 2-3 kere fren balatası değişir normal şartlar altında. Eğer eski disk yeni fren balatası kullanıyorsak bunun daha da dikkatli ve daha da uzun olması lazım. Çünkü o diskin yüzeyi ne olursa olsun belli bir ölçüde eğrileşmiştir. Halbuki taktığımız yeni fren balata sıfır olduğu için o fren balatasının o yüzeye tam alışması için daha fazla birkaç yüz kilometre dikkat etmek gerekir. Ama disk ve fren balatası hepsi sıfır takıldığı zaman bile bir 50-100 kilometre freni çok ısıtmayacak şekilde baskının, diskin balataya alışmasını sağlamak lazım. Usta doğru söylemiş. O yani ama maksimum birkaç yüz kilometredir. Birkaç yüz kilometreden sonra bakmak lazım.
0: Isıtma olayını da istersen anlatalım. Hani balatalar yandı gibi de bir tabir var ya, onunla mı alakalı?
1: Şimdi öyle de onun sebebi biraz teknik bir konu Murat. Şimdi yani balatanın komple yüzeyi komple diske basmaya başladığı zaman atıyorum balatanın yüzeyinin 40 santimetre kare olduğunu düşünelim. 40 santimetre karenin tamamı diske değdiği takdirde bir gereksiz yüksek ısınma olmaz. Zaten olması gerekendir. Ama daha balata diske tam alışmadan sadece bunun 20 santimetre karesi veya 10 santimetre karesi diske değiyorsa işte o zaman çok yüksek bir ısı çıkar. Çünkü o balata diski frenleyememeye başlar. Frenleyememesi demek kaydırma yapar. O kaydırma da yüksek ısıya sebebiyet verir ve bu da fren balatalarının hani bu fiziki anlamda bir yangın çıkması değil konu. Daha fazla ısınıp bir nevi kömürleşmesi diyelim. Bu durumda fren balatasının da kalitesini, yani her fren balatasının dayanabildiği bir ısı vardır. Atıyorum o fren balatası için maksimum önerilen ısı 300 derece ise siz bunu yeni aldığınızda 350-400 dereceye çıkarttığınız takdirde o fren balatasının hem ömrünü çok kısaltmış oluyorsunuz

0: hem de frenleme performansını öldürmüş oluyorsunuz bir yerde. Onun için yani özellikle sadece fren balatası değiştiği zaman daha da dikkat etmek lazım. Ama diskle balata değiştiği zaman bile bir 50-100 kilometre dikkat etmek lazım. Çok ani fren, sert fren yapmamak lazım. Fren mesafelerini uzatmak lazım. Yani hani normal şartlarda otomobil 100 kilometre hızla giderken işte 100 metrede duruyorsa, siz ilk başta bunu 150 metreye, 200 metreye çıkararak bu bir 50-100 kilometrelik süreçte bunu yaparsanız hem fren emniyetinizi, fren gücünüzü çok daha iyi vaziyete getirirsiniz, hem de fren balatanızın ve diskinizin ömrünü çok daha fazla uzatmış olursunuz.
1: Evet Serdar abi, verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Kastrol Magnetek'te yeni bir soruda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda Salih Çiçek bizlerle beraber. Veri analiz köşemizde bakalım bu hafta neleri konuşacağız. Trafik kazalarındaki veriler nedir? Nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz araç satışları artıyor. Her sene artık 1 milyon üzerinde araç satılıyor. Tabii bu otomobil sayıları, buna motosikletler ilave oldu biliyorsunuz. Orada da bir artış söz konusu. Dolayısıyla artan bu kadar araç sayısı içinde kazalar ne oranda, ölümlü kazalar ne oranda, onları da Salih Çiçek'ten öğreneceğiz. Salih, hoş geldin programımıza.
2: Hoş bulduk Murat, merhabalar.
1: Son yıllarda özellikle diyeceğim, çok ciddi tedbirler alınmaya başlandı. Ve Türkiye'nin geneline baktığımızda da hani duble yol tabiri var biliyorsun. Yol kalitemiz arttı, her tarafa karayolları artık duble yol haline geldi, birbirinden ayrıldı. Her şey daha güzele gidiyor. Peki araç sayıları da artarken kazalar ne oranda artıyor mu, eksiliyor mu? Bu kadar denetim uygulamaya rağmen, cezaya rağmen ne durumdayız?
2: Konu aslında Murat çok sevimli bir konu değil. Kazalardan bahsetmek, can kaybı, yaralanmalardan bahsetmek güzel değil mi? Bunu konuşmak ileriye yönelik alacağımız tedbirlerin ne olması gerektiği ile ilgili bize sinyal verecektir. Hı hı. Verilerimizin kaynağı TÜİK. TÜİK hakikaten bu konuda son derece geniş platformda çok doyurucu bilgilere sahip. Bugün 2025 ve 10 yıl geriye dönerek 2016 arasındaki verileri kıyaslayacağız. Hı hı. 2025'ten başlayalım. 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyon manevi, maddi hasarlı kaza oluşmuş. Bu kazalarda 400 bin vatandaşımız yaralanmış ve 6 bin vatandaşımızı kaybetmişiz. Şimdi 6 bin rakamı gerçekten çok büyük bir rakam. Biraz daha böyle nesnelleştireyim. 50 kişilik 120 otobüs dolusu insan demek veya günlük 16 tane vatandaşımızı kaybetmiş olmamız demek. Rakam gerçekten çok ciddi. Peki oranlardan bahsedelim. Ne kadar araç var, ne kadar kaza yapıldı? 2025 yılında 100 aracın yaklaşık 4.6'sı kaza yaptı. Yani şöyle bunu da anlatalım. Her 25 araçtan bir tanesi bir sene içerisinde kaza yaptı. Otoparka gittik, 22, 23, 24, 25 birisi muhakkak son bir yıl içerisinde kaza yaptı. 10 sene evvel oran neydi? 5.6'ydı. Şimdi diyeceksin ki %1 mi iyileştirme yapıldı? Bu %1'in değerini anlatayım ben. Bizim bu kazalarda yaklaşık 6 bin kişiyi kaybettik dedik. Hı hı. 10 sene evvel her 100 bin araca yaklaşık 35 vatandaşımızı kaybettik. 2025'te rakam 18'di. 17 kişi düşürdük. Bu ne demek biliyor musun Murat? Yaklaşık 5300 vatandaşımızın vefatını engelledik bu iyileştirmeyle. Yaralanma sayısına baktığımız zaman 400 bin yaralanmaydı. Aynı hesapla araç parkının artışı, hı hı, ve burada kaza oranımızın düşüşüyle 80 bin vatandaşımızın yaralanmasını engelledik demek. Ve çok daha önemlisi 335 bin kazanın önüne geçtik. Toparlayayım, 2025'te 400 bin yaralanma, 1,5 milyon kaza ve 6 bin ölü vardı. Kaza sayımızı 335 bin düşürdük, 80 bin yaralamayı düşündük ve 5300 vatandaşımızın da ölümünü engellemiş olduk. Neler etkili Murat? Bunlardan bahsedeyim. Senin de bahsettiğin gibi denetimler, yollar, araçlardaki teknolojik gelişmeler de çok etkili. Hı hı. Şimdi biliyorsun araçlarımızda artık ani frenlemeler, şerit değiştirme sistemleri, kontrol kör nokta sistemleri inanılmaz derecede arttı. Kontrolü ve kontrolsüz. 720 derece, 640 derece görüş açı kameralar var. Ne kadar etkiledi? İstersen bunu da verilerle paylaşayım. 2025 yılında 100 tane kazanın 81'i hasarlı kazaymış. 10 sene evvel bu oran 84'müş. Gerçekten teknolojik geliştirme hasarlı kazaların oranını düşürmüş. Bu bence şöyle yorumlanacak bir konu. Sistemler araçlarımızın belli bir seviyeye kadar kontrol edebiliyor. Hı hı. Ama biliyorsun kontrol hep insanda. Peki ölüm oranında ne değişiklik olmuş? Maalesef ölüm oranımız 16'dan 19'a çıkmış. 100 kazada 16'dan 19'a çıkmış. Bu ne demek biliyor musun? Bunu şöyle yorumlayalım. Her ne kadar teknoloji uyarsa da kontrol insanda olduğu sürece teknoloji insanın kontrolünün önüne henüz geçemiyor. Yani biraz daha nesnelleştireyim. Emniyet kemeri. Bugün emniyet kemerini takmadığınız zaman sistem sinyal veriyor. 3 dakika boyunca, 5 dakika boyunca sinyal çalıyor ama araç sürmeye devam ediyor. Araç durdurmuyor. Veya arkadaki yolcular için siz emniyet kemerini takmadığınız zaman sürüş yine devam ediyor. Yani teknoloji aslında ufak çaplı kazaları kontrol ediyor, şehir içi kazaların, ama şehir dışında yüksek hızlarda maalesef durum yine insanın kontrolüne kalıyor. Ben trafiği şöyle değerlendiriyorum Murat. Trafiğe yapılan yatırım aslında insana yapılan yatırımdır sonuçta. 6000 ölüden 5300 ölüm kurtarmak hakikaten büyük bir yatırımdır. Denetimlere yapılan yatırım, yollara yapılan yatırım, bunu hiçbir zaman bir eşya, bir sistem, bir hizmet olarak düşünmeyelim. Sonuçta hepsi insan hayatı, insan sağlığı, manevi kazançların, maddi kazançların toplamına geliyor.
1: Yani sonuçta aslında burada tabii insan hayatı birinci önemli kriter. Tabii ki can kayıpları çok üzücü, acı. Ama bunun bir de ekonomik boyutu var. Her kayıp ekonomik olarak da hem ailelere hem ülkeye çok tabii ciddi zarar yazıyor. Tabii. Kazalar keza öyle. Çünkü çoğu araç maalesef ithal. Dolayısıyla döviz kaybı yaşıyoruz. Orada çok ciddi bir problem çıkıyor aslında ekonomi. Ve orada kaza anında sizin bloke ettiğiniz trafikte de insanların zaman kaybı, yakıt harcaması, çevreye zararı. Kaza tek boyutla ele alınmaması gereken bir şey. Yani o bloke ettiğiniz andan itibaren birçok sorun onun peşinden gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bunların azalması gerçekten önemli. Son dönemde evet dedin, ben hepsini biliyorsun test ediyorum otomobillerin. Çok fazla güvenlik önlemi var araçlarda. Bunlar artık regülasyonlarla zorunlu hale geliyor. Bunlar olmadan artık otomobil üreticileri araç üretemiyor. Evet. Tamam, bu çok güzel ama eskiden bunlar yokken de otomobil kullanıyorduk. Diyorduk ki güvenlik özelliği yok. Ama otomobillerin beygirleri, güçleri çok düşüktü. Yani maksimum süratleri böyle değildi. Şimdi artık böyle 150 beygirleri falan artık beğenmez olduk. Hani 200 bugün neredeyse her otomobil yapıyor. Dolayısıyla şimdi süratler oralara çıkınca risk faktörleri de artıyor. Kaza sonuçları daha kötü olmaya başladı. Oran aslında biraz birbirini dengelemiş gibi gözüküyor burada. Çok otomobiller güvenli hale geldi ama daha hızlı ve daha tehlikeli hale geldi.
2: Çok doğru diyorum. Yani burada hem teknolojik gelişmeler, hem ülkemizdeki denetimler, hem yol yapılarının değişimi bu rakamları etkiliyor ama bir tek parametreye bağlamak çok doğru değil. Hı hı. Çok haksızlık yapmış oluruz. İstersen buradan il bazındaki değerlere geleyim. Burası evet, çok ilginç bir analiz sunacak bize. Türkiye'deki rakamı söylemiştim, 5.6. Her 100 aracın 5.6'sı kaza yapıyordu. Şu anda rakam 4.6'ya çıktık. Çok güzel bir başarı. Peki illerde durumlar nasıl? Şimdi bu stüdyodaki arkadaşlar için veya bizi seyredenler için de söyleyeyim. Bu söyleyeceğim iller Türkiye oranından çok fazla yüksek oranda kaza yapan iller. Ama buradakiler kötü sürücü, denetim eksik, yollar kötü anlamı çıkmasın. Şehrin mimarisi, altyapısı, yerleşimi, demografik yapı bile burada çok etkili olabiliyor. Hı hı. Türkiye'de en çok kaza oranına sahip iller Diyarbakır, Kocaeli ve Bingöl. Peki iyileri söyleyelim. En az kaza oranına sahip iller Kilis, Burdur. Bu iller hakikaten Türkiye'de en az kaza yapan iller.
1: Bunlar büyük oransal bazda.
2: Oransal
1: bazda. Çünkü İstanbul tabii, nüfus tabii. ve araç yoğunluğu en çok olan il aslında.
2: Aynen. Türkiye ortalaması 4.6 demiştik. İstanbul ve Ankara için rakam 5.9. Türkiye ortalamasından bir tık yukarıda. Bu beklenen bir sonuç yoğunluktan gördüğümüz zaman. İzmir'de 5.4. Hala yukarıda ama İstanbul ve Ankara'ya göre biraz daha düşük. Burada çok ilginç bir veri paylaşmak istiyorum Murat. 6000 ölüm dedik bir yıl içerisinde. Ankara en çok ölüme sahip olan il trafik kazalarında. 290 vatandaşımızı Ankara'da trafik kazalarından kaybetmişiz. İkinci sırada İstanbul geliyor, 289. Yani benim beklentim şöyle olurdu. Araç sayılarına bakarsak herhalde İstanbul Ankara'nın 2-3 katı falandır araç sayısı. Ama buna rağmen ölüm sayısı Ankara'da çok fazla. Bunun hakikaten kamu tarafından çok detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Detaylara sahip olunması gerekir. Ya burada Ankaralı sürücüleri de suçlamak istemiyorum ama dikkat çekici bir veri olarak bunu paylaşayım.
1: Biraz Ankara'nın iklim şartları etkili oluyor diyebilir miyiz? Çünkü Ankara'da kış oldukça sert geçiyor biliyorsun. Orada buzlanma özellikle çok yaşanıyor. Dolayısıyla belki biraz o etkili diyebilirim ama diğer faktörlere de gerçekten bakmak lazım.
2: Evet, aynen öyle. Zaten şöyle, şehir içi kullanımlarımızda Murat,

0: Yani yoğunluk olarak baktığımız zaman ölüm, yaralanmalı olaylar baktığımız zaman aslında biz şehir içinde çok fazla kullanıyoruz. Şehir dışında daha seyrek kullanıyoruz ama ölüm oranları aslında şehir içinde %52 gibi bir oran. Hakikaten bu oran yüksek. Yaralanma oranı da %82 gibi bir oranda. Şehir içinde aslında kategori etmek de zor. Bugün İstanbul'da şehir içi dediğimiz ama otobanları kullandığımız bir durum da söz konusu. Bu da işin içinde etkili bir nokta. Ben motosiklet konusuna gelmek istiyorum. Biliyorum ki sen de motosiklet kullanıcısın. Burası çok büyük bir parantez açmamız gerekiyor. Detaylarını konuşmamız gerekiyor Murat. Verilerle paylaşayım ben. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon araç var. Ve 7 milyon civarında da motosiklet var. Geçen sene yaklaşık 1000 vatandaşımızı, otomobil sürücüsünü kaybetmişiz. 17 milyonda 1000 vatandaşımızı kaybetmişiz. Motosiklette 7.1 milyona 1300 motosiklet sürücüsünü kaybetmişiz. Oranlara bakarsanız şunu söylüyor. Motosiklet kullanıcısı otomobil kullanıcısından 3,5 kat daha riskli. Şimdi burada şunu almamız gerekiyor. Evet, geçmişte böyle oldu. Ben trafikte görüyorum, kask takımı hakikaten artık çok yaygınlaştığını görüyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki kask sadece otomobile göre yeterli gelmiyor. Doğru. Farklı tedbirlerin de alınması gerekiyor. Yani kimseyi motosiklet kullanıcılarını suçlamak veya yargılamak istemiyorum ama rakamlar şunu söylüyor ki motosiklet otomobile göre çok daha riskli. Farklı tedbirlerin alınarak bu 1300 vatandaşı kaybetmek yerine çok daha az olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi burada her zaman kırılımlar çok önemli. Tabloya böyle sadece uzaktan ve tek pencereden baktığında bu rakamı konuşabiliyoruz. Ama şunun da çok farkındayım ben bir motosiklet kullanan olarak. Bu işin ticari boyutunu yapan sürücülerle bireysel sadece ulaşım amacıyla yapanlar var. Evet. Bir kategori daha var, tamamen keyif amacıyla yapıyor onlar. Yani sadece boş vakitlerinde kafasını dağıtmak için ve bu işten keyif almak için biniyor. Onlar tabii daha az bir oranda ama daha uzun kilometreler yapıyorlar seyahatlere gittikleri için. Şimdi onların kültürleriyle günlük hayatta iş için mobilite olarak kullananların ki farklı, ticari kullananların ki bambaşka. Ya bu acı gerçek, bunu söyleyince hoşlarına gitmiyor ama ters yönde gitme ticari kullanıcılarda, evet. Kaldırımda gitme ağırlıklı ticari kullanıcılarda, sürat aralara dalma ağırlıklı ticari kullanıcılarda, o zaman tabii ki bu oran 3,5 katına çıkabiliyor. Bir de bir avantajları var onlara göre, polislere göre de dezavantaj. Arkada plaka, tek plaka. Görsen de plakayı okuyamayınca bir işe yaramıyor ki çoğu, yani birçoğu diyeceğim buna, hepsi değil tabii de, plakayı kapatma, çamurlu kullanma ki bu da suç aslında. Bundan da faydalanıyor. Dolayısıyla bu şeyleri kendi lehine kullanıp kural ihlalleri yaptıklarında da sonuç maalesef üzücü oluyor. Yani onlar iki tekerlek olduğu için dediğin gibi kask korumuyor. Gövde tampon burası olduğu için sürücüde. Sonuçlar hiç hoş olmuyor. Düştüğün an kötü bir sonuç. Yani Allah, söylemek de istemiyorum açıkçası ama kullandığım için. O yüzden onların biraz dikkat etmesi lazım. Şey bahanesine sığınmasınlar. İşte paket yetiştiriyoruz. Evet. Tamam, yetiştir. Evet. Kurala uyarak yetiştir. Yani navigasyonda bile çizdiğin zaman haritayı diyor ya sana 28 dakika. Tamam, 28 dakikada gideceksin. Sen 20 dakikada gitmeye çalışmayacaksın oraya. Yani paket soğuyor. O senin sorunun değil. Müşteri çok sıcak istiyorsa gidip dükkanda yiyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani güzel, hani evet. Bunun da şeylerinin önüne geçilmesi lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Ticari araç kullanıcılarının kullandığı araçlarda sadece sürücüye değil, sürücüye 1 yazıyorsan firmaya 5 yazacaksın. Firma sürücüsünü denetleyecek.
0: Evet.
1: Bu kadar.
0: Ben oradan devam edeyim Murat. Gerçekten rekabet ortamının yarattığı durumlar bu kullanıcıların belki bilerek belki bilmeyerek bazı kuralları geçmelerini neden oluyor ama ben burada denetim noktasında biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Yani ticari kullanıcının artık çoğunu görüyorum, yeleklerini giyiyorlar. Bu standartta var olduğunu biliyorum. Evet. O zaman denetim aslında bu noktada çok daha kolaylaşabiliyor. Yani uzaktan bakıldığı zaman bireysel kullanıcı ve ticari kullanıcı ayırt edilebiliyor. Aslında bu noktada onların çok daha sıkı denetime tabi tutulması kamu adına değil, hepimizin can güvenliği adına da. Çünkü bir motosiklet bazen kaza yapıyor, bazen başka birine çarpabiliyor. Yani bu ölüm oranları sadece sürücüyle ilgili değil, çevreye de çok büyük etki yaratıyor.
1: Yayalara çarpıyorlar en çok. Evet. Olan o aslında.
0: Evet. Bir de şu var. Motosiklet kullanıcılarının yaşlarını da biliyorum Murat. Senin söylediğin gibi bireysel kullanıcısının, ticari kullanıcının yaşları da çok küçük. Aslında bu genç kuşak çok ciddi bir şekilde eğitime tabi tutulabilir. Hı hı. Puanlama sistemi bunlara olabilir. Yani sadece para öncelikle

0: hızlı erişim yaparsanız bu kadar ilave değil. Devletin bu noktada denetimlerinin çok daha artması bu mekanizmayı da yavaşlatacaktır. Rekabetin getirdiği şeyi de yavaşlatacaktır.
1: Ya samimi söyleyeyim, devletin denetimleri bence şu anda gayet iyi. Çünkü ben normal kullanırken full kıyafetle çok sık çevriliyorum. Çok sık denetime giriyorum. Ehliyet bakılıyor, ruhsat bakılıyor, sigorta bakılıyor. Çok güzel. Bundan da şikayet etmiyorum. Yazın çok zor. Evet. Sıcakta sıcak motorun üstünde durmak gerçekten zor. Ama denetime girdiğim için de ben seviniyorum. Neden? Çalıntı motosiklet olabilir, suça karışmış biri Tabii. olabilir, ehliyetsiz biri olabilir, sigortasız biri olabilir, bir trafik kuralını ihlal etmiş birisi olabilir. Yakalanması için bunların yapılması lazım. Benim de buna sıcak ve toleranslı yaklaşmam gerekiyor sürücü olarak. O yüzden şikayet etmiyorum. Evet. Görevlerini bence polisimiz çok iyi yapıyor artık. Yani evet. denetlemeler falan çok iyi. Biraz iş insanın kendinde bitiyor. Yani herkesin başına bir polis, her sokağa bir denetleme koyamazsınız. Sen kendin için bunu yapmalısın. Yani bir ceza var diye değil, bir denetleme var diye değil. Kendin için yap. Zaten denetlemeye gerek kalmayacak o zaman. Hepimiz rahat edeceğiz.
0: Çok doğru yorumlar Murat. Yani bu sadece motosiklet içinde değil, az evvel konuştuğumuz gibi otomobil kullanıcısın. Otomobilde seyahat edenlerin bile buna uyması gerekiyor. İşte az evvel Ankara örneği verdik. Belki bilmiyorum yolcuların emniyet kemeri takma alışkanlığı Ankara'da çok fazla değil, takılmıyor bu. Söylediğin gibi kış ortamları buna etkili oluyor. Ya bu işin başlangıcı bence bilgiye sahip olmak, eğitime sahip olabilmek ve en önemlisi söylediğin gibi iyi bir insan olabilmek, sorumlu bir insan olabilmek. Çünkü otomobilde hepimiz karşılıklı sorumlu olmak zorundayız. Sadece kendimiz kaza yapmıyoruz, çevremize de zarar veriyoruz. Trafiği de aksatabiliyoruz. Ve en önemlisi benim için o genç kullanıcıların çevreye çok büyük kötü örnek olması da var. Yani motosiklet kullanıcılarının görüyorum farklı hareketler yapmaları genç kullanıcı için de belki bir cazibe yaratabiliyor. Bu da bir sorumluluk noktası aslında.
1: Doğru. Evet Sait, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Yine önümüzdeki haftalarda birlikte olacağız. Yine farklı verilerle seninle beraber olacağız. Bugünkü sohbet için teşekkürler. Sevgili seyirciler, bu haftada 8. etabın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari bu...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi...

0: konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
2: Peki siz arafta mısınız?
1: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Ara bitti, saatler 15'e uzandı ve 24'te haber gelişmelerle kaldığı yerden devam ediyor. Tabii Ankara'daki tarihi NATO zirvesine artık 2 gün kaldı sevgili izleyenler. Son hazırlıklar da gözden geçiriliyor. 2 gün sürecek. Zirve boyunca güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olacağını söyleyelim. Kritik zirvenin yapılacağı külliyede de artık son hazırlıklar yapılıyor. Hemen şimdi Beştepe'ye gidelim ve hem hazırlıklara ilişkin hem de zirveye dair notları 24 muhabiri Yağmur Yıldız bize aktaracak. Hemen Yağmur'a dönelim. Yağmur'a sözü bırakalım.
1: NATO Liderler Zirvesi için külliyedeki hatta Ankara'daki son hazırlıklar tamamlandı. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Hemen karşımıza dev bir Türk bayrağı var. Külliyeden ve çevresinden görünür derecede büyük bir bayrak. Tabii Ankara'nın pek çok noktasında da NATO bayraklarını görüyoruz. Külliyedeki hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor. Basın mensupları için hemen ayrılan alanları da şöyle gösterelim. Bizim kendi yerimiz 24 başta olmak üzere tüm yerel uluslararası basın kuruluşları için platformlar ayarlandı. Külliyenin 6. ve zemin katlarında yayınlar gerçekleştirilecek. Tabii baktığımızda aslında yarın itibariyle maraton başlıyor diyebiliriz. Yarın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir basın toplantısı düzenleyecek ve ardından basın toplantısıyla birlikte artık zirve için harekete geçilecek. 7-8 Temmuz tarihlerinde başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi için

0: liderler de Ankara'ya, Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Hem Esenboğa hem Ankara havalimanları olmak üzere çeşitli havalimanları liderlere tahsis edildi. Elbette Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Çeşitli güzergahlar kullanıma kapatıldı. Sadece lider geçişleri, heyet geçişleri için kullanılacak. Güvenlik üst düzeyde. Bu kapsamda elbette Ankara'da yaşayan vatandaşlara da gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tabii baktığımızda iki gün sürecek liderler zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderlere ve eşlerine ev sahipliği yapacak. 7 Temmuz günü ATO'da düzenlenecek olan Defense Expo, yani savunma forumu ile birlikte aslında NATO'nun açılışı yapılacak. İlk olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hitabını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem resepsiyon hem de akşam yemeği verecek liderlere ve elbette onun yanı sıra ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor ki onlardan en önemlisi ve dikkat çekeni elbette ABD Başkanı Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın ikili görüşmesinin hangi formatta olacağına, heyetler arası mı, baş başa mı olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ikili görüşmenin olması muhtemel ve ardından iki ismin kameralar karşısına geçerek ortak bir mesaj vermesi de bekleniyor. Tabii iki gün boyunca hem Ankara'dan tüm dünyaya verilecek mesajlar hem de sadece sözler değil, jest, mimik, hareketler, her bir davranış da oldukça dikkat çekecek ve iki gün boyunca takip ediyor olacağız. Basın mensuplarında yoğun bir maraton bekliyor elbette. Liderlerin buradan vereceği mesajlar başta savunma olmak üzere Orta Doğu'nun geleceği, NATO ittifakının geleceği gibi pek çok kritik konu başlığı var. Hatırlayalım, Mark Rutte, Lahey'de kararlar alındı. Ankara zirvesinde ise uygulama olacak. Yani Lahey karar zirvesiydi, Ankara uygulama zirvesi olacak ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla NATO bildirgesinde hangi konulara ilişkin alınan kararlar yer alacak? Elbette bu da önemli. Daha önceki zirvelerde çok uzun metinlerle karşılaşırdık. Ancak Lahey'de daha kısaltılmış bir bildirgeyle karşılaştık. Bakalım Ankara'daki bildirge ne kadar kapsayıcı, ne kadar uzun, kısa veya hangi kararlara ilişkin önemli bir bildirge olacak, elbette takip ediyor olacağız. Bugün Ankara'da sakin bir atmosfer var. Güzergahlar kullanıma açık, ancak yarın itibariyle artık vatandaşlar trafikte hangi noktaları kullanması gerektiği konusunda gerek iletişim başkanına gerek Ankara valinin uyarılarına dikkate alırsa sorun yaşamayacaklar. Ve elbette gözler yarın hem Mark Rutte'nin basın toplantısına hem de 7 Temmuz günü savunma forumuyla başlayacak NATO liderler zirvesine çevrilmiş durumda diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Yağmur Yıldız'a teşekkür ettik. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenmeye başladı. Günlerce sürecek törenin ilk adresi Tahran'da efendim. Hamaney için cenaze namazı kılındı. Tören Kum, Necef, Kerbela ve Meşre'de uzanacak. Yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Cenazede Hamaney'in oğulları Mesut, Meysam ve Mustafa Hamaney de görüntülendi. İmam Hümeyni Musalla Camii'sindeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamaney'in naaşı Kum kentine götürülecek. Hamaney'in oğlu ve yeni dini lider Müşteba Hamaney ise kamuoyu önüne çıkmadı. İsrail'in tehditleri nedeniyle cenazeye katılmadığı belirtildi. Günlerce sürecek törende dün Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'sinde veda töreni yapılmıştı. Hamaney'in naaşı halkın ziyaretine açılmıştı. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Hamaney'in naaşının bulunduğu Tahran musallasına akın etti. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar taşıdığı görüldü. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve intikam, intikam sloganları attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenini hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarında samimi olduğuna inanmadığını söyledi.

0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakerelerin akıbeti merak konusu. Suudi Arabistan kaynakları bir sonraki görüşmeye dair yeni iddialara yer verdi. Buna göre müzakereler 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edecek. İddiaya El Arabiya haber kanalı yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da olacağı kaydedildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü. Habere göre görüşmelerde 3 temel başlık masaya yatırılacak. Tahran yönetimine yönelik Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı ele alınacak. Bu kararınsa eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti. Taraflar en son 21 Haziran'da bir araya gelmişti. Müzakereler netlik kazanmazken İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti ısrarı sürüyor. İranlı yetkililere göre Tahran Boğaz üzerindeki kontrol ve ücret alma yetkisini uluslararası alanda tescil ettirmek istiyor. İran gerekirse bunun için askeri güce de başvuracak. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdülrıza Rahmani Fazlı ise bazı dost ülkelere ayrıcalık tanınacağını söyledi. Çin'e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız. Çünkü Çin dost bir ülkedir. Bize dost olan ülkelere özel muamele uygulamalıyız dedi. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadeleye devam eden takımlar ve taraftarları son 16 heyecanı yaşıyor efendim. Çeyrek finalistlerin belirleneceği son maçlar yakından takip ediliyor. Kanada'yı 3-0 mağlup eden Fas'a ilk çeyrek finalist oldu.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele devam ediyor. Kanada ve Fas'ın karşılaşmasında skor tabelası 3-0'ı gösterdi. Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Fas oldu. Son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas adını çeyrek finale yazdırdı. Dua ederek kenetlenmeleri ve kazanır kazanmaz secdeye gitmeleriyle gündem olan takım, Dünya Kupası'nda çeyrek finale iki kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu. İkinci çeyrek final ise Paraguay'ı 1-0 mağlup eden Fransa oldu. Fas çeyrek finalde Fransa ile Boston'da karşılaşacak. Fas'ta ise coşkulu kutlamalar vardı. Taraftarlar dev ekranlardan takip ettikleri galibiyeti kutladı. Hollanda'nın Lahey kentinde ise Faslı taraftarlar polis müdahalesiyle karşılaştı. Lahey kentinde birçok Fas taraftarı kutlamalar sırasında gözaltına alındı.
0: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık. Saat başında devam edeceğiz.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam nadiren yaptığımız bir şeyi yapacağız. Sahadan bir profesyonelle, uluslararası bildiğimiz çok büyük firmaların teknoloji yönetim danışmanlığını yapmış bir isimle, Türkiye'de değil, yer küremizde teknoloji alanında insanlık tarihinin kırılma noktalarını yaşadığımız bir devirde neye maruz kaldığımızı ve neyle muhatap olacağımızı yakın zamanda konuşacağız. Çok değerli konuğumuz, söylediğim gibi teknoloji yönetim danışmanı Emre Bilgi ile CERN'e girmiş, orada da araştırmalar yapmış bir isim. Piyasada da, teknoloji piyasasında da galiba efsane diye bilindiğinizi söylediler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Aslında biz hep akademiden konuk alıyoruz. Çok nadir akademi dışından konuk alıyoruz. Bazen onların hayatları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da öyle. Saha akademiyi geçmiş durumda.
1: Çok doğru.
0: Bu teknolojik devrimler konusunda. Doğru mu?
1: Çok doğru. Çok doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Belli dönemler arası özellikle bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe tam yabancıların şey dediği paradigm shift dediği kırılma noktaları oluyor. Şu anda da tam bir kırılma noktasındayız biz. Bu kırılma noktası da bir alanda değil 5-6 alanda oluyor şu anda. Mesela birkaç tane isim.

0: Ben sayayım kırılma alanlarını. Bir tanesi süper computing alanında bir kırılma noktası oluyor. Süper computing ne derseniz devasa paralel çalışan bilgisayarlar. Genelde bunlar birer raf içerisinde olan, rack içerisinde olan sistemlerdir. Ortalama bir süper bilgisayar 150 ile 200 rack içerisinde oluyor. Yani bir data center'ı full dolduran tek bir sistem şeklinde çalışıyor. Şimdi supercomputer'da büyük bir atılım var. Ben hepsine tek tek kısa kısa geleyim.
1: Ama küçük küçük gidelim.
0: Küçük küçük
1: çünkü
0: gidelim.
1: Çünkü birincisi ben dahil ama muhakkak seyircilerimiz çok daha iyi biliyorlardır. Hatta seyircilerimize de söyleyeyim, önden bir 6 saat briefing aldım sizden ve en sonunda kendimi bir tarlaya atmak istedim duyduklarımdan sonra. onun için küçük küçük gidelim. İlk soru şunu sormak istiyorum. Bir, biz şu anda neden insanlık tarihinin bir kırılma noktasını yaşıyoruz? Biz bu akşam felsefesini yapmayacağız. Hayatımızı doğrudan, toplumu değiştirebilecek bir şey. Rüyalarımız belki değişecek. Bunları konuşmayacağız. Ama neyle muhatap olduğumuzu iyice anlayalım istiyorum. Onun için de sanayi devrimi, matbaanın bulunuşu, bunların hepsinden daha önemli sonuçları olacağı söylenen bir devrim karşımızda.
0: Çok doğru.
1: Bir taraftan yapay zeka, siz suni zeka diyorsunuz.
0: Evet, suni zeka diyorum.
1: Ben de öyle diyeceğim bu seferki yayında. Uzayda bir devrim var.
0: Doğru. Bir
1: diğeri neydi? Üç tane.
0: Kuantum computer.
1: Kuantum, evet. Bunları sırasıyla gidelim ama bize anlayabileceğimiz şekilde anlatın lütfen. Evet,
0: şimdi bir
1: neden
0: kere,
1: bir kırılma noktası?
0: Memnuniyetle. Şimdi bir kere dünyada çok büyük bir, Avrupa Birliği'nin çok fazla esamesi okunmuyor ama Çin ve Amerika arasında müthiş bir rekabet var. Bu arada bu üç saydığınızı iki tane daha şey yapabilirim, sayabilirim. Ben super computing sayabilirim ve robotlar.
1: Robotlar, evet.
0: Robotlar da çok mühim. Çünkü suni zeka ile yapay zeka ile birlikte bir de robotlarda büyük bir devrim oluyor. Ben 1986'da üniversite okudum. Ben de o zamanlar robotics dersi aldım. O zamanla bu zaman arasındaki temel fark suni zeka.
1: 86'da Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Doğru.
1: Vardı.
0: Yani o zaman
1: öyle
0: vardı
1: mi?
0: Daha. Fakat robotlara insanlar kontrol ediyordu. Yani robotlar otonom cihazlar değildi. Bugünkü işte kırılma noktası dediğimiz ana fark, robotlar artık bizzat kendileri otonom davranıyorlar. Ve kendileri bir şey. Neden?
1: Çünkü yani bu şu demek mi? Kendi iradesi varmış gibi.
0: Aynen öyle.
1: Gibi ama.
0: Aynen öyle. Çünkü yapay zeka humanoid, yani insana benzer robotlara da %100 etki etmiş vaziyette. Çok uzak bir mesafe değil, birkaç sene içerisinde birdenbire milyonlarca robotun hayatımıza girdiğini göreceğiz. Tabii bu endüstri açısından bir sürü tabii sıkıntılar yaratacak. Nasıl yapay zeka veya suni zeka bir sürü sıkıntı yaratacağı gibi robotlar da iş gücünde müthiş sıkıntılar yapacak. İşte diyorlar ki karanlık fabrikalar olacak. Ne demek karanlık? Çünkü artık ışık yakmanıza gerek yok. Robotlar 24 saat çalışacaklar. Bir 8 saatlik shift falan diye bir şey yok. 24 saat çalışacaklar. Bunlar da çıkmak üzere şu anda. Yani humanoid robotların çok büyük miktarda üretime girdiği
1: hangi
0: zamana denk geliyor.
1: Hangi ülke bunda? Yani dünyada başta dediniz Amerika
0: gene
1: ve Çin.
0: Gene iki tane ülke.
1: Sadece.
0: Çin ve Amerika.
1: Onun dışında?
0: Yani Avrupa'da da bir takım gelişmeler var ama Çin'de 20'den fazla firma robot üretiyor. Amerika'da da 20'den fazla firma. Tabii bunların büyük bir kısmı elenecek ama kalan birkaç tane firma inanılmaz ileride olacak. Nasıl suni zekada bir sürü firma varsa benim tahminim bir sürüsü elenecek ama birkaç tanesi çok büyüyecek, inanılmaz büyüyecek. Bir de teknolojide devrimlere baktığımız zaman biz bir tarafta evrimler oluyor, bir tarafta devrimler oluyor. Devrimler olduğu zaman ki şu anda devrim çağındayız, evrim çağında değil. Devrimde yeni bir şirket genelde hali hazır şirketten çıkmıyor. Yani hiç duymadığınız bir şirket çıkıyor ve o şirket hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum, 25 sene kadar önce Google'ın çıkmasına benzetiyorum. Ondan önce search engine, yani arama motoru yapan yok muydu? Yahoo vardı. Yahoo'dan önce Digital Alta Vista vardı. Ama hiçbir

0: birisi onun kadar başarılı olamadı. Diğerlerinin hepsini de sildi yeni gelen oyuncu. Burada da böyle olacak. Robotics'te de böyle olacak. Zaten suni zekada gördük bunu. İşte Anthropic'ler, OpenAI'ler. Önceden hiç olmayan firmalar veya XAI da şimdi bayağı bir uğraşıyor şey yapmaya. Elon Musk'ın kendi şirketi. Şimdi bu arada devrimleri tabii birkaç tane diye saydık ama gittikçe de artıyor sayı. Bir başkası da siz başlangıcını biraz söylediniz. Uzayda sadece roketle gönderme devrimi olmayacak. Uzayda çok yakında veri merkezleri göreceğiz. Bunun şeyleri, nüveleri çıktı şimdi. Önümüzdeki yıldan itibaren, fazla uzak da değil, 27'den itibaren 2027'de ciddi uzay veri merkezleri göreceğiz. Çünkü uzayda veri merkezi koşturmak, yeryüzünde veri merkezi koşturmaktan insanlar bunu tam olarak anlayamıyorlar ama daha ucuz. Çünkü bunların iki temel ihtiyacı vardır. Enerji ve soğutma sistemleri. Uzayda soğutma sistemini yapmak çok daha kolay. Enerjisi de direkt güneşten alıyor.
1: Bu şu hali hazırda içinde olduğumuz bir süreç mi? Biz değiliz ama yani.
0: İçinde olduğumuz bir süreç. Mesela gene ben sürekli ismini vermek istemiyorum adam ama
1: verebilirsiniz yani. Çünkü
0: yeni halka açılan SpaceX şirketi var.
1: Evet.
0: Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk'ın. SpaceX resmen başvuruda bulundu birkaç hafta önce uzayda veri merkezleri kurmak için. İlk etapta 10 bin veri merkezi kurmak istiyor uzayda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce uzaydan internet sağlayacağım dediler. Ve yani bir sürü kişi dalga geçmişti. Şu anda 10.500 uydusu var SpaceX'in. Ve bu 45 bine çıkacak çünkü 45 bin onayı aldı. Bir sonraki hamlede 1 milyona çıkartacağım diyor. Yani Starlink dediği uzaydan erişim sağlayan direkt internet hizmetine. Aynısını veri merkezlerinde yapmak istiyor.
1: Yatırım maliyeti nedir böyle bir şeyin?
0: Vallahi yatırım maliyeti tabii milyar dolarlarla ölçülüyor. Çünkü bir seferde bir tane veri merkezi yapmak istemiyor. Standart bir küçük veri merkezini paket haline getirmiş. Ürün haline de getirdi. Tanıtımını da yaptı bunlar. Bu arada aynısını Çinliler de yapmak istiyorlar. Çinliler de duyurdular. Biz uzaya veri merkezi kuracağız. İlk etapta her ikisi 10 bin veri merkezinden bahsediyorlar. Tamam küçük veri merkezleri ama 10 bin adet. Böyle olunca yeryüzündeki veri merkezlerinden çok daha canavar, çok daha devasa veri merkezi
1: neden
0: anlamına geliyor. Çünkü küçük küçük ama çok adette yapıyor. Ve işletme maliyetleri çok daha ucuz.
1: O neden?
0: Onun sebebi de şu. Çünkü enerjisini bir kere dünyada herhangi bir kaynaktan almıyor. Mesela dünyadaki kaynaklarda mecbursunuz, büyük bir veri merkezi kuruyorsanız nükleer enerjiden kaynak almak zorundasınız. Uzayda böyle bir gereksinim yok. Sadece şeyden, güneşten alıyor. 24 saat alıyor. Isıyı da, içinde oluşan harareti de tamamen uzaya atıyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Halbuki dünyada inanılmaz bir soğutma maliyeti var. Alete verdiğiniz güç kadar bir o kadar da soğutma için harcıyorsunuz dünyada. Uzayda böyle bir ihtiyacınız yok. Tek sıkıntı uzayda bunların güneşten gelen partiküllere karşı korumalısı olması lazım. Onu da çözmüşler. Yani o uyumlu veri merkezleri yapıyorlar. Zaten bu ürün haline getirilmiş. Benim konuştuğum artık gelecekteki inanılmaz bir şey değil. Zaten ürün haline getirilmiş. Mesela gene Elon Musk'ın açıkladığı 150 kilovatlık küçük data center'lar yapacağım diyor. Bu veri merkezlerinden de ilk etapta 10 bin tane yapacağım diyor. Şimdi bu bir şaka, bir espri veya olamayacak bir şey değil. Ürün haline getirilmiş, fırlatılma aşamasında, yani bir senesi olan bir şeyden bahsediyorum ben. Benzeri bir olay robotlarda olacak.
1: Bu veri merkezinde mesela neler toplanmış oluyor?
0: Şimdi bir numara yapay zeka için. Çünkü şu anda önceden veri merkezleri kurulumunda normal bir işim yapılıyordu. Şu anda ihtiyacın 3/2'si yapay zeka için.
1: Bir yani suni farkını zeka için. Anlatır mısınız? Bilişim nedir? Yapay zeka ile nasıl?
0: Bilişim, kullandığımız her şey bilişim. Yani ben bir e-postama bağlanıyorsam bu bir bilişim. Veya bir fabrikayı çalıştırıyorsam diyelim kaynak planlaması sistemi, bilişim.
1: Ama bunda
0: yapay zeka ise kararlar verebilen kendisi, doğru beni yönlendirebilen, yani adeta üst düzey bir teknik uzman. Otomatik sistemin kendisi oluyor.
1: Yani şöyle bir şey gördüm çalışırken. Tarihte ilk kez insan dışı bir varlık analiz yapıyor, karar alıyor ve strateji geliştiriyor diyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu doğru mu?
0: Zaten kırılım noktası dediğimiz bu zaten. Yani şimdiye kadar tabir caizse insanlar yönlendiriyordu sistemi. Şimdi adeta sistemin insanları yönlendirdiği bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Bunu yapan ama insanlar. Yani neticede buraya getiren insanlar.
0: Tabii ki ama işin tabii biraz Terminator filmine doğru gitme ihtimali de var. Çünkü birkaç sene içerisinde suni zeka sistemlerin insanların zekasını kat be kat aşacağı öngörülüyor.
1: Neden? Onu da izah edin.
0: Çünkü bu teknoloji eğrisi inanılmaz bir yani şey gitmiyor bu. Ne diyelim? Lineer gitmiyor bu performans artışı. Eksponansiyel gidiyor. Hmm. Ve ondan dolayı zaten şu anda insan zekasına çok yakın şey sistemleri, suni zeka sistemleri. Yakında insan zekasını net bir şekilde aşacak.
1: Çünkü içinde topladığı veri insandan daha fazla olacağı için.
0: Tamamen böyle. Kararlarını daha fazla bilgiyle ve daha doğru verebiliyor. Ve bir saniyenin altında veriyor kararını. Yani bu müthiş bir şey. Yani
1: mesela ne gibi bir şeyin kararını verirken?
0: Mesela çok basit. En basit bir örnek vereyim. İki tane ürünü karşılaştıracaksınız. Bütün bilgilerini topluyor. Bunu bir saniyenin altında yapıyor. Bütün kaynaklara bakıyor. Ve bana birebir karşılaştırma yapıp netice verebiliyor. Bu hiçbir şey. Programlama. Gelecek nesillerde diyorlar artık programlayıcı diye bir şey olmayacak. Yani ben bilgisayar programları kendim de eski bir bilgisayar programcısıyım yazmayacağım. Sisteme ben söyleyeceğim şu şu şu verilere göre şu şu şu kriterlerde bana program yaz. Bunu yazıyor şu anda sistem. E şimdi bu zaten başlı başına müthiş bir suni zeka zaten. Yani hakikaten burada bir zeka var, bir intelligence var burada.
1: Yani o zaman bir taraftan da sadece teknolojik bir devrim değil, biyolojik sınırları da zorlayan, aşma iddiasında bir durumla karşı karşıya.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben yakın bir zamanda bu sistemler kendi bir sonraki sistemlerini programlayacaklar.
1: Ha artık insanlar düşünmeyecek, evet. Onlar kendi.
0: Çünkü
1: yani sürdürülebilirliği bu sistemler kendileri yapacak.
0: Çünkü suni zekayı zaten kendisi yapmayı öğreniyor. Yani kendisinin bir sonraki neslini kendi tasarlayacak. İnsanın artık tasarlamasına gerek kalmıyor.
1: O zaman bir suni zekayı da bize anlatır mısınız? Hepimizin az çok fikri var. Ama çok küçük düşündüğümüzü anlıyorum şimdi sizi
0: tabii
1: dinledikçe.
0: Şimdi suni zeka çok basit şeysiyle şöyle. Aşırı büyük bir veri tabanı var. Bu aşırı büyük veri tabanı dünyadaki bütün kaynaklardan toplanmış. Onların hepsini zaten taramış ve machine learning dediğimiz makine öğrenmesini sağlamış vaziyette. Yani o kaynakların hepsi hafızasında zaten. Ve istediğiniz herhangi bir konuda akıllı karar verebiliyor sistem. Yani diyebiliyor ki atıyorum bu fabrikanın ihtiyacı şudur diyebiliyor. Veya bu uçak üretiminin kanat tasarımı böyle olmalıdır diyebiliyor. Önceden ne yapıyordu? İnsanlar kendilerine yardımcı olan sistemleri kullanıyorlardı. Artık buna ihtiyaç yok. Bizzat kanadın kendisini, uçağın kendisini tasarlayabiliyor. Şimdi hakikaten burada bir akıl seviyesinin bir üstüne çıktığını görüyoruz. Yani o zaman ben soruyorum, bu kadar bilgili çünkü doktoralı bir sürü mühendise ihtiyacınız var. Halbuki bir suni zeka sistemi zaten onu otomatik olarak yapabiliyor.
1: Peki şimdi küçük küçük anlamayı deniyorum. Cep telefonlarımızda bir takım şeyler var, uygulamalar var. Herkesin bildiği market uygulamaları var, işte sağlıkla ilgili var, şu var, bu var. Bunlar aslında birer zeka parçacığı mı?
0: Doğru. Bunlar birer zeka parçacığı ama çok akıllı sistem de değiller aslında. Evet. Yani bunlar hala tradisyonel bilgisayar kullanan sistemler.
1: Yani bunlar da önceden bir program konulmuş. İşte size yolu gösteriyor.
0: Yani fazla bir yapay zeka yok bunlarda.
1: Oyunu gösteriyor parçacığı gibi.
0: Evet.
1: Şimdi ya da işte ne bileyim Google, Amazon falan gibi şeyler var. Yine uygulamalar var.
0: Bu arada bu saydığınız firmaların hepsinin kendi yapay zeka sistemleri.

0: Facebook.
1: Öyle hepsinin mi? İçeride yapay zeka sistemleri var. Çünkü farkındalar. Ya ve, diyor bu trene bineceğim ya ben yok olacağım diyor. Bunun farkındalar.
0: Peki burada bunlar çalışırken, bir kısmı çalışırken aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum öğrenebiliyor gözüküyor. Öğrenebiliyor.
1: Doğru.
0: Nasıl öğrenebiliyor? Bizden. Biz neyi nasıl yapıyorsak değil mi? Bizimle ilgili bir fikir ediniyor. Eğer insanla muhatapsa. Ve buradan da algoritmalar çıkıyor.
1: Ama neredeyse bizi aşmak üzere yani şu manada.
0: Şimdi ben
1: bizim öğretmemize ihtiyaç kalmamaya başladı.
0: Evet. O yani
1: kendi öğreniyor artık.
0: Aradaki farkı anlamak için
1: başta
0: soruyorum.
1: Başta biz öğretiyorduk. Şimdi artık yani ne diyelim bunu küçük bir bebeğe benzetelim. Bebek 0 yaşından diyelim 5-6 yaşına kadar bizden öğreniyor. Ama 5-6 yaşına geldikten sonra kendi öğrenimini kendi yapmaya başlıyor. Bu sistemlerde aynı buna geliyor.
0: Şimdi belki seyircilerimiz algoritma nedir bilemeyebilirler. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Aslında biz algoritmayı gün içinde yaşıyoruz değil mi?
1: Doğru.
0: İşte 15 numaralı otobüse bineyim, gideyim. Aa, 15 numaralı otobüs hep gecikiyor. O zaman ben 17'ye bineyim diye
1: çok doğru.
0: Şey yapıyorum. İşte ne bileyim domatesli makarna çocuğa dokunuyor. Alerjisi yapıyor anladığım kadarıyla. Artık domatesli yapmayayım. Bunların hepsi algoritma değil mi?
1: Doğru.
0: Basit.
1: Çok doğru.
0: Peki alet algoritmayı giderken öğrenerek ne yapıyor? Ve bugün bahsettiğiniz suni zekadaki algoritma deyince ne anlamalıyız?
1: Bugünden yaklaşık bu sorduğunuz soruya çok benzer bir şey. 15-16 sene önce mesela ilk objeleri öğretme, bu suni zekayı öğretmede yani mesela bir aslan resmi gösteriyor, bir kedi resmi gösteriyor, bir insan resmi gösteriyor. Onları ilk tanıtıyordu. Şimdi artık tanıtma diye bir şey yok. Diyor ki bu bir kaplan diyor.
0: Hatta aslanla insanı ayırt edememişti bir seferinde.
1: Aynen öyle. Şimdi ayırt ettiği gibi çok spesifik özel şeyler söylüyor. Diyor ki bu Bengal ormanlarında şöyle bir kaplan diyor. Ve diyor bu şu şu şu yani detayını bizden daha iyi tanıyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani artık emekleme aşaması çoktan geçildi zaten. Zaten şu da belgeliyor. En büyük suni zeka firmaları halka açılmak üzere. Bunlar belli bir maturite. Bir numara Anthropic. İşte yaklaşık 950 milyar dolar değer biçiliyor.
0: 950 aldığı, milyar dolar.
1: Evet yani 1 trilyon dolara yakın.
0: Bir şirket. Yani bir devletten daha zengin gözüküyor.
1: Aynen öyle. İki numarada bu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI. O da yaklaşık 850 milyar değer biçiliyor. Tabii borsaya açıldıklarında ne olur bilinmez ama aldıkları yatırım üzerinden değerleme bu.
0: Adamlar 20 sene önce yoklardı değil mi?
1: Hiç yoktular.
0: Kaç senedir varlar?
1: Maksimum 12 sene.
0: 12 senede
1: evet.
0: Bir devletten daha yine büyük bir bütçenin sahibi.
1: Ama bakın teknolojide geçmişte de hep öyle. Yeni çıkan bir firma yani mesela şu anda Google yaklaşık 2,5 trilyon dolar ediyor. 20 sene önce Google yoktu.
0: Birkaç devlet.
1: Yani inanılmaz bir şey bu. Mesela bir numaralı değerlemede firma kimdir? Nvidia'dır. Neden Nvidia bu kadar değerli? Nvidia bir tane çip üretiyor. Ne yapıyor? Bu yapay zekaların processing yaptığı, işlem yaptığı işlerin neredeyse tamamında Nvidia çipleri kullanılıyor. O nedenle Nvidia 4.8 trilyon değeri. 4.8 trilyon bir tek şirket. Şimdi tabii Elon Musk gibi değişik zekalı tipler de görüyorlar ki bu kadar masif veri merkezi yatırımı yaptığım zaman artık dışarıdan çip alamam diyor. O nedenle eş zamanlı olarak bir yandan bu veri merkezlerini planlıyor uzaydaki ama bir yandan da o kendisi Terafab diyor. Devasa da bir fabrika kurmak istiyor. Kendi çipini kendi üretmek istiyor. Çünkü belli bir adete kadar çip satın almak istiyorsanız anlamlıdır. Ama belli bir adedin üstünde bütün karınızı o çip firmasına verirsiniz. O zaman kendiniz üretmeniz daha anlamlı. Ve bunu yapıyorlar ve diyorlar ki 55 milyar dolara bir devasa çip fabrikası kuracağım diyor. Bunun yatırımlarını da almış vaziyette. Yani bu da başlamak üzere. Gene endüstrinin en büyüklerinden Intel'le birlikte ortaklığa giriyor. Avrupa'nın en büyük firması olan ASML, litografi çip yakma makinelerini yapan Advanced Semiconductor Lithography firmasıyla anlaşmış vaziyette. Yani olay bir de custom

0: kişiye özel, firmaya özel çiplere doğru gidiyor. Eskiden birkaç firma çip üretirdi. Şimdi öyle değil. Bütün yapay zeka firmaları kendi çiplerini kendileri üretmek
1: istiyorlar.
0: Yani
1: kişiye özel dediniz ya, doğru anladım değil mi?
0: Evet. Bize yani de, terzi usulü gibi hazır de, almak istemiyor.
1: Bize de mi çip yerleşecek?
0: Bir kere bize çip zaten yerleşmeye başladı.
1: Yani kişiye
0: başladı.
1: Özel derken onu mu kastettiniz?
0: Ben onu kastetmedim. Ben şunu kastettim. Hazır çipleri alıp bilgisayarlara takmak yerine kendi çipini tasarlayıp kendisi üretip kendi kullanması. Yani alt bileşenleri de bu sunucu denilen yapay
1: kimseye
0: zeka.
1: Kimseye bağımlılı olmayacak şekilde yürüyor.
0: Dikey entegre olmak istiyorlar. Yani programından çipine, hızlandırıcılar, accelerator'larından, bağlantı birimlerine her şeyini kendileri yapmak istiyor. Çünkü tabii ki karını başka firmaya devretmek istemiyor. Ondan da yani ben mesela Nvidia'nın gelecekteki belki 5-6 senede bu kadar yüksek değerlemede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her firma kendi çipini üretmeye çalışıyor. O zaman talep düşecek ona. Çünkü kendi çiplerini kullanacaklar. Ondan çip satın almayacaklar. Şu anda yüksek değerleme olmasının sebebi herkes onun çipini kullanıyor. Bu firma da
1: bir anda da sıfırlayabilir yani.
0: Bir anda sıfırlayabilir. Bu firma bu arada sadece grafik işlemeyle başladı. Yani normal ev bilgisayarlarının oyun oynamak için grafik işlemci kartlarını tasarlayarak başladılar. Sonra fark ettiler ki grafik işlemcileriyle kayar nokta işlemcileri yani floating point dediğimiz bilimsel işlemler aynı şekilde çalışıyor. O zaman dediler biz bu grafik kartlarını neden grafik dışı işlemlerde kullanmayalım dediler. Ve buna da şey dediler, orijinal isimleri Graphics Processing Unit'ti. Bu genel işlemcilere şey diyorlar, General Purpose Graphics Processing Unit. Yani temeli aynı ama grafik için kullanılmıyor, yapay zeka için kullanılıyor. Çünkü prensibi ve çalıştırma mantığı tıpatıp aynı. Yani matematiği aynı. Çünkü bu işin sonu matematiğe. Siz bu arada şeyi sordunuz, algoritmayı sordunuz. Bu da biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış meşhur bir Arap bilim adamı Al-Khwarizma'dan geliyor.
1: Ama biz evet algoritmayı şundan sordum. Çünkü yani o İngilizcesi algoritmalar sayesinde şimdi artık yeni toplumlar inşa edebiliyorlar. Dediğim gibi biz bu akşam onları konuşmayacağız ama
0: tabii işin ben felsefesine zaten girmek istemiyorum
1: ve
0: ama
1: hayatımıza nasıl yansıyacağını düşününce dehşete
0: şimdi
1: de
0: hayatımızda müthiş
1: insan.
0: Değişiklikler olacak o net. Ha,
1: oralara gitmeden algoritmadan buyurun devam edin.
0: Şimdi algoritma şöyle, bu Bağdatlı bilim adamı iki tane veya üç tane temel şeyi buluyor. Hintlilerden sıfırı alıyor. Çünkü Batı'da o zamanlar matematikte sıfır yok. Yani Roma matematiğinde sıfır diye bir konsept yok. Hintliler buluyorlar sıfırı, o sıfır konseptini alıyor ve bununla birlikte algebra dediğimiz cebiri geliştiriyor. Zaten kitabının ismi Elcebir. Yani denklem hadisesini geliştiriyor. Bu da matematiğin temelidir zaten. Evet. Bunu yapıyor. İkinci bulduğu da algoritmayı buluyor. Yani bir şeyi yapmanın birinci adımından son adımına kadar adım adım gitme prosesini buluyor. Bunu daha sonra tabii Batılılar 1250'den sonra çok fazla bizim topraklarımızda gelişme olmadığı için
1: bu konuda
0: Batılılar bunu alıyorlar ve çok ilerletiyorlar. İlk bilgisayara geçiş de şeyde oluyor. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda 1918'de Almanların encryption yani kriptolama cihazını bulup bütün ordulara mesajlarını kriptoyla geçmeleri. Ki bunu mekanik bir bilgisayarla yapıyorlar. Enigma adı altında bir mekanik bilgisayarla yapıyorlar. Bunun zıttı yani bunun algoritmasını kıran sistemi de İngilizler yapıyor. 1938'de tam 2. Cihan Harbi'nin başlangıcında. Ve Almanların bütün şifreli gönderdiği mesajları kırıyorlar. Ve o bilgisayar da mekanik bir bilgisayar.
1: Ve biz hala o mekanik bilgisayarı kullanıyoruz.
0: Yok artık mekanik bilgisayarlar yok. Yani o bir nevi eski şey vardı. Hesap makinelerinde FASIT diye bir marka vardı. Kol çevirerek hesap yapıyordu. Mekanikti ama bir şeydi. Hesap makinesiydi mekanik. Şimdi tabii onlar kalmadı. Mekanik makinelerden sonra tüplü devreler devreye girdi. Bu ne zaman oldu? 1940'lı yılların başında oldu. Tüplerden sonra da 50'lerin başında ilk mikroçip bulundu. Tüplü devre ve mikroçipleri de ilk Amerikalılar kullandılar. Bir tanesini 42-43 yıllarında yaptılar. İlk bugünkü anlamda computer yaptılar. Daha sonra da 45 gibi ilk şey yaptılar. Artık entegre devre kullanmaya başlayan prototip makineleri yapmaya başladılar. Hatta ilk makinenin tasarımcısı da MIT laboratuvarlarıydı Amerika'da. O zamandan beri müthiş bir gelişme oldu. Bu arada bunların kullandığı mimari de Macar bir fizikçi bilim adamının kullandığı von Neumann architecture diye geçer. Yani bugünkü biliyorsunuz en basit anlamıyla bütün bilgisayarlar 0-1 mantığında çalışır. Yani arka arkaya dizilmiş trilyonlarca 0-1'in nasıl çalıştığı. Bu mimariyi ilk yazan 1945'te von Neumann'dır. Ve ona göre de bilgisayar üretilmiştir. Şimdi bu arada başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuantum bilgisayar diye bir şey gümbür gümbür geliyor. Kuantum bilgisayar ilk defa von Neumann mimarisini kullanmayan bilgisayarlar. Bir nevi
1: yani
0: insan...
1: şu ana kadar kullandığımız bu anlattığınız 0-1'ler.
0: Çok doğru. Bu arada çöp olmayacak şu ana kadar kullandığımız. O da olacak ama bu yeni ne diyelim ultra zeki bilgisayarlarda çıkacak. Quantum computing. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum açıklama olarak. Newton fiziği var. Makro fizik Newton fiziğidir.
1: Yani?
0: Yani bildiğimiz normal mesela iki objenin çarpışması. Bu Newton fiziğidir. Veya herhangi bir objenin dünya tarafından yer çekimiyle çekilmesi. Newton fiziğidir. Newton fiziği, Einstein relativity fiziği çıktığı zaman yok olmadı. İkisi de yan yana devam ediyorlar. Ama atomik partikül...
1: Çünkü o fizik kuralı da yok olmuyor. Neticede yaratılışta o fizik kuralı var.
0: Çok doğru. Yani bu şey gibi değil. Benim bu telefonum eskidi. Yeni telefon onun yerine geçecek değil. Bu da olacak. Ama bundan tamamen farklı başka bir mimari de olacak. Yani önümüzdeki çok fazla bir zaman da yok. 2030'dan sonra yani 4 sene sonra ben öngörüyorum. İlk ticari kullanımlarının olması... Hem kuantum bilgisayarlar olacak, tabii ilk etapta aşırı pahalı ve aşırı üst uç.
1: Ne demek? Önce onu söyleyin. Kuantum bilgisayar
0: hemen,
1: ne demek?
0: Hemen onu anlatayım. Şimdi von Neumann mimarisindeki bilgisayarlar, yani şimdiye kadar ne diyelim, geçtiğimiz 75 senedir kullandığımız bilgisayarlar seri mantıkta çalışıyor. Yani ne? Birinci işlemi yapıyor, ikinci işlemi yapıyor, sıralı üçüncü işlemi yapıyor, dördüncü işlemi yapıyor. Süper bilgisayarlar bile ki von Neumann'ı gene kullanan standart bilgisayardır sadece paralel işlerler. Onlar bile adım adım yapıyorlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işlemi. Sadece birden fazla bilgisayar aynı anda çalışıyor. Kuantum ise tamamen farklı bir şey. Bunu şuna benzetiyorlar kuantum bilgisayarlar. Artık bu arada sıfır ve birlere bit deniyor. Yani sıfır biti, bir biti. Kuantumda ise qubit deniyorlar. Kuantum biti diyorlar. Farkı nedir? Normalde bir bu bilgisayarların içine transistör denilen bir sürü devreler var. Her bir transistör ya sıfır olur ya bir olur. Yani şeyi bellidir. Veyahut da buna on off diyebilirsiniz. Yüksek alçak diyebilirsiniz voltaja göre. Ama temel karşılığı sıfır ve birdir. Kuantumda ise üç ayrı şey olabiliyor. Sıfır olabiliyor, bir olabiliyor, hem sıfır hem bir olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
1: Onu para üzerinden izah etmiştiniz.
0: Hemen
1: demir
0: ben
1: para.
0: İzah, bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para, yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya sıfır diyelim, turaya da bir diyelim. Belli net. Kuantumda
1: yani
0: ise...
1: Yani ya bir şey yazı çıkacak ya tura çıkacak. Eski
0: ama arası yok. Ya o ya o. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil. Ta ki ben neticeyi alana kadar.
1: Yani o belirsizlik kâhı.
0: Belirsizlik.
1: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir
0: İnsan
1: saniye
0: beyni
1: sonra
0: tamamen böyle
1: bilmiyoruz.
0: Çalışıyor. Tamamen
1: hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Aynen öyle. Ve onu mu en son ediyor? Anda yani ne diyelim computation'ın hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
1: yani
0: ben...
1: aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik belirsizlik her yani
0: belirsizlik güç veriyor sisteme.
1: Hayır şey demek istiyorum yani aklı olan herkes bunu işte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
0: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
1: buradaki
0: aynı anda.
1: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
0: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. Hmm. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa çıkış yoksa geri dönüyor ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor üçüncü yolu arıyor. Şey ise kuantum computer ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa yani kaçak demek çıkış yolu demek varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor. Birinci tip eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum computer bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? 1000 seneyi?
0: Bir saniye indiriyor.
1: Bir saniye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir fark. Başka farklar da var ama. Kuantum kompüterler yani yeni sistem bu arada bunların programlaması tamamen farklı olacak. Yani zaten çıktı programlar. İleriki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda programlama modelleri hazır. Daha da fazla programlamalar çıkacak. Yani şu manada bunu söylemeye çalışıyorum. Şu cep telefonunun tam olarak yerine geçmeyecek bu. İlk başta çok büyük sistemlerde olacak. Ve muhtemelen aynı anda olacak. Yani tahmin ediyorum ben volume modeller gene tradisyonel bilgisayarlar olacak. Value dediğimiz özel modellerde kuantum olacak.
1: Onları kim kullanacak?
0: Şimdi mesela iş yerleri şöyle bir şey yapacak. Hesaplama yaparken normal bir hesaplama yapacak. Tıkandığı noktada ihtiyaç istediği tek bir çözümü kuantuma yollayacak. Ve kuantum oranın yani kriz çözücü, hızlandırıcı diyelim. Yani spesifik problemleri çözücü bir sistem olacak kuantum. Bu arada bir iki farkından daha bahsetmek istiyorum kuantumun. Bir tanesi dedik bu aynı anda birden fazla state'e sahip olabilmesi. Yani 0-1 veya hem 0-1 olabilmesi. İkinci bir şey de bunu biraz ben Allah'ın yaratmasına biraz benzetiyorum. İkilem sistemi var kuantumda. Her bir qubit tek değil çift. Qubitlerden bir tanesi durumunu değiştirdiği zaman sıfırken bir olduğu zaman onun eşi çok uzakta da olsa mutlaka bir eşi var. Eşi de değiştiriyor. Yani bu sıfırsa bu birse bu bir olup değiştirirse bu da birken sıfır oluyor.
1: Ya, yaratılışı nasıl taklit ediyor?
0: Şimdi şöyle diyorlar ki Allah'ın yaratılışı 4 formül üzerine kurulu diyorlar. Bir tanesi her yarattığı şey ikilik üzerine diyorlar. 2 bu 2 birbirinin zıttı diyorlar. 3 birinden
1: yani gece gündüz kadın erkek.
0: Aynen öyle.
1: Başka bunun gibi.
0: Bunun gibi bir sürü örneği var. Beka diye bir şey yok diyorlar. Yani sonsuzluk diye bir şey yok. Mutlaka sonu var her sistemin diyorlar. Ve bir sistemden öbür sisteme de sürekli değişim ve dönüşüm oluyor. Bunun eski adı tebeddülat tahavvülat. Yani sürekli gece gündüz olmaya çalışıyor. Gündüz gece olmaya çalışıyor. Mevsimler bizim zannettiğimiz gibi 4 değil 2 tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf yani saatin sarkacı gibi duvar saatinin bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Kuantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz bunu
0: bu arada insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir kuantum computer insan beyni.
1: bunu anlatırken demiştiniz ki hemen arkanın

0: Bu da farklıdır. Ve bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Şimdi araya gidelim, geri dönelim. Tam bu kaldığımız yerden devam edelim.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Süper Bank.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli.

0: Haber 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 16'ya uzandı. Kaldığı yerden gelişmelerle 24'te haber devam ediyor. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için geri sayım sürerken başkentte hazırlıklar tamamlandı. Zirve kapsamında Ankara semalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Prova uçuşlarının ardından gözler zirve öncesinde yapılacak gösteriye çevrildi.
1: Ankara NATO zirvesine hazır. Başkent semalarını Türk Yıldızları süsleyecek. Ay Yıldızlı ekip gökyüzünde heyecan yaşatacak. Ankara'da havalimanları, caddeler ve külliye gibi kritik noktalar NATO için hazırlandı. İki gün sürecek zirve kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu yapacak. Hafta sonu süren prova uçuşlarının ardından 6 Temmuz Pazartesi günü gösteri uçuşu yapılacak. Uçuşlar Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden gerçekleştirilecek. Türk Yıldızları 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gökyüzünde olacak. Ankara Valiliği vatandaşları tedirgin olmamaları konusunda uyardı.
0: Dünyanın en önemli diplomasi organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak başkente ulaşımdan güvenliğe, protokolden medya organizasyonlarına kadar tüm hazırlıklar da tamamlandı.
1: Küresel diplomasinin adresi Ankara. Liderler için geri sayım başladı. 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi başkente bir araya gelecek. Ankara 2 gün boyunca dünyanın en önemli diplomatik temaslarına ev sahipliği yapacak. Başkentte tüm planlamalar tamamlandı. Liderlerin karşılanmasından konvoy güzergahlarına, toplantı alanlarından ulaşım organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar son şeklini aldı. Yurt dışından gelecek heyetler için Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere ilgili noktalarda kapsamlı koordinasyon yürütülecek.

0: binlerce güvenlik görevlisi sahada. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların personeli görev yapacak. Kritik noktalarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken liderlerin programları boyunca koordinasyon kesintisiz sürdürülecek. Zirveyi takip etmek üzere çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun Ankara'da görev yapması bekleniyor. Akredite medya kuruluşları için oluşturulan basın merkezinden gelişmeler an be an dünyaya aktarılacak.
1: Efendim tabii bu önemli zirve öncesi liderlerin programları da netleşirken en çok merak edilen isim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlaması beklenen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
0: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 17 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürütülecek temaslar nedeniyle zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri olacak. ABD Başkanı'nın Ankara programına ilk olarak Anıtkabir ziyaretiyle başlaması öngörülüyor. Ardından rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek. Erdoğan'la Trump kritik zirve öncesi bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı devlet başkanlarına uygulanan A tipi resmi törenle karşılaması bekleniyor. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının gösteri uçuşu yapması, Beştepe güzergahındaysa atlı birliklerin konvoya eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılamanın ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Masada savunma ve strateji dosyaları olacak. Gözler iki liderin vereceği mesajlarda. Erdoğan-Trump görüşmesinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin 5. nesil milli savaş uçağı Kaan'ın motorlarına ilişkin süreç, F-35 programı, katsa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple gelmesi bekleniyor. Zirve öncesinde özel servis ajanları, güvenlik uzmanları ve lojistik ekipleri Ankara'ya ulaşacak. Bu ekipler Trump'ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını, konvoy planlamasını ve zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirlerini ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump'ın zirveye Air Force One olarak kullanılan başkanlık uçağıyla gelmesi bekleniyor. Trump yurt dışı ziyaretlerinde olduğu gibi Ankara'ya özel araçlarını da getirecek. Kısa mesafeli ulaşımda kullanacağı başkanlık helikopteri de kargo uçaklarıyla parçalar halinde Ankara'ya getirilecek ve ABD'li teknik ekipler tarafından yeniden monte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek. ABD Başkanı'nın canavar lakaplı zırhlı makam aracı da konvoyda yer alacak. 5 kat zırh sistemiyle öne çıkan araç, dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.
1: Noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
1: Amerikalılar buna affinity diyorlar. Benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi öbür, yani
0: peki şey... matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
1: Şimdi ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman lisesindenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi, ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
0: Peki kar tanesine matematik ne diyor?
1: Şimdi kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın, evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın, tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim, özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar. Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam, bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. Bir trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi, evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim, ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz hiçbir şey iyi gitmiyor. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle ve müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve ne diyelim, bozukluk ortaya çıkıyor.
0: Peki kuantum nasıl, yani o belirsizliği, bir taraftan belirsizlik var, bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: evrende
1: yok.
0: Kuantum o açıdan ne demek?
1: Ben biraz yani insan beynine bunu benzetiyorum.
0: Buyurun.
1: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor. Ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla enteraksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyninin hafızası, beyin içerisinde, beynin yüzdüğü bir su var, bir sıvı var, o sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Kübitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani sıfır olabilir, bir olabilir. Aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut sıfır derece -273 derece santigrattır. Yani bu sıfır Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda -270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar nasıl diyelim, operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için, bu arada kuantumun ilk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı, sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi ilk quantum computer konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle

0: düşünüyorum. %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı. İlk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha ben Emre Bilge olarak bir süre sonra cep telefonu da kuantum olabilir mi? Olabilir.
1: Olursa nasıl olur?
0: Ama bunu 5 senede beklemiyorum. Yani bunu 15-20 senede bekliyorum.
1: Nasıl bir şey olur kuantum olursa?
0: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı. Yaklaşık birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
1: yani insanlaştırıyorlar mı maymunu?
0: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan tabii bayağı gelişmiş bir insan olduğu için Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor. Bu ilk aşama.
1: Bacağını yürütemiyor ama...
0: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
1: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
0: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir adresi var, iki bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor, adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. Beyne çip takarak diyor ki bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor, adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde bilemiyoruz kaç sene sürecek ama Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil. İlk etapta bu yani felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor, bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda denediler.
1: Kafasında Google sorgulama yaparken ekran falan değil, kendi beyninden
0: kendi
1: mi cevap alacak?
0: Kendi beyninden kendi ve otomatik cevap geliyor ki beynine.
1: Yani çok basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
0: Yani yarı android oluyoruz.
1: Öyle mi?
0: Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
1: Robotlarda yarı insan.
0: Aynen
1: yarı.
0: Öyle. Robotlar insanlaşıyor, insanlar da robotlaşıyor.
1: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.
0: Tabii ki
1: ama
0: diyebiliyor.
1: Halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Bir de ben şey aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
1: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor.

0: robotta insanlaştırılıyor.
1: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz. İnsanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
0: Para ödeyerek.
1: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler. Çünkü tabiri caizse ne diyelim zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
0: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
1: Kesinlikle
0: ve
1: böyle.
0: Ve böyle bakınca da.
1: Zaten bütün teknoloji de öyle.
0: Bakınca
1: siz
0: da,
1: nasıl kullanıyorsunuz?
0: Evet, Allah korusun şeytani şeye de çok açık.
1: Tabii zaten bütün teknolojiler yani insanlığın başından beri, ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor, zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor, başkası vermiyor ki. Yani... Böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemlerinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Hı. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha ilk ona girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
0: O ne diyor?
1: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi... Şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi. İşletim sistemi tamamen kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani Unix kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18 yani 1 koyun 18 tane 0 koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda. Bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor teyit ediyor. Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani süperkompütür listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani. 22'sinde Hamburg'da Almanya'da açıklandı. Yani bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri de inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken, şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit yani siz evinizde kendi şeyiniz, bahçenizi, çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede, önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar, sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
0: arabadan
1: robot.
0: Daha fazla.
1: Arabanın 10 ila 100 katı.
0: 8'de biri.
1: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka benim dediğim içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler önceliğinde bu olması lazım.
0: Filmlerde zarar veriyor.
1: Yani Terminator filmi, yani Hollywood'dan filmi böyle filmler çıktığına zarar göre. Veriyor. Aynen evet. Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firmalara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların girememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı. Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
0: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
1: Bir kere rutin dünyada iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürüşüne. Onun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin.
0: Yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz ediyorsunuz.
1: Şu anda 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul edilecek.
0: Onun içinde de mi suni zeka var?
1: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek. İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. Xpeng, Huawei ve Xiaomi, üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum, otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük ufak ufak bitecek. Dünyada diyorum. Benzeri bir şekilde fabrikalardaki rutin işler de büyük ihtimalle bitecek. Çünkü robotlar onları devralmış olacak. Bir başka şey yeni ben duydum. Bir tane firma bunu da yapana da söyleyeyim, Amazon'un patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak.
0: Spesifik
1: konulara gelecek.
0: İhtisaslaşacak.
1: Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI kurmuş. Ve ciddi de yatırım aldı şu anda. 100 milyar doların üzerinde yatırımı var daha şimdi. Dakika bir firma. Şimdi mesela Türkiye'ye bunun yansımasını söylüyorum. Mesela Amerika'da şu anda Pentagon'un yani Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinin çoğunu Palantir diye bir firma koşturuyor. Bizim derhal acilen Türkiye'de kendi ileri olduğumuz sektörlerde mesela savunma sanayi.
0: Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman ben sorusunu da sormak istiyorum.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki,
0: bunu
1: tabii
0: da merak
1: ki.
0: Ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den bahsettiniz.
1: Bu arada antroponantez farkındaysanız istisaslaşmış yapay zeka başladı Amerika'da.
0: Evet. Avrupa'nın pek esamesi okunmadığını
1: sıfır.
0: Da söylediniz. Biz
1: Çin var, Amerika var.
0: Evet. Türkiye için ne öneriyorsunuz?
1: Şimdi ben bir kere ilk etap bir sürü sektör öneriyorum ama 6-7 tane sektör bulunabilir ama
0: yani
1: ilk
0: çünkü
1: önerdiğim
0: her şeyi yapmak mümkün değil ama bir yerinden
1: bence
0: yakalamadan
1: de.
0: Da sürdürülebilir.
1: Biliyorsunuz gene Osmanlıca'da iktisat ne demek? Kısıtlı kaynakların kullanımı demek. Hayat zaten bunun üzerine. Kısıtlı kaynakları nasıl kullanıyor? Benim ilk gördüğüm bir, savunma sanayinde ciddi ilerledik biz. Bizim savunma sanayi suni zekasına ihtiyacımız var. Bir. Yani Palantir
0: hedef
1: muadili
0: olarak
1: bir savunma sanayisi suni zekası, yapay
0: zekası.
1: Şu anda
0: buna bunu hedef olarak tanımlamış, koymuş ülkeler var mı? Çin ve Amerika'dan başka?
1: Çin zaten kullanıyor bunu.
0: Evet.
1: Amerika'da Palantir Amerika'daki hangi sisteme bakarsanız
0: altından
1: neredeyse tıpatıp aynısı muadili Çin'de var. Ama aynı sistemi zinhar kullanmıyor. Örnek vereyim mesela. Amerika'da Google var, Çin'de Baidu var. Amerika'da Facebook ve WhatsApp var. Şeyde Çin'de WeChat var.
0: Ne yapıyor? Taklit mi ediyorlar? Aynı adamlar.
1: Şimdi bu çok güzel bir tartışma konusu. Bazı iddialara göre diyorlar ki ikisinin de yatırımcıları aynı diyorlar. Ama programcıları
0: yani Çin işi Amerikan işi
1: gibi
0: bir filmdeki
1: bir,
0: gibi.
1: Biraz gibi. Amerika'da Amazon var, Çin'de Alibaba var. Yani her Amerika'da ürün, bir kere Çin'de yasak bütün bu ürünler. Aynısının muadili var. Bizde de muadile ihtiyacımız var.
0: Türkiye'de.
1: Yani bizim kendi suni zeka modelimizi spesifik dediğimiz ihtisaslaşmış alanlarda kullanmamız lazım. Bir diyorum ben savunma sanayi. İki diyorum sağlık sektörü. Çünkü Türkiye çok ilerledi sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe özgü Türk yapay zekasına, suni zekasına ihtiyacımız var. Üç numara diyorum yaşlı yönetimi ve emeklilik yönetimi. Çünkü Türkiye bu konuda da çok ilerledi. Bir sürü Alman Türkiye'ye gelip burada emekli olmak istiyor örnek olarak. Şimdi bu üç sektör bayağı geliştiği için bunlara ihtiyacımız var. Tamam, ondan sonra diğer sektörleri de düşünürüz.
0: Peki çok özür dilerim Emre Bey. Çok yüksek teknolojiden bahsediyorsunuz ve biz anlatırken yani sizi izlerken bile güçlük çekiyoruz. Türkiye'de bunun şeyi var mı? İmkanı var mı? Yani biz bunu üretebilir miyiz?
1: Bence kesinlikle var.
0: Bu bahsettiğiniz var. Şeyi yapabilir miyiz?
1: Bence kesinlikle
0: yani savunma,
1: var.
0: Savunma, sağlık ve yaşlı yönetiminde
1: mesela
0: Türk suni zekasını oluşturup
1: bir kere Amerika'daki de Çin'deki de suni zekalılar 100 senedir uğraşmıyorlar ki. Maksimum 10 senedir uğraşıyorlar. Bizim de buna girip 4-5 sene içerisinde çok hızlı bir gelişme, inkişaf etme ihtimalimiz var bizim. Bu çok net olabilir.
0: Mecburuz.
1: Tabii. Ve ben buna odaklanmazsak sektörümüz yok olacak demiyorum ama şunu diyorum. Değerini kaybedecek sektör. Yani o yüksek değerli ve karlı olan sektörlerimiz elimizden gidecek diye bakıyorum. O nedenle biz derhal bu yatırımları yapmamız lazım. Önde gelen, yukarıda olan sektörlerimize. Yani çünkü gözle görülüyor, savunma sanayi çok iyi bir yerde. Ama bunun şu anda mutlaka desteklenmesi lazım. Danışmanların söylediği çok güzel bir söz vardır. Derler ki sizi buraya getiren buradan sonra sizi götürmez derler. Bizdeki ihtiyaç da bu. Şimdiye kadar tamam. Suni zeka olmadan geldik. Bundan sonra suni zeka olmadan devam edemeyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Yani bu bir opsiyonel veya yapalım mı yapmayalım mı türünde bir sistem değil. Mecburuz bunu yapmaya. Özellikle diyorum bir, savunma sanayinde. İki de sağlık.
0: Peki özel sektör mü devlet mi?
1: Ben her ikisi diyorum. Çünkü niye her ikisi diyorum? Mesela Palantir özel şirket. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Pentagon'un sistemi. Ama tamamen devletle iç içe çalışıyor. Amazon ilk kurulurken inanılmaz devletle yakın çalıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güzel bir özel şirketle kamunun bir yakınlaşması var. Yani kamu adeta büyük bir destek veriyor ona. O nedenle o da çok ilerliyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Şirket özel olabilir, kamu olabilir. Ama kamunun müthiş bir destek vermesi lazım ona. Başka türlü çünkü o palazlanamaz, büyüyemez.
0: Peki siz piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde? Özelde ya da devlette?
1: Şimdi mesela geçen hafta ve belki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun Ar-Ge'sini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu. Fiilen bir çalışma açık
0: onun
1: söyleyeyim
0: içinde,
1: bilemiyorum ben.
0: Evet saha şey
1: yani
0: üniversite sahanın da
1: görmedim ben
0: kaldı.
1: Öyle söyleyeyim. Hmm. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder. Başka türlü devam edemez.
0: Sağlık?
1: Sağlık da aynı şekilde yani ben...
0: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
1: Mesela doktorların vereceği kararlar, şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım. Yani o sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
0: Yönetirse ne olacak mesela?
1: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
0: Şey demiştiniz mesela ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim.
1: Ortalama iyi bir ilacı yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü Limpack diye gene Amerika'nın yazdığı bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela Tofaş olsun, TOG olsun hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
0: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
1: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? Limpack testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Ya bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada yedekli olsun diye. Yani bir tanesinde bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
0: Kuantumdan söz etmiyorsunuz henüz.
1: Hayır, kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
0: Geleneksel bilgisayarların tabii, en tabii. Üstünü ve onda da Çin
1: sadece
0: birinci
1: onun
0: oldu
1: çok
0: diyorsun.
1: Paralel, işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
0: Peki, şimdi hali hazırda mesela tıp yani genel olarak bir bilim gibi tavsif edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
1: sabit
0: bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
1: Çok doğru.
0: Bu şeyle birlikte suni zeka.
1: Bu arada çok özür diliyorum.
0: Buyurun.
1: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. İlaç endüstrisi diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
0: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
1: ve
0: mı
1: bu
0: biricik?
1: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker. Benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu peki. Mümkün süper bilgisayar.
0: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
1: Aynen öyle ama herkese, bu olacak.
0: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O
1: aynen
0: zaman
1: öyle.
0: Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp.
1: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
0: Bilime mi dönüşüyor olacak?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
0: yan etkileri mesela.
1: Yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki? Sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir. Ve bu mümkün.
0: Ama şimdi böyle siz söyleyince yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik. Her şey biricik, tekrarı yok, benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle. Böyle bu kadar servis verebilecek bir teknoloji olduğunda bir taraftan da çok da insan olmaması iyi olabilir yerkürede diye düşünebilir bu insanlar.
1: Ya tabii bu da
0: yani
1: düşünen bir takım şeyler var.
0: Bir taraftan da öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
1: Bu tip düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına kastetmiş bir takım düşünceler var.
0: Şu anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
1: Doğru. Doğru. Fakat şunu
0: yani
1: görüyoruz ki.
0: Yani sizi bir şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme.
1: Doğru. Standartize etme.
0: Hayır. Yolda gideceğim. İşte kara yolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
1: Doğru, doğru.
0: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey ya. Yani mecbursun buna, soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler falan. Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
1: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek. 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
0: Şimdi bir seyircimizden soru geldi Emre Bey. Bu arada herkes çok alakalı izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması, yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı? Yatırım mı?
1: Bu arada Türkiye'de süper bilgisayar sistemleri var.
0: Ya da tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
1: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
0: Devlette mi, özel sektörde?
1: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bir, bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor ve her sene bir de kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem? Yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman, ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
0: Problem değil zaten.
1: Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
0: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta
1: kullandılar. Evet, kendileri açıkladılar.
0: Nasıldı? Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
1: Gibi tam o değil. Çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş, bir input o.
0: Önemi fakat, yok diyorsunuz.
1: Tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
0: Yani
1: nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han tarafından getirilmiş, Goltzpaşa getirmiştir. Alman Goltzpaşa getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa, Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar. Fransa'yı da. Çünkü kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verilir ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goltzpaşa'yı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
0: Daha şimdi, orada uygulanır.
1: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goltzpaşa, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goltzpaşa. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor.
2: bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası.

0: Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat teknik adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
1: almışlar. Mühendis herhalde.
0: Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
1: senaryo.
0: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak, yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
1: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil öbürününkini
0: yani
1: de.
0: Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
1: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
0: aynen öyle.
1: Bilme durumu.
0: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini biliyor.
1: Onunkini nasıl biliyor?
0: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
1: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
0: İstihbarat kaynakları onları besliyorlar
1: yine
0: sürekli.
1: Yine sadece istihbarat.
0: Sürekli besliyorlar.
1: Yani sistem canlı bir sistem. İstihbaratta kullanılıyor mu yapay zeka?
0: Nasıl?
1: İstihbaratta kullanılıyor mu?
0: Yani eminim kullanılıyor tabii, bu açıklanmıyor ama şimdi istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
1: Tarım.
0: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı ve daha da ileri gitmek istiyorsa onun ihtisaslaşmış suni zekasının olması lazım. Yani bizim genel bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtisaslaşmış, dikeyleşmiş suni zekalara ihtiyacımız var.
1: Dikeyleşmiş.
0: Dikeyleşmiş yani farklı farklı sektörlerde. Yani her şeyi ben yaparım abi türünde bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.
1: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş,
0: aynen
1: yapay
0: öyle.
1: Ya da
0: zaten spesifikleşme yani ihtisaslaşma uzmanlık getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
1: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretmeyi. Onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
0: Ya Elon Musk diyor ki enteresan bir adam, hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyona kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma, sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor, benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde, Texas'ta. Yani kendisi, yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.
1: Kaç dakikamız kaldı acaba? 6 dakikamız var. Yani karşımızda gümbür gümbür gelen bir teknolojik, ne denmesi lazım bilmiyorum, devrim. Devrim kelimesi bile basit kalıyor galiba. Çünkü altında ezilebiliriz yani, bütün insanlık için söylüyorum. İyi de kullanılsa, kötü de kullanılsa, yani kötüye hiç geçmeden iyi de bile iş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yerkürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
0: Kesinlikle. Ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel

0: İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4.8 trilyon olan Nvidia'dan çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi. Ve volume üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o terafab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor. Ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi biz de bu volüme ulaşabilirsek kendi teknolojilerimiz ister bu çip olsun yani donanım olsun ister yazılım olsun kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor? Nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan? Bu ayrım çok mühim.
1: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör?
0: Yani Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor çünkü biliyorsunuz Çin'deki devlet. Şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil. %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin
1: buna karar yeteneğimiz var bizim öyle mi?
0: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
1: insan kaynağımız var mı?
0: İnsan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süredir bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda mesela ismini de anayım benim çok sevdiğim bir yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki endüstri 4.0 diyor. Kesinlikle doğru. Şu anda endüstri 4.0 diyeceğim. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya
0: kaçırmadık
1: da
0: sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
1: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz? Onun mülahazalarını yapacak düşünce kuruluşları bir sürü bir şey çıkacak herhalde çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor gözüküyor. Evet bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden durumdan söz ettik sahadan. Bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.

0: Haber 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti. Saatler 17'ye uzandı. Kaldığı yerden 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Başkent'te 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı efendim. Bu kapsamda polis ekipleri kent genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sıklaştırdı. NATO zirvesi öncesi denetimler sıklaştırıldı. Zirve kapsamında polis ekipleri tarafından kapsamlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Ankara Mevlana Bulvarı'nda yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Araçlarda ve bagajlarda detaylı aramalar yapılırken sürücü ve yolcuların üst aramaları da gerçekleştirildi. Zirve süresince başkentte 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Polis ekipleri asayiş ve trafik denetimlerinin NATO zirvesi boyunca aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Evet, dünyanın en önemli diplomasi organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak başkentte ulaşımdan güvenliğe, protokolden medya organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
1: Küresel diplomasinin adresi Ankara. Liderler için geri sayım başladı. 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi başkente bir araya gelecek. Ankara 2 gün boyunca dünyanın en önemli diplomatik temaslarına ev sahipliği yapacak. Başkentte tüm planlamalar tamamlandı. Liderlerin karşılanmasından konvoy güzergahlarına, toplantı alanlarından ulaşım organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar son şeklini aldı. Yurt dışından gelecek heyetler için Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere ilgili noktalarda kapsamlı koordinasyon yürütülecek. On binlerce güvenlik görevlisi sahada. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların personeli görev yapacak. Kritik noktalarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken liderlerin programları boyunca koordinasyon kesintisiz sürdürülecek. Zirveyi takip etmek üzere çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun Ankara'da görev yapması bekleniyor. Akredite medya kuruluşları için oluşturulan basın merkezinden gelişmeler an be an dünyaya aktarılacak.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz efendim. Zira Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide bir orman yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri şu anda yangına müdahale ediyor. Adres Balıkesir'in Kepsut ilçesi. O noktadan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Sıcak bir bilgidir. 6 Eylül ilçesinde çıktı yangın ve yangına hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. Kırsal Kara Ağaç mahallesinde yakın bir bölgede, bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı yangın. O noktada dumanların gökyüzüne yükseldiğini görebiliyoruz. Yangın daha sonra ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye hemen itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ve ekiplerin yangına havadan, karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çalışmalar hala devam ediyor. Balıkesir'de 6 Eylül ilçesinde bir orman yangını çıktı. Önce bir arazide çıkan yangın daha sonra ormana sıçradı ve o noktadan yoğun dumanlar yükseldiğini görebiliyoruz. İhbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına hem havadan hem de karadan müdahaleleri sürüyor. Yangının daha çok büyümemesi adına ekipler çalışmalarını sürdürüyor ki o noktadan oldukça yoğun dumanlar yükseldiğini görebiliyoruz. Adres Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi Kırsal Karaağaç mahallesine yakın bölgedeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O noktadan şu an canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Yangın daha sonra da ormana sıçradı. Hemen ihbarlar yapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bakın şu an havadan müdahale ediyor ekipler. Yangının daha çok büyümemesi adına yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bir seferberlik hakim o noktada. Gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda karadan da ekiplerin müdahalesi devam ediyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yayıncı kuruluşlara çağrıda bulundu. Kurul, haber ve tartışma programlarında kamu yararıyla milli güvenlik perspektifinin gözetilmesini istedi. RTÜK, zirve kapsamında yayıncı kuruluşların haber ve tartışma programlarında kamu yararını ve milli güvenlik perspektifini gözetmesinin büyük bir önem taşıdığını bildirdi. Kurul, yayınların teyit edilmiş bilgiye dayanması, ölçülü, toplumsal hassasiyetleri gözeten ve dezenformasyondan uzak bir anlayışla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca zirve süresince tüm yayın akışlarının RTÜK izleme ve değerlendirme uzmanlarınca titizlikle takip edileceği belirtilirken, yayıncı kuruluşların ülkenin uluslararası konumuna yakışır şekilde mesleki etik ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğine olan inancı ifade edildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenmeye başladı. Günlerce sürecek törenin ilk adresi Tahran'dı. Hamenei için cenaze namazı kılındı. Tören Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed'e uzanacak. Yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulundu. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian başta olmak üzere askeri ve siyasi yetkililerle din adamları katıldı. Cenazede Hamenei'nin oğulları Mesut, Meysam ve Mustafa Hamenei de görüntülendi. İmam Hümeyni Musalla Camisi'ndeki özel alanda eda edilen cenaze namazını Ayetullah Cafer Sopani kıldırdı. Yarın başkent sokaklarında veda töreni düzenlenmesinin ardından Hamenei'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Hamenei'nin oğlu ve yeni dini lider Müşteba Hamenei ise kamuoyu önüne çıkmadı. İsrail'in tehditleri nedeniyle cenazeye katılmadığı belirtildi. Günlerce sürecek törende dün Ayetullah Ali Hamenei için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde veda töreni yapılmıştı. Hamenei'nin naaşı halkın ziyaretine açılmıştı. Binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Hamenei'nin naaşının bulunduğu Tahran Musallası'na akın etti. Törene katılanların ellerinde üzerinde şehit yazılı kırmızı bayraklar taşıdığı görüldü. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm ve intikam, intikam sloganları attı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı. Cenaze törenini hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğuna inanmadığını söyledi. Ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'den zulüm gören Filistinlilere Türkiye bir kez daha umut oldu sevgili izleyenler. İsrail çocukları hayattan koparırken Türkiye bölgede yaz kampı başlattı. Umut Pınarları 2026 yaz kampı açılış programı düzenlendi.
1: Soykırımcı İsrail'in açtığı yaralar kapatılmaya çalışılıyor. Gazze halkının yanında olan Türkiye yine iş başında. Türkiye'nin desteğiyle Umut Pınarları 2026 yaz kampları başladı. Kampın açılış programı Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi. Programda çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları vardı. İlahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından debke gösterileri düzenlendi. Karate ve sirk gösterileriyle çeşitli eğlence etkinlikleri yapıldı. İsrail tarafından ateşkesin sık sık ihlal edildiği bölgede kalıcı barışın tesisi hala sağlanamadı. İsrail basınına göre Gazze Barış Kurulu ilk kez somut planlama aşamasına geçti. Somut takvim güvenlik düzenlemeleri ve yer değiştirecek Gazzelilerin sayısına odaklandı. Temel karar, Hamas kısa vadede silahsızlanmasa da planın uygulanmasına devam edilmesi yönünde. Gelişen plana göre arazi ve altyapı hazırlıkları 3-6 ay içinde tamamlanabilecek. İlk siviller sarı bölgedeki alanlara taşınabilecek. İsrail ve Gazze arasında arabuluculuk rolü üstlenen Mısır, Filistin'de çözüm sağlanmadan İsrail'le normalleşmeyi düşünmüyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bölgedeki işgalin son bulması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde İsrail'le normalleşmenin mümkün olmadığını kaydetti.
0: Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların yoğunlaşmasıyla gerilim bir kez daha arttı. Taraflar ağır misilleme saldırılarıyla kritik noktaları hedef aldı. Ufukta ateşkes görünmezken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi iki liderle de telefonda görüştü.
2: Saldırılar yine yoğunlaştı, gerilim arttı. Rusya-Ukrayna savaşında büyük çaplı hasar meydana geldi. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalini drone'la vurdu. Terminalde büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durduruldu. Mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Rus yetkililer bölgeye düzenlenen saldırının bugüne kadarki en büyük drone saldırısı olduğunu kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarının cevapsız kalmayacağını kaydetti. Rusya da Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Zaporijya ve Kramatorsk kentleri hedef alındı. Saldırı bölgelerinde yangın çıktı. Çok sayıda araç ve bina hasar gördü. Gerilimin arttığı savaşta ufukta ateşkes görünmüyor. ABD Başkanı Donald Trump taraflarla telefonda görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump 1,5 saat konuştu. ABD Başkanı Trump çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini söyledi. Krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ise güzel bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi.
0: Komşu ülke Yunanistan'da alevler birçok yeri sardı. Ülke sıcaklıkların yükselmesiyle artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Selanik'te ise alevler iki fabrikaya sıçrayarak tehlike saçtı.
3: Havalar ısındı, orman yangınları arttı. Yunanistan'da yoğun dumanlar her yeri kapladı. Alevler fabrikalara sıçradı. Ülkenin birçok yerinde yangınlarla mücadele ediliyor. Selanik'teki alevler bir geri dönüşüm tesisiyle tekstil fabrikasına sıçradı. Orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrikayla tesise yoğunlaştırıldı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah duman Selanik'in büyük bölümünü kapladı. Duman 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldı. Kent genelinde yanmış plastik kokusu hissedildi. Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.
0: Venezuela'da peş peşe yaşanan depremlerin ardından yıkımın boyutu gözler önüne serildi. TİKAH, bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatmaya

0: devam ederken arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2954'e yükseldi.
1: Felaketin boyutu havadan görüntülendi. Çifte depremin vurduğu Venezuela enkaza dönüştü. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseldi. La Guaira depremlerden en çok etkilenen kentlerden biriydi. Toplu konutlar yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar için seferber olan Türkiye'de felaketten etkilenen bölgede. TİKA ülkeye çok sayıda ekipman desteğinde bulundu. Endüstriyel elektrikli kırıcı deliciler, endüstriyel motorlu testereler ve taşınabilir jeneratörler götürüldü. Şarj edilebilir LED projektörler ve fenerlerin yanı sıra kurtarma sedyeleri, maskeler, eldivenler ve taşınabilir ocaklar da bölgeye ulaştı. Felakette kaybolan 70 bine yakın kişi bildirildi. Binlerce kişi hayatını kaybetti. 16 bine aşkın kişi de evsiz kaldı. Şimdiye kadar 6 bine aşkın kişi enkazlardan kurtarıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. bağımsızlık yılı kutlamaları sırasında beyaz ırkçı Patriot Front üyeleri Washington'da yürüyüş düzenledi. Göstericiler Amerika'yı geri alın sloganları attı. Gösterişli kutlamaların yapıldığı gün, Washington sokaklarında kameralara bir başka detay daha takıldı. Beyaz ırkçı grup, Patriot Front örgütünün üyeleri sokaklara döküldü. Washington ve çevresinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi yüzlerini beyaz kumaş maskeler ve güneş gözlükleriyle kapattı. Yaklaşık 400 kişilik grup, Amerika Birleşik Devletleri bayraklarının yanı sıra davul ve kalkan taşıdı. Bazı kişiler ise konfederasyon bayrakları açtığı belirtildi. Göstericiler davul eşliğinde Amerika'yı geri alın sloganları da attı. Grup Amerika Birleşik Devletleri'nde beyaz etnik devlet kurmayı hedefleyen faşist bir örgüt olarak tanımlanıyor.

0: İstanbul'da zehir tacirlerine geçit verilmedi. Şişli'de 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 240 kilo uyuşturucu maddeyle geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul polisi uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şişli'de önemli bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibi alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyonun düğmesine basıldı. 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 240 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 kilogram katkı maddesine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 2 katlı bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın ormanlık alana sıçramadan neyse ki kontrol altına alındı. Ancak restoran kullanılamaz hale geldi.
1: Restorandan ilk önce kara dumanlar, ardından alevler yükseldi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Restoran küle döndü. Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri restoranın çevresinde güvenlik önlemi alarak caddeyi geçici olarak çift yönlü trafiğe kapattı. Ekipler alevlerin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele verdi. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi.
0: Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren Suriye uyruklu akraba grubundan bir kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Karadeniz'de göz göre göre bir facia yaşandı. Samsun Valiliği boğulmalara karşı denize girmeyin uyarısında bulundu.

0: olmuştu ancak 3 kişi bu yasağı dinlemedi ve dalgalı denize girdiler. Suriye uyruklu 3 kişi Karadeniz'in etkili dalgalarına kapıldı ve gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 2 kişi denizden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dalgalar tarafından kıyıya sürüklenen diğer kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ve LGS tercih sürecinde yeni bir dönem başlıyor efendim. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilerin okul bilgilerine tek platformdan ulaşabilmesi için Rota Marif dijital sistemini 10 Temmuz'da hizmete açıyor.
1: LGS tercihlerinde Rota Marif dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda buluşturan Rota Marif sistemini 10 Temmuz'da kullanıma sunacak. Platform üzerinden okullar, il, ilçe, okul türü, alan ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre sorgulanabilecek. Yeni dönemde okul karşılaştırılması yapılabilecek. LGS sonuçlarının açıklanacağı gün aktif olacak sistem sayesinde merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri incelenebilecek. Öğrenci ve veliler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırarak taslak tercih listesi oluşturabilecek. Rota Marif yalnızca LGS tercih sürecinde değil, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde ve vatandaşların okul araştırmalarında da kullanılabilecek. Sistem rotamarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek.
0: Bu haberle bu saat dilimini de noktaladık efendim. Aynı zamanda benim için de artık veda vakti. Bizden sonra Merve Aydın hafta sonu akşam haberleriyle karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş, bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Sakıp Sabancı Müzesi'nde yeni bir sergi açıldı değerli izleyenler. Sanatçı Yoko Ono'nun İç Ses ve İç Yapı başlıklı kişisel sergisi yıl sonuna kadar devam edecek. Sergiyle ilgili detaylar haberimizde.
1: Sakıp Sabancı Müzesi, Yoko Ono'nun Türkiye'de bugüne dek gerçekleşen en kapsamlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çağımızın öncü sanatçılarından biri olan Yoko Ono'nun İç Ses ve İç Yapı başlıklı sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı. 25 Haziran'da sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. Ono'nun 67 yapıtını bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime, erken dönem talimat parçaları ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor. Sanatçının farklı disiplinlere yayılan öncü pratiğinin en geniş kapsamını ortaya koyuyor. Sergi adını Ono'nun 1964'te ortaya attığı ve serginin kavramsal çerçevesini oluşturan iç ses ve iç yapı kavramlarından alıyor. Bahçede dahil olmak üzere Sakıp Sabancı Müzesi'nin tüm mekanlarına yayılan sergi, Ono'nun kariyerinin farklı dönemlerinden yapıtları bir araya getirerek ziyaretçileri hayal gücü, algı, katılım, hafıza, barış ve insanlar arası bağlar üzerine düşünmeye davet ediyor. Sergi 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ve 33. İstanbul Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin farklı mekanlarına yayılan festival, cazın hem en genç hem de en usta isimlerini bir araya getiriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 13 Temmuz'da sona erecek olan festival, şehrin farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşuyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne, Salon İKSV'den Boğaz Hattı'na, parklardan Kadıköy sahnelerine uzanan festival, bu yılda cazı yalnızca bir tür olarak değil, farklı coğrafyaları, gelenekleri ve sahne dillerini bir araya getiren canlı bir müzik alanı olarak konumlandırıyor. (33. İstanbul Caz Festivali gelecek programında 6 Temmuz'da modern Brezilya müziğinin dünyaya açılan yüzlerinden biri olan Marie Froes, Esma Sultan Yalısı sahnesinde olacak. Quem me vinga da mandinga figa digna, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa digna. Türkiye'deki ilk konseri için İstanbul'a gelen genç sanatçı, henüz 23 yaşında olmasına rağmen Latin müziğin dünya çapında yükselen isimleri arasında sayılıyor. 7 Temmuz Salı günü ise İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde günümüzün en iyi caz müzisyenleri arasında kabul edilen iki büyük isim, Joe Lovano ve Antonio Farao dinleyiciyle buluşacak. Finalde 13 Temmuz Pazartesi günü ise sahnede Veronica Swift olacak. Çağın en başarılı ve üretken caz vokallerinden Veronica Swift, güzel bir caz gecesi için Sultan Park'ta sahne alacak.

0: yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali 8. durağı olan Bursa'da da heyecanını tüm Bursalılara doyasıya yaşattı. Tüm hızıyla devam eden festivalin yeni durakları ise Sakarya, Van ve Konya.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 8. durağı olan Bursa'da da heyecanını bütün Bursalılara doyasıya yaşattı. Hafta boyunca dop dolu bir programa ev sahipliği yapan Bursa, geleneksel zanaat atölyeleri, söyleşiler, konserler ve birbirinden özel etkinlikleri katılımcılara sundu. Gerçekleştirilen etkinlikler, kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunarken festivalde şiir, zanaat ve sinemayla şekillenen programlar öne çıktı. Farklı yaş gruplarından ziyaretçiler, Bursa İl Halk Kütüphanesi, Ördekli Kültür Merkezi ve Mustafa Kemal Paşa'da düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Öte yandan açık havada film gösterimi sunan Sinema Yollarda projesi, Bursa Kültür Yolu Festivali ile birlikte sinema severlere keyifli bir seyir deneyimi yaşattı. Sinema Yollarda tırı, ilçeleri dolaşarak sinema severlerle bir araya geldi. Proje, ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü. Bir döktüm yaprakları, kendim saydım, baktım zaten birden daha çok eksik var. Sevinin. Tüm bunlarla beraber Bursa Kültür Yolu Festivali'nde konserler de öne çıktı. Derya Ulu, Ceza ve Demet Akalın gibi sanatçılar binlerce kişinin katıldığı konserlerde Bursalı müzikseverlerle buluştu, şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün itibarıyla Sakarya'da başlayacak. Ardından Van, Konya ve Nevşehir'le devam edecek.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: Lumiosa! Sonuz! Dismogan!
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında birbirinden farklı türde ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Minyonlar ve Canavarlar yapımı.
1: Regarda! C'est tout! C'est nous!
2: Film, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, nasıl film yıldızı olduklarının, sonrasında nasıl her şeyi kaybettiklerinin ve ardından yarattıkları kaosu durdurmak ve gezegeni kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin hikayesini anlatıyor.
3: What is the greatest problem that we face today?
4: Ellie, you're ridiculous. I think I discovered a theory of variable stars.
5: We could both be amateurs.
2: Bir diğer filmimiz ise Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz yapımı.
6: Applied to Cambridge.
7: Absolutely out of the question. You'll marry and you'll be a wife.
6: I need a lab. It's easy. Study here.
2: Virginia Woolf'un aynı adlı romanından uyarlanan bu filmde Catherine adındaki bir gökbilimci sevmediği bir adamla nişanlıdır. Üstelik 20. yüzyılın başlarında kadınlardan beklenen role boyun eğmeyi de reddetmektedir. Ancak avukat Ralph'le tanıştığında Catherine anında büyülenir ve kendini giderek artan bir şekilde çelişkili duygularla boğuşurken bulur.
6: This brick and mortar and dogma. Gentlemen, women are coming to Cambridge.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu sanatçı Ramazan Can. Kendisiyle hem sanat üretim yolculuğuna dair hem de bu alandaki çalışmalarına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum. Bir girizgah yapmak adına. Sanat sizin için ne demek? Bu kelimenin sizdeki karşılığı nedir? Kavramsal olarak sizdeki karşılığı nedir? Böyle başlamak isterim. Lütfen buyurun.
1: Yani en kaba tabiriyle bir ifade aracı. Fakat bunu biraz açabiliriz tabii. Günümüzde yani her şeyin sanat olarak kabul gördüğü bir dönemdeyiz. Her şey sanat olarak kabul edilebilir mi? Evet, ama belki yani burada biraz iş izleyiciye düşüyor. Yani izleyicinin süzgecinden geçmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ne demek bu? Yani izleyicinin gözetmesi gereken bence edinilmiş bir dert var mı? Yani bir mesele var mı? Ki varsa bu çok net bir şekilde belli olur.
0: Yani bir şeyin sanat olup olmayacağına karar verirken izleyiciyi yok sayamayız. İzleyicinin de bu konuda ne söyleyeceği çok
1: tabii
0: önemli.
1: Tabii kesinlikle
0: bir şey.
1: Ben bunu şu an zaten bir izleyici gözüyle cevaplamaya çalışıyorum. Yani bir sanatçı gibi değil de çünkü bizim ürettiğimiz belki hani incirde çekirdek bile değil yani. Ama maruz kaldığımız koca bir dünya sonuçta. Oradaki o samimiyeti meseleyi gördükten sonra bence işin rengi değişiyor. Çünkü işte o anda artık o derdin çözümü için aranan her şey, tüm arayışlar sanatın alanına dahil edilebilir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Dert kelimesini kullandın. Eğer bir sanatçı kendi üretimlerinde herhangi bir şeyi dert etmemişse samimi değildir gibi bir şey mi varıyor bu?
1: Ya bu benim düşüncem bu.
0: Lütfen,
1: arada.
0: Lütfen tabii
1: bu
0: ki.
1: Salt doğru değil yani. Ya bir şey ifade etmesi gerekiyor. Sonuçta bir ifade aracı dedik ya. Aslında konuşma da bir ifade aracı ama boş konuşanı ne kadar dinleyebilirsiniz yani?
0: Çok doğru. Peki sen sanata ne zaman ve nasıl yöneldin? Ne zaman başladı bu süreç?
1: Yani sanata yönelmem, ya ilkokuldan beri bir şey yeteneğim olduğu söylenilirdi öğretmenlerim tarafından. Ama profesyonel anlamda 2007 yılında Gaziantep'teki lisans eğitimimle giriş yapmış oldum. Sonra aynı kurumda yüksek lisans ve sanata yeterlik programlarını bitirdim. Şimdi de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim bir taraftan da.
0: Birazdan bu konuyla ilgili sorularım olacak. Lütfen devam etmek istersen eğer.
1: Yok, bu kadardı zaten.
0: Tamam, peki, teşekkür ederim. Peki senin kendi sanat üslubuna gelecek olduğumuzda samimi bir cevap vereceğini tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Kendi sanatına, kendi üslubuna teknik ve içerik olarak nasıl bakıyorsun, nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum.
1: Ya bu çok karmaşık. Yani ben bile bunu çok karmaşık olarak tanımlayabiliyorsam izleyici de aynısını zaten söylüyor. Çünkü tek bir üslup birliğim ya da dil birliğim yok aslında. Bir reçetem var, o reçeteye sadık kalarak üretiyorum. Yani belirli okumalar yapıyorum. O okumalar esnasında oluşan düşünce ya da fikirler bir şeye dönüşüyor. O dönüşmesi gereken şey, ana disiplinim resim bu arada. Resim de çözümleyebiliyorsam başka bir şey aramıyorum. Ama bazen yüzey yeterli kalmıyor, başka malzemelere değiniyorsun. Hal böyle olunca da işte resim, heykel, fotoğraf, video, sanatın bütün performans dışındaki tüm mecralarında iş üretmeye başlıyorsun. Bu da bir üslupsuzluk olarak görülebiliyor. Ama ben tam aksini düşünüyorum. Yani bir üslup birliği, bir önceki dönemimizde vardı böyle bir şey. Bizim usta olarak gördüğümüz sanatçılar bu şekilde yaşayıp buna bağlı olarak ürettiler. Ama ben günümüz sanatının pek öyle olmadığını düşünüyorum.
0: Neden böyle düşünüyorsun? Bunun bir
1: yani
0: sebebi var mı?
1: Sonuçta bir, az önce de bahsettim ya, bir derdi, bir tasayı ifade etmek, onunla ilgili bir şeyler anlatmaksa mesele, onu en yalın haliyle nasıl anlatabilirsin ya da en doğrudan nasıl anlatabilirsin? Oradaki malzeme arayışı o, bundan kaynaklı doğuyor zaten.
0: Gayet iyi anladım. Sanki sanat için, estetik için mi kaygılar daha çok çoğaldı?
1: Yok, estetik de değil aslında. Estetiği de bazen göz ardı edebiliyorsun. Orada tamamen izleyiciyle iletişim kurma derdi yani aslında mesela.
0: Gayet iyi anladım. Sen aynı zamanda geçmişinden beslenen bir sanatçısın. Lütfen yanlışım varsa düzelt. Göçebe bir topluma sahip bir aileden geliyorsun. Yörük bir aileden geliyorsun. Bu da hiç şüphesiz eserlerine yansıyor.
1: Evet. Tamamıyla aslında eserlerin bununla ilgili. Karakeçili Yörüklerine mensup bir aile içinde büyüdüm. O öyle bir coğrafyada yaşadım uzunca bir süre. Sonra tabii oradan göçtük, o başka bir neden. Ben 2011'de mezun olduğumda Gaziantep'te kendi kimliğimle ilgili işler üretmek istedim aslında. Haliyle de doğup büyüdüğüm bölgeye gözümü çevirdim.

0: Göçebe yörük kültürünü araştırırken de İslamiyet'ten önceki inanç sistemleriyle tanıştım. Yani literatür adıyla şamanizm, ilk işlerimin kaynakları onlar. Sonra işin içine halı, kilim, yörüklerin asıl nesneleri girdi. Öyle bir mesele var. Yani yörük kültürünün etrafında dolanıp duruyorum yani aslında.
1: Mutlu musun bundan? Mutlu
0: çok mutluyum.
1: Süreçten?
0: Çünkü şöyle çok mutluyum. Özür dilerim, lafınızı kestim. Kaynağına ulaşmak çok kolay. Çünkü kaynağı benim yani. Benim ailem. Benim gibi insanlar. Ben ilk başta hani en basit yolu seçtiğimi düşünerek böyle bir yola girdim. Ama zamanla şunu gördüm. İtalyan asıllı Martin Scorsese'nin bir sözü var. En yaratıcı hikaye en kişisel olandır diye. Yani sonuçta bitmeyecek bir hazinenin etrafında dolanıyorum aslında. Kaynağına da çok rahat ulaşabiliyorum. Küçük çaplı saha araştırmaları yapıyorum. İşte okumalar yapıyorum vesaire. Üretimlerim bu şekilde yol alıyor biraz.
1: Bir de sanatın iyileştirici gücü meselesi var. Senin bunu özellikle sormak istiyorum. Çünkü senin eserlerinde yer yer ürpertici, çok vizyoner, çok güzel işler görüyoruz. Tırnak içinde güzel işler görüyoruz. Estetik işler görüyoruz zaman zaman. Ama zaman zaman da ürpertici işler de görüyoruz. Temsiller üzerinden, resimlerin üzerinden. Sanatın iyileştirici gücü, ürpertici resimler, bu ikilem hakkında ne düşünüyorsun, merak ediyorum. Bu arada sanatın iyileştirici gücü her zaman eşittir demek değildir ki. Şık, cici, iyi
0: evet,
1: olan.
0: Evet. Katılıyorum. Yani sanatın iyileştirici gücünün olduğu işte uzun zamandır hem deneyimsel olarak hem de bilimsel olarak dile getiriliyordu zaten. Ama bunun doğrudan bir iyileştirme ya da sağaltma eylemi olarak düşünmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu biraz yine izleyicinin senin yani bir sanat nesnesiyle karşı karşıya geldiğinde onda bıraktığı içsel durumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani benim korkutucu ya da ürpertici çok fazla işim var. Sen de zaten biliyorsun, yakından takip ettiğini biliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Özellikle pandemi döneminde onlar çok ciddi eleştiri aldı. Ama şöyle bir güzel taraf var. O eleştiri yeni bir otosansür diye bir seri iş üretmeme neden oldu yani. Şunu düşünüyorum. İyileştirilmekten kastın sanatın acıyı yok edebileceğini düşünmüyorum ama acıyı yok edebilecek dili, yani kişinin o konuşma dilini yaratabileceğine inanıyorum. Öyle bir dürtüyle aslında insanların karşısında o korkuları. Çünkü o korkuları ben de yaşadım. Benzerlerini izleyicinin ya da başka insanların yaşadığına inandığım için onların karşısına getiriyorum aslında. Tekrar onlarla yüzleşsinler diye.
1: Gayet iyi anladım. Buna bağlı olarak ve bunun beraberinde sanat fayda sağlamak zorunda mı?
0: Vallahi öyle bir misyonun olduğunu düşünmüyorum ama yani tasarımsal nesneler olarak düşünürsem pratik anlamda belki şey bir ihtiyacı yönelik olabilir ama benim yaptığım şekliyle sanatın daha geniş bir çerçeveden belki kültürel hafızaya bir katkısı olur. Onun taşınması ya da aktarılması gibi düşünülebilir yani.
1: Sen de sık sık sergiler açıyorsun, evet. Güzel işler yapıyorsun. Ben burada bir kitap göstermek istiyorum. Ramazan Can'ın. Almanya'da açtığım büyük sergiler, iki büyük serginin bir çıktısı olarak karşımıza çıkıyor bu kitap.
0: Eş zamanlı ikimize de açılmış sergiler bunlar. Biri Stuttgart tarafında Esslingen, Villa Merkel diye bir müze. Diğeri de Ham'da Gustav Lübke diye bir müze. Bunlar 2024 yılında ben Anadolu'nun, yani benim temsiliyetimi üstlenen galerinin Düsseldorf şubesinde bir sergi açmıştım. Orada ondan sonra beni bir takibe alıyorlar. Sonra davet ettiler işte biz de. Öyle işte.
1: Bu eserde, bu çıktığında neler görüyoruz? İçinde...
0: Benim tüm üretimim var. Tüm üretim. Yani neredeyse bugüne kadar, yani elimde kalanları diyeyim en azından. Orada bir mini bir retrospektif sergisi gibi oldu ikisi de. Küratöryal kısmı da onlar zaten üstlendiler. Yani bizde nasıldır bilmiyorum ama Almanya'da ya da Avrupa'da genelde öyleymiş. Uzunca bir süre takipte kalıyorlarmış. Senin yani hiç haber vermeden senin tüm etkinliklerini takip ediyorlarmış.
1: Ne kadar güzel.
0: Her şeye hakimdiler orada. Yani yazdığım tezlere kadar. Hatta Villa Merkel'de büyük bir alanda yörük kültürünü Almanca kaynaklar bulmuşlar. İşte kilimler, yerleştirmişler. Büyük işte o çadırı, bizim kıl çadırı anımsatıcı bir ortam yaratmışlar. Mesela ben Türkiye'de yapamadım. Gustav Lübke'de de haftalık halı dokuma seansları oldu. Ben Türkiye'de onu yapmayı denedim, beceremedim. Orada nasıl yaptılar bilmiyorum yani. Öyle geri benim için büyük tecrübe oldu diyebilirim ikisi için de.
1: Bu arada sizin bir atölyeniz var mı? Atölye ortamında mı üretiyorsunuz ve atölyeye sahip olmak sanatçılar için neden önemli merak ediyorum.
0: Evet, ya öğrenciliğimden beri atölyem var. Bu işte en kutsallık atfettiğim alan atölye. Aileden kalma bir şey olabilir belki, bilmiyorum. Hani dükkan olması çok önemli. Yani onu kepenk kaçıp kapatma gibi görüyorum. İşte dükkanı açıyorum, dükkanın önünü süpürüyorum, işte çayımı demliyorum, tulumumu giyip işte işe koyuluyorum falan. Tüm yani yaratma sürecimin de tamamı orada olduğu için bence hani sergilerin, yani açtığımız sergiler bence atölyenin yani onda birini falan karşılıyor gibi. Yani izleyiciye aktarılan kısmı o. O yüzden bu dokümantasyon meselesi şu an sık sık sanatçılar tarafından başvurulan, işte atölye ortamının galerilere taşınması gibi sergiler görebilirsiniz. Yani yakın geçmişte ben birkaç tane gördüm. İstanbul'da size denk gelmiş olabilirsiniz. Yani bence benim işimin en kutsal kısmı orası gibi.
1: Çok güzel. O zaman atölyeni çok sevdiğini ve çok orada seviyorum, çok üretmekten keyif aldığını anlıyorum.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki ikinci sorumda, sanatçılar için atölyeye sahip olmak özgürlük güzel bir şey mi? Üretimsel açısından, temizlik açısından vesaire vesaire. Yani hijyen, nasıl söyleyeyim? Steril ve stabil ortamda çalışıyor olmak güzel, keyifli bir şey.
0: Kesinlikle. Şöyle, şimdi bu ev ortamında olmuyor. Yani onu da denemiş biri olarak. Yani bu temizlik kısmına gelecek olursa, evi tek başına kullanıyor olsam bile onun içinde yaşamak, atölyenin içinde yaşamak zor. Bir dönem onu da yaptım ama yani evle atölyenin sanırım ayrı olması gerekiyor maddi imkanlar elverdiği sürece. Çünkü atölyeyi öyle bütün her şey, yani hiçbir şekilde yorulduğun anda anlık bırakıp terk edebiliyorsun yani. Ama ev ortamında öyle olmuyor. Yani burayı toparlayayım. Toparlama için ayrı bir vakit ayırıyorsun. O üretimden çalıyor aslında filan. O yüzden hani bu ikisinin ayrı olması benim için çok önemli yani. Bir de temizlik durumu çok zaten, işte kullandığımız boyaların büyük bir kısmı aslında sağlıksız yani.
1: Ve ev kuralları da var.
0: Ev kuralları var. Hele bir de annen varsa o işler.
1: Haklı olarak. Evet, haklı olarak. Ve düzenli yani davranmamız gerekiyor. Aynen. Aynı zamanda akademisyensiniz. Yani evet. Kuramsal tarafta işler yapıyorsunuz. Hem pratik tarafta işler yapıyorsunuz. Bunun iki tarafına da hakim olduğunuzu tahmin ediyorum ve düşünüyorum.
0: Olmak
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde. Buradan şunu sormak istiyorum. Bu ikisini birlikte yürütüyor olmak işlerinizi olumlu anlamda, olumsuz anlamda nasıl şekillendiriyor ve etkiliyor? İkisi tarafı da biliyor olmak aynı zamanda.
0: Lisansta atölyemin üstünde kocaman şey yazardı. Onu bir süre anlayamadım. Onu idrak etmem de zaman aldı. Yani sanat yaşayarak yapılır, okuyarak öğrenilir diye. Ya bu bence çok doğru yerinde bir cümle aslında. Kimin olduğunu bilmiyorum ama ben onu Erol Batır Bek Atölyesi'ndeki sözcük olarak hafızamda kodladım.
1: Tekrarlayabilir miyiz?
0: Sanat yaşayarak yapılır, okuyarak öğrenilir.
1: Çok güzel.
0: Yani o yüzden bu iki kuram ya da okuma kısmı düşünceyi beslediği için yani düşünce üretimi geliştiriyor ama üretim de düşünceyi değiştirebiliyor. Yani böyle bir ilişki var aralarında ve vazgeçilmez bir bağ gibi düşünüyorum ben.
1: Bu söze de paralel olarak o zaman şunu sormak istiyorum müsaadenle. Genç sanatçılara neler söylemek istersin? Elbette senin kendin için bir reçeten var ama bu soruyu bir reçete olarak sormuyorum sana. Genç sanatçılara neler söylemek istersin? Sence kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu sürece dahil olmalılar ve ben de varım demeliler?
0: Ya şöyle, ya çok fazla insan işte şöyle yapın böyle yapın, biz de zamanında çok işitip hani göz ardı ettik ama bence bir an evvel işe koyulmalılar. Çünkü düşüncenin de plastik olduğu tartışıldı yani. Onun da bir sanat nesnesi olduğu 60 yıl önce Boyce tarafından tartışıldı. Çünkü düşünce de bir noktada insanı tatmin edebiliyor ve onu üretmek istemeyebiliyorsunuz yani. Fikir ortaya çıktığı an bence işe koyulmalı. Yani eylem kısmı bence çok önemli. Yani o iyi olur, kötü olur. Ya bir de bizim toplumumuzda öyle bir şey var. Yapacaksam iyi bir şey yapacağım. Daha büyük olsun, daha derin olsun, daha kutsal olsun. Aslında hiç bence gerekli bir şey değil. Çünkü biraz da bazı şeylerin o yolda üretim, pratiksel anlamda üretimde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir fikir geldiyse bir an evvel yola koyulmalılar. Yani üretime başlamalılar. Çünkü diğer türlü hep yerinde sayma gibi bir şey durum söz konusu. Çünkü insan beyni kısıtlı bir şeye sahip sonuçta. Belki 10 birim düşünürsün, 20 birim düşünürsün. Onlardan kurtulmadığın sürece onların yerine başka şeyler koyulamaz diye düşünüyorum.
1: Bir an önce pratiğe dönük bir şekilde başlamak
0: gerekiyor. Aynen, eyleme. Yani o çöp bile üretiyor olsan, yani bir kutsallık da atfetmemek lazım yaptığın işe. Çünkü çok büyük şeyler konuşmuyoruz. Yani dünyayı değiştirmiyoruz sonuçta. Yaptığımız şey sanat, tamam. Belki bir kıvılcım yaratabiliriz. O işin başka boyutu ama yani çok büyük ya da bir çok derin düşünmeye gerek yok.
1: Bu her sanatçının söyleyemeyeceği ve düşünemediği bir şey. Ben bu açıdan seni tebrik ediyorum. Yok,
0: rica ederim. Ya söylerler de belki yani hani denk gelmemiştir. Yoksa herkese. Çünkü sanatçıların kendini güncellemesi için de zaten o kutsallığı belli bir ölçeğin üstünde taşırlarsa yaptıkları işten vazgeçemezler. O da zaten monotonluk ve tekrar, yani kendini tekrar etme gibi bir şeye dönüşebilir yani.
1: Çöp dedin az önce, tırnak içinde söylüyorum bunu. Bir yerden başlamak gerekiyor ya, ama bazı sanatçılarımız da var ki Türkiye'de ve dünyada üslup ve teknik sorun yaşıyorlar. Yani işleri kusursuz, tırnak içinde kusursuz ve iyi bir şeye çok potansiyel olarak çok müsaitler. Ama üslup sorun yaşıyor. Mesela biz Ramazan Can'ın eserlerini gördüğümüzde direkt Ramazan Can diyebiliyoruz. Ama başka bir sanatçı da bunu yapamıyor, diyemiyoruz mesela. Hem üslup, içerik ve teknik olarak.
0: O da yine üretimle ilgili, yani düzenli çalışma disipliniyle ilgili. Yani bu arada düzenli çalışma disiplinden şu anlaşılmasın. Yani tuvalin karşısına çıkıp haldır haldır günlerce onunla cebelleşmek değil. Yani ben az önce söylediğim gibi okuma da onun bir parçası, düşünme de onun bir parçası. Bunların hepsi o sürecin bir parçası olarak görüyorum ben. O yüzden yani hareket noktasının ne olduğu önemli değil. Yani çıkıp hani illa tuvalin karşısına cebelleşsinler demiyorum ama fikrin oluşması için de bir harekete geçmeliler. Onun üretime ya da pratiğe dökülmesi için de harekete geçmeliler. Yani bunlar hepsi bir zincirleme, tekrar eden şeyler. Yani birbiriyle ilişkili hepsi. Ben o yüzden hani eylemi, ya bazen şöyle mesela atölyede sıkıldığımda oluyor benim uzun süre, yani bir hafta girmediğim, yani bir hafta benim için çok uzun mesela. Kendim ya atölyeyle olan ilişkimi geliştirebilmek için, toparlayabilmem için kendimi oraya işte böyle gidiyorum, fırçalarımı temizliyorum.
1: Çok
0: işte
1: güzel.
0: Gidiyorum orada vakit geçiriyorum. Yani atölyeyle tekrar barışık hale gelmeye çalışıyorum yani.
1: Gayet aslında. Yani.
0: Hani o eylem olmadığı sürece aslında düşün işte olduğun yerde düşün yani.
1: Değerli Ramazan Hocam, konuşacak çok şey var seninle ama süremiz kısıtlı, süremizin sonuna geldim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki Kırmızıalı'daydınız, iyi ki buradaydın. Eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok, teşekkür ederim. Zaten çok konuştuk yani.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızıalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Thank you.

0: İlk koleksiyonlardan nadire kabinelerine, müzelerden galerilere. Kişisel ve kurumsal tarihiyle Batı'da ve Osmanlı'dan itibaren Türkiye'de sergiciliğin ilginç tarihini akademisyen ve küratör Markus Graf 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin

0: kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki değildir, üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir, bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi.

2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim efendim. Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşecek. Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olacak. Günlerdir hazırlıklar malum devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Tabii dünyanın en önemli diplomasi organizasyonlarından biri ve biliyoruz ki bazı zirveler tarihin yönünü değiştirir. Bu kapsamda beklentilerle birlikte başkentte ulaşımdan güvenliğe, protokolden medya organizasyonlarına kadar tüm hazırlıklar artık tamamlandı.
1: Küresel diplomasinin adresi Ankara. Liderler için geri sayım başladı. 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi başkente bir araya gelecek. Ankara 2 gün boyunca dünyanın en önemli diplomatik temaslarına ev sahipliği yapacak. Başkentte tüm planlamalar tamamlandı. Liderlerin karşılanmasından konvoy güzergahlarına, toplantı alanlarından ulaşım organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar son şeklini aldı. Yurt dışından gelecek heyetler için Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere ilgili noktalarda kapsamlı koordinasyon yürütülecek. On binlerce güvenlik görevlisi sahada. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların personeli görev yapacak. Kritik noktalarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken liderlerin programları boyunca koordinasyon kesintisiz sürdürülecek. Zirveyi takip etmek üzere çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun Ankara'da görev yapması bekleniyor. Akredite medya kuruluşları için oluşturulan basın merkezinden gelişmeler an be an dünyaya aktarılacak.
0: Ankara'daki bu zirve sadece liderlerin buluştuğu bir toplantı değil, NATO'nun yeni döneminin yol haritası da aslında Ankara'da çizilecek. Dünya liderleri geliyor başkentte. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi gerçekleşecek. Devlet hükümet başkanları diyoruz tabii. Gelmeleriyle birlikte günler öncesinden en önemli tedbirler alındı. Kırmızı alanlar ki buradan kuş uçurtulmayacak ve çok sayıda polis de hali hazırda teyakkuzda olacak. Polis ekipleri kent genelinde asayiş ve trafik denetimlerini de gerçekleştirecek. NATO zirvesi öncesi denetimler sıklaştırıldı. Zirve kapsamında polis ekipleri tarafından kapsamlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Ankara Mevlana Bulvarı'nda yapılan uygulamada araçlar durduruldu, sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Araçlarda ve bagajlarda detaylı aramalar yapıldı. Sürücü ve yolcuların üst aramaları gerçekleştirildi. Zirve sürecinde başkentte 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmakla birlikte yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görevde olacak. Polis ekipleri asayiş ve trafik denetimlerinin NATO zirvesi boyunca aralıksız sürdürüleceğini de bildirdi. Evet, 2 gün boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de kapılarını dünyanın en güçlü askeri ittifakına açacak. Ankara 36. NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Dediğimiz gibi bu kapsamda dünyanın gözü kulağı burada. Öncesinde güvenlik önlemlerinden bahsediyoruz. En üst seviyede diye. Turkuaz operasyonları dedik. Geçtiğimiz haftada neler yapılıyor, hangi tedbirler alınıyor aktardık. İşte o Turkuaz operasyonları sürüyor efendim. Tabii silahlı suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar oldu. Bu operasyon onlarda da 46 şüpheli yakalandı.
1: Başkentte güvenlik kalkanı devredi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve kapsamında hazırlanan kapsamlı güvenlik planı doğrultusunda Operasyon Turkuaz uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi.
2: 150 civarında bir hedefi sadece.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü silahlı suçlarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi. Silahlı paylaşım yapan çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve silahlı olaylara karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Adreslerinde aramalar yapıldı. Zirve için güvenlik çemberi genişletildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı. 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberleriyle kritik alanlarda uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru anlayışıyla il genelindeki denetimler kesintisiz devam ediyor.
0: İlk bakışta tabii böyle 32 müttefik ülkenin lideri bir araya geliyor, toplanıyorlar. Bu fikre sahip olabilirsiniz ama pek çok denklem burada Ankara'da belli olacak efendim. Çünkü küresel pek çok da mesele var son günlerde konuşulan konularda yine Ankara'da ele alınacak. Şunu söyleyelim, zirve öncesi liderlerin programları da netleşmeye başladı. Ki liderler çantalarında hangi dosyalarla geliyor bunları da konuşuyoruz. Ankara'daki temaslarda Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor ABD Başkanı Donald Trump'ın. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kritik bir görüşme yapacak ki başkent tarihin en geniş güvenlik diplomasi organizasyonlarından birine hazırlanıyor. Bakalım, izleyelim.
1: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 17 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürütülecek temaslar nedeniyle zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri olacak. ABD Başkanı'nın Ankara programına ilk olarak Anıtkabir ziyaretiyle başlaması öngörülüyor. Ardından rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek. Erdoğan'la Trump kritik zirve öncesi bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı devlet başkanlarına uygulanan A tipi resmi törenle karşılaması bekleniyor. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının gösteri uçuşu yapması, Beştepe güzergahındaysa atlı birliklerin konvoya eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılamanın ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Masada savunma ve strateji dosyaları olacak. Gözler iki liderin vereceği mesajlarda. Erdoğan-Trump görüşmesinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin 5. nesil milli savaş uçağı Kaan'ın motorlarına ilişkin süreç, F-35 programı, katsa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple gelmesi bekleniyor. Zirve öncesinde özel servis ajanları, güvenlik uzmanları ve lojistik ekipleri Ankara'ya ulaşacak. Bu ekipler Trump'ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını, konvoy planlamasını ve zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirlerini ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump'ın zirveye Air Force One olarak kullanılan başkanlık uçağıyla gelmesi bekleniyor. Trump yurt dışı ziyaretlerinde olduğu gibi Ankara'ya özel araçlarını da getirecek. Kısa mesafeli ulaşımda kullanacağı başkanlık helikopteri de kargo uçaklarıyla parçalar halinde Ankara'ya getirilecek ve ABD'li teknik ekipler tarafından yeniden monte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek. ABD Başkanı'nın canavar lakaplı zırhlı makam aracı da konvoyda yer alacak. 5 kat zırh sistemiyle öne çıkan araç, dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.
0: Tabii özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gelişi oldukça önem arz ediyor. 22 yıl önce NATO zirvesi Türkiye'de Ankara'da gerçekleşmişti ve tabii ABD Başkanı Trump'tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni davet ettiği için geliyorum. Başka ülkede

0: olsa gelmezdim diyor. Bu da oldukça kritik. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için geri sayım devam ederken Ankara hazır diyoruz ya, onlardan biri zirve kapsamında Ankara semalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi temi Türk Yıldızları, onlar da muhteşem bir şova imza atacaklar. Prova uçuşları gerçekleşti ki bunun ardından gözler zirve öncesi yapılacak gösteriye çevrildi.
1: Ankara NATO zirvesine hazır. Başkent semalarını Türk yıldızları süsleyecek. Ay yıldızlı ekip gökyüzünde heyecan yaşatacak. Ankara'da havalimanları, caddeler ve külliye gibi kritik noktalar NATO için hazırlandı. İki gün sürecek zirve kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu yapacak. Hafta sonu süren prova uçuşlarının ardından 6 Temmuz Pazartesi günü gösteri uçuşu yapılacak. Uçuşlar Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden gerçekleştirilecek. Türk Yıldızları 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gökyüzünde olacak. Ankara Valiliği vatandaşları tedirgin olmamaları konusunda uyardı.
0: Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlara ki mutlak kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ardından salı gününe gözler çevrildi. Parti grup toplantılarında mecliste kim konuşacak derken burada bir çift başlılık bir süre devam etti. Şu anda MYK toplantısı gerçekleşmişti salı günü ve o toplantılarda da 36 il başkanı görevden alınmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep söylediği o arınma süreci efendim. Kesin ihraç talebiyle 11'i ise disiplin kuruluna sevk edilecekler. Buna da karar verildi. Parti pavyon masalarından meze edenlerden bunlardan temizleyeceğiz demişti Kemal Kılıçdaroğlu. Politikasını da bu şekilde yürütüyor.
2: Ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
3: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası adeta parçalanmanın eşiğine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi arınacağız mesajıyla göreve geri dönerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Arınma operasyonu ilçe başkanlıklarına kadar uzandı. Genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevden alınacak. Otoriteyi kabul edenlerle yola devam edilecek.
2: Bir grup toplantısı yapılma niyeti var.
3: Diğer taraftan Özgür Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden il başkanlarına yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın uyarısı gönderdiği öne sürüldü. Partili kaynaklarsa örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz vurgusu yapılıyor. Son MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanı ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Sarı, Ağrı ve Merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, yöneticileri ve disiplin kurullarının görevden alındığını aktardı. Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını belirten Sarı, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olmak üzere 7 isim hakkında kesin çıkarma yönünde disiplin süreci başlatıldığını bildirdi. 6 ilde ise yeni görevlendirmeler yapıldı. Batman'a Yılmaz Özkanat, Çanakkale'de Koray Akkılıç, Mardin'de Mahmut Duyan, Osmaniye'de Rıza Tekerek, Niğde'de Tevfik Caymaz ve Tunceli'de Kemal Özcan görevlendirildi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM kararıyla milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aktuğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç cezası için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

0: açıklanmıştı. 18 Haziran 2026 tarihinde ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında tedbir kararının kaldırılmasına ve kendisinin CHP Grup Başkan Vekilliği görevine iade edilmesi kararı verildi.
1: Kamuoyunun da yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında dönemin kamu görevlileri hepsi ifade veriyor efendim. Dönemin emniyet müdürünün ise bir ifadesi var. Sim kart diyor. O ayrıntı önemli ki dosyanın seyrine de etki edebilir.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Yıllardır kayıp Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler var. Dosyayı yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında olay döneminde görev yapan kamu personelinin bilgisine başvuruluyor. Soruşturmada alınan ifadeler arasında dönemin emniyet müdürünün beyanları da yer aldı. Emniyet müdürü ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından telefon hattının bas sinyallerinin takip edilmesi talimatını verdiğini anlattı. İfadesine göre kaybolduktan birkaç gün sonra istihbarat birimi Gülistan'ın kullandığı GSM hattının yeniden baz verdiğini ve aktif hale geldiğini bildirdi.
4: Tamam.
3: Bunun üzerine ilgili birimlerin harekete geçtiğini belirten emniyet müdürü, hattın aranmasıyla telefon açan kişinin kendisini Aygül Doku olarak tanıttığını, hattın annelerinin üzerine kayıtlı olması nedeniyle sim kartı yeniden çıkardıklarını ve belki bir haber gelir düşüncesiyle bu işlemi yaptıklarını söylediğini aktardı. Emniyet müdürü ayrıca sim kartın Ankara'ya nasıl ve kim tarafından gönderildiğine ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, bu konuda kendisine bir talimat verilmediğini ifade etti. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınmasına ve dosyadaki yeni delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.
1: Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sosyal medyada yer alan bir takım paylaşımlar vardı. Ama o iddiaların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi. Soruşturmanın herhangi bir kişi ya da siyasi aidiyet gözetilmeksizin tamamen deliller doğrultusunda titizlikle sürdüğü bildirildi. Kazanın ardından Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Şüphelinin gözaltına alındığı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, 23 Haziran'da tutuklandığı açıklandı. Bakanlık kaynakları soruşturmanın herhangi bir kişi, kurum ya da siyasi kimlik gözetilmeksizin tamamen deliller doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Kusur durumunun kesin olarak belirlenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildiğini, soruşturmanın da titizlikle sürdüğü açıklandı. Ece İrtem 35 yaşında başarılı oyuncu ki kendisi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu'nun ön raporu artık tamamlandı. İlk bulguya göre ise aynı şekilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kesin nedense kapsamlı incelemelerin ardından netleşecek.
5: Ece İrtem'in ölümüne ilişkin merak edilen sorulara adli tıptan çıkan ön rapor ilk yanıtı verdi. Raporda oyuncunun vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı. İlk değerlendirmede ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi. Ece İrtem'in Tayland seyahati sırasında maymun saldırısına uğradığı iddiası, sepsis ihtimali ve kollarındaki yara izlerine ilişkin incelemeler sürüyor. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla netlik kazanacak. 35 yaşındaki Ece İrtem 15 Haziran sabahı evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. İrtem'in ölümüne ilişkin ilk açıklama avukatından gelmiş, oyuncunun ölümüne dair şüpheler kalp krizi ihtimali üzerine yoğunlaşmıştı. Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken ortaya çıkan bir diğer detay da yürekleri dağlamıştı. İrtem hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutlamış ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.
1: Evi 8 Temmuz tarihlerinde dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak. NATO Liderler Zirvesi başlamadan önce dış basında da çok sayıda yazılıp çizilenler var. Pek çoğu övgü dolu. Kamuoyunda Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'den övgüyle bahsedilirken ittifak içerisindeki gücüne de vurgu yapılıyor.
4: Türkiye NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken geri sayım başladı. Dünyanın odağında olan Ankara zirveden önce övgüleri toplamaya devam ediyor. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eihelseim Türkiye'nin NATO'daki rolünü ele aldı.
6: Bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da ittifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi.
4: Hollandalı komutan Türkiye'nin bölgesel gücünden övgüyle bahsetti.
6: Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortakları ile birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir.
4: Ankara'nın ittifak içinde daha da güçleneceğini söyledi.
6: Türkiye ittifakın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşısında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız.
4: İngiltere merkezli Middle East Eye ise Fransa'nın Türkiye'ye Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin temellerinden gördüğünü yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO zirvesi öncesinde ortak üretim seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesi talimatı verdiğini öne sürdü. Fransa'nın zirvede Türkiye ile anlaşmaya varabileceği yazıldı. Litvanya Başbakanı ise Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdirle karşıladı. Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi ve stratejik konumuyla ittifakın en önemli üyelerinden biri olduğunu belirtti. Baltık bölgesinin güvenliğine sağladığı katkılara dikkati çekti. Savunma sanayindeki önemli adımlarıyla dikkatleri çeken Türkiye, övgülerine övgü katmaya devam ediyor. ABD merkezli Defense Block haber sitesi Typhoon Block 3'ün son testini değerlendirdi. Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinde önemli bir eşiği geçti. Belirtti. Analizde son deneme için Ankara'yı bu teknolojiye sahip az sayıdaki ülke arasına taşıdığı ifadeleri kullanıldı. Gelişmelerin bölgesel dengeleri değiştirebileceğine yer verildi.
1: Gelelim ABD ve İran arasında son yaşananları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı topyekün bir saldırı başlatabileceği ama önce şu an için aslında diplomatik yoldan ilerlemeyi tercih ettiği konuşuluyor. Ama tabii ki istenildiği şekilde davranılmazsa saldırırız diyen bir ABD Başkanı var. Akıbet noktasında Suudi Arabistan kaynaklı bir gazete bir sonraki görüşmeye dair İddialara da yer verdi. Buna göre müzakereler 11 Temmuz'da Pakistan'da devam edecek. İddiaya El Arabiya haber kanalı yer verdi. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da olacağı kaydedildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği de öne sürüldü. Habere göre görüşmelerde 3 temel başlık masada olacak. Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıkları ve ülkenin nükleer programı görüşülecek. Bu kararın eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi. Taraflar en son 21 Haziran'da bir araya gelmişti. Müzakereler netlik kazanmazken İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti ısrarı sürüyor. İranlı yetkililere göre Tahran, boğaz üstündeki kontrol ve ücret alma yetkisini uluslararası alanda tescil ettirmek istiyor. İran gerekirse bunun için askeri güce de başvuracak. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdurrıza Rahmani Fazlı ise bazı dost ülkelere ayrıcalık tanınacağını söyledi. Çin'e kesinlikle özel ayrıcalıklar sağlayacağız. Çünkü Çin dost ülke, bize dost olan ülkeler. Özel muamelede uygulamalıyız dedi. İran ve ABD arasında bir mutabakat zaptı bakıldığında efendim imzalandı. Aşamaları var, görüşmeler devam ediyor. 14 maddeden bahsediyoruz ki kritik anlaşmazlık noktasında 60 günlük görüşmeler. Efendim oldukça mühim. Şimdi 11 Temmuz'a gözümüz çevrili ama bu zapt, bu imzalanan noktada, anlaşılan noktada İsrail'in tabii ki itirazları vardı. Ters düşen liderler Netanyahu ve Trump aralarında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump bu kapsamda bir kez daha Netanyahu'ya üstünlükle tasladı. Trump ABD basınında Axios Haber sitesine telefonda bir demeç verdi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilişkilerine değindi, diplomatik sınırları da zorladı. Uluslararası kamuoyunda ses getiren çarpıcı bir değerlendirmeye imza attı. Çok iyi anlaşıyoruz ama patronun kim olduğunu biliyor dedi. Netanyahu'nun görüşme talep ettiğini de söyledi. Trump görüşmenin Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin dönüşünde olabileceğini kaydetti. Erken bir tarihte de olabileceğini ekledi. Rusya-Ukrayna savaşı hali hazırda devam ediyor. Hatta hatırlayalım, bu mutabakat zaptının imzalandığı günlerde Ukrayna'da Rusya'ya en büyük saldırılarından birini gerçekleştirmişti. NATO zirvesi bağlamında liderler savaşı da konu alacaklar. Ama dediğimiz gibi saldırılar yoğunlaştı. Taraflar ağır misilleme saldırılarıyla birlikte kilit noktaları da hedef haline getirdi. Ufukta ateşkes gözüküyor mu? Hayır, ama ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde hem Ukrayna lideriyle hem de Rusya lideriyle telefon görüşmesi yaptı.
3: Saldırılar yine yoğunlaştı, gerilim arttı. Rusya-Ukrayna savaşında büyük çaplı hasar meydana geldi. Ukrayna, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki petrol terminalini drone'la vurdu. Terminalde büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılar nedeniyle havaalanlarında uçuşlar durduruldu. Mobil internet şebekelerinde kesintiler oldu. Rus yetkililer bölgeye düzenlenen saldırının bugüne kadarki en büyük drone saldırısı olduğunu kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarının cevapsız kalmayacağını kaydetti. Rusya'da Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenledi. Zaporijya ve Kramatorsk kentleri hedef alındı. Saldırı bölgelerinde yangın çıktı. Çok sayıda araç ve bina hasar gördü. Gerilimin arttığı savaşta ufukta ateşkes görünmüyor. ABD Başkanı Donald Trump taraflarla telefonda görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Trump 1,5 saat konuştu. ABD Başkanı Trump çatışmalara hızlı bir şekilde son verilmesini söyledi. Krize barışçıl çözümler bulunmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu yineledi. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy ise güzel bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Amerika'nın bağımsızlığımızı savunmamızda bizi desteklemesini son derece önemsiyoruz dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri Özgürlük Günü kutlamaları gerçekleşti. Görkemli etkinliklere imza atıldı. Denizden, havadan gövde gösterisi yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü vesilesiyle hazırlanan etkinliklere katıldı.
3: Görsel şölenler düzenlendi, ABD'nin bağımsızlık gününün 250. yıl dönümü için kutlamalar yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da kutlamalarda önemli açıklamalarda bulundu.
7: Özgürlüğün tiranlığa karşı zaferini kutluyoruz.
3: ABD Başkanı kendi yönetiminde Amerikan rüyasının geri döndüğünü öne sürdü. Trump orduyu yeniden inşa ettiğini belirtti. Kutlamalar kapsamında New York'ta yelken geçidi düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 80 gemi özgürlük heykelini selamladı. Kutlamalara ABD'nin müttefik ülkelerinden gelen gemiler de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruç Reis Fırkateyni de New York'ta bulunan gemiler arasında yer aldı. Etkinlik süresince bölgede bulunan Oruç Reis Fırkateyni, Hudson Nehri kıyılarında Türk bayrağının dalgalanmasına vesile oldu. Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaptı. Tarihi askeri hava araçları ve çeşitli gösteri ekipleri de kutlamalara katıldı. Gösterilere ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracı iştirak etti. Teksas semaları 2500'den fazla drone'un nefes kesen senkronize şovuna sahne oldu. Gökyüzünde George Washington, Sam amca silüetleri ve savaş uçakları ışıklarla oluşturuldu. Büyüleyici şovda binlerce kişi cep telefonlarıyla o tarihi anları saniye saniye kayda aldı.
1: Venezuela'da yaşanan peş peşe depremlerin ardından bölgede kaos devam ediyor. Çok sayıda can kaybı var, yaralılar var. Etika'da bölgedeki depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zamanla da bir yarış var efendim. Afette hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3000'e dayandı.
3: Felaketin boyutu havadan görüntülendi. Çifte depremin vurduğu Venezuela enkaza dönüştü. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseldi. La Guaira depremlerden en çok etkilenen kentlerden biriydi. Toplu konutlar yerle bir oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar için seferber olan Türkiye'de felaketten etkilenen bölgede. TİKA ülkeye çok sayıda ekipman desteğinde bulundu. Endüstriyel elektrikli kırıcı deliciler, endüstriyel motorlu testereler ve taşınabilir jeneratörler götürüldü. Şarj edilebilir LED projektörler ve fenerlerin yanı sıra kurtarma sedyeleri, maskeler, eldivenler ve taşınabilir ocaklar da bölgeye ulaştı. Felakette kaybolan 70 bine yakın kişi bildirildi. Binlerce kişi hayatını kaybetti. 16 bine aşkın kişi de evsiz kaldı. Şimdiye kadar 6 bine aşkın kişi enkazlardan kurtarıldı.
1: Komşu ülke Yunanistan'dansa pek çok bölgede yangınlar devam ediyor. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını tetikledi. Ekipler Teyakkuz'da, bir yandan da Selanik'te alevler iki fabrikayı sardı. İki fabrikada küle döndü.
5: Havalar ısındı, orman yangınları arttı. Yunanistan'da yoğun dumanlar her yeri kapladı. Alevler fabrikalara sıçradı. Ülkenin birçok yerinde yangınlarla mücadele ediliyor. Selanik'teki alevler bir geri dönüşüm tesisiyle tekstil fabrikasına sıçradı. Orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrikayla tesise yoğunlaştırıldı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah duman Selanik'in büyük bölümünü kapladı. Duman 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldı. Kent genelinde yanmış plastik kokusu hissedildi. Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.
1: Dünya bir yandan savaşlarla mücadele ediyor. Anlaşmalar henüz sağlanabilmiş değil. Küresel düzlemle takip ediyoruz ama iklim krizi, o da dünyanın bir gerçeği. Aşırı sıcaklar Avrupa'da pek çok ülkede orman yangınlarına sebep oldu. Yunanistan'ı ekranlara getirdik ama sadece Yunanistan'da değil, İspanya'da, Portekiz'de büyük orman yangınları sürüyor.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño hava olayının küresel çapta büyük riskler barındırdığını duyurdu. Yayımlanan yeni rapora göre deniz ve kara sıcaklıklarındaki artış, dünyanın birçok bölgesinde sıcak hava dalgaları, kuraklık ve aşırı hava olayları riskini tetikliyor. Örgüt, can kayıplarını ve ekonomik yıkımı önlemek için erken uyarı sistemleri hayati önem taşıyor açıklamasını yaptı. Hükümetleri ve insani yardım kuruluşlarını harekete geçmeye çağırdı. El Niño'nun etkileri Avrupa'da da hissedilmeye başladı. Avrupa'nın güneyi alevlere teslim oldu. İspanya'nın turistik Katalonya bölgesinde yer alan Girona kenti çevresindeki orman yangınları şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 1300 hektarlık alan kül oldu. 10 bin hektarlık ormanlık alan risk altında bulunuyor. Sivil koruma ekipleri yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye ve sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Bölgeye İspanyol ordusuna bağlı acil durum birimleri sevk edildi. Yangına yol kenarında spiral taşlama makinesiyle neden olduğundan şüphelenilen bir kişi de polis tarafından gözaltına alındı. aşırı sıcak dalgasının vurduğu Portekiz'de de durum ciddiyetini koruyor. Vozela bölgesinde 10 bin hektarlık alanı tahrip eden yangınlarda çok sayıda kişi yaralandı. Binlerce itfaiyecinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangınlar karşısında Portekiz Başbakanı Luis Montenegro önleyici bir adım attı. Ulusal kapasitenin tükenmesini beklemeden Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını devreye sokan Montenegro, İspanya ve Fas'tan acil yangın söndürme uçağı desteği talep ettiklerini duyurdu.

0: İmür'den İstanbul'da narkotik timleri zehir tacirlerine geçit vermedi. İstanbul Şişli'de 3 farklı noktaya operasyon gerçekleşti. Yaklaşık 200 kilogramlık uyuşturucu madde yakalandı. Bununla birlikte 3 kişi de gözaltına alındı. İstanbul polisi uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şişli'de önemli bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyonun düğmesine basıldı. 3 ayrı adrese zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 200 kilograma yakın uyuşturucu madde, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 20 kilogramda katkı maddesine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Maltepe'de Fındık Mahallesi'nde 2 katlı bir restorandan alevler yükseldi. Ekipler müdahale ettiler. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü ki arka tarafta bir de ormanlık alan vardı. Buraya sıçramadan alevler kontrol altına alınmış oldu.
1: Restorandan ilk önce kara dumanlar ardından alevler yükseldi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Restoran küle döndü. Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri restoranın çevresinde güvenlik önlemi alarak caddeyi geçici olarak çift yönlü trafiğe kapattı. Ekipler alevlerin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele verdi. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Restoran kullanılamaz hale geldi.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir site ve o sitede ikamet eden bir vatandaş kendisi misafirleriyle birlikte siteye girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileriyle de bu noktada tartıştı. O tartışma büyüdü. Hatta 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Polise konuya ilişkin inceleme başlattı.
1: Site sakiniyle güvenlik görevlileri birbirine girdi. Sözlü tartışma meydan muharebesine döndü. 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay gece saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Site yönetimiyle daha önceden sorunlar yaşadığı öğrenilen site sakini misafirleriyle birlikte siteye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin girişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken site sakininin yakınları da olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında bir site sakini olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin elindeki ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdüğü ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü. Kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Tabi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte alternatif serinleme yöntemleri aranıyor. Hatta İstanbul Sarıyer'de de 16 yaşındaki bir genç serinlemek istedi, denize girdi. Maalesef akıntıya kapıldı, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya geldi, hastaneye kaldırıldı. Olay Yeniköy sahilinde yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki bir genç arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Ardından suda çırpınmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan gence olay yerinde ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki gencin tedavisi ise sürüyor. Yaşanan panik dolu anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası tarafındansa saniye saniye kaydedildi. İstanbul'da bir çete çökertildi ki efendim kargo yoluyla yurt dışına sahte belgeler gönderiyorlardı ve bunun için de bir düzenek kurmuşlardı. Kaçakçılar ise yakalandı. Yurt dışı transfer merkezinde yapıldı o inceleme. Kargo paketlerine gizlenmiş halde çok sayıda sahte pasaport, kimlik hepsine el konuldu. İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri sahte belgelerle yürütülen kaçakçılık faaliyetlerine operasyon düzenledi. 30 Haziran'da bir kargo firmasının yurt dışı transfer merkezinde yapılan aramada 12 adet şüpheli paket durduruldu. Paketlerin içine gizlenmiş 4 pasaport, 6 kimlik kartı ve 9 sürücü belgesinin sahte olduğu açıklandı. Yeni paket hazırlanırken de yakalandı. Kargoları teslim eden şüphelinin izini süren polis, 25 yaşındaki zanlıyı aynı kargo şubesinde yeni bir sahte belge paketi hazırlarken suçüstü yakaladı. Üzerinde ve kolilerde yapılan aramada 4 sahte vize etiketi, 1 pasaport, 1 kimlik, 1 ehliyet ve 1 adet giriş çıkış silikon mührü ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 25 yaşındaki şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumbekoz'da 25 mahalledeki 1071 hak sahiplerine kendisi evlerini, tapularını teslim etti ki kurum Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki konut fiyatlarıyla alakalı konuştu ve buraya indirim yapılacağını duyurdu.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da 25 mahalledeki 1071 hak sahibine tapularını teslim etti. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm müjdesini verdi.
2: Zaman zaman toplantı yapıyoruz. Muhtarlarımızla, mahalle toplantılarımızda. Ve zaman zaman şunu söylüyorsunuz. Şu sorunumuz var, şu kişi söz verdi. Bu sorunumuz var, bu söz verdi. Ve sizler... Şu sorunumuza Murat Kurum Bakanımız söz verdi dediğinizde gönül rahatlığıyla şunu diyoruz. Söz verdiyse yapar. Hangi biriminize işimiz düşüyorsa milletin işi, devletin işi olabilecek hızda, olabilecek kolaylıkla yapmaya gayret ediyorlar.
1: Beykoz'un imar ve tapu problemini çözmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan kurum, bakanlığın yetki alanında bulunan 25 mahalledeki taşınmazların Beykoz Belediyesi'ne devir işlemlerini tamamladıklarını ifade etti.
3: 2B kapsamında bakanlığımızın yetki alanında bulunan 25 mahallemiz, bu mahallemizdeki taşınmazların Beykoz Belediye'mize devir işlemlerini tamamladık ve bugün de hamdolsun 1071 hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Bu karar Beykoz'da bir süredir belirsizlik yaşayan kardeşlerimizin hayatını baştan sona değiştirecek önemli bir adımdır. Ve teslim ettiğimiz inşallah tapular tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşerilerime, Beykozumuza hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Temeli 2022 yılında atılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hızla tamamladıklarına dikkati çeken kurum, yaklaşık 2500 vatandaşı sağlam ve güvenli konutlarla buluşturduklarını kaydetti. Kurum, Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki konut fiyatlarında indirim yapacaklarını açıkladı.
3: Şimdi buraya gelirken onlar da diğer hak sahipleriyle en azından fiyatlarımız daha yakın olabilir mi taleplerini bize ilettiler. Bunu da çalışacağız. Vatandaşımızın bu ihtiyacını giderecek konutlarda, konut fiyatlarında indirimi de yapacağız. O da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.
1: Beykoz Millet Bahçesi'nin 300 bin metrekarelik ilk etabının tamamlandığını hatırlatan kurum, tescilli eserleri ve ağaçları koruyarak Beykoz Çayırı'nı aslına uygun şekilde vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getirdi. Beykoz Paşa Bahçesi tadının yenileneceğinin altını çizdi.
3: Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Beykozlara bir müjdemiz var. Beykoz Paşa Bahçesi tadını inşallah yeniliyoruz. Ve stadın önündeki alanı aynı Beykoz Millet Bahçesi'nde olduğu

0: gibi denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz. Bu yıl bu projeye başlayacağız ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz.
1: Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Beykozluların İstanbul Büyükşehir Belediyesi mağduriyetini dile getirdi.
2: Burada işte buraya ait olan ve Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği sosyal tesislerin işlevsiz hale gelmesiyle. Bir diğer taraftan Büyükşehir'e ait olması gerekirken yapılan hizmet temizlenmeyen, ıslah edilmeyen dereleriyle, var olan, kazandırılmış olan Çubuklu İstinye arabalı vapurumuzun hizmetten el çektirilmesine varana kadar Beykozlu'yu, Beykozlu hemşehrilerimizi, Beykoz'un çocuklarını, gençlerini ve hanımefendilerini umursamayan bir belediyecilik, büyükşehir belediyeciliği anlayışını maalesef Beykozlu hemşehrilerimiz ve İstanbul hemşehrilerimiz derinden yaşamakta.
3: Dünya düzeninde küresel güç dengeleri de değişmeye başladı. Ekonomik rekabet diyoruz, o da farklı bir boyuta evrildi. Türkiye'nin bu süreçte jeoekonomik olarak da farklı bir vizyon aşamasına geçeceği söyleniyordu. Bu kapsamda İstanbul'da Jeoekonomi Enstitüsü düzenlenen törenle açıldı.
1: Küresel ticaret yolları, finans merkezleri ve teknoloji yatırımları yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümün merkezinde Türkiye'nin söz sahibi olmasını hedefleyen İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü açıldı.
4: Rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahireti min halak.
1: İstanbul Jeoekonomi Enstitüsü'nün açılışı gerçekleştirildi. Fatih'te düzenlenen açılış programına çok sayıda davetli katıldı. Enstitü, Türkiye'nin jeoekonomik düşünce kapasitesini güçlendirmeyi, finansman diplomasisi alanında yeni çalışmalar yürütmeyi ve bölgesel işbirliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
5: Dünyada birçok ülkenin jeoekonomi enstitüleri var. O eksiği tamamlamak için, Türkiye'nin o ağdaki yerini konumlandırabilmek için bu girişimde bulunduk. Sıradan bir enstitü gibi sadece teori üretmeyi düşünmüyoruz. Buradan etki üreten, akışları yöneten bir sonuç almak niyetimiz var.
1: Açılışta enstitünün kuruluş vizyonu, çalışma alanları ve ilk dönem faaliyet planı kamuoyuyla paylaşıldı. Jeoekonomi, jeofinans, katılım finansı, stratejik yatırım akışları, bölgesel işbirlikleri ve finansman diplomasisi gibi başlıklarda araştırmalar yapılacağı, raporlar hazırlanacağı ve uluslararası toplantılar düzenleneceği belirtildi.
5: Sıradan bir enstitü olmanın ötesine geçmek istiyoruz. Aşağıda raflarımız var. Şu an hepsi boş. İnşallah her bir projemiz, her bir raporumuz, dosyamız birkaç milyon dolar, birkaç milyar dolarlık dünya refahına katkı yapacak sonuçlar üretir diye umuyoruz.
1: Enstitü yalnızca akademik çalışmalar yürüten bir merkez olmanın ötesinde Türkiye'nin ekonomik diplomasi, stratejik yatırım ve bölgesel işbirliği alanlarında yeni fikirler geliştiren bir platform olmayı hedefliyor.
3: İstanbul Arnavutköy'de yumuşak çamurlu bir toprağa saplandı iki büyükbaş hayvan ve saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldılar itfaiye ekipleri. Bu kapsamda iş makinesi de kullandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi.
6: Yani bunu çıkartamadık, öbürünü hiç çıkartamayız.
1: Çamura battılar, çıkamadılar. İmdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.
7: Doğru, buraya girerse daha çok da...
1: Olay Arnavutköy Hacı Maşlı mahallesinde meydana geldi. Otladıkları sırada yumuşak toprağa saplanan iki büyükbaş hayvan kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hayvanlara zarar vermeden kurtarabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk olarak hayvanların bulunduğu yumuşak zeminin etrafı kazılırken çalışmaların yetersiz kalması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin desteğiyle toprağın kontrollü şekilde kazılmasının ardından mahsur kalan iki büyükbaş hayvan bulundukları yerden çıkarılarak kurtarıldı.

0: Saatler süren kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1: LGS tercih sürecinde artık yeni bir sisteme geçiliyor ki Milli Eğitim Bakanlığı hem öğrencilerin hem de velilerin okul bilgilerine tek bir platformdan ulaşabilmesini sağladı. Rota Marif dijital sistemi 10 Temmuz'da açılıyor.
2: LGS tercihlerinde rota marif dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda buluşturan rota marif sistemini 10 Temmuz'da kullanıma sunacak. Platform üzerinden okullar, il, ilçe, okul türü, alan ve pansiyon durumu gibi kriterlere göre sorgulanabilecek. Yeni dönemde okul karşılaştırılması yapılabilecek. LGS sonuçlarının açıklanacağı gün aktif olacak sistem sayesinde merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri incelenebilecek. Öğrenci ve veliler tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırarak taslak tercih listesi oluşturabilecek. Rota Marif yalnızca LGS tercih sürecinde değil, öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde ve vatandaşların okul araştırmalarında da kullanılabilecek. Sistem rotamarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek.
1: Bu haberle birlikte hafta sonu akşam haberlerine virgül koyalım. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türkcell gücünde 5G.
8: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türksel'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getirin.

0: Arabettin saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz ki bu saat diliminde bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Efendim bir orman yangını Balıkesir'in Kepsut ve 6 Eylül ilçelerinde alevler ormanlık alanı sarmış durumda. Balıkesir'deki orman yangınından canlı getiriyoruz görüntüleri. 6 Eylül ilçesinde çıkan yangına hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgede arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve yangın daha sonra da ormana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şu anda canlı getiriyoruz ekranlara. Bir helikopterde orman kalanda yanan ağaçlara su döküyor. İhbarlar üzerine bölge itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge ekipleri dahil oldu demiştik. Karadan müdahale edilen yangında kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediliyor efendim. Bir diğer yangın, ondan da bahsedelim. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde ki burada da Bereketli Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda bir yangın çıkmıştı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla bölgeyi sardı. Yangın Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin samanlık bölümüne de sıçradı. Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler alevlerin çiftlik geleneğine yayılmasını engelledi. Ekiplerin havadan, karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor ve dediğimiz gibi şu anda da orman yangınları noktasında maalesef henüz kontrol altına alınabilmiş değil ki helikopterler su ikmali gerçekleştirerek hem havadan hem karadan dediğimiz gibi ki şu anda da canlı olarak getirdik ekranlara. Bu su ikmalleriyle birlikte alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ediyorlar. Yangın noktası Balıkesir'in 6 Eylül ilçesi, bir diğer yangınsa altını çizmiş olalım. Efendim bir diğer noktaysa Karaağaç Mahallesi. Burada da Kepsut'tan alevler yükseliyor ve tabii dumanların etkisiyle birlikte şu anda gökyüzü de oldukça sisli görünüyor. Aşırı sıcaklar maalesef acı tecrübelerimize de biliyoruz ki orman yangınlarını tetikleyebiliyor. Keza rüzgarın şiddetiyle birlikte bu tarz olaylarda alevler kısa sürede geniş alana sirayet ediyor. Evet, yangına havadan karadan müdahale sürüyor dedik. En kısa sürede kontrol altına alınması temennisiyle devam edelim. ABD-İsrail saldırısında öldürülen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamane'i için 4 ay sonra cenaze töreni düzenlenmeye başladı. Günlerce sürecek törenin ilk adresi Tahran'dı. Hamane'i için cenaze namazı kılındı. Tören Kum, Necef, Kerbela ve Meşet'te efendim devam edecek. Detaylarını aktaralım. Yüz binlerce İranlı cenaze namazında hazır bulunuyor. Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan başta olmakla birlikte çok sayıda askeri, siyasi yetkiliyle din adamları da katılıyor. Cenazede Hamane'nin oğulları Mesut, Meysan ve Mustafa Hamane de görüntülendi ve İmam Hümeyni Musalla Camii'nde özel alanda eda edilen cenaze namazında Ayetullah Cafer Sobhani kıldırdı. Ve başkent sokaklarında veda töreni yarın düzenlenecek. Ardından da Hamane'nin naaşı Kum kentine götürülecek. Hamane'nin oğlu ve yeni dini lider Müşteba Hamane ise kamuoyu önüne çıkmadı henüz. Bu kapsamda çok sayıda spekülasyon var ki kendisi kamuoyuna çıkmadı. İsrail'in tehditleri nedeniyle de cenazeye katılmadığı belirtildi. Günlerce sürecek bir tören dün Ayetullah Ali Hamane için Tahran'da İmam Hümeyni Musalla Camii'nde bir veda töreni yapılmıştı. Hamane'nin naaşı halkın ziyaretine açılmıştı ki binlerce kişi aslında sabahın erken saatlerinden itibaren Hamane'nin naaşının bulunduğu Tahran Musallası'na da akın etti. Törene katılanların ellerinde şehit yazısı yazılı kırmızı bayraklar var. Katılımcılar Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, intikam sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump ise intikam sloganlarına sessiz kalmadı, bir açıklama yaptı cenaze töreninin ardından. Töreni de hedef aldı. Böylesi bir durumda tartışmanın fitilini ateşledi Trump. Hep sonra da tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız. O zaman müzakere edecek kimse kalmaz dedi. Cenazedeki gözyaşlarının da samimi olduğuna inanmadığını söyledi. Evet, İran dini lideri Hamane için efendim dediğimiz gibi devam ediyor bu kapsamda törenler, ekranları da getiriyoruz. Şimdi meclis terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi noktasında önemli rol bir şekilde üstlendi ki bu kapsamda örgütün silah bırakması ise kritik eşiklerden biri. Bununla alakalı yasalar gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Hazreti Nuh'u anma etkinlikleri kapsamında Cudi Dağı eteklerindeydi. Buradan da tarihi açıklamalar yaptı. Bu yaz ayları bitmeden raporun gereği olan işler yapılacak dedi.
1: Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade edeceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Şırnak'taydı. Hazreti Nuh'u anma töreni etkinliğine katıldı. Meclis Başkanı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla terörsüz Türkiye hedefinin sağlanacağını belirtti.
1: Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak.
2: Kurtulmuş birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda hiçbir vatandaşın terör mağduru olmayacağını belirtti.
1: Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak, hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.

0: Türkiye için, Ankara için bir dönüm noktası olacak. Gözümüz kulağımız 7-8 Temmuz tarihine çevrili. Çünkü dünya adına diplomasinin kalbi de Ankara'dan atacak. Günler öncesinde hazırlıklar, çalışmalar tamamlandı. Dünyanın en önemli diplomasi organizasyonlarından biri, en güçlü ittifaklarından biri. NATO kapsamında ulaşımdan güvenliğe, protokolden medya organizasyonlarına kadar bakın hangi hazırlıklar yapıldı.
1: Küresel diplomasinin adresi Ankara. Liderler için geri sayım başladı. 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi başkente bir araya gelecek. Ankara 2 gün boyunca dünyanın en önemli diplomatik temaslarına ev sahipliği yapacak. Başkentte tüm planlamalar tamamlandı. Liderlerin karşılanmasından konvoy güzergahlarına, toplantı alanlarından ulaşım organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar son şeklini aldı. Yurtdışından gelecek heyetler için Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere ilgili noktalarda kapsamlı koordinasyon yürütülecek. On binlerce güvenlik görevlisi sahada. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların personeli görev yapacak. Kritik noktalarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken liderlerin programları boyunca koordinasyon kesintisiz sürdürülecek. Zirveyi takip etmek üzere çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun Ankara'da görev yapması bekleniyor. Akredite medya kuruluşları için oluşturulan basın merkezinden gelişmeler an be an dünyaya aktarılacak.
0: NATO devlet ve hükümet başkanları adına zirve için çalışmalar devam ederken başkentteki hazırlıkları getiriyoruz ekranlara. Zirve kapsamında Ankara semalarında Türk yıldızlarının nefes kesen şovu da gerçekleşecek ki Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecekler. Prova uçuşlarının ardından gözler zirve öncesinde yapılacak o uçuşa çevrildi.
1: Ankara NATO zirvesine hazır. Başkent semalarını Türk yıldızları süsleyecek. Ay yıldızlı ekip gökyüzünde heyecan yaşatacak. Ankara'da havalimanları, caddeler ve külliye gibi kritik noktalar NATO için hazırlandı. İki gün sürecek zirve kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızları da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu yapacak. Hafta sonu süren prova uçuşlarının ardından 6 Temmuz Pazartesi günü gösteri uçuşu yapılacak. Uçuşlar Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden gerçekleştirilecek. Türk yıldızları 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gökyüzünde olacak. Ankara Valiliği vatandaşları tedirgin olmamaları konusunda uyardı.
0: Şimdi Avrupa'nın savunma yönünün mesela nasıl paylaşılacağı, ABD'nin yeni stratejik öncelikleri, Rusya'nın oluşturduğu tehdit, Çin'in yükselişi, yapay zeka savaşı noktasında atılabilecek adımlar, tabii ki bir de ABD-İran arasındaki savaş. Tüm bunlar NATO zirvesi kapsamında liderler tarafından ele alınacak. Hangi lider elindeki çantada hangi dosyayla geliyor merak ediliyordu ama ABD Başkanı Donald Trump, tabii ki onun Türkiye'ye olan ziyareti belki de en önemlisi. Programlar netleşti diyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın önce Anıtkabir'e gideceği konuşuluyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kritik bir ikili görüşme gerçekleşecek. Yani başkent tarihin en geniş güvenlik ve diplomasi organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak.
1: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Liderlerin programları netleşirken en çok merak edilen isim ABD Başkanı Donald Trump. Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 17 yıl sonra gerçekleşecek bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yürütülecek temaslar nedeniyle zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri olacak. ABD Başkanı'nın Ankara programına ilk olarak Anıtkabir ziyaretiyle başlaması öngörülüyor. Ardından rotasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevirecek. Erdoğan'la Trump kritik zirve öncesi bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı devlet başkanlarına uygulanan A tipi resmi törenle karşılaması bekleniyor. Trump'ın gelişi sırasında Türk yıldızlarının gösteri uçuşu yapması, Beştepe güzergahındaysa atlı birliklerin konvoya eşlik etmesi planlanıyor. Resmi karşılamanın ardından Erdoğan'la Trump'ın önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Masada savunma ve strateji dosyaları olacak. Gözler iki liderin vereceği mesajlarda. Erdoğan-Trump görüşmesinde savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin 5. nesil milli savaş uçağı Kaan'ın motorlarına ilişkin süreç, F-35 programı, katsa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple gelmesi bekleniyor. Zirve öncesinde özel servis ajanları, güvenlik uzmanları ve lojistik ekipleri Ankara'ya ulaşacak. Bu ekipler Trump'ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını, konvoy planlamasını ve zirve boyunca uygulanacak güvenlik tedbirlerini ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump'ın zirveye Air Force One olarak kullanılan başkanlık uçağıyla gelmesi bekleniyor. Trump yurt dışı ziyaretlerinde olduğu gibi Ankara'ya özel araçlarını da getirecek. Kısa mesafeli ulaşımda kullanacağı başkanlık helikopteri de kargo uçaklarıyla parçalar halinde Ankara'ya getirilecek ve ABD'li teknik ekipler tarafından yeniden monte edilerek kullanıma hazır hale getirilecek. ABD Başkanı'nın canavar lakaplı zırhlı makam aracı da konvoyda yer alacak. 5 kat zırh sistemiyle öne çıkan araç dünyanın en güvenli devlet başkanlığı araçları arasında gösteriliyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Durağan Ankara'daki NATO zirvesine dair düzenlenecek programları paylaştı. İletişim Başkanı Durağan zirvede savunma yatırımlarının arttırılması, ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin değerlendirileceğini söyledi. Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler, sınamalar hakkında da stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Ukrayna'daki durum, ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler, bunlar da zirve kapsamında görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini 7 Temmuz'da Külliye'de düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklarını aktardı. Kuzey Atlantik Konseyi ise 8 Temmuz'da müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanıyor. Cumhurbaşkanı zirve marşında katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı NATO zirvesi öncesinde NATO 3.0 Türkiye raporunu paylaştı.

0: NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Türk ve dünya medyası, düşünce kuruluşları kritik zirveye dair değerlendirmeler yapıyor. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da bir NATO 2026 raporu hazırlandı.
1: Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya-Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm, her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması, uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından yazılan raporun tam adı Ankara Zirvesi NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye. Yeni güvenlik tehditleri üzerine detaylı bir çalışma yapıldı. Değişen güvenlik anlayışına dikkat çekilen raporda sürdürülebilirlik vurgusu öne çıktı.
1: Güvenlik anlayışında caydırıcılık kadar dayanıklılığı, askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliğini, teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesini belirleyici hale getirmektedir. Güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkarak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüşmüştür.
0: MIT'in NATO 3.0 raporunda hibrit tehditlerdeki artışa yönelik de yeni stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta, ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlikle toplumsal dayanıklılığın, ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağı ise belirsizdir.
0: Milli İstihbarat Akademisi raporunda Türkiye'nin NATO içindeki rolüne ve gücüne de değinildi. Türkiye'nin NATO içindeki örnek üyelerden biri olduğu belirtildi.
1: Türkiye, NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özerkliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir.

0: MİT raporunda ayrıca Türkiye'nin NATO misyonlarındaki operasyonel tecrübesi ve kendi sınır çevresinde edindiği çok katmanlı güvenlik birikimi, ittifak açısından ayrı bir stratejik değer taşımaktadır ifadesine yer verildi.
1: Erdoğan olmasaydı belki zirveye gitmezdim. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: MİT'in raporundaki NATO-Türkiye değerlendirmesi bölümü de birçok açıdan ufuk açıcı satırlar içeriyor. Türkiye'nin çok boyutlu diplomatik kapasitesi, güvenlik üretiminin askeri boyutunu tamamlamaktadır. Farklı bölgesel aktörlerle eş zamanlı iletişim kanallarını sürdürebilmesi, kriz alanlarında ara buluculuk ve dengeleme rolü üstlenebilmesi, terörsüz Türkiye süreci gibi siyasi girişimlerin önemine atıf yapılıyor.
2: Eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesinin sadece Türkiye açısından değil, müttefik ülkeler açısından da çok kritik olduğu vurgulanıyor. NATO'daki külfet paylaşımında Amerika Birleşik Devletleri Avrupa İş Bölümü'nün yeniden tanımlanması ve inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DHKPC, Dev Yol Devrimci Hareket terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. 8 ilde eş zamanlı icra edildi operasyonlar ki toplamda da 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında örgütsel dokümanlara, dijital materyallere de el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında THKPC, Dev Yol Devrimci Hareket Terör Örgütü'nün gençlik yapılanması olarak faaliyet gösterdiği değerlendirilen Devrimci Gençlik Dernekleri ilçesinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında teknik takip kapsamında iletişimin tespiti tedbirleri uygulanan, ayrıca MASAK ve HTS incelemeleri yapılan 50 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul'da 53, Aksaray'da 1, Kırklareli'nde 1, Kocaeli'nde 3, Ankara'da 2, Niğde'de 1, Ağrı'da 1 ve İzmir'de 1 olmakla birlikte toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 39 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.

0: Gazze'de ateşkese rağmen maalesef o zulüm, o soykırım devam ediyor ki Türkiye bir kez daha Gazze'deki masumlara umut oldu. İsrail çocukları hayattan koparırken, bu canice eylemlerini sürdürürken Türkiye bölgede bir yaz kampı başlattı. Umut Pınarları 2026 yaz kampı açılış programında düzenlendi.
1: Soykırımcı İsrail'in açtığı yaralar kapatılmaya çalışılıyor. Gazze halkının yanında olan Türkiye yine iş başında. Türkiye'nin desteğiyle Umut Pınarları 2026 yaz kampları başladı. Kampın açılış programı Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi. Programda çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları vardı. İlahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından debke gösterileri düzenlendi. Karate ve sirk gösterileriyle çeşitli eğlence etkinlikleri yapıldı. İsrail tarafından ateşkesin sık sık ihlal edildiği bölgede kalıcı barışın tesisi hala sağlanamadı. İsrail basınına göre Gazze Barış Kurulu ilk kez somut planlama aşamasına geçti. Somut takvim güvenlik düzenlemeleri ve yer değiştirecek Gazzelilerin sayısına odaklandı. Temel karar, Hamas kısa vadede silahsızlanmasa da planın uygulanmasına devam edilmesi yönünde. Gelişen plana göre arazi ve altyapı hazırlıkları 3-6 ay içinde tamamlanabilecek. İlk siviller sarı bölgedeki alanlara taşınabilecek. İsrail ve Gazze

0: Gazze arasında arabuluculuk rolü üstlenen Mısır, Filistin'de çözüm sağlanmadan İsrail'le normalleşmeyi düşünmüyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, bölgedeki işgalin son bulması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde İsrail'le normalleşmenin mümkün olmadığını kaydetti.
1: Almanya'nın Erfurt kenti aşırı sağcı AfD partisinin kongresine ve bu kongreyi engellemek isteyen on binlerce göstericinin eylemlerine sahne oldu. Polisin biber gazı ve çopla müdahale ettiği olaylarda şehir adeta kilitlendi. Göstericiler yolları kapattı, kendilerini raylara yapıştırdı.
2: Yolları kapattılar, trafiği engellediler, polisle çatıştılar. Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin kongresi binlerce kişinin protestosuna yol açtı. Binlerce gösterici yükselen aşırı sağa karşı harekete geçti. Erfurt kentinde toplandılar. Göstericiler delegelerin geçişini engellemek için tüm otoyol, cadde ve kavşakları kapattı. Eylemciler oturma eylemleri yapıp barikatlar kurdu. Bir grup kendini tramvay raylarına yapıştırdı. Başka bir grupsa otoyol köprülerinden halatlarla sarkarak trafiği durdurup pankart açtı. Şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen kalabalıkla güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon zirveye çıktı. Şehir merkezinde polis kordonunu aşmaya çalışan eylemcilere biber gazı ve copla sert müdahalelerde bulunuldu. On binlerce kişinin katıldığı eylemler nedeniyle kente giriş çıkışlar tamamen felç oldu. Göstericilerin tüm engelleme çabalarına ve ulaşımdaki kaosa rağmen AfD kongresi planlandığı gibi başladı. Parti sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre eylemcilerin yolları kapatacağının öngörülmesi üzerine 600'ün üzerindeki delegenin 540'ı yerel saatle sabah 5'te salona alındı. İki gün sürecek olan ve partinin yeni yönetiminin seçileceği bu kritik kongre Almanya siyasetindeki derin kutuplaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Anketlere göre AfD %27-%29 oy oranıyla ülkede birinci parti konumunda bulunuyor.
1: Komşu ülke Yunanistan'dan alevler yükseliyor. Ülke sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte orman yangınlarıyla da mücadele ediyor. Selanik'te iki ayrı fabrikadan alevler yükseldi.
3: Havalar ısındı, orman yangınları arttı. Yunanistan'da yoğun dumanlar her yeri kapladı. Alevler fabrikalara sıçradı. Ülkenin birçok yerinde yangınlarla mücadele ediliyor. Selanik'teki alevler bir geri dönüşüm tesisiyle tekstil fabrikasına sıçradı. Orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrikayla tesise yoğunlaştırıldı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah duman Selanik'in büyük bölümünü kapladı. Duman 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldı. Kent genelinde yanmış plastik kokusu hissedildi. Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları uyarısında bulundu.
1: Şimdi dün Amerika Birleşik Devletleri'nde 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi ki bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında beyaz ırkçı Patriot Front üyeleri Washington'da bir yürüyüş düzenlediler. Göstericiler Amerika'yı geri alın sloganlarıyla yürüdüler. Gösterişli kutlamaların yapıldığı gün Washington sokaklarında kameralara bir başka detay daha takıldı. Beyaz ırkçı grup Patriot Front örgütünün üyeleri sokaklara döküldü. Washington ve çevresinde yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi yüzlerini beyaz kumaş maskeler ve güneş gözlükleriyle kapattı. Yaklaşık 400 kişilik grup ABD bayraklarının yanı sıra davul ve kalkan taşıdı. Bazı kişilerin ise konfederasyon bayrakları açtığı görüldü. Göstericiler davul eşliğinde Amerika'yı geri alın sloganları attı. Grup ABD'de beyaz etnik devlet kurmayı hedefleyen faşist bir örgüt olarak geçiyor. Dönelim yurda. Hatay'ın İskenderun ilçesi.

0: bölgesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Bir otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından devrildi. Kazada maalesef 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Otomobil Muammer Aksoy Caddesi'nde seyir halindeydi. Kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı, devrildi. Kazayı görenler 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine hızla ulaşan ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde Suri uyruklu bir aile. Onlar denize girdiler ama maalesef içlerinden biri boğularak can verdi. 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor.
1: Ahmet Gari, Ahmet.
2: Gözyaşları içinde feryat etti, Ahmet'e seslendi. Ancak 36 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetmişti. Samsun Valiliği boğulmalara karşı denize girmeyin uyarısında bulunmuştu. Ancak 3 kişi bu yasağı dinlemedi. Karadeniz'de göz göre göre facia yaşandı.
3: Bağırarak boğuluyoruz diye bağırıyorlardı. 2 kişiydi, biri sol taraftaydı, biri sağ taraftaydı. Buradan arkadaşlar atladılar, 2 simitle beraber. Simidin biriyle sol taraftaki arkadaşı kurtardılar. Sağ taraftaki biraz daha ilerideydi. Onu kurtarmaya gidene kadar denizin dibine boylamıştı.
2: Suriye uyruklu 3 kişi Karadeniz'in etkili dalgalarına kapıldı ve gözden kayboldu. Çevredekiler 3 kişinin boğulduğunu fark edince hemen ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
3: Can kurtaranlar geldi. Can kurtaranlar baktılar sağa sola. O sırada da deniz dibi boylayan arkadaşı kıyıya doğru gitmişti.
2: Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında 2 kişi denizden çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dalgalar tarafından kıyıya sürüklenen 36 yaşındaki Ahmet Omar Alseyet kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
4: Ama bir de mukadderat var.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir site sakini misafirleriyle birlikte siteye girmek istedi ama güvenlik güçleri izin vermedi. Hal böyle olunca o vatandaşla güvenlik güçleri arasında tartışma büyüdü. Kavgaya dönüştü ki 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Polise inceleme başlattı.
5: Site sakiniyle güvenlik görevlileri birbirine girdi. Sözlü tartışma meydan muharebesine döndü. 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay gece saatlerinde Esenyurt'ta meydana geldi. Site yönetimiyle daha önceden sorunlar yaşadığı öğrenilen site sakini misafirleriyle birlikte siteye girmek istedi. Güvenlik görevlilerinin girişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken site sakininin yakınları da olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında bir site sakini olan biteni cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin elindeki ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdüğü ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü. Kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan bir vatandaş iddiaya göre diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti ama hastanede yanlış enjeksiyon uygulanmasıyla birlikte ki kendisinin iddiası sol bacağını bir daha eskisi gibi kullanamadı. Genç adam şimdi mesleğini yapamıyor, hem hastaneden hem de doktordan şikayetçi.
6: İş olarak kimse bana içemiyordu. Ustaydım. Bir tane iğne için benim hayatımı mahvettiler. Benim ustalığım bitti. Her şeyim bitti.
2: Diş ağrısı şikayet.

0: Etiyle gitti ancak bacağını kullanamaz hale geldi. 29 yaşındaki Şerif Osman geçen yıl Ekim ayında Gazi Emir'de bir hastanenin acil servisine başvurdu. Dişindeki iltihap nedeniyle ağrı çekiyordu.
1: Kalçadan bir iğne verdi. İğneyi sokunca ağrı yaptı. Sonra baktım iğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi.
0: Kalçasından iğne yapıldı. Ancak enjeksiyondan sonra sol bacağında ağrı ve hareket kaybı yaşadı. Osman daha sonra başka bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde bacağındaki hasarın yanlış iğne uygulamasından kaynaklandığını öğrendi.
1: Sonra dedi bu zayıf hastaya dedi nasıl böyle bir iğne verirsiniz dedi. Mağdurum, perişanım, çalışamıyorum, ayağım sıkıntılı. Hani bacağım, hani ben bir ustaydım, şu an çalışamıyorum. Şu an çalışsam oturarak çalışabiliyorum ancak.
0: Osman hastaneye dava açtı ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi çalışmayan Osman, 3 çocuk babası olarak ailesinin geçimini sağlamakta zorluk çekiyor.
1: 3 tane bebeğim var. Bu bebeklerin geleceği ne olacak? Bu çocukların geleceği ne olacak? Hayatları ne olacak? Ayda 70 bin liralık maaşla çalışan şu an şu an horda topluyorum. Ben bittim.
2: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Bibişoğlu Türkiye'nin en büyük 3 sağlık sorunundan bahsetti. Birincisi hareketsizlik, diğeri obezite ve bağımlılık dedi. Üstelik sigara kullanımına, sigara bağımlılığına ilişkin verileri de paylaştı. Tablo hiç iç açıcı değil. Toplumun sağlıklı yaşama alışkanlıklarını bir an önce kazanması gerektiğini vurguladı.
3: Alanımızı, restoranlarımızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
4: Türkiye'nin sağlık alanında karşı karşıya olduğu 3 büyük tehdit, obezite, hareketsizlik ve bağımlılık. Her sene 120 bin kişi sigara bağımlılığından ölüyor.
5: Sigara, akciğer kanserinde dünyada Türkiye'yi 1 numara yapmış durumda.
4: Sigara kullanımına ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması gerektiğini vurguladı.
5: Her bir vatandaşa ortalama 117 paket senede sigara satılmış. Türkiye'nin kişi başı toplam bütün sağlık harcaması 840 dolar kişi başı. Peki sigaraya bırak yan hastalıklarını, İşte yaptığı etkileri, kanserleri vesaire. Direkt harcadığımız para kişi başı 1024 dolar.
4: Sağlık Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle hayata geçirilen Dumansız Kampüs projesi tanıtıldı. Programda Türkiye'nin gelişmiş toplumlarda görülen sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği vurgulandı.
5: Biz işte bu kötü olan alışkanlıklardan çok iyi olan spor ve düzgün beslenme alışkanlıklarını toplumumuza kazandırmamız ve toplumumuz da bunu talep etmesi gerekir. İşte biz gelişen sağlık dediğimiz şey esasında toplumun sağlık talebinin yönetilmesidir.
4: Bir diğer önemli risk olarak hareketsiz yaşam gösterildi. Şehirleşmeyle birlikte fiziksel aktivitenin azaldığı, sporun yalnızca rekabet amacıyla değil, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçası olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.
5: Beslenme alışkanlığını eğer siz doğal olarak ve düzgün olarak yapmazsanız, gelişmiş toplumlarda olan, ki Türkiye bugün gelişmiş bir ülkedir, gelişmiş bir toplumdur, bu risklerle karşı karşıyadır. Bunları üretmemiz gerekir.
4: Bağımlılıkla mücadelenin ise toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi. Sigaranın her yıl yaklaşık 120 bin kişinin ölümüne yol açtığı, akciğer kanseri başta olmak üzere solunum yolu hastalıkları, kalp krizi ve beyin damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında yer aldığı belirtildi.
5: Peki o zaman ben Sağlık Bakanı olarak ona dokunacağım. Kusura bakmasın kimse. Toplumla beraber dokunacağım. Bunu yasaklamak için değil esasında. Bunu toplumla beraber başarmak için uğraşıyoruz. Onun için biz onlara ilaç veriyoruz zaten. Ücretsiz ilaçları veriyoruz. Her bir vatandaşımız gelsin, sigarayı bırakmak için beraber bırakalım. Çünkü ben biliyorum ki sigarayı kullanan her bir vatandaşımız sigarayı bırakmak istiyor.
2: Kontak lens kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik bir uyarı uzmanından geldi. Havuz, deniz, duş ve sauna gibi su ortamlarına lense girmenin göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtiliyor. Öyle ki tedavide gecikilirse o enfeksiyonlar göz nakline kadar gidebiliyor.
6: kontak lens

0: kullanıp eğer deniz havuza giriyorlarsa belki bunun bedelini gözleriyle ödeyebilirler. Çok önemli bir enfeksiyondan bahsedeceğim. Oldukça nadir, milyonda 1-2 mertebesinde gözüküyor ama çok ağırlı bir şekilde göz kaybına sebep olabiliyor. Bu akantamoeba keratiti dediğimiz bir enfeksiyon.
1: Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Ancak havuza ya da denize lensle girmek göz sağlığını tehdit ediyor.
0: Akantamoeba keratiti milyonda 2 gözüküyor. Yani ortalama Türkiye'de her sene 100-150 kişi bundan etkileniyor. Ve sadece kontakt lens kullananlarda oluyor. Kontakt lens kullanıp hijyene de dikkat etmiyorsa, geceleri kontakt lens uyuyorsa, musluk suyuyla kontakt lensini hijyen, temizliyorsa, kontakt lensini gözünden çıkartmıyorsa, hele bir de havuza, denize bunlarla giriyorsa bu enfeksiyon için bir açık kapı oluşturmuş oluyor.
1: Yazın başlamasıyla birlikte havuz ve deniz sezonu açılırken lens kullananlara uzmanlardan önemli uyarılar geliyor. Lensle suya girmek kalıcı göz kaybına kadar ilerleyebilen ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor.
0: Yani kontakt lensle havuza, denize, duşa, saunaya, buhar banyosuna girmemek gerekiyor. Özetle kontakt lens artı su, normal su bir araya gelmemesi gereken şeyler. Kontakt lens kullananların buna çok dikkat etmesi lazım.
1: Mikroorganizmalar lensin oluşturduğu küçük yüzey çiziklerinden göze girerek ciddi hasara yol açabiliyor.
0: Akantamoeba musluk suyunda yaşayan, havuzda, denizde, suda yaşayan çok yaygın görülen bir enfeksiyon. Ufak kornea kesilerinden, kontakt lensin oluşturduğu kesilerden gözün içine girebiliyor ve girdiği zaman yaptığı şey direkt göz sinirlerine gidiyor ve onları eritmeye başlıyor. Hasta da çok kısa süre içinde inanılmaz bir ağrı ve görme azlığı oluyor. Birçok doktor çok nadir gözüktüğü için buna tanı koymakta maalesef gecikebiliyor. Başka ilaç tedavileri alıyor hasta. 1-2 hafta içinde gözde büyük yaralar oluşturuyor. Bazen gözün delinmesine sebep oluyor. Göz nakillerine sebep oluyor ve bazen göz kaybına sebep oluyor.
2: İzmir'de Seferihisar'da ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Evinin önünde uyuduğu esnada saldırıya uğrayan 70 yaşındaki Osman Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.
3: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 70 yaşındaki Osman Güneş ayı saldırısına uğradı. Doğan Bey Mahallesi Karakoç mevkiinde yaşanan olayda çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Osman Güneş önce Seferihisar Devlet Hastanesi'ne, ardından 9 Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Güneş yaşamını yitirdi. Olayın ardından jandarmayla doğa koruma ve milli parklar ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.
2: Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'na götüreceğiz sizleri. Bu sülünlerin oldukça önemli bir görevi var ki merkeze yetiştirilen sülünler, efendim onlar birkaç aylık gelişim sürecini geçiriyorlar ve Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyorlar. Kahverengi kokarcalar, keneler pek çok insan sağlığını tehdit eden, tarımsal üretimi tehdit eden zararlı böceklerle savaşıyorlar.
1: Doğanın sessiz savaşçıları sahaya iniyor. Sülünler, kene ve kokarcaya karşı korunma sağlarken aynı zamanda biyoçeşitliliği de devam ettiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler doğaya salınarak zararlı böceklerle mücadelede önemli bir görev üstleniyor. 2007 yılından bu yana Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren istasyonda her yıl binlerce sülün doğal yaşamla buluşturuluyor. Nisan ayında kuluçkaya alınan yumurtalar sıcaklık ve nem dengesi sürekli kontrol edilen özel makinelerde açılıyor. Dünyaya gelen yavrular gelişimlerini tamamlayana kadar titizlikle bakılıyor.
4: Tarım alanlarında kahverengi kokarcı olarak bilinen zararlı ile mücadele kapsamında aynı zamanda özellikle yaz aylarında yine insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı da en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler aslında bu yönüyle değerlendirdiğimizde. Sayın Bakanımız da bu konuya çok büyük önem veriyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu yıl içerisinde 39.200

0: 50 adet keklik olmak üzere 11.750 adedi de yine sülün olmak üzere toplamda 51.000 kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız.
1: Yaklaşık 2,5 aylık büyüme sürecinin ardından sülünler doğal yaşama uyum sağlayabilmeleri için özel alanlarda güçlendiriliyor. Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye'nin farklı illerindeki uygun habitatları bırakılıyor. Doğal beslenme alışkanlıkları sayesinde özellikle tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarcayla insan sağlığını tehdit eden kenelerle mücadelede önemli rol oynayan sülünler, kimyasal ilaç kullanımını azaltan doğal bir çözüm olarak öne çıkıyor.
0: Toplamda 51 bin kanatlıyı doğayla birlikte buluşturacağız. Burada amaç dediğim gibi hem tarım alanlarındaki bu zararları, kimyasal ilaçlar ve suların kirlenmesi kapsamındaki bu zararları avlayarak onları ortadan kaldırmak, sülünler bu yönde önemli bir görevi ifa ediyor.
1: Polenesköy Sülün Üretim İstasyonu'nda bu yıl 4.700 yavru sülün dünyaya geldi. Kuluçka'daki son 1.500 yumurtanın da açılmasıyla üretim sezonu tamamlanacak. İstasyonda 2007 yılından bugüne kadar toplam 134.784 sülün üretildi. Bunların 116.696'sı Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğaya salınarak ekolojik dengenin korunmasına katkı sağladı.
2: Uludağ'ın zirvesinde bulunan buzul gölleri doğa severlere yaz ortasında sanki Antarktika'dalarmış gibi hissettiriyor. Buzların hala erimediği göllerden bahsediyoruz. Son yılların en yüksek doluluk oranına ulaştılar. Göl manzarası, buzullar, Uludağ'ın doğası derken ortaya bakın nasıl bir manzara çıktı.
3: Bursa'da Uludağ'ın zirvesi Antarktika'yı aratmayan görüntülere sahne oldu. Son 62 yılın en yağışlı kışı buzul göllerini doldurdu. Uludağ'ın zirveleri yaz ortasında -5 dereceyi gördü. Eriyen buz kalıplarının arasında buzul gölleri doğa severleri kendine hayran bıraktı. Buzla kaplı göllerin çevresinde oluşan kutup manzaraları da dikkat çekiyor. Bölge doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali devam ediyor ve üçüncü kez de Bursa'da kuruldu. Festival kentin yüzyıllardır yaşattığı zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle de bir araya getiriyor. Festival kapsamında 50 farklı lezzet noktası kuruldu.
4: Bursa Kültür Yolu Festivali tarihi lezzetleri ziyaretçilerle buluşturuyor. İskender kebabı, cantık, tahanlı pide, pideli köfte ve süt helvası festivalin en çok tercih edilen lezzetleri arasında. Bursa Kültür Yolu Festivali ülkenin zengin mutfak kültürünü gözler önüne seriyor. 50 lezzet noktası Osmanlı'nın ilk başkentinin gastronomi mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival ziyaretçilere sadece lezzet değil, kentin kültürel mirasını da sunuyor. Bu zengin mutfak kültürü yüzyıllardır süregelen gelenekleriyle göz kamaştırıyor. Festivalin ev sahibi şefi Gürkan Kaya, Bursa mutfağının güçlü bir gastronomi mirası olduğunu söyledi. Festival alanına gelecek ziyaretçilere bazı öneriler de verdi.
5: Bursa'ya ilk defa gelecek birine ilk önereceğim 3 lezzet. Birincisi İskender olurdu, ikincisi kazan dibi. Üçüncüsü de cantık olurdu.
2: Milli Savunma Üniversitesi Bando Asboy Meslek Yüksekokulu'nda geleceğin asker müzisyenleri hem askerlik hem de müzik eğitimini alabiliyor. Flüt, klarnet, saksafon gibi enstrümanlarla eğitim gören öğrenciler bireysel çalışmaların yanı sıra orkestra provalarına da katılıyor. Tabii asırlara dayanan askeri müzik geleneği disiplin ve takım ruhuyla yeniden farklı nesillere aktarılıyor.
6: Resmi törenlerde dinlediğimiz marşların, devlet protokollerinde izlediğimiz gösterilerin arkasında önemli bir hazırlık süreci yatıyor. İşte o hazırlık sürecinin merkezindeyiz. Milli Savunma Üniversitesi Bando Assubay Meslek Yüksekokulu'ndayız.
7: Milli Savunma Üniversitesi Bandoğa Subay Meslek Yüksekokulu kapılarını 24'e açtı. Geleceğin askeri müzisyenleri sınıflarda ve prova salonlarında görüntülendi. Disiplin ve sanatın buluştuğu eğitim süreci dikkati çekti. Asubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri işte bu ses geçirmeyen odalarda her gün pratik yaparak notalarını mükemmelleştiriyorlar. Flüt, klarnet, saksafon ve pek çok enstrüman eğitim programında yer alıyor. Öğrenciler bireysel çalışmaların yanı sıra orkestra düzeninde eğitim görüyorlar. Salonları dolduran ezgiler aylar süren eğitimin yansıması oldu. Bir yanda askeri disiplin, diğer yanda müziğin evrensel dili. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bando sınıfı asubaylarını yetiştiren Bando Asubay Meslek Yüksekokulu'ndayız. Burada gençler hem asker hem de profesyonel müzisyen olarak geleceğe hazırlanıyor.
8: Ben müziği çok seviyorum ve askerlik her zaman çok çekici gelmişti bana. Ve ikisinin bir arada olduğu bu okul benim için hayaldi her zaman.
7: Bando Asubay yatayları resmi törenlerin ve devlet programlarının müzik gücü olmak için hazırlık yaptı. Sınıflarda teorik bilgiler verildi. Prova salonlarında uygulamalar yer aldı. Uyum, takım ruhu ve disiplin eğitimin her aşamasında öne çıktı.
9: Duyduğunuz her bir nota yıllarca süren emeğin ve pratiğin bir sonucu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bando asubayları sahneye çıkmaya hazır.
10: Disiplin ve müziğin evrenselliği burada devreye giriyor.
7: Kökleri asırlar öncesine uzanan askeri müzik geleneği yeni nesillere aktarıldı. Genç astsubay adayları üniformanın sorumluluğunu notalarla birleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesi olacak isimler sahneye hazırlandı. Bando Meslek Yüksekokulu yeni öğrencilerine YKS sınavının ardından kapılarını açacak.
2: Bu görüntülerle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktaladık. Yayınımız 24 Portre ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapın.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Değerli bir konukla yine karşınızdayım bugün de. Misafirim Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi kitabıyla Vakıfbank yayınlarından çıkmış olan bu zevkli ve kıymetli. Kıymetini ben takdir edemem ama çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Eserle karşımızda konuğumuz. Öncelikle müsaadenizle sizin de eşliğinizle kendisine hoş geldiniz diyeceğim. Sonra da yardım etmesini isteyeceğim ama yine sizin desteğinize ihtiyacım var. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Portre çeşitli pencereler açıyor. Kendine biraz dağınık gibi görülen bir ilgi alanı içinden alanlar seçiyor. Ve karşılaştığımda, sizin kitabınızla karşılaştığımda parçalı ve dağınık olduğunu fark ettiğim, birilerinden bir yerlerde bir sohbet esnasında parçalı olarak duyduğum şeylerin derli toplu iki kapak arasında sunulmuş olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti. Ama en sevdiğim şeylerden biri güzel bir kitabın aynı zamanda anlatıcısıyla birlikte karşımızda olması. Çünkü kitap okumak her ne kadar kişisel bir deneyim, bir serüvense de bir taraftan rehberli olması bunun ayrıca hoş. Onun için ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli benim için. Çünkü kitap yazmak önemli ama kitabı insanlarla buluşturmak daha önemli. Bu yüzden onu destek verdiğin için çok minnettarım.
0: Başlayalım hızlıca derim ben ve şimdi Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi karşılaştırmalı olarak ele aldığınız bir mesele var burada. Fakat siz bir akademisyensiniz, bir küratörsünüz, öğrenciliğe falan alışkınsınızdır. Fakat yine de karşınızda deneyimli öğrenciler var. Kabul ederseniz ben bu 40 dakika içinde deneyimsiz bir öğrenciniz olarak bu kitap seviyesinde değil, Cinali üzerinden bana anlatmanızı istiyorum bir parça. Çünkü şöyle enteresan bir şey var. Yani komik buldum bunu, biraz ironik buldum ama Türkiye'de, Batı'da sergicilik tarihi, sergicilik, teşhir, müze, müzecilik. Bütün bunların üzerinden gideceğiz ama şunu fark ettim. Gündelik hayatımız içinde aşina olduğumuz bazı durumlar var ve biz onlar ezeli olarak var zannediyoruz. Müze, kavram olarak müze, mekan olarak müze. Niye var? Ben bunu hiç düşünmemişim. İnsan ne toplar, neden toplar, neyi biriktirir? Yani o birikimler niye teşhir edilir? Gerçekten bunun en başına hiç dönmediğimi fark ettim. Sadece gündelik hayatta şu müzeye gideyim, şu temayla ilgili bu varmış, buna bakayım, bu sergiyi gezeyim demişim. Bu işin temelinde ne var? İnsan neyi merak eder, neyi toplar?
1: Şimdi baktığımızda yani bu, yani müze tarih, sergi tarih, koleksiyonerlik tarihi birbirine çok iç içe ve bağlı olan tarihleri. Ve genel olarak aslında toplumun modernleşmesiyle ilişkili. Ne demek bu? Aslında biz şimdi 15. yüzyılında burada otursaydık, müze diye bir şey yoktu. Sergi diye bir şey yoktu. Sanat koleksiyonu yapmak diye bir şey henüz yoktu. Dolayısıyla aslında yani akıl çağı, aydınlanma döneminde, yani kabaca 18. yüzyılın ortasından itibaren başlangıçta Orta Avrupa ama sonra tüm Batı dünyasında ve yaklaşık 200 sene sonra Türkiye'de de artık müze diye bir kurum açılmaya başlıyor. Müze aslında toplum içinde, toplum için açılmış olan ve bu toplum için önemli değerli nesneleri biriktiren, saklayan, paylaşan, aktaran bir kurum. Demek ki aslında belli bir noktadan itibaren gelişen toplum bu gelişmenin önemli parçalarının saklaması ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu bir sanat eseri olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir araba olabilir, bu herhangi bir nesne olabilir. Çünkü dünyada hangi nesne düşünebilirsiniz? Her nesne için bir müze var. Çünkü her nesne için bir koleksiyoner var. En tuhaf nesneleri düşünün. Büyük ihtimalle dünyada bir yerde birisi bunu toplayıp belli bir miktardan sonra belki bir müze açabilir. Tabii ki benim konum sanat müzeleri. Bu şeklin aslında bu müzecilik tarih ve bu müze tarih içerisinde sanat müzelerinin ayrı bir dal olarak görmemiz gerekiyor. Bu tarih Batı'da 18. yüzyılın ortasından itibaren başlıyor. Türkiye'de müzecilik ya da müze tarih 19. yüzyılın sonunda veya sanat tarih bağlamında 1937'den itibaren Türkiye'de de İstanbul'da sanat müzeleri de var. Dolayısıyla ilk olarak koleksiyon yapılıyor. Yani insanlar bir şey değerli bulup

0: toplayıp sonra bu miktarları ve bu rakamları büyüdükçe
1: çoğaltıp.
0: artık paylaşmaya aklına geliyor. Bu paylaşım sonra işte bunu kurumsallaşma adına bir kurum içinde dahil ediyorlar, halka açıyorlar ve pat diye müzemiz orta çıkıyor.
1: Pat diye, çok pat diye değil,
0: Çok
1: yüzyıllar
0: değil ama.
1: almış galiba, çok pat diye değil. Şimdi giriş kısmındaki notlar, yazı aslında o benim en başta söylediğim rehbere ihtiyaç duymak diye bir şey var kitapla ilgili kısmında. Bir noktada bu satırlar rehberlik ediyor neyle karşılaşacağımıza, buradan neyi alabileceğimize, neyi anlayabileceğimize dair. Ve devamında açıldığında hani o kurumsal yapı müze diye ortaya çıkan şeyin aslında yüzyıllar boyunca hangi süreçlerden geçtiği, hangi ihtiyaç, hangi zevk, beğeni gibi şeylerle ortaya çıktığını söylüyor. Daha önce dediğim gibi hani söylemiştim ya en başında size parçalı bilgiler, bilgi kırıntıları vardı hatta. Mesela duymuşum bir yere oturtamamışım ama Harikalar Odası veya Nadire Kabineleri gibi şeyler. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Bunlar müzeden önceki döneme ait biriktirmeleri mi anlatıyor?
0: Evet, yani bu kitapta da anlattığım gibi aslında adım adım ya da basamak basamak gidiyor. Şimdi ilk olarak şu konuda hak vereyim size. Biz genel olarak hayatımızda zaten bilgiler etrafında dolaşıyoruz ve bilgi artık günümüzde her yerde. Bir bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz ya ve bu enformasyon çağında bilgi dağınık, kaotik, katmanlı, parçalanmış bir şekilde etrafımızda dolaşıyor. Ben şimdi 23 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetiminde hocayım. Hatta onun bölüm başkanım. Ve tabii ki hoca olarak hep şunu fark ediyorum. Yani öğrencilere bu katmanlı, bazen karışık bilgileri nasıl anlatabilirim? Aslında benim hoca olarak karışık bilgileri daha sadeleştirmeye görevim var. Bu yüzden benim aslında neredeyse hocaya kadar haritacı gibi yol haritaları açıyorum. Ve bu kitap aslında bu amaç ile yaptım, yazdım. Çünkü uzmanlık alanlardan birisi işte sergi, sergileme, küratörlük. Ve tabii ki benim işte sanat tarih yanındaki derslerden birisi örneğin yani küratörlük çalışmaları. O dersin başında genellikle sergileme ve sergi tarihi anlatmak gerekiyor. Eskiden işte sağ soldan sayısız makaleleri alırken oturup bu hikaye bir kez ilk olarak öğrencileri ama ikinci olarak bu alanda meraklı olan kişiler için yazdım. Ve baktığımızda bu tarih aslında ilk olarak merak ile başlıyor. 15. 16. yüzyılında Orta Avrupa'da özellikle liman kentlerinde artık globalleşen bir dünyadan başlıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Günümüzde globalleşme çok güncel bir kavram, yeni bir kavram olarak değerlendiriyoruz ama aslında yeni dünyaları keşfetmesiyle beraber artık yani küresel bir ağ olmaya başlıyor. Bu yüzden Portugal ya da Venedik'ten ya da Hamburg'dan ya da işte başka liman kentlerden işte boş gemilere gitmiş, dolu gemilere dönmüş ve bu gemilerde genellikle baharat, altın ya da başka somut değerli nesneleri getirildi Avrupa'ya. Fakat onun yanında Afrika'dan mızraklar, maskeler, Asya'dan işte yelpazeler, kimonolar, Güney Amerika'dan tuhaf bitkiler da getirilmeye başladı. Ve günümüzde tabii ki biz her şeyi biliyoruz ama o dönemde ilk defa bir Afrika'dan gelen bir mask görünce ya da bir kıyafet görünce ya da bir
1: Çok şaşırtıcı olmalı.
0: çok şaşırtıcı olmuş ve dolayısıyla aristokrasi değil aslında varlıklı günümüzde belki üst orta sınıf diyebileceğimiz tüccarlar, eğitimli kişileri bu tuhaf nesnelere karşı bir merak uyandırdılar. Ondan sonra toplamaya başladılar. Ve bazı koleksiyonlar artık o dönemde o kadar büyümüş ki yani Sir Hans Sloane diye bir İngiliz bir koleksiyoner var. O böyle bir nadiri kabineyi oluşturdu. Vefat ettiğinde 30 bin nesneye sahip bir koleksiyondu. Ve British Museum yani 1752 açılmış olan koskocaman müze 3 tane nadiri kabine üzerinde kurulmuş olan müzelere. Çünkü genellikle öyle gidiyor. İlk olarak topluyorsun. Sonra işte belki bir nadiri kabine ya da evinde bir oda açıyorsun. Sonra vefat ediyorsun.
1: Ve ne olacak?
0: Ve ne olacak? Ve çoğu zaman da ya da sıkça şunu görüyoruz. Koleksiyonerler çocuklara birçok şey verebilirken koleksiyon dağıtmak istemiyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Devlete bağışlandı.
1: Özür dilerim. Bunun arkasındaki sebep bir kere tam da az önce bahsetmiş olduğunuz gibi burada birkaç kavram ve olgunun iç içe geçmesinden bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani bir kere dünyanın, yeni dünyanın tanınması, onunla ilgili merakın uyanması, oradan gelecek nesneler. Bu bir kişisel merak aslında, ilgi alanı. Fakat sonra bunun o kişiden sonra devlete bırakılması süreci ve kurumsal bir yapı olarak müzenin ortaya çıkışı ama bugün yine kişisel meraklara dönmüş sergileme biçimleri. Böyle bir helezonik yapı da var sanki, evet, dönmüş, evet. Bir garip bir biçimde. Neden vazgeçmek istemiyorlar? Bunun bir maddi boyuttaki değeriyle mi alakalı, daha romantik bir sebeple soracak olursak bir hatıranın parçalanmaması arzusu mu?
0: Ya onun için belki biraz koleksiyonerleri anlamamız gerekiyor. Yani koleksiyonerler genellikle yani biriktirdiği nesne ya da alana karşı aşırı derece tutkulu. Orada işte hem tutku var hem af duyguları var. Ve şöyle düşünün, siz 40 sene boyunca zaman verdiniz, para verdiniz, enerji verdiniz. Bu koleksiyon artık hayatın bir parçasıdır. Koleksiyonerin tutkusu hayatı, kişiliğini yansıtan bir koleksiyon olmaya başladı. Dolayısıyla bu koleksiyon artık belli bir noktadan sonra neredeyse yük ya da dert olmaya başlıyor. Benden sonra ne olacak? Ve dolayısıyla artık bu kişisel koleksiyonları devamlı bakabilecek bir kuruma ihtiyacı var. Bu da devlet olmaya başladı. Dolayısıyla bu nadiri kabineleri 15. 16. yüzyıldan itibaren aslında 17. 18. yüzyılında neredeyse doğal bir şekilde müzeye dönüştürüldü. Bu yüzden günümüzde Avrupa'da herhangi bir kente gittiğinizde ya da bir kasabaya gittiğinizde mutlaka bir müze bulabilirsiniz. Ve bazen mesela gidiyorsunuz, belki işte 100 bin, 200 bin nüfuslu bir kentte bir anda bir sanat müzesi var. Ve bakarsın Andy Warhol var, Joseph Beuys var, Picasso'lar var. Belki bir Van Gogh bile var. Sonra biz tabii ki şey düşünüyoruz. Bunlar nasıl gelmişler buraya?
1: Nasıl olmuş olabilir?
0: İşte nasıl olmuş olabilir?
1: Ama kültürel
0: olabilir?
1: Altyapısı biraz da coğrafi keşifler ve yeni dünyanın tanınmasıyla ilgili herhalde.
0: Bu şekli büyük ihtimalle olmuş. Yani o kentte bir koleksiyoner vardı. Zamanında genç Picasso toplamaya başladı. Ya da Van Gogh'u almış. Ya da işte Joseph Beuys'u almış. Ve işte vefat etmeden önce kentini, kent galerisi ya da kent müzesini bunu bağışladı. Dolayısıyla aslında günümüzdeki Avrupa'daki çoğu zaman da müzelerinin zenginliği, evet, bir anda devletinin ya da o kentinin sanat ve politikasından kaynaklanıyor ama sıkça bağıştan da kaynaklanıyor. Bu tarafta tabii ki şunu unutmayalım, bazı koleksiyonerler burada belki önemli olabilir. Koleksiyon sizi ölümsüzleştiriyor. Düşünün yani, Medici ailesi. Ne aklınıza geliyor ilk olarak?
1: Niçin biliyoruz? Bir de bu ismi biz niye tanıyoruz?
0: Yani ekonomik iktisat program olsaydı herkes şimdi tamam banka sektörü, kredi sektörü derdi ama yani sade vatandaş büyük ihtimalle Uffizi, müze, yani anladınız mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla baktığımızda yani Borges ailesi, günümüzde hala Roma'ya gidiyorsunuz, Borges ailesi çoktan yok oldu ama hala oradaki binada Borges ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Floransa'da Medici ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Ve bu şeklinde aslında bu koleksiyon sizi de ölümsüzleştiriyor. Belki kendi müzesini açıyorsunuz, Guggenheim müzesi gibi. Ya da belki işte bir müze içerisinde sizi bir alan açacaklar, üstünde sizin isminizi veriyorsunuz. Bazı koleksiyoner için bu bile önemli olabilir.
1: Peki yine kendi kronolojisine dönelim işin. Kişisel merakları, zevkleri veya maddi güçleri, yeterlilikleriyle toplanmış olan şeylerin yaşamaya hem kendi adlarını kişisel olarak yaşatmaya devam etmeleri hem de o bütünlüğün korunabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi için kurumsallaşma neredeyse tabii ve zaruri bir hal aldı. Sonrasındaki süreç nasıl ilerledi ve bir şey daha aklıma geliyor. Şimdi sizin sanat müzeciliği ama işin kökenine, tarihsel tarafına dönüp baktığımızda orada herhangi bir süreçte olabilecek şekilde. Büyük ihtimalle bunda da çeşitli tartışmalar, çeşitli soru işaretleri olmuş olabilir. Niye toplarızı ben bir insan olarak merak edip soruyorum. Ama kurumsallaşması, yeni dünyaların tanınıp burada biriktirilmesi, bu ne anlama geliyor? Buna hakkım var mı yok mu tartışmalarını, bir mülkiyet meselesini, bir iktidar meselesini ve tartışmasını da gündeme getirdi mi? Hangi kapıları açtı oralarda?
0: Tabii tabii, şöyle düşünün, yani 18. yüzyılın ortasından itibaren müzeleri devlete bağlı olan müzeleri. Bu şekilde tabii ki devlet kendi kültürü ve sanat politikası, yani bu müze ile bir nevi de bir ülke kendi sanat ve kültür politikası şekillendiriyor, somutlaştırıyor ve aktarıyor. Bu ne demek? Koleksiyon sonuç olarak yani birisi tarafından karar veriliyor. Yani hangi sanatçı dahil ediliyor, hangi sanatçı dahil edilmiyor. Hangi sanatçı da sergileniyor, hangisini sergilenmiyor. Bu bağlamda aslında yani kültür politikası için müzeler çok çok önemli bir somut bir gösterge, bir araç. Aynı zamanda şunu düşünün, Avrupa'daki ve Amerika'daki, yani iki tane güçlü alana baktığımızda oradaki müze gelişimi oldukça farklı gelişiyor. Avrupa'da genellikle müze devlet, eyalet ya da kentin işi. Binaları işte bütçelendirme, koleksiyon yapmaya, paylaşımı genellikle resmi kurumlara bağlı. Fakat Amerika'da genellikle özel kişilere, vakıflara bağlı. Bu bağlamda aslında Avrupa'da devletinin yeri çok güçlüyken Amerika'da devlet ancak bir başlangıç noktasında destek verip ama genellikle büyük iş adamları ya da aileler tarafından bu müzeler açılıyor. Orta sebebi aslında şu: belek oluşturmak, yerel sanat ve kültür ortamı desteklemek. Belek açmak şu demek, düşünün. Bir devlet ya da bir kişi bu sanat eseri toplamıyorsa, bu sanat eseri yok olacak. Yani avantgard, yani bir toplumun sanat ve kültür ortamı ileri getiren, götüren kişilere için ve onların hayatta kalabilmek için üç elemana ihtiyacımız var. Bir anda avantgard bir sanatçı, tamam. O genellikle halk tarafından, toplum tarafından anlaşılmaz, sevilmez ama çok önemli. İkinci, bu koleksiyonere kadar avantgard bir, pardon, bu sanatçıya kadar avantgard bir koleksiyonere ihtiyacı var. Bu koleksiyonu, bu avantgard sanatçının önemi anlayacak. Ve üçüncü olarak onu destekleyen, her şeye rağmen sahip çıkan bir kuruma ihtiyacımız var. Bu kurum ya müze olabilir ya da avantgard bir galeri olabilir. Bu isim, bu üç kurum aslında normalde hayatta belli bir noktaya gelebilecek ya da hayata kalabilecek eserleri koruma altına alıyor. Bu olmasaydı sanat ve kültürünün gelişmesini olmazdı. Aynı zamanda belek oluşmazdı. Yani bir toplumun, bir milletinin belleği müze demek. O kadar basit. Ve şu da önemli, müze genellikle sadece eski şeyler değil, yarın önemli olan işleri, eserleri bugün toplayacaksın.
1: Bu çok kritik bir nokta aslında. Hani dilimizde bir deyim var, bir şeyle ilgili söyledim, müzelik. İnsanlar için de kullanırız, müzelik bir adam filan deriz. Daha arkaik, daha eski olduğunu filan vurgulamak için söylüyoruz bunu. Orijinalitesi kadar aslında eski olduğunu vurguladığımız bir şey. Fakat işte o şeyin o anda farkına varmak meselesi çok kritik. Yani biz buradan geçmişe bakıp tarihi bir eserin, tarihi eser, yani sanat kavramı içine dahil edebileceğimiz bir nesne, bir olgu, bir oluşum olduğunu fark edebiliriz. Okuruz çünkü söylemişlerdir. Yani bana öğretilmiştir bu. Ben okuduklarımdan, gördüklerimden, birikmiş bir şeyden alırım bunu. Fakat yaşanmakta olan çağın içinde onun korunmaya değer olduğunu düşünmek kritik bir nokta.
0: Ve o konuda özellikle tabii ki devleti çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü genellikle müzelerinin koruduğu nesneler ya da sanat eserleri toplum tarafından korunmazdı. Çünkü o anlamda, yani o anda anlaşılmaz ki. Yani Van Gogh hep böyle klasik bir örnek.
1: Evet,
0: kendi zamanında kaç işi sattı? Bir tane arkadaşını satmış resmi olarak. ya da Picasso ya da işte Damien Hirst ya da işte başka birisi. Yani bu bağlamda aslında devlet genellikle işte demokratik bir toplum içerisinde azınlıkları koruma görevi üstleniyor ya. Hı hı. Dolayısıyla aslında sanat ve kültür, özellikle sanat ve kültürün avantgard grupları aslında hep azınlıktır, anlaşılmazdır, delidir. Ama bu bağlamda belki popülist olmayan, yani popülist olmayan kurumları aslında bu eserleri, bu sanatçıları tespit etmek zorunda, korumak zorunda. Çünkü 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu eserlerinin gerçek anlamı yaygın bir şekilde ancak anlaşılır. Avantgardının meselesi bu. Avantgard toplumdan kopuyor, öne sıçrıyor. O anda işte bir kopukluk, bir uçurum oluşuyor. Hı hı. Bu uçurum arasındaki kapanış eğitim kurumları ancak yapabilir. Ya da müzeler yapılabilir. Bu arada sizin biraz önce çizdiğiniz müze imajı aslında artık da eski bir müze imajı. Benim de eskiden öyle. Ben hatırlıyorum eskiden çocukluğumda.
1: Ama çok muazzam değişti her şey. Yani çok heyecanlanmaya başladım bu arada ben. Çünkü yani kurum olarak onun hani kronolojik olarak bir şeyleri anlattığınızda şu tarihlerde de dediniz ki 15. yüzyılda şöyle çıktı, 17. yüzyıla gelinde böyle değişti. Ama yaşadığımız dijital çağda neye dönüştüğünü tabii tecrübeyle görüyoruz. Dolayısıyla bizim bugün müze dediğimiz şeyi herhalde 200 yıl evvel müze denilmezdi.
0: Tabii tabii. Yani eskiden benim çocukluğumda bile hatırlıyorum yani. Yani eskiden müze gitmek benim için çok da sıkıcı bir şeydi yani. Çünkü okul ile gittik, gördük. Seneye tekrar gitmen gerek yok çünkü zaten aynı işlere var. Yani işte birisi bir şey anlatılıyor, öğrenmeye çalışıyoruz, anlamıyoruz ama yapıyoruz. Yani yaşayan bir kurum değildi eskiden. Ben şu an 1970'lerden bahsediyorum. Fakat 2000 yıllarında artık hani İKOM yani müzelerinin derneği ve işte mesleki oluşum artık yeni manifestoları yayınlamaya başladı. Yani müze günümüzde yaşayan, kapsayıcı, toplumun aktif bir parçası olarak günümüzü, geçmişi ve geleceği için olan bir yer. Ve tabii ki müze günümüzde eğlence sektöründe
1: tam
0: diğer kurumlarla yarışıyor.
1: Daha ilk sayfalarında kitabın beni böyle şaşırtan bir sanatçı ve küratörün tespiti olarak da şaşırtan bir şey oldu. Ben sade sıradan bir alıcı olarak böyle düşünebilirim ama belki yani Marcus Graf'ın karşısında da çekinirim bu fikrimi söylemeye. Bakalım ne diyecek çünkü hakkımda ne düşünür diye. Ama doğrudan siz söylüyorsunuz ki not almıştım onu izninizle bakacağım. Müze nitelikli eğlence
0: evet, öyle
1: gibi bir şey oldu. Yani çok daha hürmetle, çok daha farklı anlamlar yüklenerek bakılan bir şey. Bugünün popüler kültürünün de hayatımızdaki yansımalarından,
0: tabii, tabii,
1: alanlarından biri oldu.
0: Yani dediğim gibi eskiden yani geleneksel olarak müzenin belli özellikle akademik bağlamda bildiğimiz görevleri var. İşte korumak, hı hı, araştırmak, hı hı, anlatmak. Tam öyle okul gibi. Ya ama tabii ki günümüzde bu kadar hızlı, dinamik bir toplum içerisinde popüler kültür, görsel kültür o kadar baskın bir hali aldıktan sonra yani müze tabii ki şu anda boş zamanda gidebileceğin diğer kurumlarla bir yarışma içinde. İşte maça mı gideceğim, sinema gideceğim, işte AVM'ye mi gideceğim, işte deniz kenarıma dolaşacağım, kahveme oturacağım. Anladınız mı? Yani boş vakit içerisinde kaliteli zaman geçirebilmek için günümüzde çok fırsatımız var. Mesela 19. yüzyılda müze gitmek aslında önemli, kültürel bir değer ve bir eğlence. Orada ilk büyük geçici sergilerde 300 bin, 1 milyon kişi geziyordu. Çünkü onun dışında gezecek çok şey, bir şey yok. Fakat günümüzde özellikle genç nesilleri yakalayabilmek için müze çok uğraşıyor. Yani işte müzelerde işte hip hop konserleri yapıyorlar. İşte renkleri kullanılıyor. İşte dijital mecraları kullanılıyor. İşte kapsayıcı olmaya çalışıyor. Hmm. Çocuklara yönelik yapılıyor. Kadınlara yönelik yapılıyor. Yani bir tarafta müze günümüzde yani dinamik, aktif ve açık, şeffaf bir kurum olmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçekte başarıyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Eskiden müze toz altında kuru kuru ağır bir kurum olarak bilirken günümüzde rengarenk, aslında eğlence, eğitim ve sanat arasında köprü kuran bir kurum olarak olmak zorunda, yoksa kimse gelmezdi.
1: Peki kimse gelmezin altındaki endişemiz, kimse bundan haberdar olmaz mı? Yoksa aynı zamanda bunların söz gelimi ticari ve kültürel iktidar kurumları olması mı? Yani niçin bilinmesi, gidilmesi önemli? Şimdi anlattıklarınızdan onu anlıyorum ki müze nadire odaları kadar nadir olmasa da toplumun daha belirli kesimlerine, belki sosyo-kültürel olarak üst kısımlarına hitap edecek bir yapıdayken kurulduğu yıllarda, evet halka kamusal alan olarak açılması bakımından bir kritik eşik atlanmış, halkla buluşturulması için Avrupa'da da saraylarda anlatmış olduğum üzere belli günlerin ayrıldığını öğreniyoruz pekala. Fakat yine de bunun için fazladan kişinin bir çaba, bir emek göstermesi, bir ilgi duyması gerekiyor. Oysa bugün tabii gerçekten çok cazip şeyler var orada ve bir müthiş bir rekabet var. Daha mı ticarileşti?
0: Yok, yani bir tarafta evet, yani sanat piyasası örneğin özellikle çağdaş sanat bağlamında çok genişledi. Hı hı. Ve bu bağlamda belki özellikle çağdaş sanat bağlamında 2000 yılların öncesinde çağdaş sanat çok küçük, yani %2, %3 payı alırken günümüzde %15, %20 arasında pay alır. Ya da baktığımızda işte yani 2012'ye kadar çok büyük bir yükselişi gösteren bir sanat piyasası, Covid döneminde bile tamamen çökmedi. Hatta Covid döneminde de sanat piyasası ilk aylarda 3'te 2'si kaybettikten sonra ikinci yarı yıl oldukça yükseldi ve neredeyse 2019'a kadar yükseldi. Çünkü herkes evde kalırken
1: bir de çok özledik bir şeyler görmeyi ve yapmayı galiba.
0: Hem de şöyle boş boş duvara bakarken bir yana şey fark ediyorsun. Ya oradaki boşluk iyi değil falan gibi, anladınız mı yani? Evet. Baktığımızda aslında şu artık günümüzde çok net görüyorum. Yani eskiden dediğiniz gibi, yani sanat ve kültürü genel olarak, aynı zamanda sanat müzeleri ya da sanat kurumları üç tane ön yargıya karşı karşıydı. İşte pahalı, elitist ve işte çok kolay ulaşılmaz. Böyle bir dördüncü duvar var. Fakat aslında baktığımızda bir tarafta şunu ilk olarak anlaşalım. Evet, sanattan anlamak isteyen birisi sanat alanındaki bilgilere sahip olmak zorunda. Yani nasıl fizik anlamak istiyorsanız fizik kitapları okumanız gerekiyor. Kimya, felsefe anlamak istiyorsanız belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Yani sanat yapıtları tek başına kendine anlatmaz. Bir uzmanlık alanı sonuçta. Öbür tarafta tabii ki baktığımızda Türkiye'de de özellikle şimdi Türkiye geldiğimizde yani şunu görüyorum. Evet, mesela birçok meslektaşım, sanatçılar ya da hocaları yakın zamana kadar hep şey diyorlardı. Ya Türk halkı sanatı sevmez, anlamaz. Böyle bir ön yargı vardı, tamam mı? Bana biraz tuhaf geldi. Çünkü Almanya'da 1970'lerden itibaren başka bir slogan başladı. Herkes tarafından kültür, herkese kültür. Böyle bir slogan yapıldı ve 70'lerde pedagoji ve müzede böyle bir pedagojik reform yapıldı. Ve artık yani müzeler gündelik hayatın bir parçası olmaya başladı. Bu yüzden yani bu müze gitme kültürü aslında 50 yıllık bir kültürü diyebiliriz. Türkiye'de bu kültür yeni oluşuyor. Fakat mesela özellikle son senelerde belediyenin açtığı mekanlara baktığımızda, Feshane, Gazhane, bir anda şey gördüm. Yani siz biraz önce de şeydin, eskiden sanat belli sınıflara hitap edip ya da belli sınıflardan ancak ziyaretçileri alabilirdi. Günümüzde öyle bir şey yok. Mesela Feshane gidin, bütün sınıflardan insanları görebilirsin. Yaşları farklı. Gençler çok gidiyor, yaşlılar da gidiyor. Zengini gidiyor, fakiri de gidiyor. Çok yüksek eğitim kısmından daha düşük eğitim seviyeleri.
1: Özellikle burada kritik nokta olarak 2000'li yıllara işaret ediyorsunuz siz. Orada nasıl bir değişim, dönüşüm yaşandı? Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelelim dilerseniz. Yani onun başında 1800'lerden itibarenki sürece dönüp bakmak gerekir mi onu bilmiyorum ama işte birazcık daha mesafeli yaklaşılan veya o mesafenin bir şekilde doğduğu şartlardan sonra, hı hı, 80'lerden itibaren başlayan bir değişim süreci ama 2000'li yıllardan itibaren de evet bir sınıf ve ekonomik durum çok fazla ayırmaksızın insanların hayatın tabii akışında lüks görmeden, hı hı, bunu zihinsel olarak da ekonomik olarak da, hı hı, ikisi de önemli çünkü.
0: Tabii.
1: Zihinsel olarak da lüks görmüyor insanlar, ekonomik olarak da ve bir şekilde zihnine

0: gününe, içine bir şey almak istiyor oradan. O yıllarda bu değişimin, dönüşümün Türkiye'de yaşanmasının temelinde hangi dinamikler var?
1: Aslında şöyle çok kısa bir yani böyle bir cetvel açarsak, aslında Osmanlı İmparatorluğu yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve Cumhuriyet'in 1950'ye kadar sanat ve kültür ve onların kurumları tamamen devlet tarafından yapılıyor, destekleniyor, işletiliyor ve genişletiliyor. Ve hem Osmanlı hem de Türk Cumhuriyet döneminde aslında buradaki çabaları modernleşmenin çabası olarak değerlendirebiliriz. Fakat 1950'den itibaren aslında devlet gittikçe sanat ve kültür ortamı ve özellikle bu müze ya da sergi kurumlarının dışına taşımaya başlıyor ve bir boşluk oluşmaya başlıyor. Hı hı. Yani 1950'den itibaren sanat ve kültür alanımız devlet tarafından en azından eskisi kadar etkileyici bir şekilde desteklenmiyordu. Hı hı. Bu boşluk kim dolduruyordu? Sermaye, bankalar ya da holdingleri. Dolayısıyla baktığımızda aslında 1960 ve 70'lerinde, en geç 1980'lerden itibaren Selberk Hanım Müzesi örneğin, orada vakıfları kuruluyor. Bu vakıfları genellikle holdingleri ya da kurumları bağlı. Dolayısıyla aslında 1950'den sonra Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı ve onun kurumları Avrupa'ya artık değil, Kuzey Amerika benzemeye başlıyor. Bu isim programın başına dedim ya, Avrupa'daki tarih başka, Amerika'daki tarihi hı hı. başka. 2000 yıllarından itibaren baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani 1980'larda bir neoliberal açılımla beraber Türkiye birçok konu bağlamında yurt dışına açılıyor diyelim. Hı hı. Bu açılım aslında sanat ve kültürde de yaşanıyor. İstanbul Biennale onların en önemli göstergelerden birisi. Bu açılımın sonunda 1900 yani 2000 yıllarının itibaren aslında artık İstanbul global dünyamızda önemli bir kent artık olmaya başlıyor sanat bağlamında. Hı hı. Aslında 1990'dan önce İstanbul sanat ve kültür haritasında yok, global haritasında. Hı hı. Fakat işte ilk olarak İstanbul Biennale'nde 2000 yıllarından işte Contemporary İstanbul ya da başka çabalar ile beraber artık buradaki metropol artık uluslararası sanat ve kültür alanında bilinen bir kurum, bilinen bir ortam olarak biliniyor. Müzelerde de, biennallerde de, galerilerde bunlar hepsi aslında bir habitat, bir çevre oluşturuyor. Bu yüzden aslında 2000'den itibaren özellikle doğruluk noktası 2012 görebiliriz. Orada artık daha uluslararası, daha kurumsal, daha profesyonel olan kurumları söz konusu. Yani ne demek istiyorum? Bakın günümüzde İstanbul'da gezeriz beraber. Tamam mı? Beyoğlu'nun tarafında. Zaten merkez orası. Tamam mı? Genel olarak gezebilecek kurumlarının %90 2000-2004'ten sonra kuruldu. Dolayısıyla evet 2000 yıllarının patlaması, kurum patlaması için 90'larda tohumları yapılıyor tabii ki. Hı hı. Ama aslında 2000'den sonraki buradaki filislerden ağaçlarının oluşması belli kurumları sayabiliriz. İstanbul Biennale, Contemporary İstanbul. Mesela bakın Sabancı Müzesi, hı hı. İstanbul Modern ya da işte Pera Müzesi. Üç tane önemli sanat müzemiz. Hepsi 2000'lerinden sonra kuruldu. 2002, 2004, 2005.
0: Sadece onların varlığı değil, bir de aynı zamanda günümüzde devam eden sürükledikleri bir süreç tabii, de var tabii. Aynı zamanda. Bir rüzgar halen devam ediyor. Tabii. Kurumlar oluşmaya devam ediyor.
1: Türkiye bu bağlamda önemli herhalde. Yani çünkü bakın Türkiye'de bu kadar krizlere rağmen çeşitli krizlerimiz hı hı. var. Zaten sürekli krizler var değil mi? Bütün bu krizlere rağmen sanat ve kültür ortamı olumlu gelişti. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Yani ekonomik krizleri, toplumsal krizleri.
0: Son 20 yılda doğal afetlerden bölge savaşlarına tabii. kadar bir sürü şeyi ülkemizin içinde de dışında da hep birlikte yaşadık ve bütün sonuçlarıyla birlikte. Ama dediğiniz doğru, aslında oradaki ivme pandemi dahil bu arada. O çok
1: önemli. Yani pandemi sırasında işte plastik sanatlar alanındaki üretim yapan sanatçılar durmadılar. Müzeleri kapandı. Ne yapmışlar? Dijitalleşme evet. bizim alanımızı çok yoğun ve ağır bir şekilde geldi. İyi ki geldi. Bir anda modern dijitalleşen müzeleri artık sadece İstanbul'daki halka değil, bir yana Türkiye, hatta bütün dünya sergileri açtılar. Dolayısıyla baktığımız özellikle Türkiye'deki sanat ortamı inanılmaz değişime açık olan bir yer. Bir ortam. Yani Almanya'daki sanat ortam ile karşılaştırdığımızda bizimkiler o kadar esnek değil. O kadar dinamik değil. Bu isim biraz önceki saydığım krizleri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oluyorsa herkes öyle kalıyor. Çöküyor.
0: Hayat duruyor.
1: Hayatı duruyor. Çünkü o kadar esnek, o kadar improvizasyona açık ve bu kadar hızlı bir şekilde değişimi adapte eden bir ortam yurt dışında o kadar yok. Yani bunu demek istiyorum. Aslında hızlıca değişen ve katmanlı dünyaya aslında adaptasyon süresini çoktan yaşamış olan bir ortam burası. Bu yüzden baktığımızda İstanbul'da bir anda aslında çok farklı modeller de ortaya çıkmıştı. Küçük ölçekle, büyük ölçekle, büyük müzeler yanında inisiyatiflerinin, ticari kurumları yanında ticari olmayan kurumlarını, modern sanat ya da daha klasik sanata destekleyen ve yer açan kurumların yanında son derece avantgard, dijital ya da muhalif sözlerde de sahip. Yani buradaki kaleidoskopik olan toplumsal yapısı ve İstanbul'un yapısı aslında birebir sanat ve kültür ortamında ve onların kurumunda yansıtılıyor. Dolayısıyla homojen değil, heterojen. Dolayısıyla statik değil, dinamik bir ortamından bahsediyoruz. Bu yüzden ben örneğin 25 senedir bu ortamda da çalışıyorum, üretiyorum. Çünkü bu aradaki parantezde yani tırnaklarda kaos aslında olumsuz değil, bu bir değer.
0: Tam doğru noktaya, şu anlamda doğru noktaya geldik. Son 10 dakikamızın içindeyiz. Zaman nasıl geçti ben anlamadım. Halbuki ne kadar çok sormak istediğim şey vardı ki atlaya atlaya gitmek mecburiyetinde kaldım. Ama evet, en başta söylemiştik, 25 yıldır buradasınız. Tam da dediğiniz gibi biz adaptasyon konusunda galiba çok yetenekliyiz. Bu doğal bir yetenek mi, şartlar mı getiriyor onu bilemiyorum ama coşkulu, tutkulu ve olumsuzluklar karşısında ne yapacağım şaşkınlığını çabuk atlatan bir yapımız da var. Ama 25 yılda çok iyi bir süre bu gözlem için aslında. Geldiğinizde ve devam etmekte olan süreçte neler olduğunu siz 25 yıl önce ne oldu da geldiniz sorusundan sonra dinleyelim.
1: Yani şöyle düşünün, ben 2001 yılında benim tüm eğitim hayatımda ve ilk profesyonel deneyimleri Almanya'da yaşadım. Sonra 27 yaşında Türkiye geldikten sonra bir hafta kalacaktım. Sevgili eşimle tanışıp burada kaldım ve 25 yıldır buradayım. Hem hoca olarak ders veriyorum, küratör olarak sergi yapıyorum ya da yazı yazıyorum. 2001 yılında New York'tan buraya geldikten sonra, çünkü o dönemde bir zamanda New York'ta kalmıştım. İstanbul'a gelir gelmez fark ettim. Muhteşem bir kent ki o dönemde 2000 yıllarında muhteşem Beyoğlu, çok heyecan verici, çok dinamik. Ama bir anda sanat ve kültür ortamı zayıf, az gelişmiş bir ortamdı. Ortam derken sanat piyasası zayıf, kurum sanat ortamı zayıf. Yani çağdaş sanat üretimi güçlüydü o dönemde. Yani o dönemde aslında çağdaş sanat üretim yapan ama çağdaş sanat için uygun olmayan bir ortamda her şeye rağmen üreten çok güçlü sanatçıları vardı. Şimdi 25 yıl sonrası bugünden geriye baktığımda aslında şunu özetleyebiliriz. Az gelişmiş bir ortamda hızlı gelişmekte olan bir ortamı dönüştük. Henüz gelişmiş değiliz. Bu ise mesela bizim sanat ve kültür ortamımız ve kurumları henüz Almanya, Fransa ya da İngiltere ile gelişmiş ülkelerinin gelişmiş olan sanat ortamlarıyla karşılaştırmamız çok iyi değil. Çünkü henüz o seviyeye henüz gelmedik. Gelecek miyiz? Ben ümitliyim ve geleceğiz. Bizim karşılaştırmamız ortam ne? Rumanya, ya da işte Karadağ ya da Meksika, yani gelişmekte olan ülkelerinin sanat ve kültür ortamı ile karşılaştırdığımızda o zaman da şey görüyorsun. Buradaki ortamı son 20-25 yıllarında hızlıca bir şekilde profesyonelleşti, kurumsallaştı ve en son olarak da yaygınlaştı. Ama şöyle bir hala günümüzde devam eden bir dezavantajımız var. Her şeyinin İstanbul'a odaklı olması olumsuz.
0: Türkiye'de tek nokta olmamalı mı diyorsunuz?
1: Olmamalı. Yani
0: nasıl bir yaygınlıkla ve nasıl işlenebilir bu? Nasıl dağılabilir?
1: Yani ilk olarak onun farkında olmamız gerekiyor. Farkında oluyoruz. Yani şunu mesela şunu yani benim bunu 25 sene önce dememin ya bir gün diyeceğimi pek düşünmedim ama artık İstanbul bence doydu. Yani çünkü eskiden biz hep şey şikayet ediyorduk. Hiçbir şey yok ya.
0: Sergiye mi doydu? Etkinliğe mi doydu?
1: Evet, etkinlikler doydu. Yani işte yani günümüzde şey diyorduk. Ya aman hiç yapacak bir şeyimiz yok şimdi. Ama nasıl yetişeceğiz? Tamam mı? Her gün bir açılış, her gün bir event. Bu tabii ki bir yanda iyi bir şey. Ama İstanbul dışında gider gitmez sayısı çok düşüyor. Ve en büyük kentlerde de bile zayıf bir ortam. Ankara, İzmir, Adana vesaire. Bu yüzden aslında bizim hepimizin görevimiz ve devletin bence de görevi aslında artık Anadolu'ya yayınlamak. Yani işte Karadeniz, işte Güneydoğu, yani Trakya, nerede olursa olsun aslında şimdi İstanbul'daki enerji, güç ve buradaki bilgi birikimi aslında Anadolu'ya yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hiç olmuyor mu? Oluyor. Çünkü şu anda baktığımızda kaç tane bienalimiz var? Edirne Bienali var. Sinopale var, Çanakkale Bienali var, Komageni Bienali var. Yani bunun gibi küçük küçük ama önemli olan girişimler çok çok önemli. Çünkü özellikle oradaki ortamındaki çağdaş sanatının kültürü ve sanatı yaygınlaşmak için eğitim kurumları, sanat kurumları ihtiyacımız var. Biraz önce ne dedim? İşte Feshane, Gazhane, buradaki mekanları dolu. Dolayısıyla mesela toplum, halka fırsatları sunuyorsan, yani bu kurumları kuruyorsun, açıyorsan insanlar geliyor. Çünkü eskiden hep şey denildi, AVM'ye gidiyor millet. Hayır, eğer sen millet ve topluma işte seçenekler sunuyorsan geliyorlar. Tiyatroya geliyorlar, konserlere geliyorlar, sanat sergilere geliyor. Yani yeter ki kurumları açalım ve insanlarla buluşturalım.
0: Yani doğal akışta zaten o bir ihtiyaç olarak, bir talep olarak gelir ama bir zemine, bir formata ihtiyaç var galiba anladığım kadarıyla. Bir şey diyeceğim. Biz randevulaşalım bence. Yani 25 yıldır buradasınız. Bir 20 yıl sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Belki çok daha yaygınlaşmış haliyle. Ne dersiniz?
1: Evet. Ben,
0: çok iyi olmaz mı?
1: Ben takvimi yazarım.
0: Lütfen. Şimdiden not ederseniz çok sevinirim. Çünkü yoğun geçecek bir 20 yıl gibi görünüyor. Etrafınızda öğrencileriniz var. Küratörlüğünü üstlendiğiniz çalışmalar var. Kendi çalışmalarınız var. Bize tekrar zaman ayırırsanız bir bakmışsınız bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip o pinlerin üzerinden gidip nereden nereye gelmişizi tekrar konuşuruz.
1: Ve daha iyi olacağından eminim. Yani bazı insana çok karamsar olur. İşte yerel sorunları, global sorunları, şimdi ekonomi şudur budur, odur savaşları. Tabii ki bir tarafta karanlık zamanları yaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bardak nasıl baktığını, hangi perspektiften baktığını da bağlı. Ve sanat ve kültür aslında farklı alternatif perspektifleri sürekli açıyor. Bilinen ötesine geçiyor. Ve bir şekilde eğer biz daha demokratik, hümanist ve sağlam ve sağlıklı bir toplum istiyorsak zaten bu sorumluluğu hepimizin. Ve dolayısıyla hep beraber bence bir puzzle parçası olarak herkes kendi görevini yaparsa büyüklerden küçüklere kadar daha iyi bir sanat ortam, hatta daha iyi bir dünya, bir toplum olacak.
0: Dileklerinize katılıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok zevkli bir söyleşiydi benim için. Hem zihnen hem ruhen. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, misafirimiz Markus Graf'tı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabileceği kadar şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: aktarılacak.
1: Başkent'te 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda polis ekipleri kent genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sıklaştırdı. NATO zirvesi öncesi denetimler sıklaştırıldı. Zirve kapsamında polis ekipleri tarafından kapsamlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Ankara Mevlana Bulvarı'nda yapılan uygulamada araçlar durduruldu, sürücülerin ehliyetleriyle yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Araçlarda ve bagajlarda detaylı aramalar yapılırken sürücü ve yolcuların üst aramaları gerçekleştirildi. Zirve süresince başkentte 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmakla birlikte yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Polis ekipleri asayiş ve trafik denetimlerinin NATO zirvesi boyunca aralıksız süreceğini bildirdi. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi için geri sayım devam ederken başkentte hazırlıklar tamamlandı. Zirve kapsamında Ankara semalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Prova uçuşlarının ardından gözler zirve öncesinde yapılacak gösteriye çevrildi.
0: Ankara NATO zirvesine hazır. Başkent semalarını Türk yıldızları süsleyecek. Ay yıldızlı ekip gökyüzünde heyecan yaşatacak. Ankara'da havalimanları, caddeler ve külliye gibi kritik noktalar NATO için hazırlandı. İki gün sürecek zirve kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu yapacak. Hafta sonu süren prova uçuşlarının ardından 6 Temmuz Pazartesi günü gösteri uçuşu yapılacak. Uçuşlar Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden gerçekleştirilecek. Türk Yıldızları 15.15 ile 15.30 saatleri arasında gökyüzünde olacak. Ankara Valiliği vatandaşları tedirgin olmamaları konusunda uyardı.
1: 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine sayılı günler kala uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye yönelik değerlendirmeler de arttı. Türkiye'den övgüyle bahsedilirken ittifak içindeki önemine de dikkat çekildi.
2: Türkiye NATO zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken geri sayım başladı. Dünyanın odağında olan Ankara zirveden önce övgüleri toplamaya devam ediyor. Hollanda Genelkurmay Başkanı Onno Eijhalsheim, Türkiye'nin NATO'daki rolünü ele aldı.
3: Bence Türkiye çok önemli bir rol oynuyor. Zaten bugüne kadar da ittifak içinde her zaman çok önemli bir rol üstlendi.
2: Hollandalı komutan Türkiye'nin bölgesel gücünden övgüyle bahsetti.
3: Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle Güneydoğu kanadının koruyucusudur. Bunu bazı ortakları ile birlikte yapıyor olsa da bu bölgede en önemli ülke Türkiye'dir.
2: Ankara'nın ittifak içinde daha da güçleneceğini söyledi.
3: Türkiye ittifakın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşısında Türkiye'ye de ihtiyaç duyacağız.
2: İngiltere merkezli Middle East Eye ise Fransa'nın Türkiye'ye Avrupa'nın gelecekteki güvenlik mimarisinin temellerinden gördüğünü yazdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO zirvesi öncesinde ortak üretim seçeneklerinin yeniden değerlendirilmesi talimatı verdiğini öne sürdü. Fransa'nın zirvede Türkiye ile anlaşmaya varabileceği yazıldı. Litvanya Başbakanı ise Türkiye'nin NATO'ya katkısını takdirle karşıladı. Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi ve stratejik konumuyla ittifakın en önemli üyelerinden biri olduğunu belirtti. Baltık bölgesinin güvenliğine sağladığı katkılara dikkati çekti. Savunma sanayindeki önemli adımlarıyla dikkatleri çeken Türkiye, övgülerine övgü katmaya devam ediyor. ABD merkezli Defense Block haber sitesi Typhoon Block 3'ün son testini değerlendirdi. Türkiye'nin hareketli savaş gemilerini vurabilen balistik füze teknolojisinde önemli bir eşiğe geçti. Belirtti. Analizde son deneme için Ankara'yı bu teknolojiye sahip az sayıdaki ülke arasına taşıdı ifadeleri kullanıldı. Gelişmelerin bölgesel dengeleri değiştirebileceğine yer verildi.
1: İran ve ABD arasında müzakerelerin akıbeti ise merak konusu. Suudi Arabistan kaynakları bir sonraki görüşmeye dair yeni iddialara yer verdi. Buna göre müzakereler 11 Temmuz'da

Pakistan'da devam edecek. İddiaya El Arabiya haber kanalı yer verdi. ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da olacağı kaydedildi. Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceği de öne sürüldü. Habere göre görüşmelerde 3 temel başlık masada olacak. Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıklarıyla ülkenin nükleer programı görüşülecek. Bu kararın ise eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi. Taraflar en son 21 Haziran'da bir araya gelmişti. Müzakereler netlik kazanmazken İran'ın Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti ısrarı sürüyor. İranlı yetkililere göre Tahran, boğaz üzerindeki kontrol ve ücret alma yetkisini uluslararası alanda tescil ettirmek istiyor. İran gerekirse bunun için askeri güce de başvuracak. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazi ise bazı dost ülkelere ayrıcalık tanınacağını söyledi. Çin'e kesinlikle özel ayrıcalık sağlayacağız çünkü Çin dost bir ülke. Bize dost olan ülkelere de özel muamele uygulayacağız dedi. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Herkese mutlu akşamlar.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel oyuna hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir gündemle ekranlardayız. Yaklaşık 2 saat boyunca ekranlarda olacağız. Tabii Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler devam ediyor. İran'da önemli bir cenaze töreni var. Ayetullah Ali Hamenei'nin veda törenleri uzunca bir zaman devam edecek. Birkaç güne yayılan bir cenaze töreni merasiminden bahsediyoruz. Bununla birlikte törenden verilen çok önemli mesajlar var. Bundan sonra ne olacağına dair tartışmalar var. Bunları değerlendireceğiz ki bir yandan da Ankara önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Artık günler kaldı, hatta saatler kaldı bile desek yeridir diyebiliriz. Salı günü başlayacak zirve. NATO'nun çok önemli bir dönüşümden geçtiği bir dönemde yapılan zirve, Türkiye'nin konumu açısından da oldukça kritik. Geçmişte yaşanan NATO zirvelerinden hareketle o günden bugüne ne değişti, bundan sonra ne değişecek ve Türkiye'nin bu değişimdeki, dönüşümdeki rolü ne olacak, bunları değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doçent Doktor Necmettin Acar, Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Çağrı.
0: Özlem Coşan, Sağlık Dergi Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar.
0: Her hafta gerçi oldukça yoğun bir gündemle ekranlarda oluyoruz. Çünkü hiç bitmiyor gelişmeler, özellikle Orta Doğu coğrafyasında, ki buna NATO'nun dönüşüm süreciyle beraber bu zirvede eklenince önümüzdeki haftada oldukça yoğun gibi geçecek gibi görünüyor. NATO'ya değineceğiz, tabii ki döneceğiz, ama öncelikle müsaadenizle İran'daki gelişmelerle başlayalım. Hamenei'nin cenaze töreni başladı. Büyük kalabalıklar var. Önemli mesele.

0: mesajlar veriliyor. Bir yandan yas var, bir yandan ABD ve İsrail'e ölüm sloganları, intikam sloganları atılmaya devam ediliyor. Ancak tabii dünyanın pek çok ülkesinden de ziyaretler var, taziye ziyaretleri ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oradaydı. Tabii gözler ister istemez İran'ın yeni lideri Müşteba Hamane bu törenlerde olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabını aradı. Ve şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla birkaç gün öncesinden aslında belli etmişti kendini ama güvenlik gerekçesi öne sürülerek Müşteba Hamane'nin orada olmayacağı söyleniyordu ki bugünkü törenlerde Hamane'nin 3 oğlunun Mesut, Meysen ve Mustafa Hamane'nin olduğunu gördük ancak Müşteba Hamane yine yoktu. Tabii bir saldırı, babasının vefat ettiği saldırıda ağır yaralanmıştı. Bununla alakalı olarak hala tedavi sürecinin devam ettiği yönünde de bazı haberler, iddialar var. Ama o manzarayı nasıl yorumlarsınız? Yani Müşteba Hamane'nin orada olmaması ne anlatıyor size hocam? Ne dersiniz?
1: Şimdi biliyorsunuz Hamane öldürüldü 126 gün oldu. Yani İran rejimi bu süre zarfında defnetmedi Hamane'yi. Çünkü İran bu merasimi büyük bir şova dönüştürerek hem ülke içerisindeki meşruiyetini temin edecek, konsolide edecek hem de bölgesel gücünü konsolide edecek bir büyük bir merasim planladı. Hı hı. Zamanlama ilginç ve manidar. Trump işte biz onlara bir hafta izin verdik falan dedi işte bu Temmuz ayının ilk haftası. Aşure biliyorsunuz yeni geçti Muharrem ayı. Fakat Amerika'da da bir durgunluk var. Yani NATO zirvesi olacak önümüzdeki günlerde ama Amerika'nın kuruluşunun 250. yılı biliyorsunuz. Evet. Yani çeyrek asıl şey oldu yani çeyrek bin yıl geçti. Yani
0: 4 Temmuz daha.
1: 4 Temmuz evet orada da çok ciddi şeyler vardı yani kutlamalar vesaire vardı. Yani İran bir bakıma o atmosferden istifade ederek bu cenaze merasimini gerçekleştiriyor. Yani cenaze merasimini ben biraz izledim. Çok büyük bir kalabalık var. Hatta böyle bugün aklıma geldi. Rahmetli Erbakan'ın cenaze namazına ben katılmıştım. Katılmaya çalıştım daha doğrusu. Yani bir türlü yetişemedik. Çünkü herhalde Vatan Caddesi'nde bir yerde durabildik. Yani o kadar kalabalıktı. Yani bence böyle büyük bir cenaze merasimi vardı Tahran'da. Milyonlarca insan toplanmıştı. Bu rejimin hala güçlü bir toplumsal meşruiyet tabanı olduğunu gösteriyor. Hı hı. Yani insanlar bu güvenli ortamdan istifade ederek hem merasime katılıp hem de rejime olan desteklerini, sadakatlerini göstermek, Amerika'ya olan öfkelerini göstermek için oraya toplanmış bulunuyorlar. Bu oldukça önemli. Şimdi Müşteba meselesi biliyorsunuz geçmişte İran Batılıların verdiği bir takım güvenlik garantilerine çok fazla itimat etti. Hatta bu çok eleştirildi. Yani devlet başkanını koruyamayan, savunma bakanını koruyamayan, istihbarat başkanını koruyamayan, başbakanlığı işte eski bir helikoptere bindirip dağlarda kaybeden bir İran, affedersiniz Cumhurbaşkanlığı, bir başbakanlık yok İran'da, Cumhurbaşkanlığı var. Şimdi bizdeki sisteme gidiyor benim aklım. Cumhurbaşkanı ve başbakan vardı bizde. Cumhurbaşkanı deyince devrim rehberi benim kafamda orada oturuyor. Seçilen kişi de başbakan diye düşünüyorum o yüzden. Şimdi dolayısıyla mesela Larijani suikasti çok önemliydi. Mesela Larijani öldürülmeden birkaç gün önce sokaklarda, İran sokaklarında yürüdüğü insanlarla röportaj verdi. Hatta evet, o sokak gösterisinde Pezeşkiyan bir motosikletin, vatandaşın birinin motosikletin arkasına bindi ve öyle gitti. Yani hani çok ne diyelim lakayit bir tırnak içerisinde bir güvenlik yapılanması vardı. Bir boyutu böyle algılanabilir. Yani İran rejimi kritik isimlerini koruma konusunda akıllandı. Bu konuda çok ketum, çok tedbirli davranıyor ve Batılıların güvenlik garantilerine itimat etmiyor. Çünkü yeni bir suikast gerçekleşebilir. Bugün ya da dün Washington Post'ta yazıldı. İsrail müzakere sürecinde İran'ın müzakere heyetine ki içinde Kalibaf gibi, Arakçı gibi Amerika'nın konuşabildiği yani Trump'ın konuşabildiği ender isimler var. Biliyorsunuz İran içi de çok karışık.
0: Evet.
1: Orada sertlik yanlısı bir cephe var. Epey de bir gücü var. Yani hem parlamentoda %25'in üzerinde bir şey var. Toplumda da gücü var. Hatta bazı devlet kurumlarını onlar kontrol ediyorlar. Zaman zaman Kalibaf'ın televizyon yayınları, canlı yayınları, röportajları kesiliyor. Televizyon kapatılıyor yani. Geçtiğimiz günlerde Pezeşkiyan bir konuşma yapıyor canlı devlet televizyonu canlı yayınlarken devlet televizyonunun muhabiri biraz da saygısızca efendim şu konulara gelirseniz zamanı doğru yönetmek açısından bizim yayın sınırımız var dedi. Pezeşkiyan dedi ki ya siz gidebilirsiniz kapatıp gidebilirsiniz biz işimize bakarız dedi. O da kapattı gitti. Yani Cumhurbaşkanlığı yayını kestiler. Dolayısıyla içeride böyle bir karışıklık var yani. Birincisi husus bu olabilir. Yani İran'da Batı'nın güvenlik garantilerine güvenilmiyor, itimat edilmiyor ve müşteba yeni bir operasyon saldırıya karşı korunuyor. İkinci husus da ya çok ağır bir yara aldı, yani işte görünür şekilde. Hı. Zaten babası da biliyorsun onun sol kolu değil mi? Sağ kolu mu? Sol kolu şeydi, sakattı onun, yani felçliydi. Bir savaş sırasında, yani Ali Hamani'den bahsediyorum. Hı hı. O da engelliydi, bir savaş sırasında yaralanmıştı. Ya ağır bir yara aldı, hastalandı ya da işte tedavi altında. Böyle bir ihtimal de var. Dolayısıyla hani ikisi arasında gidip geliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. İranlılar sık sık ondan mesaj yayınlıyorlar. Yazılı mesajlar yayınlıyor. Ama henüz bir görseli ortaya çıkmadı. Evet. Cenaze merasimi de çok ilginçti. Yani orada herkesin çok, biraz önce de konuştuk, dikkat ettiği şeyi belki kıymetli hocaların da kanaatlerini ifade edeceklerdir. Yani Kur'an ayetleriyle bir takım siyasi mesajlar ima edildi orada. İşte bütün heyetlere.
0: Çok çabuk İran'la, konuşuldu gerçekten.
1: Evet, İran'la iyi geçinen, İran'ın nüfuzunda olanlarla ilgili Kur'an'ın övgü dolu, cennet müjdeleyen, işte kahramanlıkları yücelten, şehadeti yücelten ayetler tilavet edildi. Ama işte Suudi Arabistan'la, Türkiye ile ilgili, hatta Çin heyetini de bir şey okumuşlar,
2: tabii,
1: bir ayet okumuşlar.
0: Katar,
1: evet,
0: Taliban.
1: Katar'a geçmiş günahlarınız affedildi falan diye.
0: Şimdi Taliban orada en çok Suudi suresi vardı.
1: Evet, en çok Suudi heyeti benim dikkatimi çekti. Ben böyle yüzlerini birkaç kez izledim heyetin Kur'an ayetleri okunurken. Orada iki husus var. Yani bizim medyada çokça dikkat çekilen husus şu. Suudi heyetinin ziyareti sırasında işte bir Kur'an ayeti okunuyor. Bedir'de karşı karşıya gelen iki taife de işte bir takım sizin için ibretler vardır. Biri Allah yolunda çarpışıyor, birisi de küfür yolunda savaşıyor yani. Dolayısıyla hani Suudi Arabistan'ı ikinci şeye koymuş. Fakat orada başka bir şey daha dikkat çekici. Suudi cenaze merasimine katılan insanlar beyaz giymişlerdi. Şimdi Arap kültürü, Suudi kültürünü bilenler bilir. Hatta krallıkta bunlara dair bir genelge var. Yas, matem ve cenaze törenlerine siyah giyilerek katılır. Beyaz giyilmez. Kimileri dedi ki mesela cuma günüdür. Biliyorsunuz cenaze merasimi cuma günüdür. Cuma günü de bayramdır. Müslümanlara bayramıdır. Bu vesileyle Suudi heyeti beyaz giydi. Fakat orada ince bir diplomatik gönderme vardı. Suudi heyeti Hamane'nin tabutu önüne yürürken beyaz bir kıyafetle, beyaz bir libasla bir bayram mesajı taşıyarak gitti. Onlar da buna benzer bir Kur'an ayetiyle cevap verdiler. Dolayısıyla diplomaside her şeyin bir anlamı var. Yani bu bardak, bu işte kağıt, kalem, hepsinin bir anlamı var. Genel olarak şöyle toparlayayım, kıymetli hocalarımın da vaktini almamak adına. Cenaze merasimi İran'ın işte yenilmedik, ayaktayız, güçlüyüz, toplumsal tabanımızı koruyoruz. Rejim hala güçlü, Amerika'yı dize getirdik, yendik. İşte cenaze merasimine katılan ülkeleri bir şekilde payladık, azarladık. Onları işte Kur'an'la ne diyelim, dövdük mü diyelim. Yani Kur'an ayetleriyle bir bakıma hırpaladık. Güzel bir propaganda şeyi çıkardık burada. İlaveten biliyorsunuz Kerbela ve Necef'e gidecek. Orada da cenaze namazı kılınacak. Hı hı. Yani Kerbela'da ve Necef'te, ki oralar çok mühim yerler İran resmi ideolojisi açısından. Ben geçen yıl sanırım Ramazan ayıydı. Hem Kerbela'ya hem Necef'e gittim. Muazzam kalabalıklar var. Ve müthiş bir şey var yani Kerbela'ya karşı, Necef'e karşı. Hatta Necef'te büyük bir mezarlık var. Dünyanın en büyük mezarlığıymış. 6 milyondan fazla cenaze metfunmuş oraya. Çünkü Şiilere göre Hazreti Ali'nin mezarına, kabrine yakın bir yerde defnedilmek ahirette de işe yarayan bir şey olarak düşünülüyor. O yüzden dünyanın birçok yerinde vefat eden Şiiler oraya defnedilmeyi vasiyet ediyorlar ve oraya defnediliyorlar. Yine burada benim sembolik olarak dikkatimi çeken başka bir şey. Biliyorsunuz Hümeyni'nin mezarı Tahran'dadır. Hı hı. Yani Hümeyni Tahran'a defnedildi. Kasım Süleymani de bildiğim kadarıyla Tahran'a defnedildi. Ama Hamane-i Meşhed'e defnedilecek. Meşhed İran açısından bir bakıma Kerbela'nın ve Necef'in İran'daki yani sembolik karşılığıdır. Kutsal da bir değeri var yani orası. Orada çünkü imamlardan bazılarının türbesi var, şu an isimlerini hatırlayamadım. Yani bir sembol üzerinden çok ciddi bir mesaj verdi İran. Hem kendi kamuoyuna hem uluslararası kamuoyuna ciddi bir mesaj verdi. Bana sorarsanız, son olarak bunu ifade edeyim. Bu savaşta, bugüne kadar devam eden savaşta hem sahada hem de psikolojik olarak İran büyük ölçüde üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Çünkü kendisinin kırmızı çizgileriyle ilgili hala ciddi anlamda pazarlık yapabiliyor. Hatta

0: el yükseltiyor Hürmüz'ü. Medvedev ne dedi, duydunuz değil mi? Dedi ki İran'ın elinde atom bombası var, bir de hidrojen bombası var. Galiba böyle söyledi. Şimdi dedi Amerikalılar İran'ın Hürmüz boğazını kastederek eline bir atom bombası verdiler. Nükleerden daha güçlü bir atom bombası verdiler. Bir de hidrojen bombası var İran'ın dedi. O da Babel Mendeb. Yani dolayısıyla bu savaş İran'ı yıkmadı, rejimi yıkmadı. Bana sorarsanız güçlendirdi. Çünkü İran'ın cephanesinde hala kullanacağı malzemeleri var. Körfez'deki Şiileri hareketlendirebilir. Babel Mendeb'i tehdit edebilir. Başka başka şeyleri kullanabilir. Psikolojik üstünlük de işte bu cenaze merasimlerine bakıyoruz. Yani IMF raporlarına, Dünya Bankası raporlarına göre İran'da 3 milyon civarında insan işsiz kalabilir bu savaştan sonra, savaşın maliyeti sebebiyle. Ve 15-20 yıllık süre zarfında ancak normal şartlarda İran savaş öncesi döneme gelebilir, toparlanabilir. Buna rağmen toplumsal motivasyon rejimin arkasına çok güçlü bir destek gözüküyor. En azından bizim görebildiğimiz, izleyebildiğimiz. Bölgede de buna benzer bir şey var. Ben kısaca bu bölümde bu kadar.
1: Tabii yani şimdi onlarca yıl boyunca Amerikan ambargoları altında yaşamış, onun zorluklarına alışmış bir toplum olarak baktığınızda bu motivasyonun olması aslında çok da sıra dışı değil. Öte yandan bu verilen mesajlar önemli tabii, yani cenaze merasiminden verilen mesajlar. Bununla birlikte biraz önce hocam da bahsetti. Yani o taziyeye gelen devlet heyetlerine yönelik okunan Kur'an ayetleriyle verilen mesajlar bakımından da yorumunuzu merak ediyorum. Bununla birlikte şunu da sormak isterim. Şimdi yeni müzakereler de olacak. 11 Temmuz'da Pakistan'da olacağı söyleniyor. İşte yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıklar vesaire, nükleer mesele gibi konuşulmaya başlanacak deniyor ama Trump bir yandan da İran'ın sinir uçlarına dokunmaya devam ediyor açıklamalarıyla. Yani onu da görmezden gelmemek gerek ki. Son açıklamalarından birinde şöyle dedi: Hamaney'in cenaze törenini takip ediyorum. Hepsini öldürebiliriz ama öldürürsek müzakere edecek kimse kalmaz. Yani bu sözleri ben kendi adıma böyle bir ortamda süreci rayından çıkarma potansiyeline sahip tehlikeli sözler olarak görüyorum ama siz ne dersiniz?
2: Tabii. Şimdi Çağrı Bey, cenaze töreni İran'ın dost ve rakiplerine dini ayet, yani metinler üzerinden bir karne verdiği, sadakat puanı belki verdiği siyasi de bir mahkemeye dönüştü. Önce buna bakmak lazım. Şimdi biraz önce söylediğiniz Amerika'nın tüm bu yaşanan, ard arda yaşanan gerilimler, tansiyonu yüksek günler, anlar ki Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreninin güvenlik sebebiyle sürekli ertelendiği bir işte periyot yaşandı. Ve çok büyük bir katılım, Sayın Hocam'ın da belirttiği, bizlerin de takip ettiği kadarıyla gördüğümüz çok büyük bir katılım vardı. Ve bu kadar dediğiniz gibi de insanların özellikle hassas olduğu dönemlerde siyasi mesajların da bir aritmetik, daha doğrusu asimetrik, özür diliyorum, asimetrik bir silah olarak kullanıldığı, daha doğrusu mühimmat olarak tüketildiği dönemden geçiyoruz. Yani Trump'ın bu açıklamayı yapmasıyla Ali Hamaney'in gömüldüğü yerin intikamı hatırlatması, bunlar yine kendi içlerinde, kendi toplumlarına da verdikleri birer mesaj aslına bakarsanız.
1: Tabii siz bunları anlatırken benim aklıma şu da geliyor bir yandan. Bu saldırılarda, özellikle ikinci saldırıda Meşet İsrail uçaklarının ulaşıp vurabildiği noktalardan biriydi. O da aslında tabii önemli ki. Meşet dediğimiz yeri hani izleyicilerimize kabaca anlatacak olursak, İran'ın kuzeydoğusunda İsrail'e olabilecek en uzak noktalardan birinde bulunuyor. Olduğu buraya halde kadar gidip orayı da vurup dönebilen İsrail uçaklarından bahsediyoruz.
2: Evet.
1: O da aslında hassas bir başka durumu ortaya çıkarıyor.
2: Tabii ki. Şimdi baktığımızda Şiilikteki yaz kültürü ve İran devlet siyasetiyle bu yaz kültürü birleştiğinde, ki biz yine hiçbir protokol rutininin öylesine seçilmediğini biliyoruz. Hı hı. Verilen mesajlar, spontan mesajlar asla olmaz. Ve bu taziye ziyaretleriyle ilgili seçilen ayetlerinde özellikle işaret ettiği, kendilerince işaret etmelerini murad ettikleri noktalar vardı. Şimdi baktığımızda işte özellikle Ali İmran suresi 13. ayetle Suudi Arabistan heyeti özellikle karşılanırken burada bölgesel rekabette bir göz

0: daha var. İşte bir güç dengesi mesajı ve ilahi destek. Yani Bedir ashabına ilahi olarak Cenab-ı Hakk'ın yardımlarını özellikle işte düşmana, sayıca üstün olan düşmana karşı Bedir ashabının desteklendiği imanlarından ötürü vurgulanan o ayetle birlikte Suudi Arabistan'a da, çünkü Suudi Arabistan kendi gücünü pasifize etmişti. Hı hı. İran'la alakalı olarak, hatta gizliden işte aslında Amerikan müttefiklerine de destek verdiği, ki biz bunları çok konuştuk burada. O yüzden de burada bir yani onlar sayıca üstün olsalar da hani inanç bakımından üstün olanın galip geleceğine yönelik bir vurguyu tekrar yapmış oldu İran kendi bakış açısından. Böyle gördü. Tabii şimdi Taliban heyetine özellikle Fetih suresinden seçilen bir ayet vardı. Burada da zafer, meşruiyet ve dış güçlere karşı bir direniş üzerinden verilen bir mesaj, bir zemin inşası. Yani bir ortak zeminle birlikte bir fetih işte müjdesi şeklinde seçilmiş. Tabii baktığımız zaman Türkiye heyeti, Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı değil mi yardımcımız, evet. Bu kendilerine yönelik olarak da, daha doğrusu Türkiye heyeti ile ilgili olarak da işte Nisa 95'te özellikle cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar mealindeki ayet-i kerime. Burada bir aslında Türkiye'ye yönelik bir eylem çağrısı, aynı zamanda da bölgesel çatışmalardaki eylemsizliğe, yani askeri olarak destek vermemesiyle alakalı olarak Türkiye'ye yönelik bir sitem ve aktif duruş desteği beklediklerine yönelik bir çıkarım. Aslında biz teokratik bir kriptoloji, yani bir teokratik şifreleme ile ilgili olarak, aslında bunlar şifre değil, çok açık açık beyanlar, bahsedilen.
1: Yani İran'ın bunu, siyaset tarzına biraz aşina olan herkesin rahatlıkla hemen hemen herkesin aynı anlamları çıkaracağı mesajlar bunlar.
0: Tabii ki. Ama şunu da özellikle vurgulamamız lazım. Yani burada tesadüfen seçilmiş şeyler değil, ama bu savaş, özellikle Amerika İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ağır silahlarla yapılmasının yanında ağır bir propagandayla da ilerlediğini gördük. Evet. Yani bu müzakere zamanının müzakere esnasında içeriye daha girdikleri andan itibaren heyetin işte Trump'ın attığı mesajı biliyoruz X'te. Hı hı. Ne kadar işte aslında süreci dinamitlemeye dönük okunabilecek ağırlıkta bir mesajdı. Çünkü İran heyetinin biz müzakerelerdeki sağlığın devam ettirilebilmesi, sağlıklı bir müzakere zemini için Trump'ın ifadeleriyle ilgili dikkat edilmesi gerektiği ne yönelik bir şey de protokolde yer alıyordu. Bir talep de yer alıyordu. Evet. Buna rağmen
1: yani
0: Trump tekrar yaptı.
1: Saldırıdan üstü kullanmama şartı var.
0: Evet, ama Trump buna rağmen bildiğini okudu.
1: Defalarca.
0: Şimdi de o bahsettiğiniz, yani hepsini öldürebilirdik ama müzakere edecek insan kalmazdı demesinde aslında sinir uçlarıyla oynama var. Fakat bu karşı taraftaki aslında toplumu da konsolide ediyor. Yani aslında bir ters bilinç oluşturuyor. Yani bunu yaptıkça Amerika uluslararası işte barışa dönük bütün bu çabalar ortadayken, başkanın böyle bir Amerikan başkanının bu tarzda konuşmaları uluslararası kamuoyu tarafından da çok takdir edilen, benimsenen bir yaklaşım değil. Neden? Çünkü dünya bu bedeli, Amerika'nın ve İsrail'in sebep olduğu bu bedeli dünya kendi cebinden ödemeye başladı bile. O yüzden de bu açıdan barışa dönük çalışmalarda hangi tarafın nasıl bir rol oynadığı, nasıl bir üslupla bu rolü yerine getirdiğine de yakından bakılıyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Özellikle ben burada bir kayıp varis noktasına ben de bir değinmek isterim. Hamenei sonrası o belirsizlik. İran sokaklarına baktığımız zaman, geçen haftalarda da bunu konuşmuştuk. Sosyal açıdan bir rahatlama sanki görülmeye başlandı. Yani ekonomik olarak tabii ki çok büyük bir belirsizlik ve çok büyük bir sıkışmışlık var. Altyapının muazzam derecede yok edilmesinden kaynaklı zor günler geçiriyor İran. Fakat biz özellikle de yeni nesil bir rejim yönetiminin ele aldığını duyuyoruz bir takım noktaları. Hatta geçen hafta Pezeşkiyan'ın bir çıkışından da bahsedildi. Eğer mutabakatı İran rejimiyle alakalı olarak, yani Müçtaba Hamaney kabul etmezse istifa ederim gibi bir şey de vardı. Yani spekülasyon olduğunu da söyleyenler,
1: evet,
0: vardı.
1: Amerikan ama basınında böyle bir, daha sonra Amerika, da
0: evet. Doğru, fakat bu hep yapılacak. Yani burada bir çatlak varmış gibi bir durum hep söylenecek. Fakat biz Müçtaba Hamaney'in özellikle yani Şubat ayından bu yana, bu suikastten hemen sonra yazılı açıklamaları dışında kendisinden gelen bir mesaj görmedik.
1: Evet.
0: Sadece ve sadece iyi olduğuna dair bir açıklamayla yetinildi. Tedavisinin devam ettiğine yönelik bir açıklamayla yetinildi.
1: En güçlü gelişme Pezeşkiyan'ın kendisiyle görüştüğünün açıklaması,
0: evet,
1: oldu. Ama tabii
0: oldu. Ama biz yine sesini duymadık. Biz kendisinin en azından sağlıklı ve hayatta olduğuna dair, ki biliyorsunuz İsrail biz öldürdük diye ısrar ediyordu. Müçtaba Hamaney'in de vefat ettiğine dair. Fakat bu anlamda hala işte özellikle bu büyük cenaze törenindeki sadece Ali Hamaney, Ayetullah Ali Hamaney değil, aynı zamanda kızı, torunu ve eşinin de cenazesi, evet, kalkıyor. Ve bununla da alakalı olarak Müçtaba Hamaney'in orada olmaması, kardeşlerinin yanında olmaması yine ilgiyi çeken bir başka unsurdu. Fakat burada cenazenin rengi hangi rengi baskındı diye soracak olursak, intikam resmi ve rengi oldukça baskındı. ABD ve İsrail'e ölüm sloganları çok sık olarak tekrarlandı ve yönetim üzerinde de radikal tabanın artan baskısını da görüyoruz. Yani biz sosyal olarak bir rahatlama, sanki böyle biraz daha devrim muhafızlarıyla alakalı o sokağa bakan yönüyle ilgili baskının biraz hafiflediği gibi bir durum sezmemize rağmen, bugün özellikle burada atılan sloganlar ve işte radikal o intikam sözlerinin çokça kullanılması yönetimin üzerinde dediğimiz gibi radikal baskının da artabileceği mesajını kuvvetlendiriyor. Törene dediğimiz gibi Müçtaba Hamaney bir güvenlik gerekçesiyle mi katılmadı, yoksa oldukça yoğun giden ve şu an kamuoyuna hala açıklamayı düşünemedikleri bir kriz mi var? Bunu ilerleyen günlerde belki, bu özellikle cenaze töreninin de yani gerektirmesiyle artık ciddi manada kamuoyu bu anlamda bir cevap bekliyor. O yüzden de bu yakınlarda buna yönelik bir açıklama yapılır diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi son bir şey daha söyleyeyim. Özellikle Tahran müttefiklerini bu cenaze töreninde karşısına sadece yan yana dizmedi. Aynı zamanda hiyerarşik bir sıralama da yaptı. Bu ayetlerle verilen mesajların yanında biz onların ideolojik bir hiyerarşide tabi tutulduğunu ve sadakat puanıyla puanlandığını gördük. Yani bundan sonra Orta Doğu'da ittifak, müttefiklik anlayışı nasıl bir dengede seyredecek? Bununla ilgili İran'ın beklentilerini biz bu cenaze üzerinden özellikle net olarak görme şansı elde ettik.
1: Yani aynı İran zamanda, penceresinden yeni Orta Doğu'nun, evet, ön çizimini gördük diyebiliyorsunuz.
0: Aslında biz savaştan sonraki İran'ın moral motivasyon ve aslında sinir uçlarının ne durumda olduğunu bu cenazede net olarak görüyoruz. Tabii bunun bir de müzakereleri etki eden boyutu olacak. Çünkü biz müzakerede şöyle bir İran görüyoruz. Kendi kırmızı çizgilerinden taviz vermeyen bir İran görüyoruz. Başta bunu zaten biz yapabiliriz dedikleri konularda sadece İran'la o 14 maddede ortaklaşılan maddeler onlardı. Yani başından bile İran'ın sürpriz yapmadığı açıklamalarıyla zaten bu konularda ne tutum sergileyeceğini belli ettiği maddelerdi. Ama geri kalan özellikle fonlarla, ben özellikle de fonların serbest bırakılmasıyla ilgili olan sürecin biraz sürüncemede kalabileceğini düşünüyorum Çağrı Bey. Çünkü parayı verdiğiniz zaman bunun geri dönüşü yok. Doğru. Yani bir müzakerede eli güçlü olan taraf her zaman maddiyatı elinde bulunduran taraftır. Fakat İran ne yapıyor? İşte Sayın Hocam'ın da özellikle belirttiği, elindeki en büyük caydırıcı güç olan Hürmüz ve Babül Mendep'i kendi silahları olarak gördüğü için bunu kuvvetle savunmaya, geçiş ücretlerini

0: kendi belirlediği ölçüde almaya, Çin'i bu konuda biraz daha özel tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Anladım.
1: Tabii şimdi müzakerelerde ne olacağına bakacağız tabii ama Tahran'dan yansıyan tabloyu da aslında biraz önce de bahsettiğimiz gibi İran'ın siyaset tarzı ve Şiiliğin yaz kültürüyle birleşmiş bu kadar sembolik, bu kadar üst düzey bir ismin cenaze töreninde gelen bu manzaraya da çok da yadırgamamak lazım. Ki bunun siyasete, müzakerelere nasıl yansıyacağını göreceğiz. Şimdi ayetlerden bahsettik, orada ülkelere verilen mesajlardan bahsettik. Özlem Hanım tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyareti sırasında okunan ayetten hareketle de Türkiye'ye verilen ya da verilmek istenen mesajdan da bahsetti. Biraz harekete geçmesi gerektiği yönünde bir mesaj olarak algılandığını gördük ama şimdi öte yandan dönüp baktığınızda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yakınlarda Ankara'daydı malum. Orada yaptığı açıklamaya baktığımızda şunu görüyoruz. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği olmasaydı bu mutabakat neredeyse imkansızdı. Aslında Türkiye askeri olarak sahada değildi. Yani doğrudan savaşın bir parçası değildi ama bu savaş çıkmasın diye çok uğraştı. Çıktıktan sonra yatışması için bir müzakere, diplomasi sürecinin başlaması için çok uğraştı ve sonuçlar alındı bir şekilde. En ön planda değil, daha arka planda kalsa da. Bununla birlikte hatırlarsınız savaş sırasında tabii Türkiye'ye yönelik de bazı füzeler oldu. Bunların önlenmesinde harekete geçildi vesaire ama hani İran'dan gelen o mesajı Türkiye eylemsiz ve hareketsiz kaldı diye yorumlayacaksak eğer, yani İran bu mesajı vermek istediyse aslında çok da haklı olmadığını da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Yani şöyle müsaadenizle bir önceki iki konuyu hem cenaze hem ayetler konusuna da birkaç notumu ileteyim. Sonra da bize karşı yapılmış bir eleştiriyi değerlendireyim. Öncelikle Şii teokrasisiyle yönetilen bir rejimin dini liderinin yani en üstteki kişinin cenaze töreni aynı zamanda bir güç gösterisi, bir şov, bir sembolizm içerisinde barındıran, fiziksel olarak oradaki mevcudiyeti ortaya çıkarmaya çalışan bir tören olur genelde yani baktığımızda. Bu törende rejimin yeni liderinin olmaması birkaç tabii soru işareti ortaya çıkacak. Değerli hocalarım değerlendirirler. Yani yaralı mı, yaşıyor mu, yoksa bir güvenlik koruması altında mı ve bunun çerçevesinde mi ortaya çıkmadı? Bunlar cevaplanması gereken sorular.
1: Kime karşı İran'dan somut bir açıklama, somut bir şey çıkmadıkça biz bunu bilemeyeceğiz.
2: Kime karşı bu bu sorular cevaplanması gerekiyor? En başta İran halkına. Biz genelde İran halkının tepkisini değerlendirirken sadece rejim yandaşlarının veya rejimi destekleyenlerin pozisyonunu ortaya koyuyoruz ama rejimi desteklemeyenler de var. Ve dolayısıyla oradaki rejimin müzakereler sürecindeki tutumunu desteklemeyenler, onu eleştirenler veya destekleyenler olarak farklı gruplar içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
2: Ayrıca ortaya çıkan bir soru işareti de şu aslında Müşteba Hamene'nin cenaze töreninde bulunmamasının sebebi. Acaba rejim içerisinde bir hala yeni lider açısından yani devrim muhafızlarıyla işte rejimin daha çok siyasi kanadı arasında orada bir kırılma noktası barınıyor mu? Bunu da bence bir soru işareti olarak ortaya koymak
1: tam
2: gerekiyor.
1: Tam kontrolü sağlayamama durumu mu var acaba?
2: Hala öyle bir durum mevcut mu gibi bir soru işaretinin cevaplanması gerekiyor. Hı hı. Yani bu vardır yoktur anlamında söylemiyorum ama eğer şu anda dini lider babasının cenazesine ve bu kadar insanın önüne çıkması gerekirken o gücü, o motiv propagandayı yapması gerekirken eğer ortaya çıkmıyorsa diğer kardeşleri orada biliyorsunuz zannediyorum 5 çocuğu vardı Ali Hamane'nin. 2 kız, 3 erkek. Yani bunlardan bir tanesi zaten hayatını kaybetmişti saldırıda. Müşteba Hamane dini lider olduğu halde artık ortada yokken bu soruların cevaplanması gerekiyor.
1: Tabii şu detayı da hatırlatıyor bu sözleriniz bana. Yani o cenaze töreninde mesela Şubat ayından beri ortada görünmeyen devrim muhafızları başkomutanı
2: evet.
1: Ahmet Vahidi ki komutan yardımcısı olduğu zamandan beri kamuoyu karşısına çıkmamış bir isimden bahsediyor.
2: Yani rejimin içerisindeki dinamiklerin aslında çok da şeffaf veya bizim çok da şeffaf demeyelim ama bence Orada farklı gruplar arasındaki bir çekişmenin tezahürü olarak bu kapalılık bence ortaya çıkıyor zaten.

0: İkinci bir mesele de biz Şii veya Sünni fark etmez. Hatta Doğu kültürlerin genelini ele alan dini farklılıklardan arındırarak cenaze törenlerinde böyle mesajlar verilmez bizim Doğu kültürlerimiz hiçbir tanesinde. Hatta bildiğim kadarıyla Batı kültüründe de bu çok diplomatik etikete, yani diplomatik teamüllere sığmayan bir mesele ki orada tilaveti yapılan ayetler böyle bilerek seçilmişse eğer. Çünkü cenaze dediğimiz tören diplomatik parmak sallama, mesaj verme yeri değildir bizim kültürümüzde. Dinimizde bunun hiç yeri yok. Dolayısıyla eğer böyle bir niyetle yapılmışsa bunlar zaten orada iki şey var. Bir, dinin diplomasiye ve uluslararası ilişkilere alet edilmesi var ki orada hem diplomatik bir ilişkiden bahsediyoruz hem de İran'ın kendisine biçtiği bölgesel liderlik ve aynı zamanda dini liderlik, yani bölge içerisinde, Müslümanlar içerisinde ben size ayetle parmak sallayabilirim gibi bir pozisyona sokmuş oluyor kendisini. Bu da kabul edilecek bir mesele değil ki sorunuzun cevabı da burada aslında yani siz savaşa katılmadınız, oturuyordunuz demesi. Çok şükür ki katılmadık savaşa. Çok şükür ki Türkiye bundan en az minimum zararla çıktı. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye'nin başındaki siyasi liderler böyle bir çatışmanın içerisine Türkiye'yi sürüklemediler.
1: Hocam, kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'i mızraklara takan zihniyete benziyor. Bu yani ayetle verilen diplomatik mesajlar.
0: Hocam yani mezhepsel böyle jargonla veya şeyle çok konuşmamaya dikkat ediyorum ama maalesef doğru bir yaklaşım, en azından nezaket sınırlarını aşan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle bir, yani Türkiye ile İran arasındaki çekişme ve çatışma yer yer o çıkarların çatıştığı yerlerde İran'ın bize neler yaptığını zannediyorum İranlılar kendileri de biliyorlardır ve hatırlarlar, yani PKK üzerinden bile olsa Türkiye'ye karşı nasıl bölgesel bir yarış içerisine girdiklerini biliyoruz. Biz bunların hepsine rağmen her zaman İran'ın bu yaptırımlar sürecinde de böyle, müzakereler sürecinde de böyle, bölgesel istikrar açısından da böyle, İran'ın çıkarlarını biz hep koruyan veya Batı'ya karşı arada en azından müzakereci bir pozisyonda bulunduk. İran'la ilişkilerimizi geçelim. Türkiye'nin dünya Müslümanları için her platformda en önde duran bir pozisyon belirlediğini, Myanmar'dan Somali'ye, Sudan'a, oradan Keşmir'e, Güney Kafkasya'ya, Balkanlara kadar ve en önemlisi de tabii ki belki eleştiri diye kendilerince sundukları Gazze meselesinde Türkiye'nin Müslüman dünyadaki liderliğini herkes kabul ediyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın her platformda konuşmasına başlarken, bütün uluslararası konuşmalarında en başta dünya Müslümanları için nasıl Türkiye'nin nasıl bir pozisyonu var? Bunu ön plana koyuyor. Dolayısıyla oradaki eleştiri en basitinden diplomatik nezakete sığmazken gerçeklerle de dış politika açısından bağdaşmadığını düşünüyorum.
2: Hocam, intikam yemini yapmışlardı, hatırlarsınız değil mi? Özellikle Ali Hamaney'in öldürülmesini takiben. Bir de bu kız okulunun Minat'taki.
0: Hocam, intikam dediniz, bana şeyi hatırlattı. Şimdi biz İran'daki işte bu
3: çekilen intikam sancakları vardı.
0: Evet, şu anki pozisyon hep diyoruz ya, intikam havası var. Evet var, çünkü müzakereyi ABD'ye biat olarak, yani anlaşmayı böyle görenler var ama bu kameranın önünde hep böyle. İran kesinlikle böyle topyekün bir şekilde, yani biz savaştan önceki İran'ı belki hatırlamamız gerekiyor. Rejime karşı nasıl bir tepki olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet, bu savaş sürecinde rejimi belki zora sokabilecek bir şekilde sürmedi. Ve belki bir dindi gibi algılamamız gerekiyor. Ama oradaki muhalefetin pozisyonunun değişmediğini düşünmemiz gerekiyor aynı
3: zamanda.
0: Tabii
3: şimdi intikam derken, bu intikamın nasıl alınacağı da tabii ki
0: tabii
3: farklı yolları
2: doğal
3: olabilen bir yöntem olabilir.
2: Doğal süreçlerle ölen birinin cenazesi değil bu. Yani aslında biraz daha olayı, hani daha objektif kriterlerle görmeye çalıştığımızda, sonuçta dini liderleri aynı zamanda kendilerinin, hani rejimin kendi bekasıyla

0: alakalı rejimi temsil eden lider, dini lider aynı zamanda ve teokratik bir rejim baktığımızda ve üstelik bu ölümlerin de tamamen suikast sonucu ve düşmanın elinden olduğundan hareketle tabii ki çok sessiz, bu intikam yeminlerinden de sonra çok sessiz bir cenaze töreni ben açıkçası beklemiyordum.
1: Evet.
0: Fakat burada tabii ki artık herkes kılıcını kınından durumuna göre sıyırsın şeklinde bir mesajın çıkması aslında hocamın da ifade ettiği üzere diplomatik olarak bir karşılığının olabileceği bir konu değil. Anladım.
1: Tabii yani intikam dediğiniz meseleyi müzakereler sonunda teorik olarak konuşuyorum. Hürmüz Boğazı'nda siz yeni bir statükoyu resmileştirebilirseniz ya da İsrail'in Lübnan'daki işgalini sonlandırabilirseniz ya da Gazze konusunda farklı adımlar atamasını sağlayabilirseniz bunu da iç kamuoyuna intikam diye pazarlamanız mümkün. Ne olacağını göreceğiz. Bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12 300 ana muharebe tankıyla 2800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

0: insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
1: Peki siz arafta mısınız?
0: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
6: Türkcell gücünde 5G.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İlk bölümde İran'daki cenaze törenini, Hamane'nin cenazesini ve verilen mesajları konuştuk. İkinci bölümde NATO zirvesini konuşacağız. Tabii önümüzdeki günlerde artık Salı günü başlıyor. Hatta yarın öğleden sonra NATO Genel Sekreterinin basın toplantısıyla süreci başlatacağız diyebiliriz. NATO Genel Sekreteri toplantılardan bir gün önce genelde basın toplantısı yapar. Orada vereceği mesajlar zirvenin çerçevesini belirlemesi bakımından önemlidir. Aslında az çok belli tabii. Yani şimdi bir kere çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Buradan çıkacak kararlar bundan sonrası için önemli olacak. Bununla beraber Ukrayna'daki savaşın geleceği, Avrupa güvenliği, NATO'nun işte bahsettiğimiz gibi savunma planları nasıl şekilleneceği gibi konular var. Ve önümüzdeki 10 yılın güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği masadaki asıl önemli konu. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak, bu zirveyi dönüşüm açısından çok kritik buluyor dünya genelinde. Hem gazeteciler, hem uzmanlar, hem siyasetçiler. Çok da yanlış bir yorum değil tabii, değil mi? Yani oldukça önemli bir dönüşümde. Yine 2004'teki İstanbul'dan 2026'daki Ankara'ya iki önemli dönüşümün tam merkezinde yine Türkiye var. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız?
1: Evet. Ben bir önceki bölüme dair kısa bir iki ifadede cümle kurmak istiyorum. Şimdi buyurun. İranlılar Sayın Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu merasimde bir ayetle işte Allah yolunda savaşanlarla oturanlar mazeret olmadığı halde evinde oturanlar bir midir diye bir mesaj verdiler. Yani Türkiye bu çatışmaya dahil olmadı manasında.

0: bunu kınayan, bunu yadırgayan. Şimdi ben geriye dönüp baktım. Biz mesela Irak krizinde 1990'da, 1. Körfez Savaşı'nda müdahil olmuşuz bu sürece. Suriye, Arap Baharı sürecinde sürece müdahil olmuşuz. Ama bizdeki devlet aklı ilginç bir şekilde Mısır'da ve İran'daki hem yabancı müdahalesi hem iç meselelere itinayla uzak durmuş, müdahil olmamış. Hı-hı. Mesela Arap-İsrail savaşları olmuş. Biz Batı bloğuna mensubuz. İsrail'de Amerika'nın en büyük müttefiki. Buna rağmen hava sahamızı kapatmışız. İskenderun'u kullandırmamışız. Hatta Rus uçaklarının lojistik yapmasına, yani Mısır'a silah mühimmat taşımasına müsaade etmişiz. Ki biz İsrail'le aynı bloktayız. Yani Batı bloğundayız. Hakeza bu savaşta da ben bunu, yani Türkiye'nin bu müdahaledeki seçiciliğini bir devlet refleksine bağlıyorum. İdeolojik bir motivasyonun ötesinde. Yani köklü, büyük güçlü bir devletle Türkiye bölgede kalıcı düşmanlıklar oluşturacak bir müdahale seçeneğine girmiyor. Ama örneğin Suriye gibi, Irak gibi daha zayıf aktörlerle bu tarz angajmanlara girebiliyor. Şimdi ikinci hususta siz NATO ile ilgili bir güzel bir çerçeve çizdiniz. Ben de tam onu ifade edecektim. İlk toplantı, yani Türkiye'deki yakın zamandaki 2004'teki toplantı İstanbul'da oldu. Hı hı. Dolmabahçe Sarayı'nda oldu. Hatta bilirsiniz Dolmabahçe Sarayı'nın büyük bir salonu vardır, 2000 metrekare. Ortasında da 120 metrekare bir herekalısı durur tam ortada. O masa üzerinde yapılmıştı. Hatta zirveden kısa bir süre sonra ben o odayı bir kez daha ziyaret etmiştim. Çok güzel bir toplantıydı. Bugün işte 2026'da Ankara'da bir NATO toplantısı olacak. Şimdi 2004'ten bugüne ne oldu? 2004'ü hatırlayın, işte 11 Eylül saldırıları, peşinden Amerika'nın Irak işgali, Afganistan işgali.
1: Defa işletildi, evet, tabii.
0: NATO'nun Afganistan'a, Amerika'nın yanında Afganistan'a girmesi, Amerika'nın bölgeye yönelik tek taraflı müdahaleleri, işte yeni dünya düzeni, şer ekseni, önleyici vuruş doktrini, ya bizimlesiniz ya bize karşısınız. Yeni bir dünyayla karşı karşıyaydı. Çok büyük bir kırılmaydı. Hatta 1 Mart tezkeresini hatırlayın. Yani 2003 yılının hatırlarsanız Mart ayında, yani toplantıdan muhtemelen bir yıl önce, bu NATO toplantısından önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa dış politikasında kendi ulusal çıkarı lehine ve Amerika'nın aleyhine bir karar verdi. Amerika hayır dedi.
1: Evet.
0: Hatta Rumsfeld'in, o zaman Savunma Bakanı sanırım, haber gelince, Türk parlamentosunda hayır karar çıktı haberi gelince, telefonunu, eldeki cep telefonu duvara savurup telefonu parçaladığı öfkesinden yani anlatılıyor. Çok kritik bir dönemdi yani 2004 yılı. Bugün 2026'dayız, işte 7 Ekim olmuş. Peşinden İsrail bölge ülkelerine saldırmış, Suriye'ye, Yemen'e, Lübnan'a, doğrudan İran'a iki defa, hem Haziran ayında hem 2026 ve 25 döneminde saldırmış. Peşinden Amerika bir savaşa girmiş, yürümüz kapanmış. Yine kritik bir dönemdeyiz. Yani kolektif güvenliğin geleceği tartışılıyor. Bakın bu 2004'te de böyleydi. Yani 11 Eylül saldırıları tıpkı İsrail'in 7 Ekim'i gibiydi. Yani ikisi de 11 Eylül benzeri. Çünkü İsrail kurulduğu tarihten bu yana böyle bir saldırıya muhatap olmadı. Amerika'da hakeza 11 Eylül saldırılan. Dolayısıyla çok kritik bir dönem. O dönemde ne konuşuluyordu? Kolektif güvenlik. Yani hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için bu ne kadar bizi taşıyabilecek. 2003 yılındaki ABD'nin Irak işgalinde bütün bölgesel ve küresel aktörler karşı çıktı. Almanya karşı çıktı, Türkiye karşı çıktı, Suudi Arabistan karşı çıktı. Bir tek İngiltere. O da ABD ile İngiltere arasında çok özel bir ilişki var. Ve bu münasebetle Tony Blair, o zaman İngiltere İşçi Partisi'nden başbakan, o Bush'un, Başkan Bush'un Irak işgaline destek vermişti.
1: Hatırlarsanız bu şeye bizimlesiniz ya karşımızdasınız.
0: Evet, aynen öyle yani demişti. Biz, yani o tarafsız kalmak yok. Bizim de değilseniz karşımızdasınız demişti ve bir şer ekseni vardı. Yani Suriye, Irak, İran, Afganistan, işte Kuzey Kore gibi bir tanımlama yapmıştı. Bugün bir benzer yakın bir dönemdeyiz yani. Kolektif güvenlik tartışılıyor. Bugün biraz daha renklem değişti çünkü 2003'te, 2004'te bir Rusya tehdidinden bahsedilmiyor demiş. Yani Rusya yeni dağılmış, yeni toparlanmaya çalışıyor. Putin henüz konsolide edememiş iktidarını. Ekonomik olarak Rusya toparlanamamış. Zaten petrol fiyatları çok ucuz petrol. Yani Ruslar biliyorsunuz enerjiden para kazanıyorlar. Devlet gelirlerinin yaklaşık yarısı petrol ve doğalgazdan geliyor. Fakat bugün bir Rus tehdidiyle karşı karşıya dünya. Yani sadece Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmeler değil. Hatta son günlerde, ki bence Zelenski de bu zirvede olacak. Hı hı. Son günlerde Moskova'ya ve Rusya'nın kritik tesislerine yönelik çok büyük saldırılar var Ukrayna tarafından gerçekleştirilen. Ve Avrupa ciddi bir panik içerisinde. Güvenlikle ilgili ciddi bir panik içerisinde.

0: Yani bugün karar verse Avrupa ülkeleri belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hazır olabilecekler. Kendi ana karalarını savunma açısından Rusya gibi güçlü bir aktör karşısında. Bu açıdan birkaç açıdan yaklaşılabilir. Mesela bu Türkiye daha hazırlıklı. 2000'li yılların başından bu yana savunma sanayine ciddi yatırımlar yaptık. Hem içeride güvenliği sağladık, işte bu teröre karşı operasyonlarla, hem de işte Irak'ta, Suriye'de sıcak takip operasyonlarıyla bizi tehdit eden aktörlere karşı güçlü bir caydırıcılık inşa ettik. Askeri kapasitemiz, savunma sanayindeki yatırımlarımız ve devletin toplumsal meşruiyet tabanını güçlendiren politikalar sayesinde iç cephede oldukça güçlendi, yani son dönemde özellikle. Bugün baktığımızda Avrupa ülkelerinin gerçekten bu NATO toplantısında çıkacak sonuç metnini en çok onların ihtiyaç duyduğu, Rusya'ya karşı ya da kolektif güvenliği ön plana çıkaran bir vizyon, NATO vizyonu bekliyorlar. Çünkü uzun yıllar bu ülkeler sosyal güvenliğe, sosyal devlet uygulamalarına ciddi harcamalar yaptılar. Savunma harcaması yapmadılar, asker beslemediler, silahlanma harcamaları yapmadılar ve ekonomik kalkınmaya odaklandılar, çevreye odaklandılar, insan hakları, çoğulculuk. Bunlar güzel şeyler ama Rus füzelerini durdurma konusunda yeterli bir caydırıcılığı yok yani sizin.
1: ABD'de haliyle artık elinizi taşın altına koyma vakti geldi.
0: Evet, Trump zaten biliyorsun bir muhasebeci, bir işletme sahibi mantığıyla bakıyor. Kazan kazan. Ne kadar para harcadık NATO'ya? Şu kadar harcadık. Bunun ne kadar bize getirisi oldu? Hiç getirisi olmadı. O zaman biz buraya para harcamayalım. Yani ben buna sığ rasyonelite diyorum. Çok sığ bir rasyonelitesi var Trump'ın.
1: Bu noktayla alakalı bir şey sormak isterim müsaadenizle. Şimdi bu NATO 1.0 dediğimiz durum, işte yani Sovyet tehdidine karşı NATO bir caydırıcılık oluşturdu. Rusya'nın Avrupa'da bir sıcak savaş çıkmasını engelledi diyebiliriz. Engelledi ama aslında Avrupa için sağlanan güvenlik şemsiyesi, ABD'nin Avrupa için sağladığı güvenlik şemsiyesi ve yüklendiği külfet bir anlamda Rus tehdidini ya da komünizm tehdidini ABD'den uzak tutmak için de işe yaramış bir yöntem değil miydi? Evet, Avrupa refaha yatırım yaptı, askeri yatırım yapmadı ama ABD de burada yaptığı harcamalarla ya da sağladığı güvenlik şemsiyesiyle aslında Avrupa'yı Sovyetlerle kendisi arasında devasa bir tampon bölgeye dönüştürüp buradan bir fayda sağlamadı mı güvenlik bakımından? Yani
0: Sadece
1: şimdi o zamandan bu zamana dönüp bakınca ne kadar bu çıkışları haklı bulabiliriz, geçmişi yok saymak olur mu diye aslında sormak
0: Şimdi
1: istedim.
0: sadece Avrupa için değil. Bakın, o zaman çevrilme doktrini, containment politics, çevrilme doktrini diyorlar Amerikalılar buna. Yani Truman doktrini hatırlayın. Yani Türkiye, Yunanistan, Güney Kanada NATO'nun peşinden 1950'li yıllardan itibaren, yani 51'den 55'e kadar, işte Orta Doğu Komutanlığı, Orta Doğu Savunma Örgütü, Kuzey Kuşağı, Bağdat Paktı gibi bir savunma yapılanması oluşturarak Rusya'nın, Sovyetlerin güneye, yani Basra Körfezi'ne inişi de engellediler.
1: Çift sütun politikası da bu dönemlere dahil.
0: Çifte sütun daha geç, yani 70-69'dan sonra Amerika Kore'den çekilirken, Vietnam'dan çekilirken, ilaveten mesela Güney Asya'da da benzer bir savunma kuşağı oluşturdular. Yani Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere sağlanan destek, işte Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, yani sadece Avrupa'da değil. Amerika aslında hem Rusya'nın güneyinde, hem doğusunda, hem batısında bir çevreleme doktrini. Bu Cannon diye bir adam var. Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği bir diplomat. Onun böyle 10-15 sayfalık bir uzun telegrafı vardır. Yani bir metin yazıp gönderiyor. Rusya'nın nasıl engelleneceğine dair bir telegraf yazıp gönderiyor Amerika'ya. Uzun süre bir politika belgesi oluyor. Diyor ki Rusya'yı çevrelememiz lazım. Avrupa'da evet bu çok iyi işledi. Yani Avrupa uzun yıllar bu tehdide karşı korunaklı bir alan oldu. Tabii bu Amerikan'ın çıkarlarına da hizmet etti. Yani biliyorsunuz Marshall yardımlarıyla bir bakıma Avrupa'yı yarı sömürge haline getirdi Amerika. Yani Amerikan mallarını sattı. Bakın şu an elimde değil istatistik. Ben yüksek lisansla bunu çalışmıştım. Marshall yardımıyla petrol satıyorlar Avrupa'ya. Biliyorsunuz Avrupa'nın petrolü yoktur. Orta Doğu'dan geliyor. Hepsi Amerika'nın nüfuzuna kalmış 2. Dünya Savaşı sonrası. Rakamlar çok komik. İngiltere'ye 5 dolardan, varili 5 dolardan sattıkları petrolü, faraza diyorum, tam rakam bu değil, Yunanistan'a 13 dolardan satıyorlar. İtalya'ya 16 dolardan satıyorlar ki o zamanlar çok büyük rakamlar yani. Dolayısıyla hani sadece Ruslardan korumadı. Orayı kendisi için bir pazar haline getirdi. Hem savunma sanayi ürünleri hem dayanıklı tüketim malzemelerini Avrupa'yı ayağa kaldırma bahanesiyle işte Dünya Bankası'nı kurdu, IMF'i kurdu, doları küresel rezerv para haline getirdi. Hatta daha ilginç, Avrupa'nın bütün

0: madenlerini Amerika'ya taşıdı.
1: Aslında bahsetmek istediğim de buna benzer bir durumdu. Yani şimdi Trump bu sert eleştirileri yaparken sanki bu bahsettiklerin hiç
0: Allah
1: yaşanmamış
0: yapmış gibi
1: davranıyor.
0: Yani evet, sadece yani. Avrupa'nın iyiliği için yapmış
1: böyle bir,
0: gibi davranıyor.
1: Böyle bir tablo çıkmıyor mu ortaya?
0: Yani bu doğru bir şey değil. Aslında bu güvenlik şemsiyesi sadece Avrupa'ya hizmet etmedi. Çok büyük hizmet Amerika'ya yaptı. Yani bir bakıma Almanya'yı zayıflattı hem 1. 2. Dünya Savaşları'nda. Avrupa'da Amerikan çıkarlarına meydan okuyacak revizyonist aktörleri sınırladı ve Rusya'yı sınırladı. Hı hı. Fakat Avrupa'nın ürettiği katma değerin büyük bir kısmını batıya taşıyarak, Amerika'ya taşıyarak bir küresel güç haline geldi. Bunu Orta Doğu'da da yaptı. İşte Orta Doğu'dan petrolleri aldı mesela götürdü. Hı hı. Güney Asya'ya. Şimdi düşünün ki Tayvan küçük bir ada. Çin'in hemen yakınında. Kuş uçumu mesafede bir ada. Hangi akla hizmet oraya milyar dolarlık yatırım yaparak bütün küresel çip teknolojisini oraya koydunuz? Bu Rusya ve Çin'i çevirmek için yapılan politikalar. Yani Güney Kore hep anlatılır işte. Güney Kore şu kadar zamanda bu kadar kalkındı.
1: Japonya'nın kalkınması da böyle
0: evet,
1: değil mi aslında? Değil mi?
0: Sanki kendiliğinden kalkındı. Amerikalılar güvenliği sağladılar. Oraya teknoloji transfer ettiler. Yatırım yaptılar. Büyük şirketler. Ve orada müreffeh bir ekonomi inşa ederek bir taraftan komünist dünyaya bakın kapitalizm ne kadar iyidir. Refah üretiyoruz, ekonomi üretiyoruz, işte teknoloji üretiyoruz, bilim, sanat, felsefe üretiyoruz diye onlara bir mesaj verildi. Aynı zamanda oradaki bu kıymetli katma değer sanayi, katma değer üreten sanayi ürünleri bir direnç noktası haline getirildi. Yani buralara Amerikan askeri konuşlandırıldı. Başka ittifaklar kuruldu. Mesela Quad var, AUKUS var değil mi? ASEAN var. Bir sürü örgüt kuruldu orada. Ve bütün dünyada Rusya ve Çin'i çevrelemeye dönük bir politika takip edildi. Şimdi sizin sorunuza istinaden kıymetli hocalarım da vaktini almamak adına bir cümle ifade etmek istiyorum. Amerika bunu başkalarının iyiliği için, faydası için mesiyanik bir yani bir şeyle yapmış değil. Altruistik gayelerle yapmış
1: kendi
0: değil.
1: Kendi çıkarlarına yani. Da olduğu için.
0: Ya Allah razı olsun yapmadı bunu. Hı hı. Kendi çıkarları için yaptı. Kendi güvenlik çıkarları için yaptı. Kendi iktisadi güvenliği için yaptı. Siyasi güvenliği için yaptı. Bugün Trump işte biz bu kadar fedakarlık yaptık diyor ama tabii kimse çıkıp karşısına demiyor ki bunu bizim için yapmadınız. Kendi güvenliği için yaptınız ve bundan yeterince fayda sağladınız. Fazlasıyla fayda sağladınız. Fakat el mahkum. Bugün Avrupa ülkeleri ve Güney Asya ülkeleri yani Japonya, Kore gibi ülkeler, Tayvan gibi ülkeler Trump'ın ağzından çıkacak bir cümleye bakıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Çin'e gitti biliyorsunuz. Dedi ki giderken sordular Tayvan'a 12 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzaladınız. Bu silahlar ne zaman teslim edilecek? Henüz karar vermedik. Yani Çin Devlet Başkanlığı yapılacak şey ile yapılacak evet. Görüşmeye bağlı. Sonrasında da bu silahları muhtemelen teslimatı bayağı bir süre ertelenecek ve bizdeki F-35 gibi
2: Tayvan
0: teslim
2: bize yakın yani. Değil dedi. 9500 evet. Kilometremin
0: evet.
2: Uzaklıkta
0: yani,
2: dedi.
0: Terk edilebilir. Çin'le olan çıkarlarına baktı ve terk edilebilir.
1: Ki bu arada Çin ABD'nin talebiyle NATO'nun tehdit listesine girmiş bir ülke.
0: Hı-hı. Evet yani, Rusya'da. Yani burada şöyle bakıyor Amerika. Eğer bu Trump'a bağlı bir şey değil. Amerikan devlet sistemi böyle. Yani Avrupalılar Amerikan işine yarıyorsa, çıkarlarına hizmet ediyorsa onları koruyor. Fakat yarın bir gün Putin'le anlaşırsa ki Alaska zirvesine bunun işaretlerini verdi. Ukrayna'nın bazı topraklarını Rusya'ya verebiliriz. Tayvan'ı da Çin'e verebiliriz. Yani çok önemli değil. Bizim Çin'den alacaklarımıza bağlı. Dolayısıyla hani Avrupa'nın güvenliği için daha doğrusu Rusya ve Çin'in oluşturduğu tırnak içerisinde tehdit için aldığı güvenlik tedbirleri ve o bölgeyi savunmak için yaptığı masraflar Allah rızası için yaptığı masraflar değil. Amerika kendi çıkarları için bu masrafları yaptı.
1: Evet.
0: Bugün haksız bir biçimde bana sorarsanız Trump biz işte bu güvenliği sağladık, bu bölgenin güvenini sağladık. O zaman bize borçlusunuz diyor. Suudi Arabistan'a söylüyor. İyi de bu kadar petrol parası nereye gitti? Bu kadar petrol nereye gitti? Ya hepsi benim güvenliğimi sağlamadın ki. Kendi güveniniz, kendi petrol kuyularını bekliyorsunuz. Yani
1: Suudi Arabistan'ın sattığı petrolün parası da Amerikan bankalarında duruyor yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bakın spesifik bir örnek vermek istiyorum. Bu çok uzun bir konu. Benim doktora tezim bu konuda sabaha kadar konuşurum. Şimdi Suudi Arabistan Amerika'da 1960'lı yıllarda bir askeri üs kurma teklifi var. Bir tane yani Suudi Arabistan güneyde istiyor. Yemen sınırında istiyor. Hı hı. Bir hava üssü istiyor. Amerikan uçakları konuşlansın. Çünkü Mısır 65 bin asker sokmuş Yemen'e. Ve Suudi topraklarını tehdit ediyor. Zaman zaman Mısır uçakları Suudi köylerini bombalıyor. Amerikalılar bir askeri üs kuruyorlar 62'de. Nereye kuruyorlar? Zahran'a kuruyorlar. Zahran neresi? Petrolü kalbi. Yani oraya niye? Yani, Suudi Arabistan ihtiyacı, Kral Suud Amerika'ya falan gidiyor. Anlaşmalar imzalıyorlar. Onun ihtiyacı Yemen sınırında bir Amerikan askeri üssü Yemen'den gelen tehdidi caydırmak için Amerikalılar oraya göstermelik bir üs kuruyorlar. 3-4 tane uçak konuşlandırıyorlar geçici olarak ama asıl üssü Zahran'a kuruyorlar.
1: Petrole bekçilik yapıyorlar yani.
0: Kendi çıkarlarını bekliyor.

0: beklemiyorlar. Suudileri beklemiyorlar. Evet. Dolayısıyla bu meseleye böyle bakmak lazım.
1: Hayli karışık tabii dengeler ve durumlar. Şimdi toparlayacak olursak NATO 1.0 dediğimiz ilk NATO'nun vizyonu ve misyonu Sovyetlere karşı bir caydırıcılık. Sovyet tehdidi.
2: Tek olduğu.
1: Sovyet tehdidiydi. İkinci versiyonu NATO'nun terör tehdidini daha çok ön plana koydu ve
2: sınırları dışarı çıkarma.
1: Dışına taştı. Evet. Ve işte İstanbul İşbirliği süreci gibi girişimlerle bu resmileşti, kurumsallaştı. Şimdi üçüncü de bizi bu belirsizlikler çağında ne bekliyor? Öncelikle bunu bir sormak isterim. Bir de tabii bu çağda artık caydırıcılığın tanımı da değişmiş durumda. Tabii. Yani caydırıcılık dediğiniz sadece bir büyük büyük askeri üslere sahip olup buralardan ya da büyük saldırılar düzenlemek ya da görünürde devasa askeri varlıklarla gözdağı vermek değil. Yani üretebilmeniz lazım, yenileyebilmeniz lazım, hızlı teslimat lazım. Yani üretim kasınızın da olması lazım. Yapay zeka gibi bir teknoloji var. Bunu çok etkili şekilde kullanabilmek lazım. Siber saldırılar ki NATO'nun zaten tehdit mücadele alanlarından biri. Kritik altyapıları koruyabilmek lazım. İşte bunların hepsini bir arada yapabilmek için de bu dönüşümü gerçekleştirmek lazım. İşte tam da o noktada aslında Türkiye çok kritik şekilde devreye giriyor değil mi?
2: Evet. NATO'nun sizin de belirtmiş olduğunuz bu 3.0, bu 360 derecelik tehdit ve odak perspektifi aslında bahsettiğiniz o yeni caydırıcılık modeli. Dillerden düşmeyen bir hızlı, yerli ve akıllı üretim vizyonu var. Yani işte NATO'nun bu 3.0 vizyonunda bu var ve hepsi de Türkiye'de var. Baktığımızda ve Ankara'da zirvenin yapılacak olması da hakikaten ikonik bir zirve olması bakımından işte 36.sı düzenleniyor. Ama özellikle NATO'nun kendi 3.0 vizyonunun aslında start verileceği yer olması bakımından Ankara'nın da bu zirveye ev sahipliği yapmasının çok bambaşka bir anlamı var.
0: Buna hocam, kıymetli hocam, endüstriyel caydırıcılık deniyor.
2: Endüstriyel caydırıcılık. Muhakkak öyle. Şimdi tabii hocam şöyle bir aslında soru sormamız lazım. Yani sınırların ve kuralların yeniden belirlendiği bu baş döndürücü değişim çağında masayı kendi üretimiyle kuranlar mı? Yoksa başkasının kurduğu masada sadece bir sandalye kapmak isteyenler mi kazanacak? İşte bunun cevabı verilecek bu zirvede. Bakın sandalyeden kastım oturuş düzeninin bile değil mi gelmeden önce konuşulduğu bir zirveden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Zirvenin öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan konuşmalarda Trump'ın biraz daha sakin olması, sakinliğe dönük işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çağrıda bulunmasına yönelik bir takım talepler oldu. Ve aynı zamanda bakın burada elinizin güçlü olması çok önemli Çağrı Bey. Biz Savtek olarak Temmuz sayımızı tematik diyebileceğimiz şekilde NATO, değişen jeopolitikte NATO ve Türkiye ve Türkiye'yi de merkez aktörün yükselişi şeklinde vermek istedik. Bu anlamda tabii ki NATO'nun bu 3.0 caydırıcılık modelinde 360 derece odak perspektifi, yani 360 derecelik tehdide yönelik bir odak perspektifinde nerelere cephe genişletiyor? Buna bakmak istedik. Acaba NATO Pasifik'te de Pasifik'e cephe mi alıyor? Mesela Çin, NATO'nun bu yeni düşman konseptinde daha resmi olarak argümanlarını üreteceği, güvenlik doktrinlerini üzerinden yapılandıracağı bir ülke, bir coğrafya olarak karşımızda bulunacak mı? Arktik'te bir genişleme söz konusu olacak mı? Soğuk rekabet NATO'nun savunmasında ne kadar belirleyici olacak? Bakın NATO dediğimiz bu Sayın Hocam'ın özellikle vurguladığı, hatırlattığı endüstriyel caydırıcılıkla ilgili olarak sadece sizin de bahsettiğiniz deponuzda, stoklarınızdaki ağır mühimmatlar, tanklar, tüfekler, askeri niceliksel yapınız, ağırlığınız değil. Burada asimetrik aslında tehditlere ne kadar kısa sürede cevap verebildiğiniz ve aynı zamanda da üretim kapasitenizin sürdürülebilirliği, aynı zamanda modernizasyon konusunda da ne kadar refleksif davranabildiğiniz, yani yeni çıkan teknolojilere karşı hemen ön almak, noktasında ne kadar hızlı olabildiğiniz ve bunu ne kadar devam ettirebileceğiniz. Bunların hepsi biz Savtek olarak da bunların üzerinde durmak istedik bu ay Temmuz ayında ve değerli yazarlarımızın da bu konudaki katkılarını özellikle tematik bir ay olması noktasında çok çok muazzam bir ay geçiriyoruz. Yani bunu tabii ki medyatik olması noktasında değil, bundan sonrası için bir milat, bir dönüşüm çağının zirvesi aslında bu. Bu manada bakmak lazım. Şimdi şunu da bir söyleyelim. Yani dünyanın güvenlik omurgası aslında ittifaklar ve savunma sanayileri üzerinden resmen baştan aşağı yenileniyor. Hı hı. Neden? Çünkü bakın aslında savunma sanayi ile ilgili olan işte bir takım faaliyetler zirvelerin daha öncesinde neyi olurdu? Bir yan etkinliği olurdu. Evet. Ama şimdi zirvenin bakın içine alındı. Bunlar çok önemli bir takım NATO etkinlikleri bakımından değişimler.
1: Çünkü bölgedeki savaşlar da gösterdi. Yani tabii üretebilme ki, gücümüzün etkili şekilde devam tabii etmesi ki lazım. Bunun peki ne kadar belirleyici olduğunu yaşayarak gördü dünya.
2: Peki
1: zaten
2: neden Ankara'nın bu anlamda seçilmesi veya Ankara'da olması diyelim, seçilmesi demeyelim de Ankara'da olması neden bu kadar belirleyici? Bir kere yerli savunmanın ve özellikle otonom sistemlerin ve sanayinin kendi kendine yetebilmesinin bir bağlayıcı unsur olduğu bir ülkenin başkenti. Hı hı. Burada baktığımızda bakın aynı anda tersanelerimiz, askeri gemi üretimi aynı anda 50 rakamı çok önemli. 50 adet askeri gemi üretiliyor Türkiye'de aynı anda şu an.
1: Evet, ABD'nin NATO daimi temsilcisinin de açık açık söylediği bir şey. Yani bakın, kendi kendimize anlattığımız bir şey değil. Evet, dünyanın da farkında olduğu
2: dünyada,
1: bir
2: üretim gücü. Dünyada bu türlü bir askeri kapasiteye, kendi tersanelerinde bu türlü bir askeri kapasiteye sahip bir ülke daha var Türkiye'nin dışında, Çin. Hı hı. Bakın ligde, hangi ligdeyiz? Evet. Şunu da konuşalım.
1: Yani NATO'da, ABD'nin bile 7 ila 10.
2: 10.
1: Yanlış hatırlamıyorum.
2: Yılda. Evet. 10 tane. En fazla. Hı hı. Şunu da söyleyelim tekrar. Deniz için konuştuk. Bakın deniz için yine özellikle denizlerdeki savunma ile alakalı olarak Türk yazılımı bakımından bir Advent Savaş Yönetim Sistemimiz var. Evet. Değil mi? Komuta kontrol sistemi denizlerimizde ve tamamen yerli ve milli olarak üretilmiş bir yönetim sistemi ve biz bunu bir NATO üyesine ilk kez değil mi ihracatını yaptık Romanya'ya forvetinde kullanmak üzere.
1: Bu önemli bir beyin bahsettiğim
2: şey. Onu da
1: açalım
2: bir yazılım, biraz. Türk yazılımının ve bakın bir NATO üyesi ülke yapıyor bunu. Yani Türkiye'nin ne demek olduğundan bahsediyoruz aslında biz burada. 50 tane aynı anda askeri gemi inşası tersanelerinde devam ediyor rakip için. Aynı zamanda bakın denizlerde komuta kontrol sistemi olarak kendi yerli ve milli yazılımını üretiyor, kullanıyor ve bir NATO ülkesine ihraç ediyor.
1: Evet.
2: NATO üyesi bir ülkeye yine bakın bir Hürjetimizden de bahsedelim. Değil mi?
1: Tabii.
2: Yani F-16 pilotlarının eğitim için kullanacakları ve 100 saati aşabilecekleri ki Amerikan uçağı yeterli olmadığı geçen herhalde programda konuştuk biz bunu. Yani özellikle kendi kendine yetebilme açısından
1: İspanya'nın
2: dünyada
1: büyük
2: evet İspanya'nın bu anlamdaki tercihinin Türkiye olması. Bu tarafta bakın yine NATO üyesi bir ülke olarak sadece Amerika ile ortaklaştığımız 5. nesil savaş uçağı üreten bir ülkeyiz.
1: Evet, yani ABD dışında 5. nesil savaş
2: sadece
1: uçağı üreten
2: Türkiye.
1: Tek NATO
2: bakın,
1: ülkesi Türkiye.
2: Bakın hangi ligdeyiz? Denizde özellikle üretim kapasitesi bakımından Çin'le. 5. nesil bakımından da NATO içinde Amerika ile aynı ligdeyiz. Peki şunu da söyleyelim. Fransa bize niye yanaşıyor? Şöyle mi düşüneceğiz? Avrupa bizi kıskanıyor. Çok basit bir argüman olur. Ama artık kıskanmalarının Çağrı Bey ayakları oturmuş vaziyette. Bakın ne diyor Macron? Ne anlam ifade ediyor Avrupa için Türkiye onların gözünde? Gelecekte Avrupa güvenlik mimarisinin temel sütunlarından biri olarak Türkiye'yi gördüğünü ifade ediyor. Çünkü bakın Fransa'nın
1: üretim kasanızın olması ne kadar
2: evet,
1: önemli
2: ne kadar
1: hale
2: önemli yani
1: sizi
2: Baykar'la değil mi
1: Safran'ın
2: yaptığı işbirliği, Samtava savunma füzelerinin ortak üretimi için Macron'un gelmeden önce talimat verdiği gibi bir konu da konuşuluyor. şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın biz savunma sanayinde aynı zamanda en büyük rakiplerimizden biri kim? Nereye yükseldik? Almanya ile rekabet edebilecek bir pozisyona yükseldik. Fransa'nın bize yaklaşmasının nasıl bir aynı zamanda belirleyici faktör olduğunu da buradan görebiliriz. Çünkü Fransa ne yapmak istiyordu?
1: Almanya'ya rekabet

0: Güvenliği'de bravo. Avrupa Güvenliği'nde Almanya ile rekabet edebilmek adına sürekli direksiyon başına geçmek isteyen bir ülke.
1: Bu arada aynı Almanya da Eurofighter'ların Türkiye'ye satışına onay verdi.
0: Yani bakın lazım. Hani paylaşılamayan bir pozisyondayız baktığınızda. Şimdi Kaan 5. nesil dedik. Eurofighter'dan bahsediyoruz. Eurofighter 4.5. Baktığınızda bir NATO'nun avcı uçağı olan Eurofighter 4.5 olarak nesil olarak baktığımızda.
1: F-16 blok 70'lerle değil mi aynı
0: kategoride
1: seviyede?
0: Evet. Yani şimdi bakın bu tabii Kaan'la alakalı süreçten bahsederken bu F-110 motorlarının özellikle verilmesiyle ilgili olan sürecin neye evrileceği, F-35'ler konusu, katsa yaptırımları. Yani NATO'da biz bu kadar değerli ve ümit vaat etmek değil bakın potansiyel vaat ediyoruz. Hali hazırda potansiyelimiz var değil mi? Ve çok biricik bir özelliğe sahibiz. Yani biz İHA'larımızla aynı zamanda Ukrayna'da değil mi? Bu konuda şarkılar besteleten bir ülkeyiz. Yani verimlilik açısından ama aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculukta da Putin'in işaret ettiği yine İstanbul müzakerelerine yaptığı bir atıf vardı. Bu anlamda bu arabuluculuk nosyonu yani savunma diplomasisi noktasında hem barış diplomasisinde hem savunma diplomasisinde ciddi manada bulunmaz. Yani bölge açısından da konjonktür ve jeopolitikteki etkisi açısından da bulunmaz bir seviyeye yükselmiş vaziyette
1: buna
0: Türkiye.
1: Faal ve sahada etkisini göstermiş, kanıtlamış bir orduyu da eklemek lazım. Onu da unutmamalı.
0: Evet,
1: hepsi bir araya geldiği zaman
0: yani
1: gerçekten büyük bir potansiyel
0: savaşa
1: çıkartıyor.
0: Savaşa hazır bir ordusu var demesi Trump'ın boşuna değildi Türkiye için.
1: Şimdi Trump tabii zirveye gelmesi artık beklenen değil gelecek ama en çok merakla takip edilecek olan isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşmesi olacak malum. Erdoğan'la görüşmeden önce hatta Türkiye'ye gelmeden önce Kaan'larda kullanılacak motorların kendi motorumuzu üretene kadar onu da vurgulayalım. Türkiye satışı için Kongre'yi bypass eden bir süreci başlattı. Bu da çokça konuşuldu. Bu arada Kaan'dan şöyle de bahsedelim. Onu da vurgulamadan geçmeyelim. Yani 5. nesil savaş uçağı Avrupa'da da üretilecekti. Bir Fransız-Alman girişimi vardı ve oldukça da yüksek meblağlı bir girişimdi ama bu da rafa kalktı. Yani bu da bu açıdan Türkiye'yi daha kritik hale getirmiş bir durum. Şimdi bu F-110 motorların satışı için bir süreç başlattı. Bu süreç eğer planlandığı gibi giderse Trump buradan ayrıldığında, ziyaretini tamamlayıp ayrıldığında muhtemelen 1-2 gün içinde takvim açısından da tamamlanacak ve ilerlemeye başlayacak ama şimdi bu ziyareti NATO zirvesi ve Türkiye'nin bu merkeziyetçi rolünün daha da ağırlaşmasının yanında özellikle de Trump'ın ziyareti açısından takip eden iki ülke var ki biri NATO müttefiki olan Yunanistan diğeri de İsrail. Bunlar çok sıkı şekilde takip ediyorlar ve endişeli de takip ediyorlar gördüğünüz
2: endişeli, kadarıyla. Endişeli bence yetersiz kelime kabus. Diyebiliriz.
1: Ve ilginç şekilde F-110 motorların satışını engelleyebilmek için de kongrede bir karşı girişim başlatıldı. Ortak bir red tasarısı sunuldu. Bunun da arkasında Yunan kökenli bir kongre üyesi var. Yani o tarafta da ciddi bir girişim
0: var.
1: Devam ediyor. Ama tabii bu sonuca ulaşır mı, ulaşmaz mı, ulaşmaz mı göreceğiz. Ama her halükarda İsrail ve Yunanistan için bu NATO zirvesi ve Türkiye'nin NATO'da daha da etkili ve merkezi bir role bürünmesi, bölgedeki dengeleri değiştirmesi bakımından çok ciddi sonuçlara gebe gibi görünüyor değil mi? Ne dersiniz?
2: Şimdi az önce değerli hocalarım da NATO'nun ve sizler de NATO'nun farklı evrelerinden bahsettiniz. Son evresini eğer biz tekrar yeniden sınırları koruma evresi olarak değerlendireceksek, bunun içerisine değişen bir savaşı da yani savaş metodunu da eklememiz gerekiyor. Çünkü sizin şu anda kaç tankınız var, işte kaç geminiz varın ötesinde siber olarak, uzay olarak, yapay zekayla nasıl bu orduyu ve savunma mekanizmalarınızı geliştirdiğiniz de aynı zamanda önemli ve bunun da belki daha ötesinde sizin üretim yapıyor olmanız ve hocam da az önce söylediler yani endüstriyel anlamda bunu hem üretmeniz hem de lojistik olarak da bunu sürdürülebilir bir hale getirmeniz aslında sizi güçlü kılan şeydir. Yani paranızın olması pandemide bizi neyi gösterdi? Pandemiye hani bu konunun belki biraz dışında ama benzer bir nokta yine. Paranız var ama eğer siz o tedarik zincirine ulaşamıyorsanız veya ürün size ulaşamıyorsa alamıyorsanız

0: Bunun aslında hiçbir değeri yok. İran'da da bu böyle. İran savaşında da
1: olması
0: evet, İran savaşında da bu böyleydi. Ukrayna Rusya savaşında da o tahıl süreçlerinde mesela paranın olması yeterli değil. Size koridorların açık olması lazım ve bir şekilde üretimin aslında size yakın bir yerde olması gerekiyor.
1: Bunun pandemi dönemindeki çok çarpıcı bir örneği vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çin'den Fransa'ya yola çıkan maskeler havaalanına evet. gittiğinde Amerika'ya giden uçağa bindirildi.
0: Yani
1: etki gücünün ne kadar önemli olduğunu o zaman
0: çok önemli.
1: Çarpıcı bir örnek.
0: Savunma sanayinde hele bu çok daha üst düzeyde bir evet. etkisi var. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki pozisyonu aslında bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Yani hem üretebiliyor, üretme mekanizmaları mevcut, hem know-how dediğimiz yani yerli üretimde Aha. çok üst seviyeye gelmiş durumda. Aynı zamanda da gelişmişlik açısından sadece konvansiyonel savaşa değil, daha üst seviyede ve daha teknolojik anlamda gelişmiş bir seviyede artık savaş mekanizmaları, savaş ürün yani daha doğrusu savunma sanayi ürünleri üreten bir ülke. NATO için coğrafi olarak da NATO'nun içerisinde hem olması, savaş bölgelerine yakınlığı açısından baktığımızda NATO'nun işte Güney Kafkasya'dan Orta Asya'ya, Balkanlara, işte Orta Doğu'ya baktığımızda Türkiye'nin oradaki coğrafi pozisyonuyla birleştirdiğimizde, siyasi liderlikle birleştirdiğimizde baktığımızda NATO için hele ki Amerika'nın da Avrupa'yı neredeyse yalnız bıraktığı bir dönemde, özellikle Trump ikinci döneminde Avrupa için artık ne bu Yunanistan'a bakar ne de İsrail'in ne dediğine bakarlar açıkçası. Yani Türkiye öyle bir konumlandırılması var ki Fransa artık bir şekilde Türkiye'ye yanaşmaya çalışıyor. Bu özellikle savunma sanayi meselesi.
1: Tabii hatırlarsınız Yunanistan da Türkiye'ye karşı Fransa'nın güvenlik şemsiyesi altında kendine yer bulmaya çalıştı.
0: Evet yani birkaç tane Rafael'ler satıldı.
1: Şimdi bize ihanet ediyor Fransa diye Yunan basında yazılıp çiziliyor.
0: Evet ya maalesef bu az önce de söyledim yani Yunanistan için büyük bir kabusa dönüşmüş durumda. Özellikle bu NATO çerçevesinde önümüzdeki günlerdeki zirve belki marjında yapılacak toplantılar veya yapılacak açıklamaları herhalde uykuları kaçarak
1: bekliyorlar. Bu arada Miçotakis'i de bekliyoruz NATO zirvesini, onu da hatırlayalım.
0: Ve asıl zaten problem olan iki NATO ülkesinin, yani daha doğrusu Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı böyle bir tehdit algısının oluşması. Halbuki Türkiye'nin, yani Yunanistan'dan önce Yunanistan'la hani problem Yunanistan'a gelene kadar bizim daha büyük problemlerimiz var. Ve Türkiye Yunanistan'la zaten birçok kez bu farklılıklarımız, tarihi farklılıklarımız, birçok belki çözülmesi zor olan meselelerimiz olsa bile hep şartsız bir anlaşmaya ve müzakereye yönelik yaklaşım olmuştur Yunanistan'a. Ama maalesef Yunanistan'ın işte kendi belki iç siyasetiyle, belki özellikle de üçüncü ülkelerin Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'ye karşı işte adım atmasına sebebiyet verdi. Son olarak İsrail'in vagonuna binmiş durumda. Kimse Netanyahu ile fotoğraf vermezken Yunan yetkililer oraya gidip özellikle Türkiye'ye karşı bir tehdit söylemi üretmeye çalışıyorlar. Bu Yunanistan'ın kaybına olacak bir denklem. Yani baktığımızda
1: tam da yeri gelmişken evet. bir Yunan siyasetçinin yorumu vardı. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi. Onu hatırlatayım müsaadenizle. Oradan devam edelim. Şimdi Yorgos Kritsos diyordu ki İsrail'le savunma ittifakı bize pahalıya patlayabilir. Soykırım işleyen ülkeyle savunma ittifakı olmaz. İsrail'in Türkiye'ye düşmanlığı var ve bizi tehlikeli durumlara sürükleyebilir. İsrail'in Suriye'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracağını sanan boş kafalılar, Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki olası tepkisini düşünmeli. İsrail'in bizim için savaşacağı izlenimini yaratanlar halkı kandırıyor. İsrail sadece kendi çıkarları için savaşır, katillerle savunma ittifakı olmaz.
0: Mealen
1: çok da sert sözleri var.
0: Mealen şöyle diyor, çok amiyane tabirle izleyicilerimizin de affına sığınarak diyor ki yani sen İsrail'e bu kadar güveniyorsun, yarın seni iki kuruşa satar diyor. Hı. Kendi çıkarları için. Ve çok da doğru aslında, yani baktığımızda İsrail'in bu kadar agresif zaten bölge içerisindeki işte soykırımdan tutun da İran'a saldırması, Lübnan'a saldırması, Suriye'deki politikaları vesaire baktığımızda yani Yunanistan onun peşine takılıp ve sürükleneceği bir ülke olarak kendisini konumlandırmaması gerekiyor zaten. Yani sen nasıl soykırım yapmış bir ülkeye ve Avrupa'nın göbeğinin ortasından diyorsun ki ben seninle tamam gelirim bir güvenlik şemsiyesi altında ikimiz de benzer politikalar üretebiliriz diyorsun.
1: Aslında
0: yani.
1: Bir de şu boyutu var tabii bu işin yani İsrail.

0: Yunanistan'da sokaklar ve siyaset tarihsel olarak baktığımızda
1: farklı.
0: Filistin destekçisi ve İsrail'in işgaline karşı bir tutum sergiler ki buna rağmen bunun olması da tabii hani günün gerekleriyle açıklamaya çalışıyor hükümet ama bir tuhaf bir durum doğuruyor ki bir de doğumuzda bir Ermenistan örneği var. Nereden nereye geldi? Yani Yunanistan da muhakkak buna bakıp bir ders çıkarması gerektiğini
2: Güney
3: de Körfez mesela Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim anlaşmaları imzaladı.
2: Tabii.
3: İran'ın gazabından kurtulamadı. İsrail onu koruyamadı.
1: Yani Yunanistan bence o yani Türkiye tehdidi algısından vazgeçse aslında baktığımda tamam çok belki optimist yaklaşıyorum ama evet bazı gerçekten de aşılması zor olan meselelerimiz var. Ama pozitif bir ajandayla başladığımızda yani illa bir deprem bir yangın olması gerekmiyor bizim iki komşu olarak birbirine yakınlaşmamız için. Ve Yunanistan Türkiye'nin gücünün farkında. Ama bunu iç siyaset malzemesi veya üçüncü ülkelerin belki de kışkırtmasıyla yapıyor. Bu oyuna da gelmemeleri gerekiyor. Hele ki İsrail gibi bir ülkenin oyununa hiç gelmemesi gerekiyor. Türkiye söz konusu olduğunda yani Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda yani sen öyle bir güç değilsin zaten ki Türkiye Orta Doğu'da veya bölge Doğu Akdeniz'de kafa tutabilecek bir güçte bir ülke değilsin zaten yani. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye'nin bu NATO zirvesinin olması aslında uzun vadede Türkiye'nin konumlandırması ve bunun hem ittifak açısından Rusya tehdidi, uzun vadeli Rusya tehdidi nasıl şekilleneceği, ABD-NATO ilişkisinin nasıl şekilleneceği, özellikle evet bu tekrar belki sınırları koruma politikası güdüyor şu anda Ukrayna meselesinden dolayı ama artık savaş dediğimiz şey sadece sahada yapılan bir savaş değil. Yani siber alanda, uzay alanında da bunun hibrit farklı savaş mekanizmalarının kullanıldığı bir dönemde NATO'nun kendini tekrar yeniden bir şekillendirmesi de gerekiyor. Evet, bir önceki zirvede sözler, vaatler verilmişti ve bu zirvede bunların aksiyona dökülmesi bekleniyor. Ama artık sürekli kendisini güncelleyen bir NATO'dan bahsetmemiz gerekiyor ki o caydırıcılığı devam etsin. En büyük problemlerden bir tanesi, evet askeri anlamda bir bütünsel yaklaşım olsa da üye ülkeler arasındaki siyasi farklılıkların özellikle mesela Çin'e karşı ayrı farklılıkların olması, Rusya ile nasıl bir iş yürütelim anlamındaki siyasi farklılıklar Avrupa veya Amerika arasında veya Avrupa kıta ülkeleri arasındaki farklılıklar bile.
2: Mesela İspanya bunu çok direkt bir tehdit olarak görmüyor Rusya'yı kendisiyle alakalı olarak.
1: Ve belki de Türkiye açısından da Türkiye'ye karşı farklı siyasi pozisyonların olması. Sayın Cumhurbaşkanı geçen konuşmasında bahsetti. Özellikle terörle mücadelede NATO'nun Türkiye'ye karşı verdiği yani bir siyasi ve ideolojik bir tavrı da belki olmuştu. Ve bu da NATO açısından bir zafiyet göstergesi açısından aslında baktığımızda. Hı hı. Bu anlamda da yani Türkiye'nin sadece coğrafi olarak bir etkisi yok. Ama terörle mücadele anlamında da baktığımızda bir artık tecrübesi ve bir gücü var. NATO açısından da bu önemli. NATO'nun da o siyasi ve NATO üyelerinin diyelim bazı üyelerin siyasi ve ideolojik farklılıkları, Türkiye'ye yaklaşımı, Sayın Cumhurbaşkanı'na yaklaşımlarını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa güvenlik mimarisi eğer kendisini tekrar yeniden bir güçlü bir aktör olarak inşa etmek istiyorsa Türkiye bunun tam ortasında olması gerekiyor.
0: Şimdi İşte bahsettiğimiz NATO 3.0 dediğimiz mesele tam da bahsettiğiniz konu. Yani Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirip NATO'da ağırlığını arttırması, külfet paylaşımı bakımından da ağırlığını arttırması, faaliyet bakımından da ağırlığını arttırması ile dönüşecek, yeni zamanın şartlarına uyacak bir NATO. Ama bu işte bir yandan da baştaki gibi NATO'nun aslında kendi sınırlarına çekilmesi görev ve sorumluluk vizyonu bakımından gibi bir durum ortaya çıkaracak. En azından beklenti ya da hedef bu yönde anladığımız kadarıyla. Ve bu da bizi ister istemez tekrar Avrupa adına Rusya tehdidine ve Ukrayna savaşına getiriyor. Şimdi Ukrayna konusu biraz önce siz de bahsettiniz hocam. Zelenski gelecek. Burada görüşmeler olacak. Trump'la da görüşme olacak. Muhtemel ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme olacak. Trump daha yakın zamanda hem Zelenski ile hem Putin'le telefon görüşmeleri yaptı. Burada tabii bu konuyu çözebileceklerine dair bazı mesajlar verdi ama Putin'in pek hedeflerinden taviz vermediğini anlayabiliyoruz. Özellikle de Ukrayna'nın doğusundaki o Donbas denilen bölgeyi alma konusunda. Putin'in tabii bunlar konuşulurken verdiği bir mesaj vardı.

0: Ayrıca onu da hatırlatmak lazım. Bu NATO zirvesinden önce olması bakımından da önemli ve dikkat çekici. Komuta merkezinden kamuflajla kamera karşısına geçti, hatırlarsınız ki orada Ukrayna'da mealen söylüyorum, istediğimizi verin biz geri adım atmayacağız mesajı veriyor. Hatta halka ve orduya da malum bir yakıt krizi de var Rusya'da.
1: Dayanın az kaldı.
0: Zafere az kaldı, dayanın mesajı veriyor. Yani bunlar da aslında Ukrayna meselesinin, hani Ankara'da belki yeni bir süreç başlar ya da başlayabilir mi, bunu merakla takip edeceğiz ama çok da kolay çözülemeyeceğini, hala oldukça çetrefilli olduğunu da gösteriyor bize diyebiliriz.
1: Evet, şimdi Trump, Trump'laşıyor Putin. Yani İstanbul müzakereleri zemininde Ukrayna ile görüşebiliriz, anlaşabiliriz dedi. Şimdi az kaldı, bu iş bitiyor falan. Bir bakıma 4 yılı geçti, yani uzun bir süre oldu Ukrayna Savaşı. Şimdi NATO'nun külfet paylaşımından bahsettiniz. Ben o konuda bir iki laf etmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun yıllar Suriye ve Irak'taki istikrarsızlık bizi çok ciddi anlamda etkiledi Türkiye olarak. Ve biz NATO'nun savunma şemsiyesinden istifade etmek istedik. NATO üyeleri bize sırtını döndüler. Yani Patriot'ları söküp götürdüler burada. Hatta Rus uçağını düşürdüğümüzde 2015-16'da biz Türkiye'yi savunmak zorunda değiliz. Kendiniz bu işi içine düştünüz. Kıbrıs müdahalesini hatırlayın. Yani 1974'te mektup vardı, Johnson mektubu. Şimdi dikkat edin.
0: Hatta NATO'nun müdahaleyi 10 sene kadar geciktirdi.
1: Evet, yanlış hatırlamıyorsam. NATO'nun şu an daha doğrusu Doğu Avrupa'nın bir savunma yükü var, ağırlığı var. Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri. Yani hocam ifade etti, Güney Avrupa ülkeleri Rusya'dan tehdit algılamıyor. Sadece İspanya değil, Fransa, İtalya'da, evet. Portekiz, yani bu ülkeler çok ciddi bir Rus tehdidiyle karşı karşıya değiller. Türkiye de çok ciddi bir Rus tehdidiyle karşı karşıya değil. Hatta biz Rusya ile iyi anlaşıyoruz. Şimdi biz niye Merkez ve Doğu Avrupa'ların, Avrupa'nın ekonomi, askeri güvenlik yükünü çekelim? Ve ya realist bir değerlendirmeyle Türkiye aslında bizim avantaj olarak gördüğümüz bazı şeyler bizim için dezavantaj olarak da duruyor. Ya şöyle büyük resme bakalım. Bugün Orta Doğu'da bir güvenlik boşluğu var, güç boşluğu var. Bakın bugün Foreign Policy'de bir makale çıktı. Biraz önce böyle üstünkörü okudum. Diyor ki Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. Onlar Suudi liderliğinde falan diyorlar ama Türkiye'nin de, Sayın Fidan'ın da olduğu Dört Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir toplantıda. Şimdi Orta Doğu'da bir güvenlik, evet, Orta Doğu'da bir güvenlik boşluğu var. Türkiye oraya koşsun. Bölge güvenliği için risk alsın, sorumluluk alsın. Avrupa'da bir güvenlik boşluğu var. Çünkü yani bizim böyle bir kapasitemiz, böyle bir ulusal çıkarımız da yoktur. Yani evet, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin bir Rus tehdidine karşı bir hassasiyeti var. Haklılar da. Fakat o zaman biz niye 20 yıldır, 30 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyoruz? Ya vize alamıyor öğrencilerimiz. Ya uluslararası konferanslara arkadaşlarımız var, akademisyen arkadaşlarımız. Uluslararası konferanslara gidemiyorlar.
2: Evet, iş
1: yani Almanya'da yani bir konferansa davet almış, kabul almış, gidecek. Metnini sunacak, 2 gün kalacak, gelecek.
0: Gidemiyorsunuz.
1: Benim yeşil pasaportum var. Bu son dönemde çok fazla seyahat ettim Avrupa'ya. Özellikle Almanya'ya girerken sizi böyle cebinizdeki paraya bakıyor. Ne kadar param var yanında? Kredi kartın var mı? Dönüş biletin var mı? Hangi otelde konaklayacaksın? Şimdi kusura bakmasınlar. Yani kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Evet, Türkiye güçlü bir aktördür. Askeri açıdan da güçtür. Fakat biz Merkez ve Orta Avrupa ülkelerinin, yani Doğu Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik yükünü hangi bedel karşısına çekelim? Bakın Trump diyor ki biz NATO'ya bu kadar masraf ettik, bunun karşılığını istiyoruz. Biz hangi bedel karşılığında bu yükü çekelim? Benzer şekilde bizim doğumuzda ve güneyimizde de bir güvenlik boşluğu var. Dolayısıyla bizim bunu optimum bir şekilde kullanmamız lazım, bu kapasiteyi. Ben şahsen Ankara'daki karar vericilerin bu iki meseleyi göz önüne aldığını düşünüyorum. Yani Avrupa ülkeleri bir kolektif savunma, bir caydırıcılık anlamında Türkiye'nin gücünü sürekli yüceltiyorlar. En güçlü ülke diyor. Hatta dün gazetelere düştü bir haber olarak, doğru mudur bilmiyorum. Macron özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına oturmak istemiş. Toplantıda, masada. Beni onun yanına oturtun diye şey yapmış. Yani birlikte
2: Trump'ın arkasından falan ziyade.
1: Evet, yani dolayısıyla şimdi tamam, ama biz niye bu kadar ağır bir, bütün Avrupa'nın güvenliği ve savunması için böyle büyük bir bedelin altına girelim? Avrupa ülkeleri yani her seferinde Türkiye'yi işte hem ahimle hem işte ekonomik gerekçelerle her seferinde Türkiye'yi dışarıda tutuyorlar. Ama bugün Türkiye ihtiyaçları var. Ben süremiz de bitiyor sanırım, kıymetli hocalarıma da söz kalsın diye şunu ifade etmek istiyorum. Bugün bizim etrafımızda, güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde, batımızda güç ve güvenlik boşlukları var. Ciddi savunma ihtiyaçları var. Bizim de bir kapasitemiz var. Fakat bu kapasite, mevcut askeri kapasitemiz, savunma kapasitemiz, ekonomik, endüstriyel caydırıcılığımız bütün bu alanlara yetmez. Yani bizim bunu optimum kullanmamız lazım. Yani evet, bir NATO toplantısı kimse Avrupa'nın güvenliği için bedava, hiçbir karşılığı olmaksızın

0: bir bedel ödemez, biz de ödemeyiz yani. Bunun bir karşılığının olması lazım.
1: Ne olabilir bu karşılık? Yani savunma, Necmettin Hocam'ın sözlerinden anladığım savunma sanayi ürünleri ihracatıyla bu karşılık karşılanmaz. Yani bu yeterli olmaz. Bu karşılığı elde etmek için diyorsunuz ki anladığım kadarıyla hani bunun bir bedeli olacaksa Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda bir siyasi karar verilmeli ileride ki bunu karşılayabilsin gibi bir düşünceniz var. Doğru anladım hocam değil mi?
0: Ya sadece Avrupa Birliği olarak bakmamak lazım. Yani biz işte biliyorsunuz anlaşmalar imzaladık yani Avrupa ile serbest bölge anlaşmaları imzaladık, vize serbestisi anlaşmaları imzaladık. İşte Güney Kıbrıs'a dair ihtilaflar var, Doğu Akdeniz'e dair ihtilaflar var. Hepsinde Türkiye şey yapılıyor yani bir bakıma ayrımcılığa maruz kalıyoruz.
1: Anlıyorum. Siz ne dersiniz? Bir 3-4 dakikamız kalmışken son yorumunuzu.
2: Tabii şimdi özellikle bir külfetin paylaştırılması diye geçiyor ama aslında burden shift daha çok külfetin kaydırılması anlamına geliyor. Yani Amerika'nın yüklendiği NATO içindeki küresel yükün daha riskle karşı karşıya olan Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılması yani Amerika'dan kaydırılması külfetin. Şimdi burada da %5'lik bir ekonomik taahhüdün bütün Avrupa NATO'daki ülkeler tarafından benimsenmesi, Avrupa ülkeleri tarafından benimsenmesi. Ama bu özellikle %5'in 3,5 %3,5 oranı çekirdek savunma harcamaları. Evet. İşte bu NATO savunmasının gerektirdiği bütün savunma harcamalarına ayrılması gereken paydır. 1,5'luk oranın da siber güvenlik gibi, NATO'nun siber güvenliği gibi paylara ayrılması daha çok öngörülüyor. Bakın biz 2026'nın başlarında Şubat'ta ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri Steadfast Start tatbikatına değil mi? NATO'nun yaptığı tatbikata katıldık ve muazzam bir askeri lojistik harikasıdır. Yani yine Savtek'te işlemiştik tatbikat sayfamızda. O kadar büyük bir askeri teçhizatı askerlerle beraber biz lojistik olarak da gönderiyoruz. Yani NATO'nun ikinci
1: Baltık
2: büyük
1: denizine gitmiş.
2: Evet, ikinci büyük ordusunun hareket kabiliyetini daha 2026'nın başında aynı olarak göstermiş olduk. Yani bu sadece sistemlerimiz açısından da değil. Yani bakın işte buraya geldiler, saha Expo'yu yaşadık değil mi? Geçen haftalarda Paris'te ki evet. İşte fuarda yine özellikle Aselsan'ın orada imzaladığı anlaşmalar vardı. Yani o gövde gösterisinin ucu bucağı yok Türkiye açısından. Yani bu anlamda kendimizi iyi hissedeceğimiz artık kendi kendine yeter bir ülke olup dost ve müttefik ülkelere bu yeterliliği ihraç etme noktasında da bir doygunluğa yani bir yeterliliğe ulaştığımızı zaten Avrupa bütün biliyor. Fakat burada işte Avrupa'nın üstlenmesi gereken o burden shift yani işte o külfet kaydırmasının Amerika'nın bunu Türkiye ile sübvanse etmeye çalışması söz konusu. Neden? Çünkü bu yeterlilik işte Avrupa'ya bu anlamda bir hali hazırda yardım edecek. Yani evet. Yardımdan kastım şu. Önceliklendirme konusunu Türkiye NATO müttefiki olan ülkelerle paylaşma noktasında kendi yeterliliğini bir adım atacaksa tabii ki Avrupa ülkeleri de önce bakışlarını Türkiye'ye karşı değiştirmek suretiyle Türkiye'yi önceliklendirme noktasında da siyasi açıdan hangi adımları atacaklar? Ankara'da bunun mutlaka beklentisi.
1: Bu sahadaki gelişmelerin muhakkak bir siyasi yansıması olacak diyorsunuz. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Evet, önümüzdeki yıllarda belki takip edeceğiz, göreceğiz ki NATO zirvesi öncelikle takip edeceğimiz
2: konu Ankara'daki zirve. Tarihi bir eşik olacak NATO
1: ve zirvesi. Dönüşümleri, bu dönüşümlerin Türkiye'ye nasıl bir rol biçtiğini, nasıl konumlandırdığını da hep beraber izleyeceğiz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda tekrar bir araya gelmek ümidiyle diyelim. NATO zirvesinin ardından da gelişmeleri konuşmak üzere. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdi. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24.00'da.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Bankartım jest oldu.
3: En çok jest yapan kart. Jest kart.

NATO'nun sahadaki operasyonları. NATO, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından birçok uluslararası askeri operasyonda görev aldı. İlk büyük operasyon Bosna Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO, 1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla

danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteni ile karşınızdayız. Dünyanın en önemli diplomasi organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak başkentte, ulaşımdan güvenliğe, protokolden medya organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar artık tamamlandı.
1: Küresel diplomasinin adresi Ankara. Liderler için geri sayım başladı. 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi başkente bir araya gelecek. Ankara 2 gün boyunca dünyanın en önemli diplomatik temaslarına ev sahipliği yapacak. Başkentte tüm planlamalar tamamlandı. Liderlerin karşılanmasından konvoy güzergahlarına, toplantı alanlarından ulaşım organizasyonuna kadar tüm hazırlıklar son şeklini aldı. Yurt dışından gelecek heyetler için Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere ilgili noktalarda kapsamlı koordinasyon yürütülecek. On binlerce güvenlik görevlisi sahada. Zirvenin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet, jandarma ve ilgili kurumların personeli görev yapacak. Kritik noktalarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken liderlerin programları boyunca koordinasyon kesintisiz sürdürülecek. Zirveyi takip etmek üzere çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun Ankara'da görev yapması bekleniyor. Akredite medya kuruluşları için oluşturulan basın merkezinden gelişmeler an be an dünyaya aktarılacak.
0: Ankara 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardık, ekranlara getirdik. Başkentte ise turkuaz operasyonları aralıksız sürerken silahlı suçlara yönelik gerçekleştirilen son operasyondaysa 46 şüpheli kıskıvrak yakalandı. NATO zirvesine

0: Günler kala Ankara'da adli ve idari tüm hazırlıklar tamamlanıyor.
1: Başkent'te güvenlik kalkanı devredi. Ankara Emniyet Müdürlüğü 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Zirve kapsamında hazırlanan kapsamlı güvenlik planı doğrultusunda Operasyon Turkuaz uygulamaya alındı. Başkent genelinde denetimler sıklaştırılırken kritik noktalarda özel ekipler görevlendirildi.
2: 150 civarında bir hedefi sadece.
1: Ankara Emniyet Müdürlüğü silahlı suçlarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi. Silahlı paylaşım yapan çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve silahlı olaylara karışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı. Adreslerinde aramalar yapıldı. Zirve için güvenlik çemberi genişletildi. NATO görev alanlarında belirlenen kritik bölgelerde güvenlik tedbirleri artırıldı. 24 saat esasına göre oluşturulan güvenlik çemberleriyle kritik alanlarda uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Başkentin huzuru, Türkiye'nin huzuru anlayışıyla il genelindeki denetimler kesintisiz devam ediyor.
0: Meclis terörsüz Türkiye'nin tesisi için önemli bir rol üstlendi. Kapsamda örgütün silah bırakmasını hızlandıracak yasalar da gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Nuh'un etkinlikleri kapsamında konuya ilişkin açıklama yaptı.
3: Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade edeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Şırnak'taydı. Hazreti Nuh'u anma töreni etkinliğine katıldı. Meclis Başkanı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla terörsüz Türkiye hedefinin sağlanacağını belirtti.
3: Şimdi Allah'ın izniyle. Bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak.
1: Kurtulmuş birlik ve beraberlik mesajı verdi. Terörsüz bölge hedefi doğrultusunda hiçbir vatandaşın terör mağduru olmayacağını belirtti.
3: Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
0: Mutlak plan kararının ardından CHP'de gerçekleştirilen MK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı.
4: Ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
5: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı sonrası adeta parçalanmanın eşiğine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi arınacağız mesajıyla göreve geri dönerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti hazırlıklarına başladı. Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Arınma operasyonu ilçe başkanlıklarına kadar uzandı. Genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevden alınacak. Otoriteyi kabul edenlerle yola devam edilecek.
4: Bir grup toplantısı yapılma niyeti var.
5: Diğer taraftan Özgür Özel'in Sivas Milletvekili Ulaş Karasu üzerinden il başkanlarına yeni il başkanlarıyla işbirliği yapmayın uyarısı gönderdiği öne sürüldü. Partili kaynaklarsa örgütün hiçbir kademesinde çift başlılığa ve otorite boşluğuna izin vermeyeceğiz vurgusu yapılıyor. Son MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanı ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Sarı, Ağrı ve Merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır,

0: Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli'de il başkanları, yöneticileri ve disiplin kurullarının görevden alındığını aktardı. Sinop'ta yalnızca mevcut il başkanının görevden alındığını belirten Sarı, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan olmak üzere 7 isim hakkında kesin çıkarma yönünde disiplin süreci başlatıldığını bildirdi. 6 ilde ise yeni görevlendirmeler yapıldı. Batman'a Yılmaz Özkanat, Çanakkale'de Koray Akkılıç, Mardin'de Mahmut Duyan, Osmaniye'de Rıza Tekerek, Niğde'de Tevfik Caymaz ve Tunceli'de Kemal Özcan görevlendirildi. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK ve PM kararıyla milletvekilleri Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Aktuğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un kesin ihraç cezası için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklanmıştı. 18 Haziran 2026 tarihinde ise İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında tedbir kararının kaldırılmasına ve kendisinin CHP Grup Başkan Vekilliği görevine iade edilmesi kararı verildi.
1: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Her Hafta Sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

NATO'nun kendi bayrağı, karargahı ve entegre komuta yapısı var. Ancak kendi askerlerinden oluşan daimi bir ordusu yok. İttifakın askeri gücü, 32 üye ülkenin ihtiyaç halinde NATO komutasına tahsis ettiği askeri kapasiteye dayanıyor. Müttefik ülkelerin tahsis ettiği kara, hava ve deniz kuvvetleri NATO komutası altında ortak görev yapıyor. Bugün NATO üyesi ülkelerin toplam aktif askeri personeli yaklaşık 3 milyon 300 bin. Üye ülkelerin yıllık savunma harcaması ise 1 trilyon 580 milyar dolar düzeyinde. Bu, dünya genelindeki askeri harcamaların yarısından fazlasını oluşturuyor. Üye ülkelerin envanterinde toplam 20 bini aşkın askeri uçak, yaklaşık 12.300 ana muharebe tankıyla 2.800'den fazla savaş gemisi ve deniz platformu bulunuyor. NATO'nun nükleer caydırıcılığı, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşik Krallık ve Fransa'nın nükleer kuvvetlerine dayanıyor. Balistik ve seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleriyle yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetler de NATO'nun caydırıcılığını güçlendiriyor. Bu askeri kapasitenin önemli bölümünü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Polonya gibi askeri kapasitesi yüksek müttefikler oluşturuyor. NATO'nun en büyük gücü yalnızca sahip olduğu silah sistemleri değil, 32 ülkenin gerektiğinde tek bir kuvvet gibi hareket edebilme kabiliyeti. Bu özellik, NATO'yu dünyanın en büyük ve en kapsamlı kolektif savunma ittifakı konumuna taşıyor.

nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Bugün çok sevinçliyiz çünkü kim var programımızda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz, hoş geldiniz. Hiçbir kelime, hiçbir söz söylemenize fırsat vermeden o ilk soruyu soruyorum ve çekiliyorum. Diyorum ki Serdar Karagöz, Araf'tan.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Böyle bir koştur koştur.
1: Yani teknik olarak Araf'ta sorular programındayız.
0: Yani evet, o bir soru. Zaten tahmin ediyorsunuzdur.
1: Evet, yani ayrıca profesyonel olarak da Araf'ta olmayı tercih edenlerden biriyim. Çünkü Araf'ta olma durumunu bir bilinç hali olarak değerlendiriyorum. Şimdi bir Araf'a düşmek var, bir de Araf'ta olmak var. Araf size iki şeyi görme imkanı veriyor. Eğer o iki şeyi göremezseniz Araf'tan sonraki aşamada sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bilinçli olarak bence Araf'ta durmak, Araf'ta olmak her zaman size doğru ve yanlışı, iyi veya kötüyü tercih etme durumunda bir imkan, bir zemin oluşturuyor.
0: Peki kalmak desek?
1: Araf'ta kalmak o tercih edeceğim bir şey olmaz. Yani günün sonunda alınması gereken kararlar var, yapılması gereken tercihler var. Ama önce bir Araf'a çıkalım. Araf bir yükseklik esasında.
0: Evet, Uruf tepeden geliyor.
1: Evet, Araf bir yükseklik. Önce o tepeye çıkalım, bakalım, görelim. Ondan sonra ilerleyelim. Şimdi ben hiç Araf'ta olmadım. Araf'ta olamayız. Büyük bir iddia gibi geliyor bana. Yani hakikati buldum, hakikati yaşıyorum. Bunlar çok büyük iddialar. Hakikati bulan birisinin de hakikati buldum diyemeyeceği için Araf'ta olma hali bence güzel bir hal. Bilinçli bir şekilde Araf'ta olmayı ben tavsiye de ediyorum ayrıca. Çünkü çok büyük bilinmezliklerin içinde yaşıyoruz. İnsan olarak hakikati aramak Araf'ta olmakla alakalı bir durum. Hakikati bulmak Araf'ta olma aşamasını geçmekle alakalı bir durum. Çok tabii iyi. Hepsi bunların bir bilinç inşa etmekle alakalı.
0: Yani bir kararsızlık hali olarak tanımlamıyorsunuz.
1: Asla. Ama şu versiyonları da var. Bilinç inşa etmeden, bir şuur inşa etmeden Araf'a düşmek, her iki tarafı da görememek. Bu çok üzücü olur. İnsanlık için, insanlar için. Ama her iki tarafı da mümkün olduğunca bilgi, birikim, yetenek, muhakeme, kavrayış, bu anlamlarda görmeye çalışmak, görmek, görme iddiasında olmak, işte bu Araf'ta olmayı biraz olumlu gösteriyor. O yüzden ben Araf'ta olmayı da tercih ediyorum. Çünkü hakikati buldum diyemem, hakikati aramaya devam ediyoruz diyebiliyorum.
0: Hakikati arama hali olarak Araf'ı nitelendiriyoruz.
1: Tabii.
0: Çok güzel. Aslında çok ince içerikli bir cevap oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi hayatınızdaki en güzel haberci kimdir desem?
1: Şimdi.
0: Ve bunu böyle aşama aşama. En iyi haberci, en doğru haberci.
1: Şimdi ben esasında iletişim fakültelerine, gazetecilik bölümlerine gittiğim zaman diyorum ki en büyük meslek rol modelimiz kimdir? Yani herkese soruyorum. İşte kimisi okuduğu bir köşe yazarından, kimisi uluslararası bir foto muhabirden bahsediyor. Kimisi büyük bir siyasal iletişimciden bahsediyor. Ben onu farklı bir şekilde formüle ettim.
0: Nasıl?
1: Yani haberci mesajı taşıyan benim için peygamberlerdir. Onlar da bir haber getiriyorlar, bir mesaj taşıyorlar. İçinde bulundukları topluma bu mesajı iletiyorlar. Şimdi en büyük rol model, en büyük meslektaşlarımız bizlerin, habercilerin, iletişimcilerin. Bu çerçevede, bu bağlamda baktığımızda Allah'ın peygamberleridir. Hazreti Muhammed'dir mesela. Ve öyle bir habercidir ki herkes o mesaj daha getirmeden ona inanmaya başlamıştır. Çünkü lakabı da Muhammedül Emin'dir. Evet.

0: kendisinden emin olunan, kendisine güvenilen, habercilerde de, iletişimcilerde de esasında olmasını istediğimiz şey tam olarak budur. Hı. Bir haber getirdiğimizde insanların bizden emin olması. Hı. Mesela şimdi Anadolu Ajansı bünyesinde görev yapıyoruz. O yüzden uluslararası alanda ve ulusal alanda da Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısını inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Bu var ama. Bu çok güzel. Bu algı var.
0: Bu algı var.
1: Mesela hemen işte ajans geçtim ya da
0: Türkiye
1: ajans
0: gibi siyasal kutuplaşmanın çok yoğun olduğu bir ortamda ajans yazdıysa doğrudur algısı var. Bu bizim için bir başarı kriteri esasında. Kuruluşundan bugünle Anadolu Ajansı yazdıysa doğrudur algısı bütün Anadolu Ajansı çalışanlarının çok büyük bir hassasiyet duydukları, çok fazla önem verdikleri bir konu. Hı-hı. O yüzden biz bir haberi kendi haber laboratuvarlarımızda teyit etmeden vermeyiz. Tabii ki insan faktörünün olduğu bir alan bu. Hatalar olabilir. Ama Anadolu Ajansı'nda bu hatalar olmasın diye pek çok mekanizma da vardır. Hı-hı. Dolayısıyla sorunuza geri dönersem, ya benim için rol model haberci, iletişimci Hazreti Muhammed'dir.
1: Maşallah.
0: Çünkü öyle bir iletişim stratejisi ile o mesajı içinde bulunduğu topluma yaymıştır ki biz bugün hala o mesajı hissediyoruz, yaşıyoruz. Milyonlar kendisinin vefatından yüzyıllar geçtikten sonra bile o söylediği sözler, getirdiği mesajlar çok farklı coğrafyalarda etki uyandırıyor, dönüşüme sebebiyet veriyor. Şimdi bu çok büyük bir teknik anlamda bakarsak bir iletişim başarısı. Bugün insanlar hala Müslüman olmak için vesileler arıyorlar. O mesajla ilgileniyorlar. O mesajı duyuyorlar. Demek ki o mesaj o zaman o içinde yaşadığından topluma öyle güzel dizayn edilmiş ve verilmiş ki hala yansımalarını görüyoruz biz. Bu açıdan bakıldığında ben yani siyasal iletişim anlamında da meslek olarak iletişim anlamında da rol model olarak peygamberleri en çok da kendi peygamberimizi görürüm.
1: Çok emin olma halinden.
0: Emin olma halinden. Hı-hı. Sadece emin olma hali değil. Mesajı ne zaman ne şekilde vereceğini de yine Hazreti Peygamber çok iyi biliyor. Bazı bakınız kendisinin hayatına, Siyer-i Nebi'ye bakınız. O zaman kendisinin sözlerine bakınız. Kime ne diyor ona bakınız. Bazı siyasi anlaşmalardaki tavrına bakınız. Mesela uzun uzun konuşuruz. Tabii. Siyasal iletişim anlamında Hüdeybiye anlaşmasını hemen sizin zaten müktesebatınız buna el veriyor.
1: Estağfurullah.
0: Hüdeybiye anlaşmasındaki siyasal iletişime bakınız. Bugün her alanda bütün siyasetçilerin örnek alması gereken stratejiler bunlar. Bunların hepsi işte stratejik iletişim dediğimiz şey burada var. Hı hı. Yani doğruyu ve algıyı orantısal olarak mükemmel bir şekilde dizayn etme. Yeri geldiğinde tabii biz insanları da ikna etmeye çalışıyoruz. Bir fikre, bir ideolojiye, bir yaklaşıma, bir tercihe. Nasıl yapacağız bunu? Bunun stratejileri var. Hı. En iyi uygulayanlardan bir tanesi de Hazreti Peygamber.
1: Ne güzel. Peki Serdar Karagöz anlatmayı mı, dinlemeyi mi yoksa gözlemlemeyi mi tercih eder? Normal hayatında. Bir anlatan bir insan mısınız sürekli yoksa ya bir dinlemek istiyorum seni mi yoksa hayır susacağım ve gözlemleyeceğim.
0: Şimdi bu duruma ve kişiye göre değişir. Hı. Yani çocuklarım söz konusuysa daha ziyade kendimi anlatan rolde buluyorum. Hı. İşte eşim söz konusuysa dinleyen rolde buluyorum kendimi.
1: Çok iyi.
0: Bu da beni mutlu ediyor.
1: Süper.
0: Tabii iş hayatımızda

0: hem anlatan hem de dinleyen rollerini oynuyoruz. Fakat gözlem benim için her daim çok
1: Çok doğru.
0: diri olan bir durum. Yani çocuklarımı da gözlemlerim, toplumu da gözlemlerim, iş arkadaşlarımı da gözlemlerim. Bir siyasal ortamda bir siyasetçiyi de gözlemliyorum. Gözlemekten ve en çok doğayı da gözlemlerim. En çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hayvan belgeselleri, vahşi doğa belgeselleri. Oradaki o doğal varoluş mücadelesi muazzam bir gözlem imkanı veriyor ve tefekkür imkanı da veriyor.
1: Süper.
0: Yani bir ceylanın bir aslandan kaçışı, aslanın yavrularını beslemek için o ceylanı yakalama mücadelesi, soyu tükenmekte olan işte bir keçinin bir kurtla en son Anadolu Ajansı
1: Evet.
0: Tunceli'de böyle bir görüntü yakalamıştı.
1: Çok iyi,
0: Yani
1: hatırlıyorum.
0: onu defalarca izledim. Bir soyu tükenmekte olan dağ keçisi var Tunceli'de. Bir kurtla karşılaşıyorlar. Bizim de Anadolu Ajansı Tunceli muhabirimiz drone'unu kaldırmış. Doğa fotoğrafları çekerken, yani o nesli tükenmekte olan keçinin fotoğrafını çekerken birden kurdun keçiyi kovaladığı bir ana şahitlik ediyor. Yani muhtemelen ödül de alır. Uzun süre takip ediyor. En sonunda soyu tükenmekte olan keçi. Biz orada tabii keçiyi tuttuk çünkü soyu tükenmekte kendisinin. Fakat kurt keçiyi yakaladı. Kurt keçiyi yakaladı ve
1: Sonra
0: orada
1: suyu tükendi.
0: yok az kaldı inşallah tükenmez. Buradan da yani Tunceli bölgemize, valimize zaten onlar çok iyi çalışıyorlar bu konularda. Biz de medya olarak elimizden geldiğince bunların haberlerini yapmaya çalışıyoruz. Orada daha sonra kurt keçiyi yakaladığında tabii ben videonun tamamını izledim. Tamamını vermedi Anadolu Ajansı. Çünkü daha sonra kurtların orada bir keçiyi paylaşımı var. O keçiyi paylaşımında o kurt sosyolojisini görüyorsunuz. Alfa kurt var, diğer kurtlar var. Bir paylaşım yapıyorlar, bir saklama yapıyorlar. Bütün bunları gözlemlemek, yani doğaya dair, yaşama dair, bence varlığa da dair bir tefekkür imkanı da veriyor. O yüzden yeri geliyor anlatıyorum, yeri geliyor dinliyorum ama en çok
1: Gözlem.
0: ben gözlemlerim.
1: Çok iyi. Peki hikayenin bundan sonrasını takip etmedim. Bundan sonra koptu dediğiniz bir yol ayrımı var mı hayatınızda?
0: Ya aşağı yukarı bütün hikayeleri takip ediyorum. Bir hikayeye başladıysak muhakkak o gündemimizde olur. Onu takip ederim.
1: Kendi hayatınızda.
0: Kendi hayatımdaki kişisel hikayelerde de yani vazgeçme arıyorsanız öyle vazgeçmelerimiz yok. Yani benim kendi vazgeçişlerim yok. Takiplerim var. Peşine düşmelerim var. Ama büyük yol ayrımları yok. Yani işte kendi kişisel hayatımdan bir mücadele etmeyi kendime şiar edindiğim andan itibaren ya bu mücadeleyi nerede, hangi koşulda, hangi pozisyonda, hangi coğrafyada, hangi kültürde daha iyi yapabilirimin tabii ki bir muhasebesi oluyor. İşte bir dönem yurt dışındaydım, şimdi yurt içindeyim. Ama yurt dışındayken de, yurt içindeyken de ya hep bir mücadele fikrinin bende diri olduğunu söyleyebilirim.
1: Yani Serdar Karagöz'ü hep mücadele ederken mi hatırlıyor?
0: Ya evet,
1: Güzel.
0: hatta bazen arkadaşlar nasılsın diye sorduğunda mücadele diyoruz tek
1: Çok
0: kelime. O pek çok anlama gelebiliyor.
1: iyi. Mücadele.
0: Tabii
1: Düşünmek de bir mücadele. Sessiz bir mücadele.
0: düşünmek de mücadele. En büyük
1: Ve bir
0: mücadele
1: direniş, değil mi?
0: esasında bir varoluş mücadelesi. Kendi fikrinizle, kendi düşüncenizle, kendi bulunduğunuz ortam, coğrafya ve zamanda varoluş mücadelesi içerisindesiniz. İddiası fikri müktesebatı olan insanlar bence hep mücadele insanlarıdır. Zaten hayatı anlamlı kılan şeylerden bir tanesi de o.
1: Mücadele.
0: Bir mücadele yaptım diyebilmek son nefesini verirken. Mesela hiçbir anlamda mücadele yapmamış bir insan bu hazdan

0: uzak bir şekilde hayatına son verecek. Bir de hayatı mücadelelerle, kendince haklı gördüğü mücadelelerle dolu ömürler var. İşte o ömürler, bazen diyorum arkadaşlara, hep o son nefes için yaşıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: O son nefesteki ruh halimiz, duygu durumumuz, düşünelim son bir dakikamız kaldı.
1: Ne yaparız?
0: Geriye dönüp bakıyoruz. Nasıl bir yaşam sürmüşüz? Neler yapmışız? Bir mücadelemiz olmuş mu? Anlamlı bir mücadelenin parçası olmuş muyuz? Eğer olmuşsak o bir dakikamız bize büyük bir haz verir. Eğer evet. olmamışsak o bir dakika geçmek bilmez.
1: Şimdi o mücadele
0: ızdırap verir. Boşa evet. geçmiş bir hayat.
1: Şimdi o mücadelenin muazzam parçalarından aslında birazdan bahsedeceğiz. Bu eserlerden bahsedeceğiz ama mesela çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz?
0: Yani çocuktan al haberi, çocuklar masum. Ve çocukluktan çıkış nasıl oluyor? Bilinç inşa ederek oluyor. Bir çocuğu dinlerken en saf yalın o masum halini dinliyoruz. Çocuk zaman içerisinde kendince tercihler yaparak bir bilinç inşa ediyor. Ve biz daha sonra artık o çocuğu değil, o çocuğun kişi olup inşa ettiği bilinçten haber almaya başlıyoruz. Onun söylediklerini gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla çocuktan al haberi, çocuklardan haber alıyoruz. En yalın, en bilinçsiz, en şuursuz, kendi gözlemledikleri o haberler bizim için veri kabul edilebilir. Ama biz haberi verenin muhakkak bir bilinç inşa etmiş olmasını isteriz. Çocukları haber kaynağı olarak da görebilirim ama genelde haber verende bir bilinç arıyoruz, bir şuur arıyoruz, bir bilgi birikimi arıyoruz en azından, bir muhakeme yeteneği arıyoruz.
1: Aslında şöyle sordum, şimdi çocuktan al haberi cümlesindeki çocuk muydu Serdar Karagöz? Biraz çocukluğunuza matuf bir soru. Çünkü çok fark var mı yani çocukluktaki Serdar Karagöz de böyle gözlemleyen meraklı ama bir o kadar belki sessiz, belki çok daha içine kapanık ama sonrasında işte bir şey yapan, böyle pike yapan bir çocuk muydu?
0: Yok, çocukken de
1: sorulandırabilirim.
0: Ya çocukken de hareketliydi bence.
1: Kesinlikle.
0: Yani hareketliydi. Yani çocukluğum tabii benim oldukça siyasal bir atmosferde geçti. Çok genç yaşta politize olduk.
1: İşte mücadele.
0: Yani o politize olmanın getirisiyle yani o bilinç inşası çok erken yaşta başladı. 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında dünyayı kurtarma toplantılarına katılan bir çocuktur yani günün sonunda Serdar Karagöz. Yani 12 yaşında işte Birleşmiş Milletler düzeni nasıl reforme edilir gibi bir sorularla muhataptı. Ya da
1: bir etkileşim miydi yoksa kendi elinizden?
0: Tabii ki bir etkileşimdi. Yani çocukların bilinci içinde bulundukları, tercih etmedikleri, içine doğdukları ortamla şekilleniyor. Öyle siyasal bir ortamın içinde buldu kendini Serdar Karagöz. Yani ben de kendimden başka bir insan gibi sizin yüzünüzden bahsediyorum.
1: Hayır, olabilir ya. Çok anlaşılabilir bir durum.
0: Evet, yani ben kendimi bir siyasal atmosferde buldum. Yani çok yoğun bir politik bilinç, büyük iddialar ve hep dünyayı değiştirme arzusu.
1: Öyle bir iddiası var mıydı peki Serdar Karagöz?
0: Vardı tabii.
1: Neydi mesela?
0: Ya bir kere dünya kötü bir yer. Ve dünyada kötülerin hegemonyası var. Bu hegemonyanın devam etmemesi gerekir. En basit, en kaba haliyle 12-13 yaşında esasında bir isyan bayrağı var. Bir direniş ruhu var. Bir itiraz var. Neden bu hegemonik güçler dizayn ediyorlar olup bitenleri? Duygusu var.
1: Aynı soru galiba güncellenerek devam ediyor.
0: Aynı duygu devam ediyor. Aynı sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bizim mücadeleci ruh

0: Ruhumuz da bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Nasıl? O zaman kendi çerçevemizde bir siyasal mücadele ederek küresel hegemonyaya, istemediğimiz insanların, dünyayı yaşanmaz hale getirdiğine inandığımız insanların o hegemonyasına itirazımız vardı. Bugün de aynısı değişmiyor. Dünya küreselleştikçe bu itiraza ilişkin çalışma ve mücadelemiz de bizim derinleşiyor. Bugün biz eskiden bu kadar adaletsizlik yok muydu? Vardı.
1: Vardı.
0: Eskiden soykırım yok muydu?
1: Vardı.
0: Vardı. Fakat bugünün farkı ne? Bugün bizzat görüyoruz. O gördüğümüz için itiraz etme, sesimizi yükseltme, bir dakika deme tonumuz daha yüksek.
1: O yüzden bir şükür hali de var, değil mi?
0: Hem şükür hali var, hem de bunun bize yüklediği sorumluluklar var, yükler var. Eskiden Afrika'daki bir soykırımdan haberimiz olmazdı. Hatta işte Orta Doğu'daki soykırımlardan çok fazla haberimiz olmazdı. Şimdi canlı yayında soykırımları izliyoruz. Dolayısıyla bugünün gençlerinin de ben daha fazla itiraz yüklü olmalarını bekliyorum. Öyle de görüyorum esasında. Yani son Gazze soykırımı gözümüzün önünde kitle iletişim araçları sayesinde her gün evimizde, odalarımızda, ekranlarımızda olduğu için o itiraz etme dürtüsü de bence daha yüksek. O yüzden Gazze'deki soykırımın ben bir gün dünya iyiye doğru değişmeye başlarsa işte bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çok fazla gördük. Çok fazla maruz kaldık. Ekranlarımıza girdi, evlerimize girdi, odalarımıza girdi ve bir itiraz duygusu oluşturdu. Sadece bizde oluşturmadı. Dünyanın her yerinde oluşturdu. Neye ihtiyaç var? Bu itiraz duygusunun organize edilmesine ihtiyaç var. Organize edilmiş bir itiraz duygusu işte beraberinde değişimi getirir. Biz de onu organize etmeye çalışıyoruz zaten.
1: Kesinlikle. Yani aslında bu soylu öfke bana çok büyük geliyor ve çok seviyorum bu tabiri. Soylu öfke meselesi, itiraz dediğimiz noktada aslında bu. Peki, yalan bir işgalci midir?
0: Yalan
1: doğrulana kadar evet. Verdiği tahribatı mesela Anadolu Ajansı nasıl gideriyor?
0: Şimdi yalan çok büyük bir işgalci ama tanımadığımız bir konu değil.
1: Tanıdık bir işgalci.
0: Tanıdık bir işgalci. Yani insanlık medeniyeti kurulduğu, oluştuğu, yaratıldığı andan itibaren hep var. Farkı ne? Farkı bence kitle iletişim araçlarıyla yayılım hızı. Yalanın yayılım hızının bu kadar olması anormal.
1: Çok mu hızlandı? Hep böyle miydi?
0: Hep böyle değildi.
1: Hep böyle değil.
0: Bir yalanı 10 kişi duyardı. Şimdi 10 milyon kişi duyuyor. En kalitesiz yani tırnak içerisinde düşük ahlaklı, etik değeri olmayan, çevresine problem saçan bir insanın bir yalanını 10 kişi duyardı. Köyün dışına çıkmazdı o yalan. En fazla yandaki köye giderdi ya da yandaki klana giderdi. Şimdi bu formatta insanların yalanları 10 milyonlara gidiyor. 100 milyonlara gidiyor. Çok stratejik bir şey yapmasına gerek yok. Yalanın yayılım hızı doğrulardan kat ve kat fazla olduğu için kitle iletişim araçları sayesinde çok hızlı yayılım sağlıyor. Ve o yalan evet dönüştürücü, yozlaştırıcı, bozucu bir etki yapıyor. Toplumlarda.
1: Bir tahribatı var yani. Evet.
0: Tahribatı kesinlikle var. Ve yalanla mücadele işte zor bir konu. Yani böyle nükleer bir saldırıya maruz kalmak gibi bir şey yalan.
1: Kesinlikle.
0: Bazısının etkisi nükleer saldırıların yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra falan devam edebiliyor. Yani yalana maruz kalmak böyle bir şey. Ve günümüzde de

0: yalan çok yaygın, çok güçlü. En büyük virüslerden bir tanesi. Korona virüsünden daha güçlüdür yalan virüsü. Hızlı yayılıyor. Tahribat gücü yüksek. Panzehri var mı bunun? Var. Panzehri var. Panzehrinin kullanılması için önce toplumları hazırlamak gerekiyor. Yani bir tweet okuduğunuzda, bir haber duyduğunuzda muhakkak haberi getirenin kim olduğuna bakın.
1: Hucurat suresi galiba.
0: Ya evet, bu esasında yani İslam ahlakında da olan bir şey. Yani hemen inanmayın. Niye inanıyorsunuz? Hele böylesi bir atmosferde. Ben bazen şöyle diyorum, gözünüzle görseniz yani... inanmayın diyordum espri amaçlı. Yapay zeka
1: onu da yaptı.
0: Artık tamamen gözünüzle görseniz de inanmayın noktasına geliyoruz. Fakat bu işte kaliteli haber mecralarının, Anadolu Ajansı gibi kurumsal yapıların önemini arttırıyor. Bu anlamda biz de yalanla mücadele etmek için insanları muhakkak kurumsal kaynaklara, bu işi ciddi yapanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Sadece doğrular yalanları yenemez. Buranın da organize edilmesi lazım.
1: Çok doğru. Yani bir yalansa var organizma, yani şeyin olması lazım.
0: Her şeyin organize edilmesi lazım. Kesinlikle. Yani hegemonyayla, adaletsizlikle, soykırımla, yalanla mücadelenin organize edilmesi lazım. Ve bu da bence bir yeni bir hal artık. Bu organize sadece mahalli bir organize olmaz. Ulusal bir organize olmaz. Küresel bir organizasyon lazım. Adaletsizliklerle, yalanla, kötülerin hegemonyasıyla ancak küresel bir organizasyon halinde mücadele edebilirsiniz. Sadece ben kendi ilçemde mücadele edeceğim. Artık o devirler kapandı. Sadece kendi ulusal sınırlarım dahilinde, ülkemde mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Kıtamda mücadele edeceğim. Bu da sonuç vermez. Mücadelenin kesinlikle küresel boyutta olması lazım. O yüzden her kim ki küresel bir yeni şey iddia ediyor, onunla ilgilenelim. Ona gidelim. O organizasyonu inşa edelim.
1: Şöyle bir virgül koysam. Mesela yalanla süslenmiş doğru bir haber en doğru değil. Şimdi orada bunu nasıl ayıklıyorsunuz? Süzgeç ne burada mesela?
0: Yani bir yerde yalan varsa, ufak bir yalan varsa...
1: Kirlenmiş haber mi oluyor?
0: O tabii artık ona itibar edilmez.
1: O sinek düşüyor yani orada.
0: Ya o süt içilmez.
1: İçilmez.
0: Sineği aldık da süt içelim, olmaz. Olmaz. O bir sürü mikroorganizma bırakıyor içeri. Hı. Onu biz raftan kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği. Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden biri.
1: Aslında burada söylediğimiz şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak.
1: Mesela bir iyi haber söyleyin, sansasyonel olsun mesela.
0: Olmaz yok ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların olmaz. İyiye ilgisi az. İyi, çok hassas. İyinin dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba sıkıcı geliyor, değil mi? Biraz süsleyebilecekleri.
0: Ya insanın doğasıyla da alakalı bir şey bu yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız şimdi. O iyi bir şey. Evet. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: evet,
1: görüyoruz.
0: 10 saniye içerisinde tüketiliyor.
1: Evet.
0: Ya belki
1: hemen başka bir şeye
0: 6
1: gitmek.
0: Saniye bile yüreklerin ısıtılması.
1: Yürekleri
0: yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Hı hı. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun.
1: Sonrasında
0: ama falanca
1: bir şey...
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha evet. Önce de böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada? Çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: çünkü
0: yerine.
1: Ben bunu çok özür dilerim. Yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir. Ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi ya, geliyor.
0: Ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, hı hı. İyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla yani insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten Al-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi. Kötü durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.
1: Kesinlikle.
0: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Şimdi buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Hı hı. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. Hı. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar

0: insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil mi?
0: Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya.
1: Hı.
0: İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Her hafta sorular programına devam ediyoruz. Değerli 24 TV izleyicileri, güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de. Nerede kalmıştık?
1: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk. Ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
0: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
1: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı bakiyesinde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında, yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern cumhuriyetin ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam ettirmeye çalışıyor.
0: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
1: Şimdi neyden bağımsız?
0: Bağımsız habercilik, yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
1: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu

0: bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Hı hı. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist Hastanesi'nde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti. Gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa, evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda evet orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri tercih ediyoruz. Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani. Çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kortu diyorsunuz.
0: Yani evet basketbol diyoruz.
1: Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var?

0: Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
1: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok evet. özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
0: Ne zaman kuruldu bu hat?
1: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
0: Çok iyi.
1: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Hı-hı. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum. İktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
0: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
1: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
0: referans veriyorlar ama, değil mi?
1: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler, medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
0: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, onu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim. Ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek fotoğrafımız da buraya geldi.
1: Evet, bu fotoğraf.
0: Biraz anlatmanızı da çok isteriz çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
1: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir, hı hı, izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, evet, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı. Özellikle Gazze soykırımında.
0: Aslında fotoğraflar da, evet, çok gündem oldu olan fotoğraflar.
1: Hep o peki ya sonrayı sorduğumuz için, hı-hı, dedik ki işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Hı-hı. Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
0: Evet.
1: Burada da zaten çok önemli. Masamızda kitaplarımız.
0: Beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
1: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne olduğu sorusu için yaptık bunu. Hı. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
0: Ya bu işgaldeki akbaba İsrail'le.
1: O mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak. Bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik.
0: Evet, kayıt düştük. Kanıtla başlıyor.
1: Kanıt kitabımız bizim.
0: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi, kanıta?
1: Ya buna tabii ki, şöyle alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Şimdi bu kanıt kitabını, adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soy

0: kırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Hı hı. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama o fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi?
0: Yani... Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı ilginç bir şey de yaptık, onu da anlatayım. Tabii. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak. Unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi böyle filmler vardır. The Pianist. İşte Life is Beautiful. Ondan sonra Schindler List. Meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir. Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Bu kanıtları

0: Her geçen gün bu arada soykırım devam ediyor. Bu kitap 10. baskısında. Yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var. Ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İlla ki vardır ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100.000 insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür, bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı? Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman bu buradan fonlanacaksınız denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidin. Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Bizim de işte kendi cebimizden baktığımız zaman Gazze

0: meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız?
1: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
0: Hayır, hayır. Bence siz en güzel, yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız tabii.
1: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani Piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holocaust filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
0: O bir
1: O
0: süreç.
1: yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme
0: Evet.
1: zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere Parlamentosu'nda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik.
0: Çok
1: İslam
0: iyi.
1: ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir
0: Ve
1: misyon.
0: devam edeceksiniz toplamaya.
1: Tabii ki soykırım bitene kadar
0: Keşke
1: biz
0: bitse.
1: soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa şurada yine ikinci kitabımız var Tanık.
0: Evet, şimdi ona geçeceğim.
1: Yani kanıttan sonra tanığı
0: Tanık.
1: yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra tanık. Yani bir senarist bu tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
0: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
1: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini
0: Evet.
1: bekliyoruz. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. bizim de organize olmamız lazım.
0: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
1: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Hı hı. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar, hı hı, Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu, biz saldırganın kimler olduğunu
0: aslında burada tek tek kabine çıkarttık. Burada değil mi?
1: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler, hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı düşmek.
0: Bu bir dua.
1: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
0: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz. Yani unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere mesela, evet, alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holocaust endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar, bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri, bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
0: Eminiz. Evet.
1: Bundan eminiz. Ya bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok, adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar. Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş, topyekün mücadele etmiş, sadece film yapmamış, müzesini yapmış, anıtlarını yapmış, evet, kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
0: Güçlü değil, kötüler diyelim o zaman.
1: Bir güç atfetme taraftarı değilim. Niye evet, güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? Şöyle, İlk cümleme döneceğim. Organize evet, değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
0: Organize değiliz.
1: Organize olmamız gerekiyor.
0: Hı hı. Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama. Herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
1: Tabii ki.
0: Niye düşünüyorum?
1: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler evet, var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Hı-hı. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği, hı-hı, bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
1: Evet.
0: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
1: Şimdi mesela toplanma kampı, hı-hı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Hı-hı. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. Hı-hı. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Hmm. Sadece şifa hastanesindeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 273 akademisyenimiz, baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda.
0: Muhteşem.
1: Burada 630 maddeyi tanımladılar. Hedefimiz ne? Hedefimiz mümkün olduğunca çok daha fazla maddeyi tanımlamak. Burayı açtığınız zaman şifa hastanesini size üniteleri olan, efendime söyleyeyim, işte kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan, İşte kanser hastalarının tedavi edildiği bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki şifa hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Hı. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Hı.

0: Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi, bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre Ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name. Bilmediğimiz insanlar.
1: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
0: İsim yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor. Onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış. Hacı Mehmet Boyraz. Kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor. Ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler, Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor o bilgileri.
0: Wikipedia mı? Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
1: değiştirilemez
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati bozma mecrası. Küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu Küre Ansiklopedisi'nde bulabiliyor olması insanların. Bundan dolayı

0: Da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize. Bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
1: Evet,
0: yani bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş.
0: Alacak.
1: Evet,
0: zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak. Sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler, İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunda hemen son şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
0: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ve Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da zamanlardır.
1: Ne güzel çıktınız.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: organize
0: bilelim.
1: Olalım.
0: Ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın, bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı yaptık. Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım. Yani duygu transferini yapabilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. Gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım. Ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programımızın sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
1: Burası ondan faz 1 tabii.
0: Tabii burası faz 1. Evet.
1: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
0: Gelecek.
1: Hepsi mutluyuz. Gelecek ve karanlık bir ortamdayız ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar, dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
0: Evet.
1: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda? Çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi.

O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel oyuna hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir gündemle ekranlardayız. Yaklaşık 2 saat boyunca ekranlarda olacağız. Tabii Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler devam ediyor. İran'da önemli bir cenaze töreni var. Ayetullah Ali Hamenei'nin veda törenleri uzunca bir zaman devam edecek. Birkaç güne yayılan bir cenaze töreni merasiminden bahsediyoruz. Bununla birlikte törenden verilen çok önemli mesajlar var. Bundan sonra ne olacağına dair tartışmalar var. Bunları değerlendireceğiz ki bir yandan da Ankara önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Artık günler kaldı, hatta saatler kaldı bile desek yeridir diyebiliriz. Salı günü başlayacak zirve. NATO'nun çok önemli bir dönüşümden geçtiği bir dönemde yapılan zirve Türkiye'nin konumu açısından da oldukça kritik. Geçmişte yaşanan NATO zirvelerinden hareketle o günden bugüne ne değişti, bundan sonra ne değişecek ve Türkiye'nin bu değişimdeki, dönüşümdeki rolü ne olacak, bunları değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doçent Doktor Necmettin Acar, Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Çağrı.
0: Özlem Coşan, Sağlık Dergi Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Çağrı Bey. İyi yayınlar.
0: Her hafta gerçi oldukça yoğun bir gündemle ekranlarda oluyoruz. Çünkü hiç bitmiyor gelişmeler, özellikle Orta Doğu coğrafyasında, ki buna NATO'nun dönüşüm süreciyle beraber bu zirvede eklenince önümüzdeki haftada oldukça yoğun gibi geçecek gibi görünüyor. NATO'ya değineceğiz, tabii ki döneceğiz, ama öncelikle müsaadenizle İran'daki gelişmelerle başlayalım. Hamenei'nin cenaze töreni başladı. Büyük kalabalıklar var. Önemli mesajlar veriliyor. Bir yandan yas var, bir yandan ABD ve İsrail'e ölüm sloganları, intikam sloganları atılmaya devam ediliyor. Ancak tabii dünyanın pek çok ülkesinden de ziyaretler var, taziye ziyaretleri, ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oradaydı. Tabii gözler ister istemez İran'ın yeni lideri Müşteba Hamenei bu törenlerde olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabını aradı. Ve şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla birkaç gün öncesinden aslında belli etmişti kendini, ama güvenlik gerekçesi öne sürülerek Müşteba Hamenei'nin orada olmayacağı söyleniyordu, ki bugünkü törenlerde Hamenei'nin 3 oğlunun Mesut, Meysen ve Mustafa Hamenei olduğunu gördük, ancak Müşteba Hamenei yine yoktu. Tabii bir saldırı, babasının vefat ettiği saldırıda ağır yaralanmıştı. Bununla alakalı olarak hala tedavi sürecinin devam ettiği yönünde de bazı haberler, iddialar var. Ama o manzarayı nasıl yorumlarsınız? Yani Müşteba Hamenei'nin orada olmaması ne anlatıyor size hocam? Ne dersiniz?
1: Şimdi biliyorsunuz Hamenei öldürüldü, 126 gün oldu. Yani İran rejimi bu süre zarfında defnetmedi Hamenei'yi. Çünkü İran bu merasimi büyük bir şova dönüştürerek hem ülke içerisindeki meşruiyetini temin edecek, konsolide edecek, hem de bölgesel gücünü konsolide edecek bir büyük bir merasim planladı. Hı hı. Zamanlama ilginç ve manidar. Trump işte biz onlara bir hafta izin verdik falan dedi, işte bu Temmuz ayının ilk haftası. Aşure biliyorsunuz yeni geçti, Muharrem ayı. Fakat Amerika'da da bir durgunluk var. Yani NATO zirvesi olacak önümüzdeki günlerde, ama Amerika'nın kuruluşunun 250. yılı biliyorsunuz. Evet. Yani çeyrek bin yıl geçti. Yani
0: 4 Temmuz daha.
1: 4 Temmuz, evet. Orada da çok ciddi şeyler vardı, yani kutlamalar vesaire vardı. Yani İran bir bakıma o atmosferden istifade ederek bu

0: cenaze merasimini gerçekleştiriyor. Yani cenaze merasimini ben biraz izledim. Çok büyük bir kalabalık var. Hatta böyle bugün aklıma geldi. Rahmetli Erbakan'ın cenaze namazına ben katılmıştım. Katılmaya çalıştım daha doğrusu. Yani bir türlü yetişemedik. Çünkü herhalde Vatan Caddesi'nde bir yerde durabildik. Yani o kadar kalabalıktı. Yani bence böyle büyük bir cenaze merasimi vardı Tahran'da. Çok bir, milyonlarca insan toplanmıştı. Bu rejimin hala güçlü bir toplumsal meşruiyet tabanı olduğunu gösteriyor. Yani insanlar bu güvenli ortamdan istifade ederek hem merasime katılıp hem de rejime olan desteklerini, sadakatlerini göstermek, Amerika'ya olan öfkelerini göstermek için oraya toplanmış bulunuyorlar. Bu oldukça önemli. Şimdi müşteba meselesi biliyorsunuz, geçmişte İran Batılıların verdiği bir takım güvenlik garantilerine çok fazla itimat etti. Hatta bu çok eleştirildi. Yani devlet başkanlığı koruyamayan, savunma bakanlığı koruyamayan, istihbarat başkanlığı koruyamayan, başbakanlığı işte eski bir helikoptere bindirip dağlarda kaybeden bir İran, affedersiniz Cumhurbaşkanlığı, bir başbakanlık yok İran'da, Cumhurbaşkanlığı var. Şimdi bizdeki sisteme gidiyor benim aklım. Cumhurbaşkanı ve başbakan vardı bizde. Cumhurbaşkanı deyince devrim rehberi benim kafamda orada oturuyor. Seçilen kişi de başbakan diye düşünüyorum o yüzden. Şimdi dolayısıyla mesela Larijani suikasti çok önemliydi. Mesela Larijani öldürülmeden birkaç gün önce sokaklarda, İran sokaklarında yürüdüğü insanlarla röportaj verdi. Hatta evet, o sokak gösterisinde pezeş giyen bir motosikletin, vatandaşın birinin motosikletin arkasına bindi ve öyle gitti. Yani hani çok ne diyelim, lakayit bir tırnak içerisinde bir güvenlik yapılanması vardı. Bir boyutu böyle algılanabilir. Yani İran rejimi kritik isimlerini koruma konusunda akıllandı. Bu konuda çok ketum, çok tedbirli davranıyor ve Batılıların güvenlik garantilerine itimat etmiyor. Çünkü yeni bir suikast gerçekleşebilir. Bugün ya da dün Washington Post'ta yazıldı. İsrail müzakere sürecinde İran'ın müzakere heyetine, ki içinde Kalibaf gibi, Arakçı gibi Amerika'nın konuşabildiği, yani Trump'ın konuşabildiği ender isimler var. Biliyorsunuz İran içi de çok karışık.
1: Evet.
0: Orada sertlik yanlısı bir cephe var. Epey de bir gücü var. Yani hem parlamentoda %25'in üzerinde bir şey var. Toplumda da gücü var. Hatta bazı devlet kurumlarını onlar kontrol ediyorlar. Zaman zaman Kalibaf'ın televizyon yayınları, canlı yayınları, röportajları kesiliyor. Televizyon kapatılıyor yani. Geçtiğimiz günlerde Pezeşkian bir konuşma yapıyor devlet televizyonu canlı yayınlarken. Devlet televizyonunun muhabiri biraz da saygısızca, efendim şu şu konulara gelirseniz zamanı doğru yönetmek açısından bizim yayın sınırımız var dedi. Pezeşkian dedi ki ya siz gidebilirsiniz, kapatıp gidebilirsiniz, biz işimize bakarız dedi. O da kapattı gitti. Yani Cumhurbaşkanlığı yayını kestiler. Dolayısıyla içeride böyle bir karışıklık var yani. Birincisi husus bu olabilir. Yani İran'da Batı'nın güvenlik garantilerine güvenilmiyor, itimat edilmiyor ve müşteba yeni bir operasyon, saldırıya karşı korunuyor. İkinci husus da ya çok ağır bir yara aldı, yani işte görünür şekilde. Zaten babası da biliyorsunuz onun sol kolu değil mi? Sağ kolu mu? Sol kolu şeydi, sakattı onun, yani felçliydi bir savaş sırasında. Yani Ali Hamaney'den bahsediyorum. O da engelliydi, bir savaş sırasında yaralanmıştı. Ya ağır bir yara aldı, hastalandı ya da işte tedavi altında. Böyle bir ihtimal de var. Dolayısıyla hani ikisi arasında gidip geliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. İranlılar sık sık ondan mesaj yayınlıyorlar. Yazılı mesajlar yayınlıyor. Ama henüz bir görseli ortaya çıkmadı.
1: Evet.
0: Cenaze merasimi de çok ilginçti. Yani orada herkesin çok, biraz önce de konuştuk, dikkat ettiği şeyi belki kıymetli hocalarım da kanaatlerini ifade edeceklerdir. Yani Kur'an ayetleriyle bir takım siyasi mesajlar ima edildi orada. İşte bütün heyetlere.
1: Çok İran'la, konuşuldu gerçekten.
0: Evet, İran'la iyi geçinen, İran'ın nüfuzunda olanlarla ilgili Kur'an'ın övgü dolu, cennet müjdeleyen, işte kahramanlıkları yücelten, şehadeti yücelten ayetler tilavet edildi. Ama işte Suudi Arabistan'la, Türkiye ile ilgili, hatta Çin heyetini de bir şey okumuşlar,
2: tabii,
0: bir ayet okumuşlar.
1: Katar,
0: evet,
1: Taliban.
0: Katar'a geçmiş günahlarınız affedildi falan diye. Şimdi Taliban orada en çok Suudi, evet, en çok Suudi heyeti benim dikkatimi çekti. Ben böyle yüzlerini birkaç kez izledim heyetin, Kur'an ayetleri okunurken. Orada iki husus var. Yani bizim medyada çokça dikkat çekilen husus şu. Suudi heyetinin ziyareti sırasında işte bir Kur'an ayeti okunuyor. Bedir'de karşı karşıya gelen iki taife Ve işte bir takım sizin için ibretler vardır. Biri Allah yolunda çalışıyor, birisi de küfür yolunda savaşıyor yani. Dolayısıyla hani Suudi Arabistan'ın

0: ikinci şeye koymuş. Fakat orada başka bir şey daha dikkat çekici. Suudi cenaze merasimine katılan insanlar beyaz giymişlerdi. Şimdi Arap kültürü, Suudi kültürünü bilenler bilir. Hatta krallıkta bunun dair bir genelge var. Yas, matem ve cenaze törenlerine siyah giyilerek katılır. Beyaz giyilmez. Kimileri dedi ki mesela, cuma günüdür. Biliyorsun cenaze merasimi cuma günüdür. Cuma günü de bayramdır. Müslümanlara bayramıdır. Bu vesileyle Suudi heyeti beyaz giydi. Fakat orada ince bir diplomatik gönderme vardı. Suudi heyeti Hamaney'in tabutu önüne yürürken beyaz bir kıyafetle, beyaz bir libasla bir bayram mesajı taşıyarak gitti. Onlar da buna benzer bir Kur'an ayetiyle cevap verdiler. Dolayısıyla diplomaside her şeyin bir anlamı var. Yani bu bardak, bu işte kağıt, kalem hepsinin bir anlamı var. Genel olarak şöyle toparlayayım kıymetli hocalarımın da vaktini almamak adına. Cenaze merasimi İran'ın işte yenilmedik, ayaktayız, güçlüyüz, toplumsal tabanımızı koruyoruz. Rejim hala güçlü. Amerika'yı dize getirdik, yendik. İşte cenaze merasimine katılan ülkeleri bir şekilde payladık, azarladık. Onları işte Kur'an'la ne diyelim, dövdük mü diyelim. Yani Kur'an ayetleriyle bir bakıma hırpaladık. Güzel bir propaganda şeyi çıkardık burada. İlaveten biliyorsunuz Kerbela ve Necef'e gidecek. Orada da cenaze namazı kılınacak. Hı hı. Yani Kerbela'da ve Necef'te ki oralar çok mühim yerler. İran resmi ideolojisi açısından. Ben geçen yıl sanırım Ramazan ayıydı. Hem Kerbela'ya hem Necef'e gittim. Muazzam kalabalıklar var. Ve müthiş bir şey var yani Kerbela'ya karşı, Necef'e karşı. Hatta Necef'te büyük bir mezarlık var. Dünyanın en büyük mezarlığıymış. 6 milyondan fazla cenaze metfunmuş oraya. Çünkü Şiilere göre Hazreti Ali'nin mezarına, kabrine yakın bir yerde defnedilmek ahirette de işe yarayan bir şey olarak düşünülüyor. O yüzden dünyanın birçok yerinde vefat eden Şiiler oraya defnedilmeyi vasiyet ediyorlar ve oraya defnediliyorlar. Yine burada benim sembolik olarak dikkatimi çeken başka bir şey. Biliyorsunuz Hümeyni'nin mezarı Tahran'dadır. Hı hı. Yani Hümeyni Tahran'a defnedildi. Kasım Süleymani de bildiğim kadarıyla Tahran'a defnedildi. Ama Hamaney Meşhed'e defnedilecek. Meşhed İran açısından bir bakıma Kerbela'nın ve Necef'in İran'daki yani sembolik karşılığıdır. Kutsal da bir değeri var yani orası. Orada çünkü imamlardan bazılarının türbesi var, şu an isimlerini hatırlayamadım. Yani bir sembol üzerinden çok ciddi bir mesaj verdi İran. Hem kendi kamuoyuna hem uluslararası kamuoyuna ciddi bir mesaj verdi. Bana sorarsanız son olarak bunu ifade edeyim. Bu savaşta, bugüne kadar devam eden savaşta hem sahada hem de psikolojik olarak İran büyük ölçüde üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Çünkü kendisinin kırmızı çizgileriyle ilgili hala ciddi anlamda pazarlık yapabiliyor. Hatta el yükseltiyor Hürmüz'ü. Medvedev ne dedi, duydunuz değil mi? Dedi ki İran'ın elinde atom bombası var, bir de hidrojen bombası var. Galiba böyle söyledi. Şimdi dedi Amerikalılar İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kastederek eline bir atom bombası verdiler. Nükleerden daha güçlü bir atom bombası verdiler. Bir de hidrojen bombası var İran'ın dedi. O da Babel Mendeb. Yani dolayısıyla bu savaş İran'ı yıkmadı, rejimi yıkmadı. Bana sorarsanız güçlendirdi. Çünkü İran'ın cephanesinde hala kullanacağı malzemeleri var. Körfez'deki Şiileri hareketlendirebilir. Babel Mendeb'i tehdit edebilir. Başka şeyleri kullanabilir. Psikolojik üstünlük de işte bu cenaze merasimlerine bakıyoruz. Yani IMF raporlarına, Dünya Bankası raporlarına göre İran'da 3 milyon civarında insan işsiz kalabilir bu savaştan sonra, savaşın maliyeti sebebiyle. Ve 15-20 yıllık süre zarfında ancak normal şartlarda İran savaş öncesi döneme gelebilir, toparlanabilir. Buna rağmen toplumsal motivasyon rejimin arkasına çok güçlü bir destek gözüküyor. En azından bizim görebildiğimiz, izleyebildiğimiz bölgede de buna benzer bir şey var. Ben kısaca bu bölümde bu kadar.
1: Tabii yani şimdi onlarca yıl boyunca Amerikan ambargoları altında yaşamış, onun zorluklarına alışmış bir toplum olarak baktığınızda bu motivasyonun olması aslında çok da sıra dışı değil. Öte yandan bu verilen mesajlar önemli tabii. Yani cenaze merasiminden verilen mesajlar. Bununla birlikte biraz önce hocam da bahsetti. Yani o taziyeye gelen devlet heyetlerine yönelik okunan Kur'an ayetleriyle verilen mesajlar bakımından da yorumunuzu merak ediyorum. Bununla birlikte şunu da sormak isterim. Şimdi yeni müzakereler de olacak. 11 Temmuz'da Pakistan'da

0: Ya söyleniyor işte yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıklar vesaire nükleer mesele gibi konuşulmaya başlanacak deniyor ama Trump bir yandan da İran'ın sinir uçlarına dokunmaya devam ediyor açıklamalarıyla. Yani onu da görmezden gelmemek gerek ki. Son açıklamalarından birinde şöyle dedi: Hamaney'in cenaze törenini takip ediyorum. Hepsini öldürebiliriz ama öldürürsek müzakere edecek kimse kalmaz. Yani bu sözleri ben kendi adıma böyle bir ortamda süreci rayından çıkarma potansiyeline sahip tehlikeli sözler olarak görüyorum ama siz ne dersiniz?
1: Tabii. Şimdi Çağrı Bey, cenaze töreni İran'ın dost ve rakiplerine dini ayet yani metinler üzerinden bir karne verdiği, sadakat puanı belki verdiği siyasi de bir mahkemeye dönüştü. Önce buna bakmak lazım. Şimdi biraz önce söylediğiniz Amerika'nın tüm bu yaşanan, ard arda yaşanan gerilimler, tansiyonu yüksek günler, anlar ki Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreninin güvenlik sebebiyle sürekli ertelendiği bir işte periyot yaşandı. Ve çok büyük bir katılım, Sayın Hocam'ın da belirttiği, bizlerin de takip ettiği kadarıyla gördüğümüz çok büyük bir katılım vardı. Ve bu kadar dediğiniz gibi de insanların özellikle hassas olduğu dönemlerde siyasi mesajların da bir aritmetik, daha doğrusu asimetrik, özür diliyorum, asimetrik bir silah olarak kullanıldığı, daha doğrusu mühimmat olarak tüketildiği dönemden geçiyoruz. Yani Trump'ın bu açıklamayı yapmasıyla Ali Hamaney'in gömüldüğü yerin intikamı hatırlatması, bunlar yine kendi içlerinde kendi toplumlarına da verdikleri birer mesaj aslına bakarsanız.
0: Tabii siz bunları anlatırken benim aklıma şu da geliyor bir yandan. Bu saldırılarda, özellikle ikinci saldırıda Meşet İsrail uçaklarının ulaşıp vurabildiği noktalardan biriydi. O da aslında tabii önemli ki. Meşet dediğimiz yeri hani izleyicilerimize kabaca anlatacak olursak İran'ın kuzeydoğusunda İsrail'e olabilecek en uzak noktalardan birinde bulunuyor. Olduğu buraya halde kadar gidip orayı da vurup dönebilen İsrail uçaklarından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: O da aslında hassas bir başka durumu ortaya çıkarıyor.
1: Tabii ki. Şimdi baktığımızda Şiilikteki yaz kültürü ve İran devlet siyasetiyle bu yaz kültürü birleştiğinde, ki biz yine hiçbir protokol rutininin öylesine seçilmediğini biliyoruz. Verilen mesajlar, spontan mesajlar asla olmaz. Ve bu taziye ziyaretleriyle ilgili seçilen ayetlerinde özellikle işaret ettiği, kendilerince işaret etmelerini murad ettikleri noktalar vardı. Şimdi baktığımızda işte özellikle Ali İmran suresi 13. ayetle Suudi Arabistan heyeti özellikle karşılanırken, burada bölgesel rekabette bir gözdağı var. İşte bir güç dengesi mesajı ve ilahi destek, yani Bedir ashabına ilahi olarak Cenab-ı Hakk'ın yardımlarını özellikle işte düşmana, sayıca üstün olan düşmana karşı Bedir ashabının desteklendiği imanlarından ötürü vurgulanan o ayetle birlikte Suudi Arabistan'a da, çünkü Suudi Arabistan kendi gücünü pasifize etmişti. İran'la alakalı olarak hatta gizliden işte aslında Amerikan müttefiklerine de destek verdiği, ki biz bunları çok konuştuk burada. O yüzden de burada bir yani onlar sayıca üstün olsalar da hani inanç bakımından üstün olanın galip geleceğine yönelik bir vurguyu tekrar yapmış oldu İran kendi bakış açısından. Böyle gördü. Tabii şimdi Taliban heyetine özellikle Fetih suresinden seçilen bir ayet vardı. Burada da zafer, meşruiyet ve dış güçlere karşı bir direniş üzerinden verilen bir mesaj, bir zemin inşası. Yani bir ortak zeminle birlikte bir fetih işte müjdesi şeklinde seçilmiş. Tabii baktığımız zaman Türkiye heyeti, Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı değil mi yardımcımız, bu kendilerine yönelik olarak da, daha doğrusu Türkiye heyeti ile ilgili olarak da işte Nisa 95'te özellikle cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler eşit olamazlar mealindeki ayet-i kerime. Burada bir aslında Türkiye'ye yönelik bir eylem çağrısı, aynı zamanda da bölgesel çatışmalardaki eylemsizliğe, yani askeri olarak destek vermemesiyle alakalı olarak Türkiye'ye yönelik bir sitem ve aktif duruş desteği beklediklerine yönelik bir çıkarım. Aslında biz teokratik

0: Bir kriptoloji yani bir teokratik şifreleme ile ilgili olarak aslında bunlar şifre değil, çok açık açık beyanlar bahsedilen.
1: Yani
0: Bazıları
1: İran'ın
0: bunu
1: siyaset tarzına biraz aşina olan herkesin rahatlıkla hemen hemen herkesin aynı anlamları çıkaracağı mesajlar bunlar
0: Tabii ki.
1: diyebiliriz.
0: Ama şunu da özellikle vurgulamamız lazım. Yani burada tesadüfen seçilmiş şeyler değil ama bu savaş özellikle Amerika İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ağır silahlarla yapılmasının yanında ağır bir propagandayla da ilerlediğini gördük. Yani
1: Evet.
0: bu müzakere zamanının müzakere esnasında İçeriye daha girdikleri andan itibaren heyetin işte Trump'ın attığı mesajı biliyoruz X'te. Ne kadar işte aslında süreci dinamitlemeye dönük okunabilecek ağırlıkta bir mesajdı. Çünkü İran heyetinin biz müzakerelerdeki sağlığın devam ettirilebilmesi, sağlıklı bir müzakere zemini için Trump'ın ifadeleriyle ilgili dikkat edilmesi gerektiği ne yönelik bir şey de protokolde yer alıyordu. Bir
1: Evet.
0: talep de yer alıyordu.
1: Evet.
0: Buna rağmen
1: Yani
0: Trump
1: saldırıdan
0: tekrar
1: üslup
0: yaptı.
1: kullanmama şartı vardı
0: Evet ama
1: diyebiliriz.
0: Trump buna rağmen bildiğini okudu.
1: Defalarca hem
0: Şimdi
1: de.
0: de o bahsettiğiniz yani hepsini öldürebilirdik ama müzakere edecek insan kalmazdı demesinde aslında sinir uçlarıyla oynama var. Fakat bu karşı taraftaki aslında toplumu da konsolide ediyor. Yani aslında bir ters bilinç oluşturuyor. Yani bunu yaptıkça Amerika uluslararası işte barışa dönük bütün bu çabalar ortadayken başkanın böyle bir Amerikan başkanının bu tarzda konuşmaları uluslararası kamuoyu tarafından da çok takdir edilen, benimsenen bir yaklaşım değil. Neden? Çünkü dünya bu bedeli Amerika'nın ve İsrail'in sebep olduğu bu bedeli dünya kendi cebinden ödemeye başladı bile. O yüzden de bu açıdan barışa dönük çalışmalarda hangi tarafın nasıl bir rol oynadığı, nasıl bir üslupla bu rolü yerine getirdiğine de yakından bakılıyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Özellikle ben burada bir kayıp varis noktasına ben de bir
1: Buyurun
0: değinmek
1: lütfen.
0: isterim. Hamenei sonrası o belirsizlik. İran sokaklarına baktığımız zaman geçen haftalarda da bunu konuşmuştuk. Sosyal açıdan bir rahatlama sanki görülmeye başlandı. Yani ekonomik olarak tabii ki çok büyük bir belirsizlik ve çok büyük bir sıkışmışlık var. Altyapının muazzam derecede yok edilmesinden kaynaklı zor günler geçiriyor İran. Fakat biz özellikle de yeni nesil bir rejim yönetiminin ele aldığını duyuyoruz bir takım noktaları. Hatta geçen hafta Pezeşkiyan'ın bir çıkışından da bahsedildi. Eğer mutabakatı İran rejimiyle alakalı olarak yani Müçtaba Hamaney kabul etmezse istifa ederim gibi bir şey de vardı. Yani spekülasyon olduğunu da söyleyenler
1: Evet,
0: vardı
1: Amerikan
0: ama böyle
1: basınında
0: bir
1: daha sonradan
0: Amerika
1: değindi.
0: evet doğru fakat bu hep yapılacak. Yani burada bir çatlak varmış gibi bir durum hep söylenecek. Fakat biz Müçtaba Hamaney'in özellikle yani Şubat ayından bu yana bu suikastten hemen sonra yazılı açıklamaları dışında kendisinden gelen bir mesaj görmedik.
1: Evet.
0: Sadece ve sadece iyi olduğuna dair bir açıklamayla yetinildi.
1: Yani
0: Tedavisinin devam ettiğine yönelik bir açıklamayla yetinildi.
1: en güçlü gelişme Pezeşkiyan'ın kendisiyle görüştüğünü açıklaması
0: Evet,
1: oldu. Ama tabii
0: oldu. Ama
1: kameralara
0: biz
1: verilen bir
0: yine
1: resim
0: sesini
1: yok.
0: duymadık. Biz kendisinin en azından sağlıklı ve hayatta olduğuna dair ki biliyorsunuz İsrail biz öldürdük diye ısrar ediyordu. Müçtaba Abani'nin de vefat ettiğine dair. Fakat bu anlamda hala işte özellikle bu büyük cenaze törenindeki sadece Ali Hamaney, Ayetullah Ali Hamaney değil, aynı zamanda kızı, torunu ve eşinin de cenazesi
1: Evet.
0: kalkıyor. Ve bununla da alakalı olarak Müçtaba Hamaney'in orada olmaması, kardeşlerinin yanında olmaması yine ilgiyi çeken bir başka unsurdu. Fakat burada cenazenin rengi hangi rengi baskındı diye soracak olursak intikam resmi ve rengi oldukça baskındı. ABD ve İsrail'e ölüm sloganları çok sık olarak tekrarlandı ve yönetim üzerinde de radikal tabanın artan baskısını da görüyoruz. Yani biz sosyal olarak bir rahatlama sanki böyle biraz daha devrim muhafızlarıyla alakalı o sokağa bakan yönüyle

0: ilgili baskının biraz hafiflediği gibi bir durum sezmemize rağmen bugün özellikle bu burada atılan sloganlar ve işte radikal o intikam sözlerinin çokça kullanılması yönetimin üzerinde dediğimiz gibi radikal baskının da artabileceği mesajını kuvvetlendiriyor. Törene dediğimiz gibi Müçtebah Habane'ye bir güvenlik gerekçesiyle mi katılmadı yoksa oldukça yoğun giden ve şu an kamuoyuna hala açıklamayı düşünmedikleri, düşünemedikleri bir kriz mi var? Bunu ilerleyen günlerde belki bu özellikle cenaze töreninin de yani gerektirmesiyle artık ciddi manada kamuoyu bu anlamda bir cevap bekliyor. O yüzden de bu yakınlarda buna yönelik bir açıklama yapılır diye düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi son bir şey daha söyleyeyim. Özellikle Tahran müttefiklerini bu cenaze töreninde karşısına sadece yan yana dizmedi. Aynı zamanda hiyerarşik bir sıralama da yaptı. Bu ayetlerle verilen mesajların yanında biz onların ideolojik bir hiyerarşiye de tabi tutulduğunu ve sadakat puanıyla puanlandığını gördük. Yani bundan sonra Orta Doğu'da ittifak, müttefiklik anlayışı nasıl bir dengede seyredecek? Bununla ilgili İran'ın beklentilerini biz bu cenaze üzerinden özellikle net olarak görme şansı elde ettik.
1: Yani aynı İran zamanda, penceresinden yeni Orta Doğu'nun evet, ön çizimini gördük diyebiliyorsunuz.
0: Aslında biz savaştan sonraki İran'ın moral motivasyon ve aslında sinir uçlarının ne durumda olduğunu bu cenazede net olarak görüyoruz. Tabii bunun bir de müzakereleri etki eden boyutu olacak. Çünkü biz müzakerede şöyle bir İran görüyoruz. Kendi kırmızı çizgilerinden taviz vermeyen bir İran görüyoruz. Başta bunu zaten biz yapabiliriz dedikleri konularda sadece İran'la o 14 maddede ortaklaşılan maddeler onlardı. Yani başından beri İran'ın sürpriz yapmadığı açıklamalarıyla zaten bu konularda tutum sergileyeceğini belli ettiği maddelerde. Ama geri kalan özellikle fonlarla, ben özellikle de fonların serbest bırakılmasıyla ilgili olan sürecin biraz sürüncemede kalabileceğini düşünüyorum Çağrı Bey. Çünkü parayı verdiğiniz zaman bunun geri dönüşü yok. Doğru. Yani bir müzakerede eli güçlü olan taraf her zaman maddiyatı elinde bulunduran taraftır. Fakat İran ne yapıyor? İşte Sayın Hocam'ın da özellikle belirttiği elindeki en büyük caydırıcı güç olan Hürmüz ve Babül Mendep'i kendi silahları olarak gördüğü için bunu kuvvetle savunmaya, geçiş ücretlerini kendi belirlediği ölçüde almaya, Çin'i bu konuda biraz daha özel tutmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Tabii şimdi müzakerelerde ne olacağına bakacağız tabii ama Tahran'dan yansıyan tabloyu da aslında biraz önce de bahsettiğimiz gibi İran'ın siyaset tarzı ve Şiiliğin yaz kültürüyle birleşmiş bu kadar sembolik, bu kadar üst düzey bir ismin cenaze töreninde gelen bu manzaraya da çok da yadırgamamak lazım. Ki bunun siyasete, müzakerelere nasıl yansıyacağını göreceğiz. Şimdi ayetlerden bahsettik, orada ülkelere verilen mesajlardan bahsettik. Özlem Hanım tabii Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyaret sırasında okunan ayetten hareketle de Türkiye'ye verilen ya da verilmek istenen mesajdan da bahsettiğini, biraz harekete geçmesi gerektiği yönünde bir mesaj olarak algılandığını gördük ama şimdi öte yandan dönüp baktığınızda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yakınlarda Ankara'daydı malum. Orada yaptığı açıklamaya baktığımızda şunu görüyoruz. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği olmasaydı bu mutabakat neredeyse imkansızdı. Aslında Türkiye askeri olarak sahada değildi. Yani doğrudan savaşın bir parçası değildi ama bu savaş çıkmasın diye çok uğraştı. Çıktıktan sonra yatışması için bir müzakere, diploma sürecinin başlaması için çok uğraştı ve sonuçlar alındı bir şekilde. En ön planda değil, daha arka planda kalsa da. Bununla birlikte hatırlarsınız savaş sırasında tabii Türkiye'ye yönelik de bazı füzeler oldu. Bunların önlenmesinde harekete geçildi vesaire ama hani İran'dan gelen o mesajı Türkiye eylemsiz ve hareketsiz kaldı diye yorumlayacaksak eğer, yani İran bu mesajı vermek istediyse aslında çok da haklı olmadığını da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Yani şöyle müsaadenizle bir önceki iki konuyu hem cenaze hem ayetler konusuna da birkaç notumu ileteyim. Sonra da biz

0: bize karşı yapılmış bir eleştiriyi değerlendireyim. Öncelikle Şii teokrasisiyle yönetilen bir rejimin dini liderinin, yani en üstteki kişinin cenaze töreni aynı zamanda bir güç gösterisi, bir şov, bir sembolizm içerisinde barındıran, fiziksel olarak oradaki mevcudiyeti ortaya çıkarmaya çalışan bir tören olur genelde, yani baktığımızda. Bu törende rejimin yeni liderinin olmaması birkaç tabii soru işareti ortaya çıkacak. Derli evet. Hocalarım değerlendirirler. Yani yaralı mı, yaşıyor mu, yoksa bir güvenlik koruması altında mı ve bunun çerçevesinde mi ortaya çıkmadı? Bunlar cevaplanması gereken sorular.
1: Kime karşı İran'dan somut bir açıklama, somut bir tabii, şey çıkmadıkça biz bunu bilemeyeceğiz.
0: Kime karşı bu bu sorular cevaplanması gerekiyor? En başta İran halkına. Biz genelde İran halkının tepkisini değerlendirirken sadece rejim yandaşlarının veya rejimi destekleyenlerin pozisyonunu ortaya koyuyoruz ama rejimi desteklemeyenler de var. Ve dolayısıyla oradaki rejimin müzakereler sürecindeki tutumunu desteklemeyenler, ona eleştirenler veya destekleyenler olarak farklı gruplar içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ayrıca ortaya çıkan bir soru işareti de şu aslında Müşteba Hamene'nin cenaze töreninde bulunmamasının sebebi. Acaba rejim içerisinde bir hala yeni lider açısından, yani devrim muhafızlarıyla işte rejimin daha çok siyasi kanadı arasında orada bir kırılma noktası barınıyor mu? Bunu da bence bir soru işareti olarak ortaya koymak
1: tam
0: gerekiyor.
1: Tam kontrolü sağlayamama durumu mu var acaba?
0: Hala öyle bir durum mevcut mu gibi bir soru işaretinin cevaplanması gerekiyor. Hı hı. Yani bu vardır yoktur anlamında söylemiyorum ama eğer şu anda dini lider babasının cenazesine ve bu kadar insanın önüne çıkması gerekirken o gücü, o motiv propagandayı yapması gerekirken eğer ortaya çıkmıyorsa diğer kardeşleri orada biliyorsunuz zannediyorum 5 çocuğu vardı Ali Hamane'nin, 2 kız 3 erkek, yani bunlardan bir tanesi zaten hayatını kaybetmişti saldırıda. Müşteba Hamane dini lider olduğu halde artık ortada yokken bu soruların cevaplanması gerekiyor.
1: Tabii şu detayı da hatırlatıyor bu sözleriniz bana, yani o cenaze töreninde mesela Şubat ayından beri ortada görünmeyen devrim muhafızları başkomutanı
0: evet.
1: Ahmet Vahidi vardı ki komutan yardımcısı olduğu zamandan beri kamuoyu karşısına çıkmamış bir isimden bahsediyor.
0: Yani rejimin içerisindeki dinamiklerin aslında çok da şeffaf veya bizim çok da şeffaf demeyelim ama bence orada farklı gruplar arasındaki bir çekişmenin tezahürü olarak bu kapalılık bence ortaya çıkıyor zaten. İkinci bir mesele de biz Şii veya Sünni fark etmez, hatta Doğu kültürlerin genelini ele alan dini farklılıklardan arındırarak cenaze törenlerinde böyle mesajlar verilmez bizim doğu kültürlerimiz hiçbir tanesinde. Hatta bildiğim kadarıyla batı kültüründe de bu çok diplomatik etikete, yani diplomatik tahammüllere sığmayan bir mesele ki orada tilaveti yapılan ayetler böyle bilerek seçilmişse eğer. Hı hı. Çünkü cenaze dediğimiz tören, diplomatik parmak sallama, mesaj verme yeri değildir bizim kültürümüzde. Dinimizde bunun hiç yeri yok. Dolayısıyla eğer böyle bir niyetle yapılmışsa bunlar zaten orada iki şey var. Bir, dinin diplomasiye ve uluslararası ilişkilere alet edilmesi var ki orada hem diplomatik bir ilişkiden bahsediyoruz hem de İran'ın kendisine biçtiği bölgesel liderlik ve aynı zamanda dini liderlik, yani bölge içerisinde, Müslümanlar içerisinde ben size ayetle parmak sallayabilirim gibi bir pozisyona sokmuş oluyor kendisini. Bu da kabul edilecek bir mesele değil ki sorunuzun cevabı da burada aslında yani siz savaşa katılmadınız, oturuyordunuz demesi. Çok şükür ki katılmadık savaşa. Çok şükür ki Türkiye bundan en az minimum zararla çıktı. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye'nin başındaki siyasi liderler böyle bir çatışmanın içerisine Türkiye'yi sürüklemediler.
2: Hocam, ama kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'i mızraklara takan zihniyete benziyor bu yani ayetle verilen diplomatik mesajlar.
0: Hocam yani mezhepsel böyle jargonla veya şeyle çok konuşmamaya dikkat ediyorum ama maalesef doğru bir yaklaşım en azından nezaket sınırlarını aşan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Fakat şöyle bir yani Türkiye ile İran arasındaki çekişme ve çatışma yer yer o çıkarların çatıştığı yerlerde İran'ın bize neler yaptığını zannediyorum İranlılar kendileri de biliyorlardır ve hatırlarlar yani PKK üzerinden bile olsa Türkiye'ye karşı nasıl bölgesel bir yarış içerisine girdiklerini biliyoruz. Biz bunların hepsine rağmen her zaman İran'ın bu yaptırımlar sürecinde de böyle, müzakereler sürecinde de böyle, bölgesel istikrar açısından da böyle İran'ın çıkarlarını biz hep koruyan veya Batı'ya karşı arada en azından müzakereci bir pozisyonda bulunduk. İran'la ilişkilerimizi geçelim. Türkiye'nin dünya Müslümanları için her platformda en önde duran bir pozisyon belirlediğini Myanmar'dan Somali'ye, Sudan'a, oradan Keşmir'e, Güney Kafkasya'ya, Balkanlara kadar ve en önemlisi de tabii ki belki eleştiri diye kendilerince sundukları Gazze meselesinde Türkiye'nin Müslüman dünyadaki liderliğini herkes kabul ediyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın her platformda konuşmasına başlarken bütün uluslararası konuşmalarında en başta dünya Müslümanları için nasıl Türkiye'nin nasıl bir pozisyonu var? Bunu ön plana koyuyor. Dolayısıyla oradaki eleştiri en basitinden diplomatik nezakete sığmazken gerçeklerle de dış politika açısından bağdaşmadığını düşünüyorum.
3: Hocam intikam yemini yapmışlardı hatırlarsınız değil mi? Özellikle Ali Hamaney'in öldürülmesini takiben. Bir de bu kız okulunun
0: Minap'taki. Hocam intikam dediniz bana şeyi hatırlattı. Şimdi biz İran'daki işte bu
1: çekilen intikam sancakları var.
0: Evet, şu anki pozisyon hep diyoruz ya intikam havası var. Evet var çünkü müzakereyi ABD'ye biat olarak yani anlaşmayı böyle görenler var ama bu kameranın önünde hep böyle. İran kesinlikle böyle topyekün bir şekilde yani biz savaştan önceki İran'ı belki hatırlamamız gerekiyor. Rejime karşı nasıl bir tepki olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet, bu savaş sürecinde rejimi belki zora sokabilecek bir şekilde sürmedi ve belki bir dindi gibi algılamamız gerekiyor. Ama oradaki muhalefetin pozisyonunun değişmediğini düşünmemiz gerekiyor aynı
1: zamanda.
0: Tabii
1: şimdi intikam derken bu intikamın nasıl alınacağı da tabii ki farklı yolları
3: doğal
1: olabilen bir yöntem olabilir.
3: Doğal süreçlerle ölen birinin cenazesi değil bu. Yani aslında biraz daha olayı hani daha objektif kriterlerle görmeye çalıştığımızda sonuçta dini liderleri aynı zamanda kendilerinin hani rejimin kendi bekasıyla alakalı rejimi temsil eden lider, dini lider aynı zamanda ve teokratik bir rejim baktığımızda ve üstelik bu ölümlerin de tamamen suikast sonucu ve düşmanın elinden olduğundan hareketle tabii ki çok sessiz bu intikam yeminlerinden de sonra çok sessiz bir cenaze töreni ben açıkçası beklemiyordum. Evet. Fakat burada tabii ki artık herkes kılıcını kınından durumuna göre sıyırsın şeklinde bir mesajın çıkması aslında hocamın da ifade ettiği üzere diplomatik olarak bir karşılığının olabileceği bir konu değil. Evet.
1: Tabii yani intikam dediğiniz mesele müzakereler sonunda teorik olarak konuşuyorum. Hürmüz Boğazı'nda siz yeni bir statükoyu resmileştirebilirsiniz ya da İsrail'in Lübnan'daki işgalini sonlandırabilirsiniz ya da Gazze konusunda farklı adımlar atamasını sağlayabilirsiniz. Bunu da iç kamuoyuna intikam diye pazarlamanız mümkün. Ne olacağını göreceğiz. Bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İlk bölümde İran'daki cenaze törenini, Hamane'nin cenazesini ve verilen mesajları konuştuk. İkinci bölümde NATO zirvesini konuşacağız. Tabii önümüzdeki günlerde artık Salı günü başlıyor. Hatta yarın öğleden sonra NATO Genel Sekreterinin basın toplantısıyla süreci başlatacağız diyebiliriz. NATO Genel Sekreteri toplantılardan bir gün önce genelde basın toplantısı yapar. Orada vereceği mesajlar zirvenin çerçevesini belirlemesi bakımından önemlidir. Aslında az çok belli tabii. Yani şimdi bir kere çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Buradan çıkacak kararlar bundan sonrası için önemli olacak. Bununla beraber Ukrayna'daki savaşın geleceği, Avrupa güvenliği, NATO'nun işte bahsettiğimiz gibi savunma planları nasıl şekilleneceği gibi konular var. Ve önümüzdeki 10 yılın güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceği masadaki asıl önemli konu. Şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak, bu zirveyi dönüşüm açısından çok kritik buluyor dünya genelinde hem gazeteciler hem uzmanlar hem siyasetçiler. Çok da yanlış bir yorum değil tabii, değil mi? Yani oldukça önemli bir dönüşümde, yine 2004'teki İstanbul'dan 2026'daki Ankara'ya iki önemli dönüşümün tam merkezinde yine Türkiye var. Ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız?
3: Evet, ben bir önceki bölüme dair kısa bir iki ifadede cümle kurmak istiyorum. Şimdi buyurun. İranlılar Sayın Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu merasimde bir ayetle işte Allah yolunda savaşanlarla oturanlar mazeret olmadığı halde evinde oturanlar bir midir diye bir mesaj verdiler. Yani Türkiye bu çatışmaya dahil olmadı manasında bunu kınayan, bunu yadırgayan. Şimdi ben geriye dönüp baktım. Biz mesela Irak krizinde 1990'da 1. Körfez Savaşı'nda müdahil olmuşuz bu sürece. Suriye Arap Baharı sürecinde sürece müdahil olmuşuz. Ama bizdeki devlet aklı ilginç bir şekilde Mısır'da ve İran'daki hem yabancı müdahalesi hem iç meselelere itinayla uzak durmuş, müdahil olmamış. Hı-hı. Mesela Arap-İsrail savaşları olmuş. Biz Batı bloğuna mensubuz. İsrail'de Amerika'nın en büyük müttefiki. Buna rağmen hava sahamızı kapatmışız, İskenderun'u kullandırmamışız. Hatta Rus uçaklarının lojistik yapmasına, yani Mısır'a silah mühimmat taşımasına müsaade etmişiz. Ki biz İsrail'le aynı bloktayız, yani Batı bloğundayız. Hakeza bu savaşta da ben bunu, yani Türkiye'nin bu müdahaledeki seçiciliğini bir devlet refleksine bağlıyorum. İdeolojik bir motivasyonun ötesinde. Yani köklü, büyük güçlü bir devletle Türkiye bölgede kalıcı düşmanlıklar oluşturacak bir müdahale seçeneğine girmiyor. Ama örneğin Suriye gibi, Irak gibi daha zayıf aktörlerle bu tarz angajmanlara girebiliyor. Şimdi ikinci hususta siz NATO ile ilgili bir güzel bir çerçeve çizdiniz. Ben de tam onu ifade edecektim. İlk toplantı, yani Türkiye'deki yakın zamandaki 2004'teki toplantı İstanbul'da oldu. Hı hı. Dolmabahçe Sarayı'nda oldu. Hatta bilirsiniz Dolmabahçe Sarayı'nın büyük bir salonu vardır, 2000 metrekare. Ortasında da 120 metrekare bir hereke halısı durur tam ortada. O masa üzerinde yapılmıştı. Hatta zirveden kısa bir süre sonra ben o odayı bir kez daha ziyaret etmiştim. Çok güzel bir toplantıydı. Bugün işte 2026'da Ankara'da bir NATO toplantısı olacak. Şimdi 2004'ten bugüne ne oldu? 2004'ü hatırlayın, işte 11 Eylül saldırıları, peşinden Amerika'nın Irak işgali, Afganistan işgali.
2: Defa işletildi, evet, tabii.
3: NATO'nun Afganistan'a, Amerika'nın yanında Afganistan'a girmesi, Amerika'nın bölgeye yönelik tek taraflı müdahaleleri, işte yeni dünya düzeni, şer ekseni, önleyici vuruş doktrini, ya bizimlesiniz ya bize karşısınız. Yeni bir dünyayla karşı karşıya. Çok büyük bir kırılmaydı. Hatta 1 Mart tezkeresini hatırlayın. Yani 2003 yılının hatırlarsanız Mart ayında, yani toplantıdan muhtemelen bir yıl önce, bu NATO toplantısından önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa dış politikasında kendi ulusal çıkarı lehine ve Amerika'nın aleyhine bir karar verdi. Amerika hayır dedi.
2: Evet.
3: Hatta Rumsfeld'in, o zaman savunma bakanı sanırım, haber gelince, Türk parlamentosunda hayır karar çıktı haberi gelince, telefonunu, elindeki cep telefonunu duvara savurup telefonu parçaladığı öfkesinden yani anlatılıyor. Çok kritik bir dönemdi yani 2004 yılı. Bugün 2026'dayız, işte 7 Ekim olmuş. Peşinden İsrail bölge ülkelerine saldırmış, Suriye'ye, Yemen'e, Lübnan'a. doğrudan İran'a iki defa hem Haziran ayında hem 2026 ve 25 döneminde saldırmış. Peşinden Amerika bir savaşa girmiş, yürümüz kapanmış. Yine kritik bir dönemdeyiz. Yani kolektif güvenliğin geleceği tartışılıyor. Bakın bu 2004'te de böyleydi. Yani 11 Eylül saldırıları tıpkı İsrail'in 7 Ekim'i gibiydi. Yani ikisi de 11 Eylül benzeri. Çünkü İsrail kurulduğu tarihten bu yana böyle bir saldırıya muhatap olmadı. Amerika'da hakeza 11 Eylül saldırılan. Dolayısıyla çok kritik bir dönem. O dönemde ne konuşuluyordu? Kolektif güvenlik. Yani hani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için bu ne kadar bizi taşıyabilecek. 2003 yılındaki ABD'nin Irak işgalinde bütün bölgesel ve küresel aktörler karşı çıktı. Almanya karşı çıktı, Türkiye karşı çıktı, Suudi Arabistan karşı çıktı. Bir tek İngiltere. O da ABD ile İngiltere arasında çok özel bir ilişki var. Ve bu münasebetle Tony Blair, o zaman İngiltere İşçi Partisi'nden başbakan, o Bush'un, Başkan Bush'un Irak işgaline destek vermişti.
2: Hatırlarsınız, Bush ya bizimlesiniz ya karşımızdasınız.
3: Evet, aynen öyle yani demişti. Biz, yani o tarafsız kalmak yok. Bizimle değilseniz karşımızdasınız demişti ve bir şehir ekseni vardı. Yani Suriye, Irak, İran, Afganistan, işte Kuzey Kore gibi bir tanımlama yapmıştı. Bugün bir benzer yakın bir dönemdeyiz yani. Kolektif güvenlik tartışılıyor. Bugün biraz daha renklem değişti çünkü 2003'te, 2004'te bir Rusya tehdidinden bahsedilmiyor deniz. Yani Rusya yeni dağılmış, yeni toparlanmaya çalışıyor. Putin henüz konsolide edememiş iktidarını. Ekonomik olarak Rusya toparlanamamış. Zaten petrol fiyatları çok ucuz petrol. Yani Ruslar biliyorsun enerjiden para kazanıyorlar. Devlet gelirlerinin yaklaşık yarısı petrol ve doğalgazdan geliyor. Fakat bugün bir Rus tehdidiyle karşı karşıya dünya. Yani sadece Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmeler değil. Hatta son günlerde ki bence Zelenski de bu zirvede olacak. Son günlerde Moskova'ya ve Rusya'nın kritik tesislerine yönelik çok büyük saldırılar var Ukrayna tarafından gerçekleştirilen. Ve Avrupa ciddi bir panik içerisinde. Güvenlikle ilgili ciddi bir panik içerisinde. Yani bugün karar verse Avrupa ülkeleri belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hazır olabilecekler. Kendi ana karalarını savunma açısından Rusya gibi güçlü bir aktör karşısında. Bu açıdan birkaç açıdan yaklaşılabilir. Mesela bu Türkiye daha hazırlıklı. 2000'li yılların başından bu yana savunma sanayine ciddi yatırımlar yaptık. Hem içeride güvenliği sağladık işte bu teröre karşı operasyonlarla, hem de işte Irak'ta, Suriye'de sıcak takip operasyonlarıyla bizi tehdit eden aktörlere karşı güçlü bir caydırıcılık inşa ettik. Askeri kapasitemiz, savunma sanayindeki yatırımlarımız ve devletin toplumsal meşruiyet tabanını güçlendiren politikalar sayesinde iç cephede oldukça güçlendi yani son dönemde özellikle. Bugün baktığımızda Avrupa ülkelerinin gerçekten bu NATO toplantısında çıkacak sonuç metnini en çok onların ihtiyaç duyduğu, Rusya'ya karşı ya da kolektif güvenliği ön plana çıkaran bir vizyon, NATO vizyonu bekliyorlar. Çünkü uzun yıllar bu ülkeler sosyal güvenliğe, sosyal devlet uygulamalarına ciddi harcamalar yaptılar. Savunma harcaması yapmadılar, asker beslemediler, silahlanma harcamaları yapmadılar. Ve ekonomik kalkınmaya odaklandılar, çevreye odaklandılar, insan hakları, çoğulculuk. Bunlar güzel şeyler ama Rus füzelerini durdurma konusunda yeterli bir caydırıcılığı yok yani.
2: ABD'de haliyle artık elinizi taşın altına koyma vakti geldi.
3: Evet, Trump zaten biliyorsun bir muhasebeci, bir işletme sahibi mantığıyla bakıyor. Kazan kazan. Ne kadar para harcadık NATO'ya, şu kadar harcadık. Bunun ne kadar bize getirisi oldu? Hiç getirisi olmadı. O zaman biz buraya para harcamayalım. Yani ben buna sığ rasyonelite diyorum. Çok sığ bir rasyonelitesi var Trump'ın.
2: Bu noktayla alakalı bir şey sormak isterim müsaadenizle. Şimdi bu NATO 1.0 dediğimiz durum işte yani Sovyet tehdidine karşı NATO bir caydırıcılık oluşturdu.
3: Evet.
2: Rusya'nın Avrupa'da bir sıcak savaş çıkmasını engelledi diyebiliriz. Engelledi ama aslında Avrupa için sağlanan güvenlik şemsiyesi, ABD'nin Avrupa için sağladığı güvenlik şemsiyesi ve yüklendiği külfet bir anlamda Rus tehdidini ya da komünizm tehdidini ABD'den uzak tutmak için de işe yaramış bir yöntem değil miydi? Evet, Avrupa refaha yatırım yaptı, askeri yatırım yapmadı ama ABD de burada yaptığı harcamalarla ya da sağladığı güvenlik şemsiyesiyle aslında Avrupa'yı Sovyetlerle kendisi arasında devasa bir tampon bölgeye dönüştürüp buradan bir fayda sağlamadı mı güvenlik bakımından?
3: Sadece...
2: Yani şimdi o zamandan bu zamana dönüp bakınca ne kadar bu çıkışları haklı bulabiliriz, geçmişi yok saymak olur mu diye aslında sormak
3: şimdi
2: istiyorum.
3: Şimdi sadece Avrupa için değil, bakın o zaman çevrilme doktrini, containment policy, çevrilme doktrini diyorlar Amerikalılar buna. Yani Truman doktrini hatırlayın. Yani Türkiye, Yunanistan, Güney Kanada, NATO'nun peşinden 1950'li yıllardan itibaren, yani 51'den 55'e kadar işte Orta Doğu Komutanlığı, Orta Doğu Savunma Örgütü, Kuzey Kuşağı, Bağdat Paktı gibi bir savunma yapılanması oluşturarak Rusya'nın, Sovyetlerin güneye, yani Basra Körfezi'ne inişi dengelediler.
2: Çift sütun politikası da
3: çifte sütun daha geç, yani 70-69'dan sonra Amerika Kore'den çekilirken, Vietnam'dan çekilirken, ilaveten mesela Güney Asya'da da benzer bir savunma kuşağı oluşturdular. Yani Güney Kore ve Japonya gibi ülkelere sağlanan destek, işte Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, yani sadece Avrupa'da değil, Amerika aslında hem Rusya'nın güneyinde, hem doğusunda, hem batısında bir çevreleme doktrini. Bu Cannon diye bir adam var. Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği'nde bir diplomat. Onun böyle 10-15 sayfalık bir uzun telegrafı vardır. Yani bir metin yazıp gönderiyor. Rusya'nın nasıl engelleneceğine dair bir telegraf yazıp gönderiyor Amerika'ya. Uzun süre bir politika belgesi oluyor. Diyor ki Rusya'yı çevrelememiz lazım. Avrupa'da evet bu çok iyi işledi. Yani Avrupa uzun yıllar bu tehdide karşı korunaklı bir alan oldu. Tabii bu Amerika'nın çıkarlarına da hizmet etti. Yani biliyorsunuz Marshall yardımlarıyla bir bakıma Avrupa'yı yarı sömürge haline getirdi Amerika. Yani Amerikan mallarını sattı. Bakın şu an elimde değil istatistik. Ben yüksek lisansla bunu çalışmıştım. Marshall yardımıyla petrol satıyorlar Avrupa'ya. Biliyorsunuz Avrupa'nın petrolü yoktur. Orta Doğu'dan geliyor. Hepsi Amerika'nın nüfuzuna kalmış 2. Dünya Savaşı sonrası. Rakamlar çok komik. İngiltere'ye 5 dolardan, varili 5 dolardan sattıkları petrolü, faraza diyorum, tam rakam bu değil, Yunanistan'a 13 dolardan satıyorlar. İtalya'ya 16 dolardan satıyorlar ki o zamanlar çok büyük rakamlar yani. Dolayısıyla hani sadece Ruslardan korumadı. Orayı kendisi için bir pazar haline getirdi. Hem savunma sanayi ürünleri hem dayanıklı tüketim malzemelerini Avrupa'yı ayağa kaldırma bahanesiyle işte Dünya Bankası'nı kurdu, IMF'i kurdu, doları küresel rezerv para haline getirdi. Hatta daha ilginç, Avrupa'nın bütün altın madenlerini Avrupa'ya, Amerika'ya taşıdı.
2: Aslında bahsetmek istediğim de buna benzer bir durumdu. Yani şimdi Trump bu sert eleştirileri yaparken sanki bu bahsettiklerin hiç
3: Allah
2: yaşanmamış gibi davranıyor.
3: Yani evet, sadece yani Avrupa'nın iyiliği için yapmış gibi davranıyor.
2: Böyle bir tablo çıkmıyor mu ortaya?
3: Yani bu doğru bir şey değil. Aslında bu güvenlik şemsiyesi sadece Avrupa'ya hizmet etmedi. Çok büyük hizmet Amerika'ya yaptı. Yani bir bakıma Almanya'yı zayıflattı hem 1. 2. Dünya Savaşları'nda. Avrupa'da Amerikan çıkarlarına meydan okuyacak revizyonist aktörleri sınırladı ve Rusya'yı sınırladı. Fakat Avrupa'nın ürettiği katma değerin büyük bir kısmını batıya taşıyarak, Amerika'ya taşıyarak bir küresel güç haline geldi. Bunu Orta Doğu'da da yaptı. İşte Orta Doğu'dan petrolleri aldı mesela, götürdü. Güney Asya'ya. Şimdi düşünün ki Tayvan küçük bir ada, Çin'in hemen yakınında, kuş uçumu mesafede bir ada. Hangi akla hizmet oraya milyar dolarlık yatırım yaparak bütün küresel çip teknolojisini oraya koydunuz? Bu Rusya ve Çin'i çevirmek için yapılan politikalar. Yani Güney Kore hep anlatılır işte. Güney Kore şu kadar zamanda bu kadar kalkındı.
2: Japonya'nın kalkınması da böyle,
3: evet,
2: değil mi aslında?
3: Sanki kendiliğinden kalkındı. Amerikalılar güvenliği sağladılar. Oraya teknoloji transfer ettiler. Yatırım yaptılar. Büyük şirketler. Ve orada müreffeh bir ekonomi inşa ederek bir taraftan komünist dünyaya bakın kapitalizm ne kadar iyidir. Refah üretiyoruz, ekonomi üretiyoruz, işte teknoloji üretiyoruz, bilim, sanat, felsefe üretiyoruz diye onlara bir mesaj verildi. Aynı zamanda oradaki bu kıymetli katma değer sanayi, katma değer üreten sanayi ürünleri bir direnç noktası haline getirildi. Yani buralara Amerikan askeri konuşlandırıldı. Başka ittifaklar kuruldu. Mesela Quad var, AUKUS var değil mi? ASEAN var. Bir sürü örgüt kuruldu orada. Ve bütün dünyada Rusya ve Çin'i çevrelemeye dönük bir politika takip edildi. Şimdi sizin sorunuza istinaden kıymetli hocalarım da vaktini almamak adına bir cümle ifade etmek istiyorum. Amerika bunu başkalarının iyiliği için, faydası için mesiyanik bir, yani bir şeyle yapmış değil. Altruistik gayelerle yapmış
2: kendi
3: değil.
2: Kendi çıkarlarına
3: yani
2: da olduğu için.
3: Ya Allah razı olsun yapmadı bunu. Kendi çıkarları için yaptı. Kendi güvenlik çıkarları için yaptı. Kendi iktisadi güvenliği için yaptı. Siyasi güvenliği için yaptı. Bugün Trump işte biz bu kadar fedakarlık yaptık diyor ama tabii kimse çıkıp karşısına demiyor ki bunu bizim için yapmadınız. Kendi güvenliğiniz için yaptınız ve bundan yeterince fayda sağladınız. Fazlasıyla fayda sağladınız. Fakat el mahkum. Bugün Avrupa ülkeleri ve Güney Asya ülkeleri, yani Japonya, Kore gibi ülkeler, Tayvan gibi ülkeler Trump'ın ağzından çıkacak bir cümleye bakıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Çin'e gitti biliyorsunuz. Dedi ki, giderken sordular, Tayvan'a 12 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzaladınız. Bu silahlar ne zaman teslim edilecek? Henüz karar vermedik. Yani Çin Devlet Başkanlığı yapılacak, Şi ile yapılacak, evet, görüşmeye bağlı.
4: Sonrasında da bu silahların muhtemelen teslimatı bayağı bir süre ertelenecek ve bizdeki F-35 gibi
5: Tayvan
4: teslim edilmeyecek.
5: Tayvan bize yakın değil dedi. 9500 kilometre mi uzaklıkta
4: dedi. Evet, yani terk edilebilir. Çin'le olan çıkarlarına baktı ve terk edilebilir.
2: Ki bu arada Çin, ABD'nin talebiyle NATO'nun tehdit listesine girmiş bir ülke.
4: Evet, yani, Rusya'da. Yani burada şöyle bakıyor Amerika. Eğer bu Trump'a bağlı bir şey değil, Amerikan devlet sistemi böyle. Yani Avrupalılar Amerikan işine yarıyorsa, çıkarlarına hizmet ediyorsa onları koruyor. Fakat yarın bir gün Putin'le anlaşırsa, ki Alaska zirvesine bunun işaretlerini verdi, Ukrayna'nın bazı topraklarını Rusya'ya verebiliriz. Tayvan'ı da Çin'e verebiliriz. Yani çok önemli değil. Bizim Çin'den alacaklarımıza bağlı. Dolayısıyla hani Avrupa'nın güvenliği için, daha doğrusu Rusya ve Çin'in oluşturduğu tırnak içerisinde tehdit için aldığı güvenlik tedbirleri ve o bölgeyi savunmak için yaptığı masraflar, Allah rızası için yaptığı masraflar değil. Amerika kendi çıkarları için bu masrafları yaptı.
2: Evet.
4: Bugün haksız bir biçimde bana sorarsanız Trump, biz işte bu güvenliği sağladık, bu bölgenin güvenini sağladık. O zaman bize borçlusunuz diyor. Suudi Arabistan'a söylüyor. İyi de bu kadar petrol parası nereye gitti? Bu kadar petrol nereye gitti? Ya benim güvenliğimi sağlamadın ki. Kendi güveniniz, kendi petrol kuyularını bekliyorsunuz. Yani
2: Suudi Arabistan'ın sattığı petrolün parası da Amerikan bankalarında duruyor, yanlış hatırlamıyorsam.
4: Bakın, spesifik bir örnek vermek istiyorum. Bu çok uzun bir konu. Benim doktora tezim bu konuda, sabaha kadar konuşurum. Şimdi Suudi Arabistan Amerika'da 1960'lı yıllarda bir askeri üs kurma teklifi var. Bir tane, yani Suudi Arabistan güneyde istiyor, Yemen sınırında istiyor. Bir hava üssü istiyor. Amerikan uçakları konuşlansın. Çünkü Mısır 65 bin asker sokmuş Yemen'e ve Suudi topraklarını tehdit ediyor. Zaman zaman Mısır uçakları Suudi köylerini bombalıyor. Amerikalılar bir askeri üs kuruyorlar 62'de. Nereye kuruyorlar? Zahran'a kuruyorlar. Zahran neresi? Petrolü kalbi. Yani oraya niye? Yani, Suudi Arabistan ihtiyacı, Kral Suud Amerika'ya falan gidiyor. Anlaşmalı imzalıyorlar. Onun ihtiyacı Yemen sınırında bir Amerikan askeri üssü, Yemen'den gelen tehdidi caydırmak için Amerikalılar oraya göstermelik bir üs kuruyorlar. 3-4 tane uçak konuşlandırıyorlar geçici olarak, ama asıl üssü Zahran'a kuruyorlar.
2: Petrole bekçilik yapıyorlar yani.
4: Kendi çıkarlarını bekliyorlar. Suudileri beklemiyorlar. Evet. Dolayısıyla bu meseleye böyle bakmak lazım.
2: Hayli karışık tabii dengeler ve durumlar. Şimdi toparlayacak olursak, NATO 1.0 dediğimiz ilk NATO'nun vizyonu ve misyonu Sovyetlere karşı bir caydırıcılık. Sovyet tehdidi.
5: Tek olduğu.
2: Sovyet tehdidiydi. İkinci versiyonu NATO'nun terör tehdidini daha çok ön plana koydu.
5: Ve sınırları dışarı çıkarma.
2: Dışına taştı. Evet. Ve işte İstanbul İşbirliği süreci gibi girişimlerle bu resmileşti, kurumsallaştı. Şimdi üçüncü de bizi bu belirsizlikler çağında ne bekliyor? Öncelikle bunu bir sormak isterim. Bir de tabii bu çağda artık caydırıcılığın tanımı da değişmiş durumda. Tabii. Yani caydırıcılık dediğiniz sadece bir büyük büyük askeri üslere sahip olup buralardan ya da büyük saldırılar düzenlemek ya da görünürde devasa askeri varlıklarla gözdağı vermek değil. Yani üretebilmeniz lazım, yenileyebilmeniz lazım, hızlı teslimat lazım. Yani üretim kasınızın da olması lazım. Yapay zeka gibi bir teknoloji var. Bunu çok etkili şekilde kullanabilmek lazım. Siber saldırılar, ki NATO'nun zaten tehdit mücadele alanlarından biri. Kritik altyapıları koruyabilmek lazım. İşte bunların hepsini bir arada yapabilmek için de bu dönüşümü gerçekleştirmek lazım. İşte tam da o noktada aslında Türkiye çok kritik şekilde devreye giriyor, değil mi?
5: Evet. NATO'nun sizin de belirtmiş olduğunuz bu 3.0, bu 360 derecelik tehdit ve odak perspektifi, aslında bahsettiğiniz o yeni caydırıcılık modeli, dillerden düşmeyen bir hızlı, yerli ve akıllı üretim vizyonu var. Yani işte NATO'nun bu 3.0 vizyonunda bu var ve hepsi de Türkiye'de var baktığımızda. Ve

Ankara'da zirvenin yapılacak olması da hakikaten ikonik bir zirve olması bakımından işte 36.sı düzenleniyor. Ama özellikle NATO'nun kendi 3.0 vizyonunun aslında start verileceği yer olması bakımından Ankara'nın da bu zirveye ev sahipliği yapmasının çok bambaşka bir anlamı var.

0: Yoksa başkasının kurduğu masada sadece bir sandalye kapmak isteyenler mi kazanacak? İşte bunun cevabı verilecek bu zirvede. Bakın, sandalyeden kastım oturuş düzeninin bile değil mi gelmeden önce konuşulduğu bir zirveden bahsediyoruz. Zirvenin öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapılan konuşmalarda Trump'ın biraz daha sakin olması, sakinliğe dönük işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çağrıda bulunmasına yönelik bir takım talepler oldu. Ve aynı zamanda bakın burada elinizin güçlü olması çok önemli Çağrı Bey. Biz Savtek olarak Temmuz sayımızı tematik diyebileceğimiz şekilde NATO, değişen jeopolitikte NATO ve Türkiye ve Türkiye'yi de merkez aktörün yükselişi şeklinde vermek istedik. Bu anlamda tabii ki NATO'nun bu 3-0 caydırıcılık modelinde 360 derece odak perspektifi yani 360 derecelik tehdide yönelik bir odak perspektifinde nerelere cephe genişletiyor? Buna bakmak istedik. Acaba NATO Pasifik'te de cephe mi, Pasifik'e cephe mi alıyor? Mesela Çin NATO'nun bu yeni düşman konseptinde daha resmi olarak argümanlarını üreteceği, güvenlik doktrinlerini üzerinden yapılandıracağı bir ülke, bir coğrafya olarak karşımızda bulunacak mı? Arktik'te bir genişleme söz konusu olacak mı? Soğuk rekabet NATO'nun savunmasında ne kadar belirleyici olacak? Bakın NATO dediğimiz bu Sayın Hocamın özellikle vurguladığı, hatırlattığı endüstriyel caydırıcılıkla ilgili olarak sadece sizin de bahsettiğiniz deponuzda stoklarınızdaki ağır mühimmatlar, tanklar, tüfekler, askeri niceliksel yapınız, ağırlığınız değil. Burada asimetrik aslında tehditlere ne kadar kısa sürede cevap verebildiğiniz ve aynı zamanda da üretim kapasitenizin sürdürülebilirliği, aynı zamanda modernizasyon konusunda da ne kadar refleksif davranabildiğiniz, yani yeni çıkan teknolojilere karşı hemen ön almak noktasında ne kadar hızlı olabildiğiniz ve bunu ne kadar devam ettirebileceğiniz. Bunların hepsi biz Savtek olarak da bunların üzerinde durmak istedik bu ay Temmuz ayında ve değerli yazarlarımızın da bu konudaki katkılarını özellikle tematik bir ay olması noktasında çok çok muazzam bir ay geçiriyoruz. Yani bunu tabii ki medyatik olması noktasında değil, bundan sonrası için bir milat, bir dönüşüm, bir dönüşüm çağının zirvesi aslında bu. Bu manada bakmak lazım. Şimdi şunu da bir söyleyelim. Yani dünyanın güvenlik omurgası aslında ittifaklar ve savunma sanayileri üzerinden resmen baştan aşağı yenileniyor. Neden? Çünkü bakın aslında savunma sanayi ile ilgili olan işte bir takım faaliyetler zirvelerin daha öncesinde neyi olurdu? Bir yan etkinliği olurdu. Ama şimdi zirvenin bakın içine alındı. Bunlar çok önemli bir takım NATO etkinlikleri bakımından değişimler
1: Çünkü
0: aynı
1: bölgedeki
0: zamanda.
1: savaşlar da gösterdi. Yani
0: Tabii ki.
1: üretebilme
0: Tabii
1: gücümüzün
0: ki.
1: etkili şekilde devam
0: Tabii ki.
1: etmesi lazım. Bunun
0: Peki.
1: ne kadar belirleyici olduğunu yaşayarak gördü dünya
0: Peki
1: zaten.
0: neden Ankara'nın bu anlamda seçilmesi veya Ankara'da olması diyelim, seçilmesi demeyelim de Ankara'da olması neden bu kadar belirleyici? Bir kere yerli savunmanın ve özellikle otonom sistemlerin ve sanayinin kendi kendine yetebilmesinin bir bağlayıcı unsur olduğu bir ülkenin başkenti. Burada baktığımızda bakın aynı anda tersanelerimiz, askeri gemi üretimi aynı anda 50 rakamı çok önemli. 50 adet askeri gemi üretiliyor Türkiye'de aynı anda şu an.
1: ABD'nin NATO daimi temsilcisinin de açık açık söylediği bir
0: Söyledi.
1: şey. Yani
0: Bakın
1: kendi kendimize anlattığımız bir şey değil. Dünyanın
0: evet,
1: da farkında olduğu bir üretim gücü.
0: dünyada bu türlü bir askeri kapasiteye, kendi tersanelerinde bu türlü bir askeri kapasiteye sahip bir ülke daha var Türkiye'nin dışında Çin. Bakın ligde hangi ligdeyiz? Şunu da konuşalım.
1: Yani
0: NATO'da
1: ABD'nin bile 7 ila 10
0: 10
1: yanlış hatırlamıyorum yılda.
0: yılda
1: Evet.
0: 10 tane en fazla. Şunu da söyleyelim tekrar. Deniz için konuştuk. Bakın deniz için yine özellikle denizlerdeki savunma ile alakalı olarak Türk yazılımı bakımından bir Advent Savaş Yönetim Sistemimiz var. Evet.

0: Komuta kontrol sistemi denizlerimizde ve tamamen yerli ve milli olarak üretilmiş bir yönetim sistemi ve biz bunu bir NATO üyesine ilk kez değil mi ihracatını yaptık Romanya'ya forvetinde kullanmak
1: bu
0: üzere.
1: Bu önemli bir beyin bahsettiğiniz şey, onu da açalım
0: bir
1: yazılım, biraz.
0: Türk yazılımının ve bakın bir NATO üyesi ülke yapıyor bunu. Yani Türkiye'nin ne demek olduğundan bahsediyoruz aslında biz burada. 50 tane aynı anda askeri gemi inşası tersanelerinde devam ediyor rakip için. Aynı zamanda bakın denizlerde komuta kontrol sistemi olarak kendi yerli ve milli yazılımını üretiyor, kullanıyor ve bir NATO ülkesine ihraç ediyor.
1: Evet.
0: NATO üyesi bir ülkeye yine bakın bir hürjetimizden de bahsedelim. Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani F-16 pilotlarının eğitim için kullanacakları ve 100 saati aşabilecekleri ki Amerikan uçağı yeterli olmadığı geçen herhalde programda konuştuk biz bunu. Yani özellikle kendi kendine yetebilme açısından dünyada evet İspanya'nın bu anlamdaki tercihinin Türkiye olması. Bu tarafta bakın yine NATO üyesi bir ülke olarak sadece Amerika ile ortaklaştığımız 5. nesil savaş uçağı üreten bir ülkeyiz.
1: Evet, yani ABD dışında 5. nesil savaş uçağı üreten tek NATO ülkesi Türkiye.
0: Bakın hangilikteyiz? Denizde özellikle üretim kapasitesi bakımından Çin'le. 5. nesil bakımından da NATO içinde Amerika ile aynı ligdeyiz. Peki şunu da söyleyelim. Fransa bize niye yanaşıyor? Şöyle mi düşüneceğiz? Avrupa bizi kıskanıyor. Çok basit bir argüman olur. Ama artık kıskanmalarının Çağrı Bey ayakları oturmuş vaziyette. Bakın ne diyor Macron? Ne anlam ifade ediyor Avrupa için Türkiye onların gözünde? Gelecekte Avrupa güvenlik mimarisinin temel sütunlarından biri olarak Türkiye'yi gördüğünü ifade ediyor. Çünkü bakın Fransa'nın
1: üretim kasınızın olması ne kadar
0: evet,
1: önemli
0: ne kadar
1: hale
0: önemli yani
1: sizi
0: Baykar'la
1: biliyorsunuz.
0: Değil mi Safran'ın yaptığı işbirliği Samtava savunma füzelerinin ortak üretimi için Macron'un gelmeden önce talimat verdiği gibi bir konu da konuşuluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın biz savunma sanayinde aynı zamanda en büyük rakiplerimizden biri kim? Nereye yükseldik? Almanya ile rekabet edebilecek bir pozisyona yükseldik. Fransa'nın bize yaklaşmasının nasıl bir aynı zamanda belirleyici faktör olduğunu da buradan görebiliriz. Çünkü Fransa ne yapmak istiyordu? Avrupa güvenliğiyle, Avrupa güvenliğinde Almanya ile rekabet edebilmek adına sürekli direksiyon başına geçmek isteyen bir ülke.
1: Bu arada aynı Almanya da Eurofighter'ların Türkiye'ye satışına
0: evet,
1: onay verdi.
0: Onay verdi. Yani bakın lazım. Hani paylaşılamayan bir pozisyondayız baktığınızda. Şimdi Kaan 5. nesil dedik. Eurofighter'dan bahsedelim. Eurofighter 4.5. Baktığınızda bir NATO'nun avcı uçağı olan Eurofighter 4.5 olarak nesil olarak baktığımızda.
1: F-16 Block 70'lerle evet, değil mi aynı
0: kategoride
1: seviyede?
0: Evet. Evet. Yani şimdi bakın bu tabii Kaan'la alakalı süreçten bahsederken bu F-110 motorlarının özellikle verilmesiyle ilgili olan sürecin neye evrileceği, F-35'ler konusu, katsa yaptırımları. Yani NATO'da biz bu kadar değerli ve ümit vaat etmek değil bakın potansiyel vaat ediyoruz. Hali hazırda potansiyelimiz var. Hı hı. Değil mi? Ve çok biricik bir özelliğe sahibiz. Yani biz İHA'larımızla aynı zamanda Ukrayna'da değil mi? Bu konuda şarkılar besteleten bir ülkeyiz. Yani verimlilik açısından. Hı hı. Ama aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculukta da Putin'in işaret ettiği yine İstanbul müzakerelerine yaptığı bir atıf vardı. Hı hı hı. Bu anlamda bu arabuluculuk nosyonu yani savunma diplomasisi noktasında hem barış diplomasisinde hem savunma diplomasisinde ciddi manada bulunmaz yani bölge açısından da konjonktür ve jeopolitikteki etkisi açısından da bulunmaz bir seviyeye yükselmiş vaziyette
1: tabii buna
0: Türkiye.
1: Faal ve sahada etkisini göstermiş, kanıtlamış bir orduyu da eklemek lazım. Onu da unutmamalı.
0: Evet,
1: hepsi bir araya geldiği
0: evet,
1: zaman
0: yani
1: gerçekten büyük bir potansiyel
0: savaşa çıkartıyor. Savaşa hazır bir ordusu var demesi Trump'ın boşuna değildi Türkiye için.
1: Şimdi Trump tabii zirveye gelmesi artık beklenen değil gelecek ama en çok merakla takip edilecek olan isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir görüşmesi olacak malum. Erdoğan'la görüşmeden önce hatta Türkiye'ye gelmeden önce Kaan'larda kullanılacak motorların evet, kendi motorumuzu üretene kadar onu da vurgulayalım. Türkiye satışı için Kongre'yi bypass

0: Eden bir süreci başlattı. Bu da çokça konuşuldu. Bu arada Kaan'dan şöyle de bahsedelim. Onu da vurgulamadan geçmeyelim. Yani 5. nesil savaş uçağı Avrupa'da da üretilecekti. Bir Fransız-Alman girişimi vardı ve oldukça da yüksek meblağlı bir girişimdi ama bu da rafa kalktı. Yani bu da bu açıdan Türkiye'yi daha kritik hale getirmiş bir durum. Hı hı. Şimdi bu F-110 motorların satışı için bir süreç başlattı. Bu süreç eğer planlandığı gibi giderse Trump buradan ayrıldığında, ziyaretini tamamlayıp ayrıldığında muhtemelen 1-2 gün içinde takvim açısından da tamamlanacak ve ilerlemeye başlayacak. Ama şimdi bu ziyareti NATO zirvesi ve Türkiye'nin bu merkeziyetçi rolünün daha da ağırlaşmasının yanında özellikle de Trump'ın ziyareti açısından takip eden iki ülke var ki biri NATO müttefiki olan Yunanistan, diğeri de İsrail. Bunlar çok sıkı şekilde takip ediyorlar ve endişeli de takip ediyorlar gördüğünüz
1: endişeli kadarıyla. Endişeli bence yetersiz bir kelime, kabus diyebiliriz.
0: Yani. İlginç şekilde F-110 motorların satışını engelleyebilmek için de kongrede bir karşı girişim başlatıldı. Ortak bir red tasarısı sunuldu. Bunun da arkasında Yunan kökenli bir kongre üyesi var. Yani o tarafta da ciddi bir girişim devam ediyor. Ama tabii bu sonuca ulaşır mı, ulaşmaz mı, ulaşmaz mı göreceğiz. Ama her halükarda İsrail ve Yunanistan için bu NATO zirvesi ve Türkiye'nin NATO'da daha da etkili ve merkezi bir role bürünmesi, bölgedeki dengeleri değiştirmesi bakımından çok ciddi sonuçlara gebe gibi görünüyor değil mi? Ne dersiniz?
1: Şimdi az önce değerli hocalarım da NATO'nun ve sizler de NATO'nun farklı evrelerinden bahsettiniz. Son evresini eğer biz tekrar yeniden sınırları koruma evresi olarak değerlendireceksek, bunun içerisine değişen bir savaşı da, yani savaş metodunu da eklememiz gerekiyor. Çünkü sizin şu anda kaç tankınız var, işte kaç geminiz varın ötesinde siber olarak, evet, uzay olarak, yapay zekayla nasıl bu orduyu ve savunma mekanizmalarınızı geliştirdiğiniz de aynı zamanda önemli ve bunun da belki daha ötesinde sizin üretim yapıyor olmanız ve hocam da az önce söylediler, yani endüstriyel anlamda bunu hem üretmeniz hem de lojistik olarak da bunu sürdürülebilir bir hale getirmeniz aslında sizi güçlü kılan şeydir. Yani paranızın olması pandemide bizi neyi gösterdi? Pandemiye, hani bu konunun belki biraz dışında ama benzer bir nokta yine. Paranız var ama eğer siz o tedarik zincirine ulaşamıyorsanız veya ürün size ulaşamıyorsa, alamıyorsanız bunun aslında hiçbir değeri yok. İran'da da bu böyle. İran savaşında da, İran savaşında da bu böyleydi. Ukrayna Rusya savaşında da o tahıl süreçlerinde mesela paranın olması yeterli değil. Size koridorların açık olması lazım ve bir şekilde üretimin aslında size yakın bir yerde olması gerekiyor.
0: Bunun pandemi dönemindeki çok çarpıcı bir örneği vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çin'den Fransa'ya yola çıkan maskeler havaalanına gittiğinde Amerika'ya giden uçağa bindirildi. Yani etki gücünün ne kadar önemli olduğunu o zaman
1: çok önemli.
0: Çarpıcı bir örnek.
1: Savunma sanayinde hele bu çok daha üst düzeyde bir etkisi var. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki pozisyonu aslında bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Yani hem üretebiliyor, üretme mekanizmaları mevcut, hem know-how dediğimiz, yani yerli üretimde çok üst seviyeye gelmiş durumda. Aynı zamanda da gelişmişlik açısından sadece konvansiyonel savaşa değil, daha üst seviyede ve daha teknolojik anlamda gelişmiş bir seviyede artık savaş mekanizmaları, savaş ürün, yani daha doğrusu savunma sanayi ürünleri üreten bir ülke. NATO için coğrafi olarak da NATO'nun içerisinde hem olması, savaş bölgelerine yakınlığı açısından baktığımızda NATO'nun işte Güney Kafkasya'dan Orta Asya'ya, Balkanlara, işte Orta Doğu'ya baktığımızda Türkiye'nin oradaki coğrafi pozisyonuyla birleştirdiğimizde, siyasi liderlikle birleştirdiğimizde baktığımızda NATO için, hele ki Amerika'nın da Avrupa'yı neredeyse yalnız bıraktığı bir dönemde, özellikle Trump ikinci döneminde, Avrupa için artık ne bu Yunanistan'a bakar ne de İsrail'in ne dediğine bakarlar açıkçası. Hı-hı. Yani Türkiye öyle bir konumlandırılması var ki Fransa artık bir şekilde Türkiye'ye yanaşmaya çalışıyor. Bu özellikle savunma sanayi meselesi.
0: Hatırlarsınız, Yunanistan da Türkiye'ye karşı Fransa'nın güvenlik şemsiyesi altında kendine yer bulmaya çalıştı.
1: Evet, yani birkaç tane Rafael'ler satıldı.
0: Şimdi bize ihanet ediyor Fransa diye Yunan basında yazılı çiziliyor.
1: Evet, ya maalesef bu az önce de söyledim, yani Yunanistan için büyük bir kabusa dönüşmüş durumda. Özellikle bu NATO çerçevesinde önümüzdeki günlerdeki zirve, belki marjında yapılacak toplantılar veya yapılacak açıklamaları

0: herhalde uykuları kaçarak
1: bu arada Miçotakis'i de bekliyoruz NATO zirvesini, onu da hatırlatalım.
0: Ve asıl zaten problem olan iki NATO ülkesinin, yani daha doğrusu Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı böyle bir tehdit algısının oluşması. Halbuki Türkiye'nin, yani Yunanistan'dan önce Yunanistan'la yani problem Yunanistan'a gelene kadar bizim daha büyük problemlerimiz var. Ve Türkiye Yunanistan'la zaten birçok kez bu farklılıklarımız, tarihi farklılıklarımız, birçok belki çözülmesi zor olan meselelerimiz olması olsa bile hep şartsız bir anlaşmaya ve müzakereye yönelik yaklaşım olmuştur Yunanistan'a. Ama maalesef Yunanistan'ın işte kendi belki iç siyasetiyle, belki özellikle de üçüncü ülkelerin Yunanistan'ı kullanarak Türkiye'ye karşı işte adım atmasına sebebiyet verdi. Son olarak İsrail'in vagonuna binmiş durumda. Kimse Netanyahu ile fotoğraf vermezken Yunan yetkililer oraya gidip özellikle Türkiye'ye karşı, hı hı, bir tehdit söylemi üretmeye çalışıyorlar. Bu Yunanistan'ın kaybına olacak bir denklem. Yani baktığımızda
1: tam da yeri gelmişken, evet, bir Yunan siyasetçinin yorumu vardı. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi. Onu hatırlatayım müsaadenizle. Oradan devam edelim. Şimdi Yorgos Kritsos diyordu ki, İsrail'le savunma ittifakı bize pahalıya patlayabilir. Soykırım işleyen ülkeyle savunma ittifakı olmaz. İsrail'in Türkiye'ye düşmanlığı var ve bizi tehlikeli durumlara sürükleyebilir. İsrail'in Suriye'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracağını sanan boş kafalılar, Türkiye'nin Kıbrıs ve Ege'deki olası tepkisini düşünmeli. İsrail'in bizim için savaşacağı izlenimini yaratanlar halkı kandırıyor. İsrail sadece kendi çıkarları için savaşır. Katillerle savunma ittifakı olmaz.
0: Mealen
1: çok da sert sözleri var.
0: Mealen şöyle diyor. Çok amiyane tabirle izleyicilerimizin de affına sığınarak diyor ki, yani sen İsrail'e bu kadar güveniyorsun, yarın seni iki kuruşa satar diyor. Hı. Kendi çıkarları için. Ve çok da doğru aslında. Yani baktığımızda İsrail'in bu kadar agresif, zaten bölge içerisindeki işte soykırımdan tutun da İran'a saldırması, Lübnan'a saldırması, Suriye'deki politikaları vesaire, baktığımızda yani Yunanistan onun peşine takılıp ve sürüklenecek bir ülke olarak kendisini konumlandırmaması gerekiyor zaten. Yani sen nasıl soykırım yapmış bir ülkeye ve Avrupa'nın göbeğinin ortasından diyorsun ki ben seninle tamam gelirim, bir güvenlik şemsiyesi altında ikimiz de benzer politikalar üretebiliriz diyorsun.
1: Aslında
0: yani
1: bir de şu boyutu var tabii bu işin. Yani İsrail, Yunanistan'da sokaklar ve siyaset tarihsel olarak baktığınızda
0: farklı.
1: Filistin destekçisi ve İsrail'in işgaline karşı bir tutum sergiler ki buna rağmen bunun olması da tabii hani günün gerekleriyle açıklamaya çalışıyor hükümet, ama bir tuhaf bir durum doğuruyor ya, ki bir de doğumuzda bir Ermenistan örneği, evet, var. Nereden nereye geldi? Yani Yunanistan da muhakkak buna bakıp bir ders çıkarması gerektiğini.
2: Güney Kıbrıs Körfez mesela, Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim, evet, anlaşmaları imzaladı.
3: Tabii.
2: İran'ın gazabından kurtulamadı. İsrail onu koruyamadı.
0: Tabii. Yani Yunanistan bence o, yani Türkiye tehdidi algısından vazgeçse aslında baktığımda, tamam çok belki optimist yaklaşıyorum ama evet, bazı gerçekten de aşılması zor olan meselelerimiz var. Ama pozitif bir ajandayla başladığımızda, yani illa bir deprem, bir yangın olması gerekmiyor bizim iki komşu olarak birbirine yakınlaşmamız için. Ve Yunanistan Türkiye'nin gücünün farkında. Ama bunu iç siyaset malzemesi veya üçüncü ülkelerin belki de kışkırtmasıyla yapıyor. Bu oyuna da gelmemeleri gerekiyor. Hele ki İsrail gibi bir ülkenin oyununa hiç gelmemesi gerekiyor. Türkiye söz konusu olduğunda, yani Türkiye ile ilişkiler söz konusu olduğunda, yani sen öyle bir güç değilsin zaten ki Türkiye'ye Orta Doğu'da veya bölge Doğu Akdeniz'de kafa tutabilecek bir güçte bir ülke değilsin zaten yani. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye'nin bu NATO zirvesinin olması aslında uzun vadede Türkiye'nin konumlandırması ve bunun hem ittifak açısından Rusya tehdidi, uzun vadeli Rusya tehdidi nasıl şekilleneceği, ABD-NATO ilişkisinin nasıl şekilleneceği, özellikle evet bu tekrar belki sınırları koruma politikası güdüyor şu anda Ukrayna meselesinden dolayı, ama artık savaş dediğimiz şey sadece sahada yapılan bir savaş değil, yani siber alanda, uzay alanında da bunun, evet, hibrit farklı savaş mekanizmalarının kullanıldığı bir dönemde NATO'nun kendini tekrar yeniden bir şekillendirmesi de gerekiyor. Evet, bir önceki zirvede sözler, vaatler verilmişti ve bu zirvede bunların aksiyona dökülmesi bekleniyor. Ama artık sürekli kendisini güncelleyen bir NATO'dan bahsetmemiz gerekiyor ki o caydırıcılığı devam etsin. En büyük problemlerden bir tanesi, evet, askeri anlamda bir bütünsel yaklaşım olsa da üye ülkeler arasındaki siyasi farklılıkların, özellikle mesela Çin'e karşı farklılıkların olması, Rusya ile nasıl bir iş yürütelim anlamındaki siyasi farklılıklar Avrupa veya Amerika arasında veya Avrupa kıta ülkeleri arasındaki farklılıklar bile.
3: Mesela İspanya bunu çok direkt bir tehdit olarak görmüyor Rusya'yı kendisiyle alakalı olarak.
0: Ve belki de Türkiye açısından da Türkiye'ye karşı farklı siyasi pozisyonların olması. Sayın Cumhurbaşkanı geçen konuşmasında bahsetti, özellikle terörle mücadelede NATO'nun Türkiye'ye karşı verdiği, yani bir siyasi ve ideolojik bir tavrı da belki olmuştu. Ve bu da NATO açısından bir zafiyet göstergesi açısından aslında baktığımızda. Hı hı. Bu anlamda da yani Türkiye'nin sadece coğrafi olarak bir etkisi yok ama terörle mücadele anlamında da baktığımızda bir artık tecrübesi ve bir gücü var. NATO açısından da bu önemli. NATO'nun da o siyasi ve NATO üyelerinin diyelim, bazı üyelerin siyasi ve ideolojik farklılıkları, Türkiye'ye yaklaşımı, Sayın Cumhurbaşkanı'na yaklaşımlarını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa güvenlik mimarisi eğer kendisini tekrar yeniden bir güçlü bir aktör olarak inşa etmek istiyorsa Türkiye bunun tam ortasında olması gerekiyor.
1: Şimdi İşte bahsettiğimiz NATO 3.0 dediğimiz mesele tam da bahsettiğiniz konu. Yani Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirip NATO'da ağırlığını arttırması, külfet paylaşımı bakımından da ağırlığını arttırması, faaliyet bakımından da ağırlığını arttırması ile dönüşecek, yeni zamanın şartlarına uyacak bir NATO. Ama bu işte bir yandan da baştaki gibi NATO'nun aslında kendi sınırlarına çekilmesi, görev ve sorumluluk vizyonu bakımından gibi bir durum ortaya çıkaracak. En azından beklenti ya da hedef bu yönde anladığımız kadarıyla. Ve bu da bizi ister istemez tekrar Avrupa adına Rusya tehdidine ve Ukrayna savaşına getiriyor. Şimdi Ukrayna konusu, biraz önce siz de bahsettiniz hocam. Zelenski gelecek. Burada görüşmeler olacak. Trump'la da görüşme olacak. Muhtemel ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme olacak. Trump daha yakın zamanda hem Zelenski ile hem Putin'le telefon görüşmeleri yaptı. Burada tabii bu konuyu çözebileceklerine dair bazı mesajlar verdi ama Putin'in pek hedeflerinden taviz vermediğini anlayabiliyoruz. Özellikle de Ukrayna'nın doğusundaki o Donbas denilen bölgeyi alma konusunda. Putin'in tabii bunlar konuşulurken verdiği bir mesaj vardı ayrıca. Onu da hatırlatmak lazım. Bu NATO zirvesinden önce olması bakımından da önemli ve dikkat çekici. Komuta merkezinden kamuflajla kamera karşısına geçti, hatırlarsınız ki. Orada Ukrayna'da mealen söylüyorum, istediğimizi verin, biz geri adım atmayacağız mesajı veriyor. Hatta halka ve orduya da malum bir yakıt krizi de var Rusya'da.
2: Dayanın az kaldı.
1: Zafere az kaldı, dayanın mesajı veriyor. Yani bunlar da aslında Ukrayna meselesinin hani... Ankara'da belki yeni bir süreç başlar ya da başlayabilir mi, bunu merakla takip edeceğiz ama çok da kolay çözülemeyeceğini, hala oldukça çetrefilli olduğunu da gösteriyor bize diyebiliriz.
2: Evet, şimdi Trump, Trump'laşıyor Putin. Yani İstanbul müzakereleri zemininde Ukrayna ile görüşebiliriz, anlaşabiliriz dedi. Şimdi az kaldı, bu iş bitiyor falan. Bir bakıma 4 yılı geçti, yani uzun bir süre oldu Ukrayna Savaşı. Şimdi NATO'nun külfet paylaşımından bahsettiniz. Ben o konuda bir iki laf etmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun yıllar Suriye ve Irak'taki istikrarsızlık bizi çok ciddi anlamda etkiledi Türkiye olarak. Hı hı. Ve biz NATO'nun savunma şemsiyesinden istifade etmek istedik. NATO üyeleri bize sırtını döndüler. Yani Patriot'ları söküp götürdüler burada. Hatta Rus uçağını düşürdüğümüzde 2015-16'da biz Türkiye'yi savunmak zorunda değiliz. Kendiniz bu işi içine düştünüz. Kıbrıs müdahalesini hatırlayın. Yani 1974'te. Mektup vardı, Johnson mektubu. Hı. Şimdi dikkat edin.
1: Hatta NATO'nun müdahaleyi 10 sene kadar geciktirdi.
2: Evet,
1: hatırlamıyorsam.
2: NATO'nun şu an daha doğrusu Doğu Avrupa'nın bir savunma yükü var, ağırlığı var. Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri. Yani hocam ifade etti, Güney Avrupa ülkeleri Rusya'dan tehdit algılamıyor. Sadece İspanya değil, Fransa, İtalya'da, evet. Portekiz, ya bu ülkeler çok ciddi bir Rus tehdidiyle karşı karşıya değiller. Türkiye de çok ciddi bir Rus tehdidiyle karşı karşıya değil. Hatta biz Rusya'yla iyi anlaşıyoruz. Şimdi biz niye Merkez ve Doğu Avrupa'ların, Avrupa'nın ekonomi, askeri güvenlik yükünü çekelim? Ve ya realist bir değerlendirmeyle Türkiye aslında bizim avantaj olarak gördüğümüz bazı şeyler bizim için dezavantaj olarak da duruyor. Ya şöyle büyük resme bakalım. Bugün Orta Doğu'da bir güvenlik boşluğu var, güç boşluğu var. Bakın bugün Foreign Policy'de bir makale çıktı. Biraz önce böyle üstün körü okudum. Diyor ki Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor. Onlar Suudi liderliğinde falan diyorlar ama Türkiye'nin de Sayın Fidan'ın da olduğu 4 Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir toplantıda. Şimdi Orta Doğu'da bir güvenlik

0: vurgulamak
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, ortada bir güvenlik boşluğu var. Türkiye oraya koşsun. Bölge güvenliği için risk alsın, sorumluluk alsın. Avrupa'da bir güvenlik boşluğu var. Yani bizim böyle bir kapasitemiz, böyle bir ulusal çıkarımız da yoktur. Yani evet, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin bir Rus tehdidine karşı bir hassasiyeti var. Haklılar da. Fakat o zaman biz niye 20 yıldır, 30 yıldır Avrupa Birliği'nin kafasında bekletiliyoruz? Ya vize alamıyor öğrencilerimiz. Ya uluslararası konferanslara arkadaşlarımız var, akademisyen arkadaşlarımız. Uluslararası konferanslara gidemiyorlar.
2: Evet, iş
1: yani Almanya'da yani bir konferansa davet almış, kabul almış, gidecek. Metnini sunacak, iki gün kalacak, gelecek.
0: Ticaret hayatında da pek
1: çok. Benim yeşil pasaportum var. Bu son dönemde çok fazla seyahat ettim Avrupa'ya. Özellikle Almanya'ya girerken sizi böyle cebinizdeki paraya bakıyor. Ne kadar param var yanında? Kredi kartın var mı? Dönüş biletin var mı? Hangi otelde konaklayacaksın? Şimdi kusura bakmasınlar. Yani kendi şahsi kanaatimi söylüyorum. Evet, Türkiye güçlü bir aktördür. Askeri açıdan da güçtür. Fakat biz Merkez ve Orta Avrupa ülkelerinin, yani Doğu Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik yükünü hangi bedel karşısına çekelim? Bakın Trump diyor ki biz NATO'ya bu kadar masraf ettik, bunun karşılığını istiyoruz. Biz hangi bedel karşılığında bu yükü çekelim? Benzer şekilde bizim doğumuzda ve güneyimizde de bir güvenlik boşluğu var. Dolayısıyla bizim bunu optimum bir şekilde kullanmamız lazım, bu kapasiteyi. Ben şahsen Ankara'daki karar vericilerin bu iki meseleyi göz önüne aldığını düşünüyorum. Yani Avrupa ülkeleri bir kolektif savunma, bir caydırıcılık anlamında Türkiye'nin gücünü sürekli yüceltiyorlar. En güçlü ülke diyor. Hatta dün gazetelere düştü bir haber olarak, doğru mudur bilmiyorum. Macron özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına oturmak istemiş. Toplantıda, masada. Beni onun yanına oturtun diye şey yapmış. Yani birlikte
2: Trump'ın arkasından falan. Ziyade yanına.
1: Evet, yani dolayısıyla şimdi tamam, ama biz niye bu kadar ağır bir bütün Avrupa'nın güvenliği ve savunması için böyle büyük bir bedelin altına girelim? Avrupa ülkeleri yani her seferinde Türkiye'yi işte hem ahimle hem işte ekonomik gerekçelerle her seferinde Türkiye'yi dışarıda tutuyorlar. Ama bugün Türkiye ihtiyaçları var. Ben süremiz de bitiyor sanırım, kıymetli hocalarıma da söz kalsın diye şunu ifade etmek istiyorum. Bugün bizim etrafımızda, güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde, batımızda güç ve güvenlik boşlukları var. Ciddi savunma ihtiyaçları var. Bizim de bir kapasitemiz var. Fakat bu kapasite, mevcut askeri kapasitemiz, savunma kapasitemiz, ekonomik, endüstriyel caydırıcılığımız bütün bu alanlara yetmez. Yani bizim bunu optimum kullanmamız lazım. Yani evet, bir NATO toplantısı kimse Avrupa'nın güvenliği için bedava, hiçbir karşılığı olmaksızın bir bedel ödemez. Biz de ödemeyiz yani. Bunun bir karşılığının olması lazım.
0: Ne olabilir bu karşılık? Yani savunma, Necmettin Hocam'ın sözlerinden anladığım, savunma sanayi ürünleri ihracatıyla bu karşılık karşılanmaz. Yani bu yeterli olmaz. Bu karşılığı elde etmek için diyorsunuz ki, anladığım kadarıyla hani bunun bir bedeli olacaksa Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda bir siyasi karar verilmeli ileride ki bunu karşılayabilsin gibi bir düşünceniz var. Doğru anladım hocam, değil mi?
1: Ya sadece Avrupa Birliği olarak bakmamak lazım. Yani biz işte biliyorsunuz anlaşmalar imzaladık, yani Avrupa ile serbest bölge anlaşmaları imzaladık, vize serbestliği anlaşmaları imzaladık. İşte Güney Kıbrıs'a dair ihtilaflar var, Doğu Akdeniz'e dair ihtilaflar var. Hepsinde Türkiye şey yapılıyor yani, bir bakıma ayrımcılığa maruz kalıyor.
0: Anlıyorum. Siz ne dersiniz? Bir 3-4 dakikamız kalmışken son
2: yorumlarınızı
0: alayım. Tabii
2: şimdi özellikle bir külfetin paylaştırılması diye geçiyor ama aslında burden shift daha çok külfetin kaydırılması anlamına geliyor. Yani Amerika'nın yüklendiği NATO içindeki küresel yükün daha riskle karşı karşıya olan Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılması, yani Amerika'dan kaydırılması külfetin. Şimdi burada da %5'lik bir ekonomik taahhüdün bütün Avrupa, NATO'daki ülkeler tarafından benimsenmesi, Avrupa ülkeleri tarafından benimsenmesi. Ama bu özellikle %5'in 3,5 %3,5 oranı çekirdek savunma harcamaları. Evet. İşte bu NATO savunmasının gerektirdiği bütün savunma harcamalarına ayrılması gereken paydır. 1,5'luk oranın da siber güvenlik gibi, NATO'nun siber güvenliği gibi paylara ayrılması daha çok öngörülüyor. Bakın biz 2026'nın başlarında Şubat'ta ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri Steadfast Start tatbikatına, değil mi, NATO'nun yaptığı tatbikata katıldık ve muazzam bir askeri lojistik harikasıdır. Yani yine Savtek'te işlemiştik tatbikat sayfamızda. O kadar büyük bir askeri teçhizatı askerlerle beraber Biz lojistik olarak da gönderiyoruz. Yani NATO'nun ikinci
0: Baltık büyük, Denizi'ne gitmiş.
2: Evet. İkinci büyük ordusunun hareket kabiliyetini daha 2026'nın başında aynı olarak göstermiş olduk. Yani bu sadece sistemlerimiz açısından da değil. Yani bakın işte buraya geldiler, saha Expo'yu yaşadık değil mi? Geçen haftalarda Paris'te ki evet. işte fuarda yine özellikle Aselsan'ın orada imzaladığı anlaşmalar vardı. Yani o gövde gösterisinin ucu bucağı yok Türkiye açısından. Yani bu anlamda kendimizi iyi hissedeceğimiz, artık kendi kendine yeter bir ülke olup dost ve müttefik ülkelere bu yeterliliği ihraç etme noktasında da bir doygunluğa, yani bir yeterliliğe ulaştığımızı zaten Avrupa bütün biliyor. Fakat burada işte Avrupa'nın üstlenmesi gereken o burden shift, yani işte o külfet kaydırmasının Amerika'nın bunu Türkiye ile sübvanse etmeye çalışması söz konusu. Neden? Çünkü bu yeterlilik işte Avrupa'ya bu anlamda bir hali hazırda yardım edecek. Yani yardımdan kastım şu: önceliklendirme konusunu Türkiye NATO müttefiki olan ülkelerle paylaşma noktasında kendi yeterliliğini bir adım atacaksa, tabii ki Avrupa ülkeleri de önce bakışlarını Türkiye'ye karşı değiştirmek suretiyle Türkiye'yi önceliklendirme noktasında da siyasi açıdan hangi adımları atacaklar, Ankara'da bunun mutlaka beklentisinde
0: olacak. Bu sahadaki gelişmeleri muhakkak bir siyasi yansıması olacak diyorsunuz. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Evet, önümüzdeki yıllarda belki takip edeceğiz, göreceğiz ki NATO zirvesi öncelikle takip edeceğimiz
2: konu. Tarihi bir eşik olacak NATO zirvesi.
0: Ve dönüşümleri, bu dönüşümlerin Türkiye'ye nasıl bir rol biçtiğini, nasıl konumlandırdığını da hep beraber izleyeceğiz. Ben çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. İlerleyen haftalarda tekrar bir araya gelmek ümidiyle diyelim. NATO zirvesinin ardından da gelişmeleri konuşmak üzere. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır.

0: Tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini veriyoruz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir konukla yine karşınızdayım bugün de. Misafirim Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi kitabıyla Vakıfbank yayınlarından çıkmış olan bu zevkli ve kıymetli, kıymetini ben takdir edemem ama çok zevk aldığımı söyleyebilirim, eserle karşımızda konuğumuz. Öncelikle müsaadenizle, sizin de eşliğinizle kendisine hoş geldiniz diyeceğim. Sonra da yardım etmesini isteyeceğim ama yine sizin desteğinize ihtiyacım var. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Portre çeşitli pencereler açıyor. Kendine biraz dağınık gibi görülen bir ilgi alanı içinden alanlar seçiyor. Ve karşılaştığımda, sizin kitabınızla karşılaştığımda parçalı ve dağınık olduğunu fark ettiğim, birilerinden bir yerlerde bir sohbet esnasında parçalı olarak duyduğum şeylerin derli toplu iki kapak arasında sunulmuş olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti. Ama en sevdiğim şeylerden biri güzel bir kitabın aynı zamanda anlatıcısıyla birlikte karşımızda olması. Çünkü kitap okumak her ne kadar kişisel bir deneyim, bir serüvense de bir taraftan rehberli olması bunun ayrıca hoş. Onun için ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli benim için. Çünkü kitap yazmak önemli ama kitabı insanlarla buluşturmak daha önemli. Bu yüzden onu destek verdiğin için çok minnettarım.
0: Başlayalım hızlıca derim ben ve şimdi Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi karşılaştırmalı olarak ele aldığınız bir mesele var burada. Fakat siz bir akademisyensiniz, bir küratörsünüz, öğrenciliğe falan alışkınsınızdır. Fakat yine de karşınızda deneyimli öğrenciler var. Kabul ederseniz ben bu 40 dakika içinde deneyimsiz bir öğrenciniz olarak bu kitap seviyesinde değil, Cin Ali üzerinden bana anlatmanızı istiyorum bir parça. Çünkü şöyle enteresan bir şey var. Yani komik buldum bunu, biraz ironik buldum ama Türkiye'de, Batı'da sergicilik tarihi, sergicilik, teşhir, müze, müzecilik. Bütün bunların üzerinden gideceğiz ama şunu fark ettim. Gündelik hayatımız içinde aşina olduğumuz bazı durumlar var ve biz onlar ezeli olarak var zannediyoruz. Müze, kavram olarak müze, mekan olarak müze. Niye var? Ben bunu hiç düşünmemişim. İnsan ne toplar, neden toplar, neyi biriktirir? Yani o birikimler niye teşhir edilir? Gerçekten bunun en başına hiç dönmediğimi fark ettim. Sadece gündelik hayatta şu müzeye gideyim, şu temayla ilgili bu varmış, buna bakayım, bu sergiyi gezeyim demişim. Bu işin temelinde ne var? İnsan neyi merak eder, neyi toplar?
1: Şimdi baktığımızda yani bu, yani müze tarih, sergi tarih, koleksiyonerlik tarihi birbirine çok iç içe ve bağlı olan tarihleri. Ve genel olarak aslında toplumun modernleşmesiyle ilişkili. Ne demek bu? Aslında biz şimdi 15. yüzyılında burada otursaydık, müze diye bir şey yoktu. Sergi diye bir şey yoktu. Sanat koleksiyon yapmak diye bir şey henüz yoktu. Dolayısıyla aslında yani akıl çağı, aydınlanma döneminde, yani kabaca 18. yüzyılın ortasından itibaren başlangıçta Orta Avrupa ama sonra tüm Batı dünyasında ve yaklaşık 200 sene sonra Türkiye'de de artık müze diye bir kurum açılmaya başlıyor. Müze aslında toplum içinde, toplum için açılmış olan ve bu toplum için önemli değerli nesneleri biriktiren, saklayan, paylaşan, aktaran bir kurum. Demek ki aslında belli bir noktadan itibaren gelişen toplum bu gelişmenin önemli parçalarının saklaması ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu bir sanat eseri olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir araba olabilir, bu herhangi bir nesne olabilir. Çünkü dünyada hangi nesne düşünebilirsiniz? Her nesne için bir müze var. Çünkü her nesne için bir koleksiyoner var. En tuhaf nesneleri düşünün. Büyük ihtimalle dünyada bir yerde birisi bunu toplayıp belli bir miktardan sonra belki bir müze açabilir. Tabii ki benim konum sanat müzeleri. Bu şeklinde aslında bu müzecilik tarih ve bu müze tarih içerisinde sanat müzelerinin ayrı bir dal olarak görmemiz gerekiyor. Bu tarih Batı'da 18. yüzyılın ortasından itibaren başlıyor. Türkiye'de müzecilik ya da müze tarih 19. yüzyılın sonunda veya sanat tarih bağlamında 1937'den itibaren Türkiye'de de İstanbul'da sanat müzeleri de var. Dolayısıyla İlk olarak koleksiyon yapılıyor. Yani hı hı. insanlar bir şey değerli bulup toplayıp sonra bu miktarları ve bu rakamları büyüdükçe
0: çoğaltıp.
1: Artık paylaşmaya aklına geliyor. Bu paylaşım sonra işte bunu kurumsallaşma adına bir kurum içinde dahil ediyorlar, halka açıyorlar ve pat diye müzemiz orta çıkıyor.
0: Pat diye, çok pat diye değil, yüzyıllar almış ama. Galiba, çok pat diye değil. Şimdi giriş kısmındaki notlar, yazı aslında o benim en başta söylediğim rehbere ihtiyaç duymak diye bir şey var kitapla ilgili kısmında. Bir noktada bu satırlar rehberlik ediyor neyle karşılaşacağımıza, buradan neyi alabileceğimize, neyi anlayabileceğimize dair. Ve devamında açıldığında hani o kurumsal yapı müze diye ortaya çıkan şeyin aslında yüzyıllar boyunca hangi süreçlerden geçtiği, hangi ihtiyaç, hangi zevk, beğeni gibi şeylerle ortaya çıktığını söylüyor. Daha önce dediğim gibi hani söylemiştim ya en başında size parçalı bilgiler, bilgi kırıntıları vardı hatta. Mesela duymuşum bir yere oturtamamışım ama Harikalar Odası veya Nadire Kabineleri gibi şeyler. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Bunlar müzeden önceki döneme ait biriktirmelerimi anlatıyor.
1: Evet, yani bu kitapta da anlattığım gibi aslında adım adım ya da basamak basamak gidiyor. Şimdi ilk olarak şu konuda hak vereyim size. Biz genel olarak hayatımızda zaten bilgiler etrafında dolaşıyoruz ve bilgi artık günümüzde her yerde. Hı hı. Bir bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz ya ve bu enformasyon çağında bilgi dağınık, kaotik, hı hı. katmanlı, parçalamış bir şekilde etrafımızda dolaşıyor. Ben şimdi 23 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetiminde hocayım. Hatta onun bölüm başkanım. Ve tabii ki hoca olarak hep şunu fark ediyorum. Yani öğrencilere bu katmanlı, bazen karışık bilgileri nasıl anlatabilirim? Aslında benim hoca olarak karışık bilgileri daha sadeleştirmeye görevim var. Bu yüzden benim aslında neredeyse hocaya kadar haritacı gibi yol haritaları açıyorum. Ve bu kitap aslında bu amaç ile yazdım. Çünkü uzmanlık alanlardan birisi işte sergileme, küratörlük. Hı hı, hı hı. Ve tabii ki benim işte sanat tarihi yanındaki derslerden birisi örneğin yani küratörlük çalışmaları. O dersin başında genellikle sergileme ve sergi tarihi anlatmak gerekiyor. Eskiden işte sağ soldan sayısız makaleleri alırken oturup bu hikaye bir kez ilk olarak öğrencileri ama ikinci olarak bu alanda meraklı olan kişiler için yazdım. Ve baktığımızda bu tarih aslında ilk olarak merak ile başlıyor. 15. 16. yüzyılında Orta Avrupa'da özellikle liman kentlerinde artık globalleşen bir dünyadan başlıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Günümüzde globalleşme çok güncel bir kavram, yeni bir kavram olarak değerlendiriyoruz ama aslında yeni dünyaları keşfetmesiyle beraber artık yani küresel bir ağ olmaya başlıyor. Bu yüzden Portugal ya da Venedik'ten ya da Hamburg'dan ya da işte başka liman kentlerden işte boş gemilere gitmiş, dolu gemilere dönmüş ve bu gemilerde genellikle baharat, altın ya da başka somut değerli nesneleri getirildi Avrupa'ya. Fakat onun yanında Afrika'dan mızraklar, maskeler, Asya'dan işte yelpazeler, kimonolar, Güney Amerika'dan

0: tuhaf bitkiler da getirilmeye başladı. Ve günümüzde tabii ki biz her şeyi biliyoruz ama o dönemde ilk defa bir Afrika'dan gelen bir mask görünce ya da bir kıyafet görünce ya da bir...
1: Çok şaşırtıcı olmalı.
0: Çok şaşırtıcı olmuş ve dolayısıyla aristokrasi değil, aslında varlıklı, günümüzde belki üst, orta sınıf diyebileceğimiz tüccarlar, eğitimli kişileri bu tuhaf nesnelere karşı bir merak uyandırdılar. Ondan sonra toplamaya başladılar. Ve bazı koleksiyonlar artık o dönemde o kadar büyümüş ki, yani Sir Hans Sloane diye bir İngiliz bir koleksiyoner var. O böyle bir nadiri kabineyi oluşturdu. Hı hı. Vefat ettiğinde 30 bin nesneye sahip bir koleksiyondu. Ve British Museum, yani 1752 açılmış olan koskocaman müze, 3 tane nadiri kabine üzerinde kurulmuş olan müzelere. Çünkü genellikle öyle gidiyor. İlk olarak topluyorsun. Hı hı. Sonra işte belki bir nadiri kabine ya da evinde bir oda açıyorsun. Sonra vefat ediyorsun.
1: Ve ne olacak?
0: Ve ne olacak? Ve çoğu zaman da ya da sıkça şunu görüyoruz. Koleksiyonerler çocuklara birçok şey verebilirken koleksiyon dağıtmak istemiyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Devlete bağışlandı.
1: Özür dilerim. Bunun arkasındaki sebep bir kere tam da az önce bahsetmiş olduğunuz gibi burada birkaç kavram ve olgunun iç içe geçmesinden bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani bir kere dünyanın, yeni dünyanın tanınması, hmm, onunla ilgili merakın uyanması, oradan gelecek nesneler. Bu bir kişisel merak aslında, hmm, ilgi alanı. Fakat sonra bunun o kişiden sonra devlete bırakılması süreci ve kurumsal bir yapı olarak müzenin ortaya çıkışı, ama bugün yine kişisel meraklara dönmüş sergileme biçimleri. Hmm. Böyle bir helezonik yapı da var sanki,
0: evet,
1: dönmüş,
0: evet,
1: bir garip bir biçimde. Neden vazgeçmek istemiyorlar? Bunun bir maddi boyuttaki değeriyle mi alakalı, daha romantik bir sebeple soracak olursak bir hatıranın parçalanmaması arzusu mu?
0: Ya onun için belki biraz koleksiyonerleri anlamamız gerekiyor. Yani koleksiyonerler genellikle yani biriktirdiği nesne ya da alana karşı aşırı derece tutkulu. Hmm. Orada işte hem tutku var hem av duyguları var. Ve şöyle düşünün, siz 40 sene boyunca zaman verdiniz, para verdiniz, enerji verdiniz. Hı hı. Bu koleksiyon artık hayatın bir parçasıdır. Koleksiyonerin tutkusu hayatı, kişiliğini yansıtan bir koleksiyon olmaya başladı. Dolayısıyla bu koleksiyon artık belli bir noktadan sonra neredeyse yük ya da dert olmaya başlıyor. Hmm. Benden sonra ne olacak? Hı hı. Ve dolayısıyla artık bu kişisel koleksiyonları devamlı bakabilecek bir kuruma ihtiyacı var. Hı hı. Bu da devlet olmaya başladı. Dolayısıyla bu nadiri kabineleri 15. 16. yüzyıldan itibaren, aslında 17. 18. yüzyılında neredeyse doğal bir şekilde müzeye dönüştürüldü. Bu yüzden günümüzde Avrupa'da herhangi bir kente gittiğinizde ya da bir kasabaya gittiğinizde mutlaka bir müze bulabilirsiniz. Ve bazen mesela gidiyorsunuz, belki işte 100 bin, 200 bin nüfuslu bir kentte bir anda bir sanat müzesi var. Ve bakarsın Andy Warhol var, Joseph Beuys var, Picasso'lar var, belki bir Van Gogh bile var. Sonra biz tabii ki şey düşünüyoruz. Bunlar nasıl gelmişler buraya?
1: Nasıl olmuş olabilir?
0: İşte nasıl olmuş olabilir?
1: Ama kültürel
0: olabilir?
1: Altyapısı biraz da coğrafi keşifler ve yeni dünyanın tanınmasıyla ilgili herhalde.
0: Bu şekli büyük ihtimal olmuş. Yani o kentte bir koleksiyoner vardı. Hı hı. Zamanında genç Picasso toplamaya başladı. Ya da Van Gogh'u almış. Hı hı. Ya da işte Joseph Beuys'u almış. Ve işte vefat etmeden önce kentini, kent galerisi ya da kent müzesini bunu bağışladı. Dolayısıyla aslında günümüzdeki Avrupa'daki çoğu zaman da müzelerinin zenginliği, evet, bir anda devletinin ya da o kentinin sanat ve politikasından kaynaklanıyor ama sıkça bağıştan da kaynaklanıyor. Bu tarafta tabii ki şunu unutmayalım, bazı koleksiyonerler burada belki önemli olabilir. Koleksiyon sizi ölümsüzleştiriyor. Düşünün yani, Medici ailesi. Hı hı. Ne aklınıza geliyor ilk olarak?
1: Niçin biliyoruz? Bir de bu ismi biz niye tanıyoruz?
0: Yani ekonomik iktisat program olsaydı herkes şimdi tamam banka sektörü, kredi sektörü derdi ama yani sade vatandaş büyük ihtimalle Uffizi, müze, yani anladınız mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla baktığımızda yani Borges ailesi, günümüzde hala Roma'ya gidiyorsunuz.

0: Borg ailesi çoktan yok oldu ama hala oradaki binada Borges ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Floransa'da Medici ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Ve bu şeklinde aslında bu koleksiyon sizi de ölümsüzleştiriyor. Belki kendi müzesini açıyorsunuz, Guggenheim Müzesi gibi. Ya da belki işte bir müze içerisinde sizi bir alan açacaklar, üstünde sizin isminizi veriyorsunuz. Bazı koleksiyoner için bu bile önemli olabilir.
1: Peki, yine kendi kronolojisine dönelim işin. Kişisel merakları, zevkleri veya maddi güçleri, yeterlilikleriyle toplanmış olan şeylerin yaşamaya hem kendi adlarını kişisel olarak yaşatmaya devam etmeleri hem de o bütünlüğün korunabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi için kurumsallaşma neredeyse tabii ve zaruri bir hal aldı. Sonrasındaki süreç nasıl ilerledi ve bir şey daha aklıma geliyor. Şimdi sizin sanat müzeciliği ama işin kökenine, tarihsel tarafına dönüp baktığımızda orada herhangi bir süreçte olabilecek şekilde büyük ihtimalle bunda da çeşitli tartışmalar, çeşitli soru işaretleri olmuş olabilir. Niye toplarızı ben bir insan olarak merak edip soruyorum. Ama kurumsallaşması, yeni dünyaların tanınıp burada biriktirilmesi, bu ne anlama geliyor? Buna hakkım var mı yok mu tartışmalarını, bir mülkiyet meselesini, bir iktidar meselesini ve tartışmasını da gündeme getirdi mi? Hangi kapıları açtı oralarda?
0: Tabii tabii şöyle düşünün yani 18. yüzyılın ortasından itibaren müzeleri devlete bağlı olan müzeleri. Bu şekilde tabii ki devlet kendi kültürü ve sanat politikası yani bu müze ile bir nevi de bir ülke kendi sanat ve kültür politikası şekillendiriyor, somutlaştırıyor ve aktarıyor. Bu ne demek? Koleksiyon sonuç olarak yani birisi tarafından karar veriliyor. Yani hangi sanatçı dahil ediliyor, hangi sanatçı dahil edilmiyor. Hangi sanatçı da sergileniyor, hangisini sergilenmiyor. Bu bağlamda aslında yani kültür politikası için müzeler çok çok önemli bir somut bir gösterge, bir araç. Aynı zamanda şunu düşünün, Avrupa'daki ve Amerika'daki yani iki tane güçlü alana baktığımızda oradaki müze gelişimi oldukça farklı gelişiyor. Avrupa'da genellikle müze devlet, eyalet ya da kentin işi. Binaları işte bütçelendirme, koleksiyon yapmaya, paylaşımı genellikle resmi kurumlara bağlı. Fakat Amerika'da genellikle özel kişilere, vakıflara bağlı. Bu bağlamda aslında Avrupa'da devletinin yeri çok güçlüyken Amerika'da devlet ancak bir başlangıç noktasında destek verip ama genellikle büyük iş adamları ya da aileler tarafından bu müzeler açılıyor. Orta sebebi aslında şu. Belek oluşturmak, yerel sanat ve kültür ortamı desteklemek. Belek açmak şu demek, düşünün. Bir devlet ya da bir kişi bu sanat eseri toplamıyorsa, bu sanat eseri yok olacak. Yani avantgard, yani bir toplumun sanat ve kültür ortamı ileri getiren, götüren kişilere için ve onların hayatta kalabilmek için üç elemana ihtiyacımız var. Bir anda avantgard bir sanatçı, tamam. O genellikle halk tarafından, toplum tarafından anlaşılmaz, sevilmez ama çok önemli. İkinci, bu sanatçıya kadar avantgard bir koleksiyonere ihtiyacı var. Bu koleksiyonu, bu avantgard sanatçının önemi anlayacak. Ve üçüncü olarak onu destekleyen, her şeye rağmen sahip çıkan bir kuruma ihtiyacımız var. Bu kurum ya müze olabilir ya da avantgard bir galeri olabilir. Bu yüzden bu üç kurum aslında normalde hayatta belli bir noktaya gelebilecek ya da hayata kalabilecek eserleri koruma altına alıyor. Bu olmasaydı sanat ve kültürünün gelişmesini olmazdı. Aynı zamanda belek oluşmazdı. Yani bir toplumun, bir milletinin belleği müze demek. O kadar basit. Ve şu da önemli, müze genellikle sadece eski şeyler değil, yarın önemli olan işleri, eserleri bugün toplayacaksın.
1: Bu çok kritik bir nokta aslında. Hani dilimizde bir deyim var, bir şeyle ilgili söyledim. Müzelik, insanlar için de kullanırız. Müzelik bir adam filan deriz. daha arkaik, daha eski olduğunu filan vurgulamak için söylüyoruz bunu. Orijinalitesi kadar aslında eski olduğunu vurguladığımız bir şey. Fakat işte o şeyin o anda farkına varmak meselesi çok kritik. Yani biz buradan geçmişe bakıp tarihi bir eserin, tarihi eser yani sanat kavramı içine dahil edebileceğimiz bir nesne, bir olgu, bir oluşum olduğunu fark edebiliriz. Okuruz çünkü söylemişlerdir. Yani bana öğretilmiştir bu. Ben okuduklarımdan, gördüklerimden, birikmiş bir şeyden alırım bunu. Fakat yaşanmakta olan çağın içinde onun korunmaya değer olduğunu düşünmek kritik bir nokta.
0: Ve o konuda özellikle tabii ki devleti çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü genellikle müzelerinin koruduğu nesneler ya da sanat eserleri toplum tarafından korunmazdı. Çünkü o anlamda, yani o anda anlaşılmaz ki. Yani Van Gogh hep böyle klasik bir örnek.
1: Evet,
0: kendi zamanında kaç işi sattı? Bir tane arkadaşını satmış resmi olarak. Ya da Picasso, ya da işte Damien Hirst, ya da işte başka birisi. Yani bu bağlamda aslında devlet genellikle işte demokratik bir toplum içerisinde azınlıkları koruma görevi üstleniyor ya. Hı hı. Dolayısıyla aslında sanat ve kültür, özellikle sanat ve kültürün avantgard grupları aslında hep azınlıktır, anlaşılmazdır, delidir. Ama bu bağlamda belki popülist olmayan, yani popülist olmayan kurumları aslında bu eserleri, bu sanatçıları tespit etmek zorunda, korumak zorunda. Çünkü 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu eserlerinin gerçek anlamı yaygın bir şekilde ancak anlaşılır. Avantgardının meselesi bu. Avantgard toplumdan kopuyor, öne sıçrıyor. O anda işte bir kopukluk, bir uçurum oluşuyor. Bu uçurum arasındaki kapanış eğitim kurumları ancak yapabilir. Ya da müzeler yapılabilir. Bu arada sizin biraz önce çizdiğiniz müze imajı aslında artık da eski bir müze imajı. Benim de eskiden öyle. Ben hatırlıyorum eskiden çocukluğumda.
1: Ama çok muazzam değişti her şey. Yani
0: çok
1: heyecanlanmaya
0: değişti.
1: Başladım bu arada ben. Çünkü yani kurum olarak onun hani kronolojik olarak bir şeyleri anlattığınızda şu tarihlerde de dediniz ki 15. yüzyılda şöyle çıktı, 17. yüzyıla gelinde böyle değişti. Ama yaşadığımız dijital çağda neye dönüştüğünü Tabii. tecrübeyle görüyoruz. Dolayısıyla bizim bugün müze dediğimiz şeye herhalde 200 yıl evvel müze denilmezdi.
0: Tabii tabii. Yani eskiden benim çocukluğumda bile hatırlıyorum yani. Yani eskiden müze gitmek benim için çok da sıkıcı bir şeydi yani. Çünkü okul ile gittik, gördük. Seneye tekrar gitmen gerek yok çünkü zaten aynı işlere var. Yani işte birisi bir şey anlatılıyor, öğrenmeye çalışıyoruz, anlamıyoruz ama yapıyoruz. Yani yaşayan bir kurum değildi eskiden. Ben şu an 1970'lerden bahsediyorum. Fakat 2000 yıllarında artık yani İKOM yani müzelerinin derneği ve işte mesleki oluşum artık yeni manifestoları yayınlamaya başladı. Yani müze günümüzde yaşayan, kapsayıcı, toplumun aktif bir parçası olarak günümüzü, geçmişi ve geleceği için olan bir yer. Ve tabii ki müze günümüzde eğlence sektöründe
1: tam
0: diğer kurumlarla yarışıyor.
1: Daha ilk sayfalarında kitabın beni böyle şaşırtan bir sanatçı ve küratörün tespiti olarak da şaşırtan bir şey oldu. Ben sade sıradan bir alıcı olarak böyle düşünebilirim ama belki yani Marcus Graf'ın karşısında da çekinirim bu fikrimi söylemeye. Bakalım ne diyecek çünkü hakkında ne düşünür diye. Ama doğrudan siz söylüyorsunuz ki not almıştım onu izninizle bakacağım. Müze nitelikli eğlence
0: evet,
1: gibi bir şey oldu. Yani çok daha hürmetle, çok daha farklı anlamlar yüklenerek bakılan bir şey. Bugünün popüler kültürünün de hayatımızdaki yansımalarından,
0: tabii, tabii.
1: alanlarından biri oldu.
0: Yani dediğim gibi eskiden yani geleneksel olarak müzenin belli özellikle akademik bağlamda bildiğimiz görevleri var. İşte korumak, hı-hı. araştırmak, hı-hı. anlatmak. Tam öyle okul gibi. Ya ama tabii ki günümüzde bu kadar hızlı, dinamik bir toplum içerisinde popüler kültür, görsel kültür o kadar baskın bir hali aldıktan sonra yani müze tabii ki şu anda boş zamanda gidebileceğin diğer kurumlarla bir yarışma içinde. İşte maça mı gideceğim, sinemaya gideceğim, işte AVM'ye mi gideceğim, işte deniz kenarıma dolaşacağım, kahveme oturacağım. Anladınız mı? Yani boş vakit içerisinde kaliteli zaman

geçirebilmek için günümüzde çok fırsatımız var. Mesela 19. yüzyılda müze gitmek aslında önemli, kültürel bir değer ve bir eğlence. Orada ilk büyük geçici sergilerde 300 bin, 1 milyon kişi geziyordu. Çünkü onun dışında gezecek çok şey, bir şey yok.